0: akımların insafına asla bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
0: İstanbul'da Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim vardı. Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırılınca başkan vekilliği seçimleri yapıldı. Ataşehir'de yönetim CHP'den AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'da ise CHP'nin adayı kazandı.
2: Yolsuzluk soruşturmalarının ardından başkan ve başkan vekili tutuklanan Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde meclis üyeleri sandık başına gitti. Ataşehir Belediyesi'nde yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'da ise yarışı CHP'nin adayı önde tamamladı. Ataşehir Belediyesi'nde Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önce başkan Onursal Adıgüzel ve 5 ay sonra ise başkan vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Bu sırada CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. CHP'li 1 meclis üyesi de istifa etti. Bu durum belediye meclisindeki tabloyu da değiştirdi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. 5 ay sonra ikinci kez yapılan başkan vekili seçiminde CHP ve yeni parti üyeler seçime katılmadı. AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Oransa tek aday olarak girdiği seçimde 18 oy alarak başkan vekili seçildi.
3: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız.
2: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yolsuzluk soruşturmasına tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde belediye yönetimi CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 meclis üyesinin oyunu alarak başkan vekili seçildi. AK Parti ve MHP adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı Ataşehir'de eklenince 22'ye çıktı, CHP ise 15'e düştü. 2 ilçeyi ise atanan kayyumlar yönetiyor.
0: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da olduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Ulutaş'ın da olduğu 9 kişi mahkemece tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, fon soruşturması ve terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
4: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasette yaşanan fon polemiğini bu sözlerle değerlendirdi. Bakanlara yönelik iddialara da tepki gösterdi. Kimler olduğunu tahmin ederek yorum yapmak siyasete ihanettir dedi.
4: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
5: Bahçeli, MHP'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli bir kez daha İmralı'ya koordinatörlük verilmeli çıkışı yaptı.
4: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması hakkında belirtilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında evrak sahteciliği yapıldığını belirten Bakan Bolat, hukuki süreci de başlatacağını söyledi.
6: Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara bu sözlerle yanıt verdi. Bakan Bolat fon iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Bolat iddialar için evrak sahteciliği yapıldığını söyledi.
6: Bu evrak sahteciliğidir. Yatırım portföy şirketinde benim hesabımdaki sukuklarla alakalı vadesi dolan sukuk ihraçlarının para ödemesi yapılıyor, para tahsilatı yapılıyor. Bu yıllar içinde yani 2 yıl 8 ay içinde bazı vadesi dolanlarla ilgili tahsilat ve yeni sukuk alımı için ödeme şeklindeki farklı işlemleri toplayarak 170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye işte manipülasyon yaptı diye bir algı oluşturmaya çalışmışlar.
2: Hukuki sürecinde başlayacağını belirten Ticaret Bakanı, haysiyet cellatlığı, itibar suikastı neymiş, onlarla bu mücadeleyi yargıda sonuna kadar sürdüreceğim dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'taydı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. CHP'ye yönelik öz eleştiri de yaptı. İdil ilçesinde etkinliğe katılan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte hatalarımız olabilir ama artık oturup barışma, helalleşme, kucaklaşma zamanı dedi. Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir hapiste tutulmasını da kabul etmediğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeyi sürdüreceklerini de belirten Kılıçdaroğlu, bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını, artık kavganın olmamasını hepimiz istiyoruz dedi. Adalet Bakanlığı, faili meçhul dosyaları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, biri 20, diğeri 13 yıl önce işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti.
5: Biri 20, diğeri 13 yıllık iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
7: Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
5: Dosyalardan ilki Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'e ait. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler yeniden yeniden değerlendirildi. Olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına dair delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güner'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi. 13 yıl önce Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da aydınlatıldı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Aralarında daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de olduğu 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. İncelemeler ve tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalandı, 8 şüpheli ise tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonların kapsamı genişletildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki iş yerinde gerçekleştirilen aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemeler sürüyor. Marmara Denizi'nde Yalova merkezli 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 22.08'de kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD tarafından depremin merkez üssünün Yalova açıkları olduğu açıklandı. Depremin derinliği ise 7,9 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul'da da birçok noktada hissedilen deprem yerin 7,9 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı. Ve saat 22.26'da bu kez Ege Denizi'nde Datça merkezli 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O deprem de çevre illerde hissedildi. Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
8: Lili, Yaşasın Hayat programını...
9: NTV Radyo.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi izleyicilerimizden o kadar çok soru geliyor ki aslında hepimizin aklında olan bir soru. Yaptırdığımız testleri tabii ki yapay zeka artık hayatımızın içerisinde olduğu için yapay zekaya da sorduğumuz oluyor. Ne kadar doğru demiş bir izleyicimiz mesela. Bununla başlayalım istedik.
1: Bir kere şunu söyleyeyim baştan. Yapay zekayı sormak yanlış bir şey değil. Sorabilirsiniz. Çünkü yapay zekayı sormanızın bir takım avantajları var. Yapay zeka polikliniği diyelim adına. 24 saat açık. Yani doktorunuza ulaşamazsanız bile yapay zeka buyurun ben buradayım. Bir emriniz var diye hemen. İkincisi bedava. Doktora sormak parayla. Bir de öyle bir şey var. Üçüncüsü de yapay zeka size bazen arzu ettiğiniz bilgiyi de verebiliyor. Yani siz kötü haber durmak istemiyorsanız kötü haber vermiyor. İyi haber durmak isterseniz iyi haber veriyor. Benim öğrendiğime göre yapay zeka ajanlarına siz eğer testimde ferritin düşük çıktı iyi şeyler söylerseniz o iyi şeyler söylüyor. Dolayısıyla yapay zekayı sorun ama kararı yapay zekaya bırakmayın. Yani merakınızı gidermek için yapay zekayı sorun. Ama bu merakınızı gidermenin dışındaki işlemleri yapay zekaya bırakmayın. Çünkü yapay zeka bir doktor gibi sizi gözünüze bakarak dinlemez, duygularınızı anlamaz, size dokunmaz, akciğerinizi dinlemez, kalbinizi dinlemez, karnınızı muayene etmez. Aynı zamanda da sizin gelmişte geçmişte gibi hastalıklarınızı sorgulamaz. Aile hikayenizi bilmez, genetiğinizi bilmez. Dolayısıyla yine neticede verdiği cevap aslında çok perspektifli, çok yanıltıcı bir cevap da olabilir. Ama doktorun işini kolaylaştırmada yapay zekanın ben çok işe yarayacağını düşünüyorum. Hastanın işini kolaylaştırmadan ziyade doktorun işini kolaylaştırmada çok işe yarayacağını düşünüyorum.
0: Tabii sorabiliriz ama ne kadarını sorabiliriz ve ne aşamada doktora gitmeliyiz mesela?
1: Yani şimdi siz yapay zeka göğsüm ağrıyor deseniz, yapay zeka size bu göğüs ağrınızın kalp krizinden mi yoksa reflüden mi olduğunu ya da bir interkostal nevraljiden mi geldiğini ayıramaz. Ama bir doktora siz bunu anlatırken, doktor da sizin bakışınızdan, odaya girişinizden, terleyip terlemediğinizden ve soluk birisi olup olmadığınızdan hareketli birçok alternatifi söyleyebilir. Dolayısıyla yapay zekaya sorun özeti bu ama kararı yapay zekaya bırakmayın. Yani yapay zeka bir decision maker, bir karar verici değil. Ama yapay zeka pek çok nedenle hastalıkla ilgili ya da sağlığı ilgili sorunlu olanlar için de, sorunları olanlar için de biz doktorlar için de iyi bir asistan da diyebiliriz. Yapay zeka asistanı gibi düşünebiliriz.
0: Evet. Bir de son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla görüyoruz. İşte 5 günde zayıflatan mucizevi karışım, işte onun dışında ödeme iyi gelen içecek, kansere kesin çözüm gibi birçok şey sunuluyor sosyal medyada. Bunlara nasıl bakmalıyız? Nasıl bakıyorsunuz?
1: Uzak duracaksınız. Yani bir kere kesin çözüm, her şeye çözüm, çok şeye çözüm dediği zaman arkasında bir cambazlık olduğu belli. Bir de sattığı ürünü ya da üzülerek söyleyeyim mesleğini yapay zeka veya sosyal medyada yapay zeka edemeyelim sosyal medyada internette, WhatsApp'ta, Facebook'ta, Instagram'da özellikle bu ara çok moda pazarlayan pek çok insan var. Bunların içinde tabi vitamin satıcıları var, ot çöp satıcıları var, vitaminlerin de ot çöp satanlar var tabi. Bir de mesleğindeki başarılarını anlatan, bu nedenle gelin bir de bana siz görünmeyi düşünün diyerek mesleğini pazarlayanlar da var. Bunların sadece burada diyetisyenler yok, sadece fizyoterapistler yok, sadece falcılar yok. Yapay zekada yaptığı işi pazarlayanlar arasında üzerek söyleyelim doktorlar da var.
0: Evet.
1: Burada bir kısım doktorlar, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu bir görev gibi bir bilgilendirme amacıyla yapanlar var. Doğru işler yapanlar. Bir de bir grubu var. Bilgilendirme için değil, bilmedikleri konuları bilir gibi göstererek insanları ofislerine çekmek için yapanlar var. Mesela adam pratisyen hekim ama diyabet tedavisini ilaçsız yaparım diyor. Yani başka bir ülkede olsa meslekte men cezasını havada karada alır. Bizde hala almıyor. Niye almıyor bilmiyorum. İlaçsız sağlık yapıyor. İlaçsız sağlık tabii ki var ama ilaçsız olmayan sağlık problemleri de var. O ilaçları mutlaka da kullanmanız gerekebilecek. Bunun dışında yine bazıları var ki hiçbir şekilde beslenme uzmanlığı ilgisi yok. Beslenme tavsiyesi veriyor. Ayva yiyin, nar yiyin, ikisini karıştırıp suyunu sıkın, üstüne ceviz ekleyin. Nerede, hangi araştırmaya dayanıyorsa. Adam kardiyolog ama ayva yemeyi tavsiye edebiliyor. Böyle karışık bir alan. Burada yapmanız gereken şey şu. Bu yapay zekada, pardon, sosyal medyada size bu bilgiyi veren kişi ne kadar toplum önünde tanınan, etik, ahlaki davrandığı bilinen, yerleşik tıp aleminde de saygınlığı üzerinde şüphe duyulmayan bir kişi, ne kadar yeni yetme, tabirimi hoş görün, ne kadar kendini, işini pazarlamaya çalışan, bu yanık, ona bakmak lazım.
0: Evet. Aslında korkutucu boyutlara ulaşan şeyler de var sosyal medyada. Mesela kemoterapi zehirdir. Doktorunuz sizi aslında sizden bunu saklıyor olabilir şeklinde. Editörlerimizin de bize bunu yazdığı, aslında kanserin tedavisi çok basit şeklinde başlıklarla sunulan
1: tabii.
0: bilgiler de var.
1: Aslında bunlar kanserin sırrını biliyor ilaç firmaları, doktorlar. Para kazanmak için size söylemiyor diyen bazı sahte karlar var.
0: Etkilenen yani, hastalar olabilir ama.
1: Oluyor da var.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle var. Bir de böyle kanser maser dışında da koca koca profesörler var. Kolesterol ilacı kullanmayın diyor. Zehirdir diyor kolesterol ilacı. Kolesterolü düşürmek diyor büyük mesleki hatadır. Niye? Geçen hafta bir hasta bana dedi. Hocam filanca öde diyor ki kandaki kolesterolü düşürürseniz beyninizde kolesterol kalmaz. Bu hocanın, hoca olduğu için hoca demek zorundayım, beynin kolesterolünü kandan almadığını bilmesi lazım şimdiye kadar hocalık yaparken. Çünkü beyin kendi kolesterolünü kendi üretiyor.
0: Yeni bir araştırma gündemde, pankreasın yedek hücrelerini insülin üretmeyi öğretebilir miyiz? Nedir bu araştırmanın ayrıntıları?
1: Bence bu haftanın en önemli sağlık haberlerinden birisi bu. Gerçi Nobel'lerin açıklandığı önemli bir hafta ama sağlık haberi olarak bu çok önemli. Bana göre Nobel Tıp Ödülü'nün verildiği bu kloroplastların sırrının çözmesi hikayesinden daha önemli bir haber. Mesele şu, özellikle insülin kullanmak zorunda olan, çocukluk çağı başlayan tip 1 diyabet dediğimiz diyabette biliyorsunuz pankreasın beta hücreleri insülin yapan hücrelerimiz. Beta hücreleri harap olduğu için insülin üretimi sıfırlanıyor. Yeni bir araştırmada pankreas kanalı, bir ismi de bunun Wilson kanalı diye, ama biz pankreas kanal hücreleri diyelim. Kanal hücrelerinde bazı genlerin çalışma biçimi değiştirerek bu kanal hücrelerine insülin üretmeyi öğrettiler. Dolayısıyla biz yakın bir gelecekte, umarım ki devamı gelir, ki gelecek diye düşünüyorum ben, artık tip 1 diyabetlilerin hayat boyu insüline bağımlı olmalarından kurtulacaklarını düşünüyoruz. Eğer biz pankreas kanal hücrelerini bu gen oynama metoduyla, diyelim basitçe genetik değişiklik yapma metoduyla insülin üretmeyi üretebilirsek, bu muazzam bir şey. O zaman sizin insülininizi yine eski doğumdaki, hastalıktan önceki dönemdeki gibi pankreasınız kendi insülini kendi üretebilecek, ki bu muazzam bir gelişme olur.
0: Evet, hakikaten öyle. Şimdi geçen hafta menopoza uzun bir yer ayırmıştık. İzleyicilerimizden de size çok sayıda teşekkür mesajı da geldi. Şimdi bununla ilgili yine mesajlar da var. Sormak üzere bir soru var. Şişman kadın menopozda daha mı konforlu olur, daha mı az terler diye. Bununla ilgili çok soru gelmiş hocam. Bunu da sormadan edemedik.
1: Şimdi aslında güzel bir soru bu. Şişmanlığın nereye yerleştiğine bağlı. Daha doğrusu fazla yağların diyelim. Bir soru şişman kadın ama fazla yağlı kadınların iki tipi var. Bir, göbek bölgesinde yağ biriktiren kadınlarımız var. Bacakları ince sopa gibi, böyle çöp üstünde duran, tabirimi hoş görün, bidon gibi görüntü. Bir de üst tarafı incecik, alt tarafı çok kalın olan kadınlar. Bu alt tarafı geniş, kalçasında, bacaklarında, baldırlarında aşırı yağ biriktiren kadınlarda menopoz süreci, menopoz sürecinin özellikle de ateş basması, terleme gibi problemleri beklenenden daha hafif olabiliyor. Nedeni şu, bu alt taraftaki biriken yağlar kadınlarda yağ hücrelerinin menopoz döneminde böbrek üstü bezlerinin ürettiği androjenleri, erkeklik hormonlarını bir kadın hormonu olan östrojene çevirme kabiliyetleri var. Eğer sizin alt taraf bölgenizde, kalçanızda, bacaklarınızda o çok şikayet ettiğiniz lipödem yağları varsa, o yağ hücreleri Böbrek üstü bezinizin ürettiği androjenlerden östron ürettiği için bol miktarda sizin biraz daha rahat menopoz geçirmenize yardımcı olabilirler, ama bu ateş basması terlemeden ziyade kemik bütünlüğüne yardım sağlayabilir. Çünkü östron 17 beta östradiol gibi çok aktif bir östrojen hormonu değil. Çok detay bir bilgi. Şunu anlatalım. Bir kadın ben şişmanım daha rahat menopoza gireceğim diye sevinmesin. Çünkü şişmanlığın getirdiği üst tarafta ise özellikle sorunlar zaten onun gece uykularını, ateş basmalarını, terlemelerini daha da artıracak. Bir başka sorun daha, ister üst tarafta ister alt tarafta olsun menopoza hafif girmekte fayda var, yağ biriktirmemekte. Çünkü mekanik hasarı da var menopozun. Yani kilo biriktirdiğiniz zaman eklemlere binen ağırlık ne kadar fazlaysa dizinizin, kalçanızın sorunlu hale gelmesi ileri yaşlarda o kadar fazla. Siz ne yapın yapın, ister üstte olsun ister altta olsun yağ biriktirmemeye çalışın.
0: Yağ biriktirmemeye çalışalım. Peki. Peki menopozdan önce sağlıklı yumurtaların alınması nelere sebep olabilir hocam?
1: Aslında bu da bir araştırma bilgisi anladığım kadarıyla. Evet, oradan evet. Alınmış bir soru bu. Şöyle, normal koşullarda artık yeni elimizdeki bilimsel veriler gösteriyor ki yumurtalıkların görevi sadece size östrojen üretmek değil. Dolayısıyla menopozda yumurtalıklar sustuğu zaman östrojen üretimi sıfıra yaklaşsa bile, çok düşse bile, o yumurtalıkların pek çok alanlarda sizin başka fonksiyonlara karşı, bu fonksiyonlarınızı yönettiği ve bazı sorunlara karşı korunma sağladığını anlıyoruz. Bu nereden çıktı? Büyük bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada 40 yaşından önce, 42 yaşında, 43 yaşından önce özellikle başka bir sebeple kanser olursa tabii ki alınacak bu yumurtalık kanserinde. Ama kanser olmadığı halde sıradan bir sebeple, sudan bir sebeple yumurtalıkları almış kadınların ileri yaşlarda daha hızlı yaşlandıkları, daha kolay bunaldıkları, daha çok kemiklerinin kaslarının eridiği, daha çok kalp damar hastalıklarına, feşlere yakalandıkları ispatlanmış. Dolayısıyla aslında yumurtalık bir kadının orkestra şefleri gibi düşünmek lazım hormonal açıdan. Ve menopozda dahi olsa, yani şöyle bir şey duyuyoruz. Ben senin rahiminde miyom var, alayım. Evet. Ya zaten 44 yaşındasın, 1-2 sene sonra menopoza gireceksin. Yumurtalıklarını da vereyim. Son derece yanlış. Bırak o yumurtalık orada dursun. Çünkü yumurtalık sadece kadının yumurtlamasını sağlayan ya da sadece yumurtalık kadına sadece östrojen üreten bir östrojen üretim merkezi değil. Çok daha derin işleri var yumurtalıkların. Çok lazım olmadıkça safra keseriniz gibi yumurtalıklarınızı da kaptırmayın hanımlar derim ben.
0: Çok önemli bir
1: evet. Dikkate alsınlar ve birbirlerine de bunu anlatsınlar. Tabii ki kanser olsa aldırsınlar. Ama ya senin miyomun var. Çok sayıda evet. Rahiminin tamamını almak zorundayız. Orada da çok tartışma yapmak lazım ya. Neyse alacak. Peki hocam. Bir de gelmişken yumurtalıklarını alayım. Çünkü zahmetli bir iş o ameliyatta yumurtalığa ayırıp orada tutmak. Hayır, benim yumurtalığım yerinde kalsın deme hakkınızı iyice araştırın ve kullanın.
0: Peki. Kısa bir ara verelim müsaadenizle. Devam edeceğiz efendim.

NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. İzleyicilerimizden gelen sorularla başladık. Bu bölüme de onunla devam etmek isteriz. Buyurun. Uzun yaşam hangisini daha çok sever? Sıcağı mı, soğuğu mu?
1: İkisini de sever. İkisini de fazlasını çok seveceğini zannetmiyorum ama uzun yaşamın sıcakla muamelesi ya da soğukla muamelesi bir test şeklinde yapılırsa ikisinden de hoşlanır. Bu yeni bir alan. Kontrast terapi denen bir alan. Hem sauna hem de soğuk şokları arka arkaya aldığınız zaman özellikle saunalardaki 80-100 derece arasındaki sıcaklıkta ortalama 10 dakika 2 tur attığınız zaman ısı proteinleri, ısı şoku proteinleri dediğimiz proteinleri aktive ediyorsunuz. Bu aktif olan ışık şoku proteinleri sizin hayatta kalma mekanizmalarınızı daha fazla gündeme taşıyor. Yani bir nevi bizim çok kullandığımız öldürmeyen yara güçlendirir gibi, siz eğer hayati bir tehdit algısı karşısındaysanız vücudunuz açısından ve o tehdit sizi o anda kısa bir sürede ve hayatını sonlandıracak düzeyde değilse vücudunuz kendini korumak için çok ciddi önlemler alır. Isı şoku proteinleri bu önlemlerden biri. Aynı şekilde soğuğa karşı da vücudun dirençli olması ve vücudun soğuk ortamlarda kendini savunmaya geçmesi çok önemli bir ayrıcalık. Hı hı. Ama çok sıcaklarda örneğin 50-55 derecede hemencecik hayat son bulmaz. Çok soğukta da hemencecik hayat son bulmaz. İkisinin hangisi birbirine üstün? Yani şöyle bir soru gelebilir aklına bizi izleyenlerin. Hocam siz saunaların faydalı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Siz aynı zamanda kriyoterapi ve kriyoterapi dediğimiz soğuk odalara girip çıkma, buzlu odalara girip çıkma tedavisi ya da daha akıllıcası benim yaptığım gibi soğuk suya girip çıkma tedavisi. Bu soğuk mu daha çok bize sağlıkta iyi gelir ve ömrümüze katkı yapar? Sıcak mı? Araştırmalarda bu da bakılmış. Sauna daha etkili. Yani sıcak uygulamaların, sıcak ortamlarda geçirilen sürelerin saunalarda, soğukta geçirilen sürelere göre sağlık etkisi daha pozitif.
0: Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki B6 vitamininin fazlası sinirleri yıpratabilir.
1: Evet. Yani doktorunuz sizin aynı zamanda katiliniz olabilir. Yani B6 vitamini sinir hastalıklarından korunma açısından, sinir bütünlüğünü sağlama bakımından, sinir rejenerasyonuna destek olma açısından önemli bir vitamin B6. Ama fazlası maalesef tam tersine sinirlere çok ciddi tahribata yol açabilir ve ciddi nöropatilere yol açabilir. Bu soru benim için şu açıdan önemli, aklıma gelmişken söyleyeyim.

0: söylemek zorundayım. İyi uykuda çocuklar diye bir uyku tavsiyesinde bulunuyor. Ben çocukların ilaçla uyutulmasının ne kadar doğru olduğunu bir kere çok ciddi soru işaretiyle karşılıyorum. Ama o iyi uykular çocuklar hapının içinde B6 da olduğunu ısrarla söylüyor. Yani çocuklara o yaşta ölçüsüz B6 vermek, kanda B6 yüzeyine bakmadan B6 vitamini vermek ne kadar doğru, onu sorumluların ve üreticisinin vicdanına bırakıyorum.
1: Evet.
0: Kusura bakmasınlar.
1: Şimdi işitme kaybıyla ilgili de çok soru var. Evet. Bunu da sormak isterim. İşitme kaybımızın olup olmadığını nasıl anlarız ve hangi aşamada doktora gitmeliyiz? Yani evde yapabileceğimiz küçük testler var mı?
0: Şöyle, işitme kaybı olduğundan kişiye kaybının, yani işitme azalması diyelim kaybından ziyade, hı hı, işitme duyusundaki zayıflama gerçekten son zamanlarda çok daha önemli hale geldi. Bunun birinci nedeni gürültü. Gürültü kirliliği muazzam boyutlarda. Şehirlerde özellikle korna gürültüleri, benim çalıştığım ofiste ölçüyoruz bazen, 80 desibelin üzerine çıkıyor ofiste. 5. kattayım ben, Nişantaşı. Acayip bir gürültü makinesine dönüşmüş durumda. Bu sizin Maslak'ta öyle bir gürültü makinesi, evet, halinde. Gürültü belli bir desibelin üzerine çıktığı zaman kulağımızdaki tüysü hücreleri bir nevi biçerek, böyle buğday biçer gibi, İşitme duyumuzda ciddi azalmaya yol açabiliyor. Başka sebepleri de var ama çok uzatmayalım. Peki işitmemiz azalınca ne oluyor? Beynimize işitme duyusunun götürdüğü seslerin verdiği uyarı bizim belleğimizin en önemli koruyucularından birisi. Yani işitme duyusu iyi olmayan birisi ciddi ölçüde bellek kaybına uğrayabiliyor. Bu nedenle Osman Hoca son zamanlarda ısrarla yazıyor ve söylüyor ki, bizi izleyenlere bir daha hatırlatalım. Eğer size doktorunuz kulak takmanız, kulaklık cihazı kullanmanız gerekiyor, siz işitemiyorsunuz diyorsa lütfen kullanın, yoksa erken bunarsınız. Düzeltilebilir bunama sebepleri arasında en öne çıkanlardan birisi kulaklık kullanmak.
1: Evet.
0: Peki bu durumda ben ne yapacağım? İşitme duyusu azalmasında çoğu zaman farkında varmıyorsunuz. Evdeki yakınlarınız fark ediyor. Diyor ki, Osman, birazcık televizyonu çok açmaya başladın, radyoyu çok yüksek sesle, söylediğimi duymuyorsun, ya da televizyon izlerken bir şey söylüyorsa karınız ya da kocanız, siz onu anlamadım diyorsunuz. Gürültüdeki, gürültü sağırlığı dediğimiz bir şey var çünkü. Hı hı. Bu sağırlık meselesi önemli bir hale geldi. Peki ben ne yapacağımı sanacağım şüphelendiğim zaman, evde çok kolay. Bir buçuk iki metre mesafeyi alın eşiniz, arkasına geçin, kısık sesle bir şey söyleyin. Mesela 1, 5, 9, 11, 24, 4 rakam söyleyin, tekrarlamasını isteyin. Ama bunu iki kulağı açıkken değil, bir kulak kapalıyken yapın, çünkü iki kulak birden işitmesi azalmayabiliyor. Hmm. Birbirini kompanse eder. Bir önce sağ kulağı için yapın, 1, 12, 24, 68, 42, tekrarla deyin ama bağırarak söylemeyin, bir kısık sesle. Bu arkasında bir kulağı kapalı, sonra öbür kulağı kapalı yapabilirsiniz. Bir daha kolayı, evde kimse yok hocam, ben yalnız yaşıyorum, ben tek başına bu işi nasıl yapacağım? Parmak testi yapacaksınız. Parmağınızı 15-20 santim mesafeye alacaksınız. Ben şimdi yapıyorum ve duyuyorum parmağımın sesini. Şıklatmak değil, birbirine sadece sürteceksiniz.
1: Ha, sürtünmeyi, evet, duyabiliyor, evet, muyuz diye. Evet.
0: Bunu duyabiliyor musunuz? Evet. Güzel. Aferin, demek ki siz iyi duyuyorsunuz. Burada bu testte basit bir test ama işe yarar. Ama önemli olan burada gerçekten yıllık sağlık muayenelerine, ikinci eli dediğim, benim çok önemsediğim o, evet, hayatın ikinci döneminde, artık onu markaladık ikinci eliyi. İkinci eli döneminde zaman zaman sağlık muayenelerinizde kulak burun boğazca gittiği zaman odiyometrik inceleme yaptırın. En garantisi odur. Odiyometri denen bir teknoloji var, bir cihaz var. O cihazla sizin İşitme süratiniz, gücünüz, her iki kulağınız içinde ve başka pek çok kulağınızın marifetini ortaya koymak mümkün.
1: Evet. Şimdi hocam, Alzheimer ve demansla ilgili yeni gelişmeler var tabii ki. Erken demansın işaretleri sesimizde olabilir deniliyor. Nasıl olur?
0: Çok yeni bir bilgi bu. Güzel bir bilgi ama yeni bir bilgi. Demans sorunuyla, bellek sorunuyla, daha doğrusu Alzheimer problemiyle karşılaşılmanın 5-10 yıl öncesinde ses kısıklığının, sesi daha böyle itinalı kullanma eğiliminin olduğunu biliyoruz. Ama buna bakarak Alzheimer teşhis, gitsen bir Alzheimer testi yaptır denmez insanlara. Hı hı. Ya da aynı şekilde bir başka örnekle verelim. Koku

0: alması da oluyor Alzheimer ve Parkinson'da erken dönemde. Veya Parkinson'da, Alzheimer'da daha az, kabızlık da olabiliyor. Çünkü bağırsaklarımızın hareketi de biraz bununla paralel. Ama bunlara bakıp Alzheimer, Parkinson taraması yaptırmanın bir anlamı yok. Bilmemiz gereken şey şu. Biz ikinci Eylül dönemine girdikten sonra 50 bin kilometreyi geçen bir otomobilden farksız hale geliyoruz. Gözlerimiz düzeltme ihtiyacı duyuyor. Lens takmak, gözlük kullanmak zorunda kalıyoruz. Ben bugün de gözlüğümü yanıma alamadım. Kusura bakmayın böyle gözlüksüz ama görebiliyorum sizi.
1: Harika.
0: İşitme cihazına ihtiyacımız olabiliyor. Gözlük ya da lense ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü cihaz eskidi. Aynı şekilde biz yaşlandıkça beynimizin desteğe ihtiyacı olabiliyor. Kalbimizin desteğe ihtiyacı olabiliyor. Bu bazen ilaç oluyor. Bazen ilacı kaçırıyoruz. İlaç zamanında vermediğimiz için stent taktırıyoruz. Evet. Hatta stenti de kaçırıp bypass yaptırmak zorunda kalabiliyoruz. Yani eskiyoruz gayet doğal. Ama yıpranmayı zamanında fark edip zamanında onu düzeltme, telafi etme çabası gösterirsek çok daha kolay neticeye gidebiliyoruz. Bellek de böyle bir şey. Belleğinizin yolunda olup olmadığını kolay kolay fark etmezsiniz. Çok söylediğim ve çok önem verdiğim bir sözüm var benim. Beynimiz sağlığı fark etmiyor. Yani beynimiz bir sağlıklıyken sağlığın gücünü, kuvvetini çok fark etmiyor. Ne zaman ki bir yerimiz ağrıdı, beynimiz git bir doktora muayene oluyor. Ya da dengemiz bozuldu, biz beynimizin tavsiyesiyle yani aklımızla gidip muayene oluyoruz. Yani akıl sağlığı ıskalıyor. Özeti evet. Bu. Dolayısıyla bu ıskalamadan başımıza bir iş gelmemesini istiyorsak ikinci eli de ufak tefek işaretleri bile ciddiye almalı ve yıllık sağlık muayenelerimizi, gerekiyorsa 6 aylık sağlık muayenelerimizi zamanında yapmalı. Bize verilen ilaçları, tavsiyeleri düzgün kullanmalıyız.
1: Beyin demişken yaşlanan beyne takviyelerin bir zararı olur mu hocam?
0: Bu da bir yeni bir konu. Yani örneğin son zamanlarda çok konuştuğumuz bir şey var. Birkaç yayın arka arkaya çıktığı için ben de artık bellek sorunu ihtimali olan hastalarımda kullanmıyorum. Çok moda olan, çok kullanılan glukozamin sülfat var. Eklem hastalıklarında kullanılıyor. Glukozamin glikanlardan birisi. Kıkırdak yıpranması olan kişilerde kıkırdak rejenerasyonuna, kıkırdağın kendisini yenileme çabasına glukozamin sülfat destek oluyor. Ama birkaç araştırma üst üste çıktı. Bir tanesi de birkaç hafta önce çıktı. Glukozamin sülfatın mevcut bir bellek problemini daha da derinleştirebileceğine dair deliller var. Ve ben onun için o nedenle bellek sorunu olan kişilerde takviye spektrumuna glukozamin sülfatı çıkardım.
1: Evet. Şimdi az önce siz ikinci ellinin ne kadar önemli olduğunu zaten yayınlarımızda hep söylüyoruz. İkinci ellide kabızlıkla ilgili çok sorular geliyor. Kabızlıkta daha da artış olduğu yönünde de ikinci ellide.
0: Doğru. Yaşlanan insan kabızlar.
1: Evet ama bunun için nasıl önlemler almalıyız diyor izleyicilerimiz.
0: Şimdi bir kere yaşlanma sürecinde kabızlık önemli bir problem. Neden kabız oluyoruz yaşlanınca onu bilelim. Daha az su içiyoruz. Pusalı gıdaları daha zor ve daha az tüketiyoruz. Yani yemek pişirme azalıyor, hazır gıdalara yönleniyoruz. Bunun dışında yaşlılığa bağlı nöropati problemimiz ortaya çıkar. Ama en önemlisi bana göre yaşlanınca biliyorsunuz kas kaybımız var. Kol kasımız, bacak kasımız kaybolduğu gibi bağırsaklarda da kas kaybı var. Bağırsağı ileri doğru itip dışkıyı dışarıya çıkarmamızı sağlayan bağırsak hareketini sağlayan da kaslar. Dolayısıyla bağırsağın kas kaybı bizim yaşlılığa bağlı kabızlığa yakalamamızı kolaylaştırıyor. Peki ne oluyor kabız olunca ne olacak? 3 günde bir, 15 günde bir, 7 günde bir çıkınca çok şey oluyor. Çok akındığınız zaman mesela divertikül oluşuyor. Yani bağırsak balon yapmaya başlıyor, kese yapmaya başlıyor. O keselerde divertikülit dediğimiz iltihaplar çıkabiliyor. Çok akındığınız zaman hemoroid probleminiz ortaya çıkabiliyor kabızlıkla beraber. Bu nedenle kabızlık problemini yaşlanan herkesin beni hoş görsünler bir cilt problemi kadar önemsemesinde fayda var. Peki ne yapacağız hocam? Daha çok su içeceğiz. Daha düzenli su içeceğiz ki bağırsaklarımız kayganlığını koruyabilsin, kurumasın. İki, daha çok posalı gıda tüketeceğiz. Sebze, bakliyat ve meyve tüketeceğiz ki bağırsağımızda posa olsun, bağırsak dolsun ve itme çabası içinde kendini zorlasın. Üçüncüsü, mümkün olduğu kadar bağırsağın bu çabalarına yardım olacak bir şekilde gıdalarımıza değişiklik yapacağız. Ne o değişiklik? Örneğin zeytinyağı burada çok büyük bir yardımcı. Hı hı. Örneğin keten tohumu çok büyük bir yardımcı. Eğer bu zeytinyağı, keten tohumu pusalı beslemeyle çözülemiyorsa hemen gidip bir bağırsağı tokatlayarak boşalma yolunda bir nevi cezalandıran bazı doğal ve zararsızmış gibi pazarlanan takviyelerden uzak duracağız. Yapacağımız şey posa miktarını artıran şeyler. Mesela psyllium kullanabiliriz. Karnıyarık otu tohumu. Başka şeyler de bu amaç olabilir. Bu bizim geleneksel mutfağımızda çoğu var. Örneğin kuru erik kullanabiliriz. Kuru kayısı kullanabiliriz. Erikte ve kayısıda ne marifet var? Bizim tuvalete gitmemizi kolaylaştırıyor. Sorbitol dediğimiz bir şeker var. Sorbitol şekeri bağırsakta emilmiyor. Doğrudan kalın bağırsağa geçiyor. Kalın bağırsakta bakteriler onu parçaladığı zaman da bağırsak tahrik oluyor. Tahriş oluyor ve daha kolay dışkılıyoruz. Buradan istersen bir de zamanımız olmadı ise bir de bir kabızlık tarifi verelim, bu kadar kabızlık konuşmuşken. Lütfen. Çok klasik Osmanlıca tarifi. Sabahtan yarım su bardağı kadar yoğurt koyun. Yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu ekleyin. 2-3 tane kuru erik, mürdüm eriği, fevkaladeyi dilimleyip atın. 2-3 tane kayısı dilimleyip atın ve onu karıştırın bir güzel, buzdolabına koyun. Akşamleyin eve döndüğünüzde, ertesi sabah daha rahat tuvalete gidebilmek için akşam yemeğinizin üzerine tatlı niyetine ara öğün olarak yiyin. Ha hocam, ben yine bundan faydalanamadım. Aynı yoğurt ama içerisine koyduğunuz bir tatlı kaşığı keten tohumunu kademeli olarak 1,5 tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı, yarım yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı arttırabilirsiniz. Yani ne zamana kadar? Bu bağırsağınızın bununla barışana kadar. Çünkü keten tohumu müsilaj yapan bir şey. Yani o müsilaj kayganlık da sağlar ve kitle de yapar. Daha rahat. Ha, başka faydası da var keten tohumu sayesinde. Bitkisel omega 3 kazanırsınız bol miktarda.
1: Evet, evet, çok önemli bir bilgi. Şimdi bu konuda merak edilen bir başka bilgi de, acaba kabızlık Parkinson'un erken işareti olabilir mi diyor izleyicilerimiz?
0: Çok değil, hayır. Yani hiç kimseye sen kabızsın, kabız olmaya başladın, bir Parkinson incelemesine sokalım diyemeyiz. Ama Parkinson bir otonom sinir sistemi bozukluğuyla giden hastalık. Bağırsağımızdaki hareketler de otonom sinir sisteminin yönettiği bir hareket sistematiği. O nedenle erken dönemde bağırsaktaki otonom nöropati nedeniyle kabızlık olabilir Parkinson'da. Ama bu sadece bir, yani birdenbire ortaya çıktı zaten. Babam bir de yavaş yürüyor hocam. Adımlarını eskisi kadar geniş atamıyor. Bacağını gererek açarak yürüyor falan. Ha, o zaman bir Parkinson için nöroloğun görmesine fayda var.
1: Evet. Glisine de bir başlık açalım isterim hocam. Glisini çok duyuyoruz. Ne işe yarar?
0: Evet. Çok duyuyorsunuz, daha da duyacaksınız. Yeni parlayan takviyelerden biri olma yolunda glisin hızla ilerliyor. Yaradığı nokta esas olarak bizi daha ruhsal açıdan teskin edip daha iyi uykuya doğru yönlendiriyor. Glisinin en önemli özelliği o. Yani onun için mesela uyku magnezyumu deyince glisin alalım, magnezyum alalım. Magnezyum bizi tranquilize etsin, ruhumuzu gevşetsin, kasımızı gevşetsin. Glisin de daha fazla uykuyu teşvik etsin diyorsak magnezyum glisinat kullanın diyoruz. Ama tek başına günde 3-4 gram glisin aldığınız zaman da fevkalade güzel bir uyku çekebilirsiniz. Daha ucuza. Çünkü magnezyum tek başına almak, magnezyum glisinat almaktan çok daha ucuz. Glisinin bir marifeti daha var. Küçücük bir aminoasit ama çok önemli bir marifet o. Kolajenin temel ham maddesi glisin. Bunun yanında prolin, hidroksiprolin, arginin, fenolların başkaları da var ama ana madde glisin. Glisinin düzenini kullanırsanız kolajen imalatınızda da bir miktar faydası olabilir.
1: Evet, o zaman kullanıyoruz demek.
0: Evet.
1: Hocam, bir de uzun süreli melatonin kullanımı kalp yetmezliği riskini artırıyor mu diye sormuş bir izleyicimiz.
0: Külliyen yalan. Böyle bir şey internette dolanıyor. Melatonin kullananlar da panikliyor. Tabii ki günde 10 gram 20 gram melatonin kullananlar paniklesinler, çünkü öyle bir şey yok. Melatonin bizim ihtiyacımız 1 gram 1 veya 2 miligram civarında, gram diye yanlışlıkla söyledim, affedersiniz. Ama maksimum dozu 3. Hadi olmadı doktor Osman Bey size önerdi, Ahmet Bey önerdi, 6'ya kadar izin var. Ama 6 miligramın üzeri kesinlikle uzun vadede toksik. Çünkü ertesi gün yorgunluğu yapar, gece canlı rüyalar görürsünüz, kabus görürsünüz, çarpıntı yapar, terleme yapar, bir takım arızalara yol açar. Yani melatonin fazla olsun diye lazım olan bir şey değil. Bizim beynimizin ihtiyaç duyduğu melatonin, bilim adamlar araştırmışlar, aslında yarım miligramın altı. Hadi 1000 miligram diyelim. Üstü birazcık kişiye özel takviye şeklinde planlamak lazım ama melatonin asla kalp yetmezliği yapmaz.
1: Peki her gün almak zararlı mı melatonini?
0: Çok uzun süre kullandığınız zaman zamanla doz yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Hiçbir şeyi her gün almak çok doğru değil. Ama ben melatonin alıyorum 3 yıldır, bana bir zarar olur mu hocam? Bugüne kadar zarar olmuyor ve aldığım melatonin 6 miligramın altında ve senin uykuna yardımcıysa almaya devam et. Bir arıza çıkarmaz diye düşünüyorum.
1: Peki, müsaadenizle bir ara verelim.
0: Memnuniyetle.
1: Devam edeceğiz.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Vitaminlerle devam edelim isteriz. Buyurun. Hocam. K1 mi K2 mi? Hangisi daha önemli demiştiniz?
2: İkisi de önemli. Yani K1'i ayrı işi var, K2'nin ayrı işi var. İkisinden marifeti birbirinden farklı. Birisi pıhtılaşma sistemi için çok çok önemli K1. Birisi de kanımızda özellikle kalsiyum dengelenmesi, kalsiyumun kemiğe taşınması, kemiğin kalsiyumu depolaması, kullanması, kullanma yolunda teşvik edilmesi için K2 önemli. Aslında birbirinin arkadaşı. Ne kadar bol yeşillik yerseniz, ne kadar çok yeşillik tüketirseniz o kadar kolay K1 kazanırsınız. Bu aldığınız K1 vitaminleri bağırsağınıza yeşillikle birlikte ulaştığı zaman efendim bağırsaklarınızdaki probiyotik bakteriler bu K1'i K2'ye çevirir. Bağırsağınızdan bu K2 emilir, vücudunuza girer. Ne yapar vücuda girince K2, K1'den K2'ye dönüşme bilince? Bu çok lazım olan bir fonksiyon. Bir, damar duvarında biriken kalsiyumu alır. Senin yerin burası değil kardeşim deyip kemiğe taşır. Dolayısıyla damarlarda kalsiyum plaklarının pıhtılarının oluşmasını önler. Hı hı. Böbrekte ve damarda kalsiyum birikmesini engeller. O nedenle menopozdaki kadınlara D3 verirken yanında K2 vitamini de vermeye çalışıyoruz. İkincisi, kemiğin kalsiyumu kullanmasını sağlayan osteoblastik faaliyetlerini, yani kalsiyumun kemiğin içine girmesini sağlayan, içinde depolanması sağlayan faaliyetlerini de K2 arttırır. K2'nin bir takım alt tipleri var, 7 tane. Bunun işte bir önemli önemsizleri var ama bilelim menakinon ve K7 çok önemli. Ama kafa karışıklığına açmak için şunu söyleyelim. K vitamini eksikliğim var diye K vitamini almanız gerekmez. K vitamini temini fevkalade kolay bir vitamin. En çok olduğu yerde maydanozdur efendim. Bol bol maydanoz yiyin ve kemiğiniz güçlenir maydanozla. Güzel uyursunuz maydanozla. Apigenin sayesinde ve aynı zamanda yine maydanozdaki o apigenin sizi tümörlere karşı da korur.
1: Evet. Peki hocam, koenzim Q10 enerji mi, efsane mi?
2: Enerji verir. Kesinlikle efsane değil. Hatta önemli bir enerji kaynağı, önemli bir sağlıklı yaşam desteği, sağlık desteği, hastalık tedavi edici özelliği yok. Hı hı. Bir tek kalp yetmezliği ilerlemiş olanlarda, ilaçlara rağmen hala yetmezlik varsa, koenzim dozunu 300-400 değil de 600 mg günde çıkarırsanız hiçbir zararı yok. Kalp daha iyi kasılır. Çünkü kasılma fonksiyonu için enerji lazım. Koenzim mitokondrilerin enerji üretim kabiliyetini çok çok katlar. Hı hı. Yani koenzim bulmuş bir mitokondriye bir nevi benzin alıyorsunuz arabaya. Bir de ne yapıyorsunuz? Motor katkı yağı koyuyorsunuz ki 93 oktan benzin 100 oktana çıksın. Daha çok uzun kilometreyi daha hızlı gidebileyim. İşte koenzim aslında o katkı yağı gibi şey. Motorunuzdaki, yani koenziminizdeki, pardon, mitokondrinizdeki. Koenzim bir yerde daha çok kullanılıyor artık. Burayı bizi izleyenler eğer Parkinson'a yakınları varsa düşünsünler. 400 mg civarında koenzim eklemek Parkinson'un yaptığı tremorlarla mücadeleyi bir miktar kolaylaştırıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ben uzun ömür planlarımda daima, sağlıklı yaşam planlarımda daima, ekonomik imkanı olanlarda koenzim ölçümü de yaptırıyorum. Bunu rutinde tavsiye etmem, pahalı bir ölçüm. Ama imkanı olan birisi varsa yaptırması lazım. Omega 3 ölçümü gibi. Omega 3 indeksi de artık neredeyse bir longevity test spektrumuna girdi.
1: Evet.
2: Normalde 8'in altı tehlikeli, 8-12 optimal, 12'nin üstü iyi. Koenzimde de ideal rakam 1200'ün üzeridir. Ben daima kendimi koenzimini 2400'ün üzerinde tutmaya çalışıyorum. Bazıları ölçtüğümüz zaman geliyor, hocam ben koenzimim 3000 olmuş, gözünüz aydın diyorum. Korkarak yediği zaman, çünkü koenzimin işlek olmasının bugüne kadar gösterilmiş bir zararı olmadığı gibi kalbinizin performansını, karaciğerinizin performansını, böbreğinizin performansını, beyninizin performansını arttırır. Çünkü en çok enerji tüketen organlar bunlar. Beyin, kalp, karaciğer ve böbrek. Zaten ben dışarıdan koenzim kazanabilir miyim hocam? Aslında vücudumuz kendi koenzimini kendi üretir. Biraz uzatıyorum ama önemli bir konu.
1: Estağfurullah.
2: Bu. Vücut kendi koenzimini kendi üretir. Ama maalesef yaşlandıkça bu üretim de düşer. Yaşlılık yorgunluğunun bir sebebi de koenzim eksikliğidir zaten. Onun için koenzim takviyesi imkan olanlar için ve ölçülerek takviyesi çok daha iyi imkan olanlar için iyi bir şey. Peki ben gıdayı da alamaz mıyım hocam, kanizmi takviye alacağım, alırsanız en çok nerede var? En çok neresi kullanıyordu biraz önce söyledim. Kalp kullanıyordu, böbrek kullanıyordu, karaciğer kullanıyordu. Yani sakatat yerseniz daha fazla koenzim kazanırsınız.
1: Evet, bu bilgiyi de öğrenmiş olduk.
2: Evet.
1: Peki takviyeler demişken bellek için hangi takviyeyi almamız gerekir?
2: Yani bellek için ile takviye almanız gerekmez. Önce onu söyleyelim. Eksikse yerine koymak daha anlamlı. Ama benim belleğimde biraz sorun olduğunu hissediyorum. Baktırdım, B12'imde bir şey yok, B9'umda, B6'ımda bir şey yok, homosisteinim normal, D vitaminim, demirim normal. Hocam ben ne alayım? Bugünlerde çok konuştuğumuz bir takviye var, kreatin. Kreatin monohidrat. Niye bu kadar gündemde? Çünkü kreatin kan beyin barajını geçebiliyor ve beyne gittiği zaman bütün diğer hücrelerde olduğu gibi kreatin tıpkı koenzim gibi beyin hücrelerinin aşırı miktarda enerji üretmesini sağlayarak belleğe pozitif etki yapıyor. Hatta depresyonu azaltıyor, belleği güçlendiriyor. Yani kreatin artık sadece kas güçlendiren değil, beyni de güçlendiren bir destek gibi. Son zamanlarda kolin, özellikle fosfatidilkolin çok ön plana çıktı. Sitikolin onu da geçti. Hı hı. Yani fosfatidilkolinden beyin sitikolini daha iyi kullanıyor. Onun için de sitikolin tedavisi bugün çok popüler. Beyni güçlendirmede, beyin sesinde özellikle bunu çok tavsiye ediyoruz ve kullanıyoruz. Omega 3 desteği önemli. Özellikle DHA'nın kendisi, beyin omegası dediğimiz glukoz eksi omega set önemli. Bu üçlü bence yeterli. Bir de magnezyumun treonat tuzu, onu da ekleyelim. Bu da son zamanların önemli bir bilgisi, son araştırmaların. Treonik asit halinde verdiğiniz zaman magnezyumun magnezyum treonat şeklinde beyne daha kolay geçiyor. Beyin omurilik barajını en iyi geçen magnezyum tuzu, magnezyum treonat. Magnezyum ve treonik asit bulan beyin de biraz daha hafızası güçlü beyin oluyor.
1: Evet. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını noktalıyoruz efendim. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dinlediğiniz Kara Tavuğun Sesi. Almanya'da yapılan bir araştırmada katılımcılara kendilerine en iyi gelen kuş sesi sorulmuş. Sonuç, en iyi hissettiren, huzur veren kuş sesi tahminlerin aksine bülbülün değil, kara tavuğun sesi. Erkeği simsiyah gövdesi ve sarı gagasıyla dikkat çeken kara tavuğun, dişisi ise tüyleri gibi koyu kahverengideki gagasıyla kolayca kamufle olabilir. Zengin, dalgalı ve flütsü bir sesi var. Usta ütücülerden sayılıyor. Kara tavuğun neden iyi hissettirdiği, nasıl bir kuş olduğu ve sıralamaya giren diğer kuşlarla ilgili ayrıntılar için NTV Radyo'nun Şehir Kuşçuları programından 26 Eylül 2026 tarihli bölümü dinleyebilirsiniz. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi'nin Kuş Gözlem programı, kuşları gözleyerek doğayı keşfetmek için önemli bir kaynak. Unutmayın, kuşların yaşam alanlarındaki şartlardan nasıl etkilendikleri konusunda en önemli bilgi kaynağı kuş gözlemcileri, yani vatandaş bilimi. Gözlem notlarınızı kuş gözlem topluluklarıyla paylaşmayı unutmayın.
1: Doğa takvimi.

0: Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan ithalat yolunu seçen ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski'yi hedef aldı. Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırıların küresel sonuçları olduğunu savunan Trump, Zelenski'yi barış yapmamakla suçladı. Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına sahip olmasının zamanı geldi diye konuştu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump Tennessee'ye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşı için hiç başlamaması gereken bir savaştı. Ne öneriyorum biliyor musunuz? Ukrayna'nın anlaşma yapabilecek yeni bir lidere sahip olması gerektiğini öneriyorum dedi. Zelenski için pek çok kez anlaşma yapabilirdi ama her nedense hiç anlaşma yapmıyor dedi. Bana kalırsa Ukrayna'nın yeni bir cumhurbaşkanına sahip olmasının zamanı geldi ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Zelenski'ye Rusya'ya ne istiyorsan yapabilirsin dedik ama rafinerileri vurmaması gerektiğini söyledik. Çünkü bu dünyayı ilgilendiren bir sorun ve mesele. Oysa ne yapıyor? Gidip dizel yakıt rafinerilerini hedef alıyor. Buna son verse iyi olur diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump son günlerdeki açıklamalarında yükselen dizel yakıt fiyatlarından İran savaşından ziyade Ukrayna savaşını sorumlu tutmuştu. Ve Moskova'nın Trump yönetimiyle vardığı bu dizel anlaşmasının ardından Ukrayna lideri Zelenski de sert açıklamalar yapmış ve bu anlaşmayı Putin'e verilen bir armağan olarak nitelemişti. Trump yönetiminin önceliği Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesi Amerika'da hem petrol hem de dizel yakıt fiyatlarını biraz daha aşağıya çekmek, yükselen enerji fiyatları Trump yönetimi ve cumhuriyetçiler açısından siyasi bir riski beraberinde getiriyor. ABD Kongresi'nden özellikle demokratlardan Moskova ile varılan anlaşmaya tepki var. Senato'da demokratların lideri, azınlık lideri Chuck Schumer Trump'ı tırnak içerisinde şeytanla anlaşma yapmakla suçladı.
1: İngiltere ile Ukrayna arasında bir dizi görüşme gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini tekrar etti. Görüşmeye dair açıklama İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden geldi. İki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları da ele alındığı kaydedildi. Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları kapsayan bir enerji ateşkesini kabul etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada Ukrayna'daki altyapının ve Karadeniz'deki deniz ticaretinin hedef alınmaması gerektiği kaydedildi. İngiltere Rusya'nın yanındadır ve onlar zafer kazanana kadar yanlarında olmaya devam edecektir şeklinde de İngiltere Başbakanı bir ifade kullandı. Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İran da gündeme geldi. Putin'in İran tarafının görüşünü ABD'ye ilettiği belirtildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesine dair ayrıntılar verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü ABD Başkanı Trump'a ilettiğini bildirdi. Putin'in bunu İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın bilgisi dahilinde yaptığı da aktarıldı. Trump'la telefon görüşmesinde Ukrayna meselesinin de ele alındığına dikkat çeken Peskov, Putin'in ABD tarafının gerilimi azaltmaya yönelik adımlara ilişkin bazı önerilerinde anlayışla karşıladığını söyledi. Yemenli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkentini vurdu. Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıda 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi.
3: Yemenli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Kral Halit Havalimanı'ndan patlama sesleri yükseldi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanından yükselen dumanlar, binadaki hasar ve alarm sesleri dikkat çekti. Bazı görgü tanıkları ise balistik füzenin yolcu terminaline düştüğünü aktardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıda Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar da sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte 1900'den fazla saldırıda Husilerin 1150'den fazla zayiat verdiğini açıkladı. Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın da imha edildiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyali verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin Husileri vuracak mısınız sorusu üzerine Trump, olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz diye konuştu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde son günlerde okullarda yaşanan saldırılar da vardı. Erdoğan, tekno oligarklar geleceğimizi biçimlendirmek istiyor, hedef kitleleri gençlerimiz dedi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 75. yıl buluşmasında konuştu. Son günlerde okullarda yaşanan olaylar gündemindeydi. Teknolojinin ve yapay zekanın etkisine dikkat çekti.
5: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
4: Erdoğan, çocuklarımızı korumamız gerekiyor dedi.
5: Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
1: İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Yaşıyan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdire'ye görevden uzaklaştırdı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Aydın Demirdire'nin rüşvet, ihale, fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçları kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Bu gerekçeyle belediye başkan vekili görevinden de uzaklaştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir partiye katılacağı iddiası yalanlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz denildi. Açıklamada Mansur Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur sözleri de hatırlatıldı. Yavaş geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması CHP ile yeni parti arasında tartışmaya yol açtı. KRT yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay'ı aday göstermemesi konusunda yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardığını söyledi.
6: Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olmasından sonra, ilk dönem olmasından sonra onun çalışmalarının çok yetersiz olduğunu görünce oraya arkadaşlarımı görevlendirdim. İddialar doğru mudur, yanlış mıdır diye. İddiaların doğru olduğu, gerçek olduğu ortaya çıktı. Daha sonra o sorunun çözülmesi gerektiğini söyledim. Ben Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini, sağlıklı ve tutarlı birisi olmadığını Özgür Bey'e aktardım.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmir konusundaki eleştirilerine yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun doğruları söylemediğini savundu.
7: Utanç verici bir durum. Artık bu kadar da olmaz. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tepkisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tepkisinin nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun Özel'i, Cemil Tugay'ı İzmir'de aday göstermemesi için uyardığım sözleri. Özel böyle bir uyarı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
7: Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin? Niye başımıza bela ettin o zaman? Düne kadar Kartal dediği belediyenin adını bugün Karşıyaka yapmış.
4: Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı. Yeni Parti Genel Başkanı isim listesinin açıklanmasını istedi.
7: Doğrunun öğrenilebilmesi için isim listesinin bir an önce yayınlanması lazım. Bir hesap açmışlar. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz yeni parti olarak bu fon krizinin peşini bırakmayacağız.
1: Fon soruşturmasına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan da açıklama var. Ankara'da düzenlenen emek çalıştayında konuşan Dervişoğlu, bu işin peşini bırakmayacağız dedi.
8: 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır. Buradan bir kez daha söz veriyorum. Sizler adına söz veriyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. İYİ Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bizim iktidardan istediğimiz kelle vermesi değil, hesap vermesidir.
1: İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binanın çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Facianın göz göre göre geldiği ortaya çıkmıştı. Yanıt bekleyen birçok da soru var.
4: Beş kişiye mezar olan binanın 4 katı kaçaktı. Yıllar öncesinde yıkım kararı da alındı ama uygulanmadı. İlk bakışta betondan çıkan deniz kabukları da kullanılan malzemenin kalitesini gözler önüne serdi. Ama buna rağmen faciayla sonuçlanan süreçte kimse sorumluluğu kabul etmiyor. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı bina ile ilgili 2 isim tutuklandı. Kayıtlarda binanın mimarı olarak görülen Hasan Balcı ve kontrol görevlisi Mevlüt Okumuş suçlamaları kabul etmedi. İmzaların kendilerine ait olmadığını iddia ettiler.
9: İmzaların hiçbirini kabul etmiyorum. Kaşedeki bilgiler bana aittir. Ancak kaşe bana ait değildir.
4: Hasan Balcı'nın avukatı ise geçmişte ruhsata aykırılık nedeniyle 2 kez tutanak düzenlenmesine rağmen ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti. Kayıtlarda kontrol görevlisi olarak görülen Mevlüt Okumuş da yöneltilen tüm sorulara bilmediğini öne sürerek yanıt verdi. Tutuklanan iki şüpheli birbirlerini daha önceki projelerden tanıdıklarını ise doğruladı. Ruhsattaki imzalara ilişkin iddiaların doğruluğu adli incelemeyle netleşecek. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016'da hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında birçok soruya yanıt aranıyor.
1: Adıyaman'da 12 gündür aranan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş Şanlıurfa'da bulundu. 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrılan Elvan Yücetaş'tan 12 gündür haber alınamıyordu. Polis ekipleri çalışmalarını Adıyaman ve çevre illerde yoğunlaştırdı. 16 yaşındaki Elvan'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edildi. 12 gün boyunca parklarda uyuduğu ortaya çıkan Elvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesiyle görüşmek istemediğini belirten çocuğun koruma kuruluşuna da teslim edileceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği eğitim kampında konuştu.
10: Faili meçhul bir eylem kalmaz. Devlet mutlaka bunun ortaya çıkartır ve adalet çerçevesinde bu şahısların gün gelir hesabını hukuk önünde sorar. Biz faili meçhul cinayetler konusunda, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
10: Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğümüzde bu yeni sayfayı milli birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle çalışmalarınızla doldurun. Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın.
11: Suç örgütlerine yönelik sürekli operasyon yaptıklarını anlatan Gürlek, sokak çeteleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
10: Şu an artık suça sürüklenen çocuk tabiri değişti. Adli süreç altındaki çocuk tabiri var ve verilen cezalar arttırıldı. Yani artık suç örgütleri çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp kullanamayacaklar. Bu konuda hem azmettirenler, hem teşvik edenler, hem de bu eylemin içerisinde bulunan çocuklar hakkında cezalar yaklaşık 2 kat oranında artırıldı.
1: Okullarda ücretsiz yemek sunulmasına dair tartışma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım attı. Ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik bir anket başlattı. Okul gıdası uygulamasına yönelik de yeni bir gelişme yaşandı.
4: Okullarda ücretsiz öğle yemeği Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde. Bakanlık öğrencilere ücretsiz okul yemeği sunulması hakkında 81 ilde anket başlattı. 5 Ekim itibariyle başlatılan ankette ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerle velilerine ücretsiz okul yemeği sunulmasına dair görüşleri soruluyor. Ankete Milli Eğitim Bakanlığı'nın anket modülü internet sayfasından erişilebiliyor. Bakanlık aynı kademelerde derse giren öğretmenler için de bir anket hazırladı. Ankete katılmak için son gün 19 Ekim. Okulların kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi işletmelerinde satışa sunulacak ambalajlı gıdalara yönelik okul gıdası uygulaması da bir kez daha ertelendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre geçiş için belirlenen 14 Eylül 2026 tarihi 13 Eylül 2027 olarak güncellendi. Uygulama kapsamında söz konusu gıdaların ambalajlarında okul gıdası logosu yer alacak. Ayrıca bu ürünlerde Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek beslenme skoruna yer verilecek. Beslenme skoru ürünlerin besin değerlerine göre A, B ve C olarak verilecek. Ambalajında bu iki kriterin yer almadığı gıdalar okullarda satılamayacak. Bakanlık, milletler arası okullara Türk vatandaşı öğrenci kaydı yapılmaması konusundaysa bir kez daha okulları uyardı. Yasağın uygulanması konusunda illere yazı gönderen bakanlık, kayıt belgelerinin incelenmesini istedi. Mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydı yapan okullara brüt asgari ücretin 20 katı olan 660.600 lira idari para cezası kesilecek.
1: Sigara satışında yeni bir dönem başlıyor. Artık sigara alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Sigara içilen alanlar da kısıtlanacak. Kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen kanun teklifinin ayrıntılarını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu anlattı.
12: Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir işte okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz.
4: Sigara satışında ve kullanım alanlarında yeni kriterler yolda. Artık sigara alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Hastane, okul, ibadethane, çocukların gittiği spor tesisleri gibi binaların çevresinde sigara kullanılacak alanlarla ilgili de mesafeler belirlenecek. Yeni düzenlemeyle ilgili kanun teklifi yakın zamanda meclise sunulacak. Açıklamayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı.
12: Esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak.
13: Evet.
12: Ama ya daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak.
4: Bakan Memişoğlu TRT Haber yayınına konuk oldu. Kısa süre içerisinde yeni sağlık personeli alacaklarını da söyledi. Memişoğlu raporlu ilaç kullanan hastalar için de yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Sistemle hasta raporu olan ilacı doktora gitmeden rapor süresi boyunca yalnızca eczaneye gidip alabilecek.
12: Şimdi çalışma yapıyoruz. O da şu. Sağlık raporu olup, ilaç raporu olup bir kere doktora yazdırdıktan sonra insanımızın da daha doktora yeniden yazdırma ihtiyacı duymadan o rapordaki ilaçları direkt alabilir hale getireceğiz.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü nedeniyle Avrupa'nın birçok kentinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. İngiltere, Almanya, Belçika ve İtalya'da on binlerce kişi Gazze'ye özgürlük çağrısıyla yürüdü.
3: Avrupa'da on binler Filistin için yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü sebebiyle Avrupa kentleri bir kez daha kitlesel protestolara sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi soykırımı durdurun sloganlarıyla Başbakanlık binası 10 numaraya yürüdü. Yürüyüşte İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkan Yahudi aktivistler de ön saflardaydı. Filistin'e özgürlük pankartları taşıyan göstericiler İngiliz hükümetine Tel Aviv'e yönelik askeri ve diplomatik desteği tamamen kesme çağrısında bulundu. Almanya'da ise adres yine başkent Berlin'di. Kent merkezinde toplanan kalabalık İsrail'in saldırılarını ve Netanyahu yönetimine koşulsuz destek veren Washington'ı protesto etti. Polis eylemler sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı. İtalya'nın Napoli kentinde ise dayanışma duygusu öne çıktı. Göstericiler İsrail'e yönelik kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını ve somut yaptırımların hayata geçirilmesini talep etti. Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de ise eylemcilerin rotası İsrail Büyükelçiliği'ydi. Filistin'e özgürlük sloganları atan yüzlerce kişi Avrupa Birliği kurumlarına seslenerek Tel Aviv'e karşı caydırıcı adımlar atılmasını istedi. Komşu Yunanistan'da da adres başkent Atina'ydı. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırıların derhal son bulmasını talep etti.
1: Filistin'de Kasım ayında yapılması planlanan seçimler ertelendi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılması için kararname yayınladı. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin kararı doğrultusunda 28 Kasım'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti. Abbas devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi. Yeni kararnameyle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler devlet başkanını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere seçimlere çağrıldı. Haberde kararın Filistinli siyasi grup ve güçlerle yürütülen ulusal istişareler sonucunda alındığı belirtildi. Hindistan'da tansiyon yüksek. Seçmen listelerinde yapılan değişiklikler muhalif gençlerin kurduğu hamam böceği hareketinin tepkisiyle karşılandı. Ancak planlanan büyük gösteri güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu engellendi.
4: Hindistan'da seçmen listelerinde yapılan tartışmalı değişiklikler tepkiye yol açtı. Muhalefetin Yeni Delhi'de düzenlemeyi planladığı gösteri öncesinde polis aralarında hamam böceği hareketinin liderlerinin de yer aldığı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hamam böceği adlı gençlik hareketi cumartesi günü büyük bir gösteri çağrısı yapmıştı. Nedeni Hindistan Seçim Komisyonu'nun seçmen listelerinde yaptığı değişiklikti. Düzenleme kapsamında 130 milyondan fazla isim seçmen listelerinden çıkarıldı. Bu adım ülkede yeni protestoların fitilini ateşledi. Seçim Komisyonu Başkanı'nın görevden ayrılması talebiyle gösteri düzenlendi. Cumartesi için yapılan eylem çağrısı ise güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalif grubun liderleri gözaltına alındı. Bazı bölgelerde 5 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Muhalefet, uygulamanın milyonlarca seçmenin oy kullanma hakkını ortadan kaldırdığını ve iktidar partisine avantaj sağladığını savunuyor. Komisyonsa silinen kayıtların seçmen listelerinin taslak revizyon aşamasında incelemeye alınanları temsil ettiğini belirtiyor. Komisyona göre yanlışlıkla listeden çıkarılan seçmenler yeniden kayıt yaptırabiliyor. Gösteri dalgası Hindistan'da bu yıl içinde ikinci. Mayıs ayında da sınav sorularının sızdırıldığının tespit edilmesinin ardından Hindistan Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant sisteme parazitlerin saldırdığını söylemiş ve işsiz bazı gençleri hamam böceklerine benzetmişti. Protesto hareketi de internette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıktı. Gösteriler Temmuz ayında Eğitim Bakanı'nın istifasıyla sonuçlanmıştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülünü alamaması nedeniyle öfkeli. Trump, bir kez daha 8 savaşı bitirdim hatırlatması yaptı. Buna rağmen ne ben ne de ABD Nobel Ödülü alamadı dedi. ABD Başkanı Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı. 8 savaşı çözüme kavuşturdum, 2 savaşı daha sona erdirmeye çok yakınım dedi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yüzlerce rehinenin serbest bırakılmasını sağladığını söyleyen Trump, Venezuela ve İran vurgusu da yaptı. Venezuela'da bir savaş kazandım ve ülkeyi acımasızca yöneten şiddet yanlısı diktatörü yakaladım. Ayrıca teröre en fazla destek veren devlet olan İran'ın nükleer silah edinmesini de engelledim ifadesini kullandı. Güneş ve sıcak hava etkisini pazartesi gününden itibaren soğuk hava dalgasına bırakacak. Yurt genelinde sağanak etkili olabilir. Hal böyle olunca İstanbullular yazdan kalma sıcak havanın keyfini sahillerde ve parklarda çıkarttı.
13: 10 Ekim denize mi girdiniz?
14: Evet, biz Kasım'da da giriyoruz, bekleriz Kasım'da.
13: Nasıl peki su?
14: Harika, mükemmel.
13: Şu anda İstanbul'da adeta yaz havası yaşanıyor. Hava sıcaklığı 25 dereceyi gösteriyor. Yarın yine pazar keyfi yapmak için gayet uygun. Gün yine bol güneşli ve sıcak geçecek.
11: Güneşli geçen günlerin ardından hafta başı itibarıyla hava kapanacak.
15: Gelsin, yağmur iyidir. Barajlar dolar. Sular eksik zaten. İyi olur yani.
16: Şu soğukların gelmesi çok kötü etkiliyor bizi. Çocukla yazları gezmek güzel ve eğlenceli oluyor. Kış biraz zorlu geçecek gibi gözüküyor. Hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.
11: Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava nedeniyle günün ikinci yarısında hava aniden değişecek. Sıcaklıklar 16-17 derecelere düşecek.
17: Sonbahar artık. Sonbaharda yaşayalım. O güzellik, yağmur da güzel.
11: İstanbullular güneşli havanın tadını sokaklarda çıkardı. Pek çok kişi sahillere ve parklara akın etti.
18: Vallahi yazdan kalma günleri yaşıyoruz. Biz de çocuklarla beraber işte balık tutmaya geldik. Çok güzel bir hava, İstanbul havası. Günümüzü geçiriyoruz, mutluyuz.
19: Güzel geçiyor ama balık tutamadık ya.
13: Balık yok mu bugün?
19: Evet, yok. Seviyoruz yani burayı. Geliyoruz, kahvaltımızı da burada yapıyoruz.
20: Vallahi güzel geçiyor, şimdi onu diyoruz. İstanbul gerçekten güzel şehir. Biz de arkadaşımla fırsat bildik. Şöyle bir dedik, boğaz sefası yapalım. Biliyoruz yağmurda geleceğini ama her mevsim bizim için güzel vallahi.
13: Yağmuru sever misiniz? Geliyor pazartesi.
0: Duruma göre.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta şehirlerde kuşlara güvenli yuvalar sunmanın yollarını konuşmuştuk Kerem'le. Doğal yuvalama alanlarının giderek azalmasıyla birlikte kuşlar için hazırlanan yuva kutularının nasıl olması gerektiğini Kerem'e sormuştum. Hangi malzemeler kullanılmalı, kutular nereye ve ne zaman asılmalı, kuşlar hangi tasarımları tercih ediyor gibi sorulara yanıt aradık beraber. Bir yandan da çatı eğiminden giriş deliğinin büyüklüğüne kadar yuva kutularının tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini, farklı kuş türlerinin ihtiyaçlarını ve yanlış tasarlanmış bir yuva kutusunun kuşlara nasıl zarar verebileceğine değindiğimiz bir bölüm oldu. Yine dolu dolu güzel bir bölümdü Kerem.
1: Güzeldi, çok keyif aldım. Hemen soruma geçeyim ben de. Peki geçen haftadan beri neler gördün Yaz?
0: Süper. Geçen hafta biraz tüyosunu vermiştim. Sanırım geçen hafta çok bir şey görmemiştim. Ondan sonraki hafta dedim ki 5. sonbahar yırtıcı kuş göçü etkinliğine gideceğim ve eminim çok güzel türler göreceğim. Alper Tüydeş'in organize ettiği ve çok değerli kuş gözlemcilerinin de ona destek olduğu, sunumlar yaptığı, senin de bol bol kulaklarını çınlattığımız bir tam bir gün geçirdik Kerem. Gerçekten herkes senden bahsetti. Şehir kuşçularını dinleyen çok tatlı 7'den 70'e dinleyicilerimiz yanımıza geldi. Sevgilerini ilettiler. Sana da burada tekrar iletmek istiyorum. 43 tür gördük ve tabii ki de kızıl akbaba görünce herkes yerinden oynadı. Koştur koştur alana gitti, daha da yakından bakmaya gitti. Akbabanın geçişine şahit olduk. Dürbünle de ben gerçekten hani o akbabanın nasıl işte kartallardan, şahinlerden ayırt edildiğini anlayabildim. Gerçekten çok öğreticiydi. Bir yandan eBird kayıtlarına bakıyorum. Sen belki görmemişsindir. İşte 463 yılan kartalı, 1736 küçük orman kartalı, işte büyük orman kartalları, küçük kartallar, şah kartallar, atmacalar, çakırlar derken bayağı dolu dolu, uzun zamandır bu kadar keyif almadığım bir gözlem geçirdim diyebilirim. Eminim sen de burada olmak isterdin. Aklın kaldı biliyorum.
1: Ben de isterdim. Alper'e de söz vermiştim. Hatta programımda Türkiye'de olmayı düşünüyordum ama maalesef programım değişti. Onun için bu çalışmaya katılamadım. Ben de ne gördüğümü anlatayım hemen sana. Ben de aynı şeyi okyanusun öbür tarafında yaptım. Göç seyretmeye gidiyorum her gün. Burada şu anda en çok geçen kuş hindi akbabası. Hindi akbabası bizde olmayan bir tür. Bütün Kuzey Amerika'da Alaska'ya kadar uzanıyor. Güney Amerika'nın da en ucuna kadar gidiyor. Geniş kanatlı, siyah bir kuş. En tipik özelliği çok kanatlarını yukarı doğru kaldırıp süzülerek uçması. Çok az kanat çırpıyor. Ve çok sayıda göçmenler var. O göçmenleri burada seyretme şansım oldu. Çok keyifli yani burada da o göçü seyretmek. Burada da göç noktasına gittiğimde İstanbul'daki tecrübelerim çok büyük bir fark yarattı. Grup içinde akbaşlı kartalları iki tanesini bulma da birinci oldum. Gerçekten insanlar o kadar iyi bakmıyorlar. Biz çok çalışmışız İstanbul'da. İstanbul bizi çok iyi eğitmiş. Ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde de göç seyrediliyor. Ve bu eğitimin burada faydalı olması da çok hoşuma gitti. Burada da kendi grubumun içinde kaynaşmış oldum.
0: Ne güzel. İkimiz de dünyanın farklı uçlarında göç seyrediyoruz. Her haftada gördüğümüz türleri konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta kuşların yuvalarına konuk olmuştuk. Bu hafta ise onlarla birlikte uzun bir yolculuğa çıkalım dedik. Demin de ve her programda biraz bahsettiğimiz gibi sonbaharın gelişiyle birlikte gökyüzünde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Milyonlarca kuş üreme alanlarından ayrılarak binlerce kilometrelik göç yolculuklarına çıkıyor. Kimi denizleri, kimi çölleri, kimi de kıtaları aşıyor. Hep bahsettiğimiz gibi Türkiye'de bu olağanüstü yolculuğun en önemli geçiş noktalarından biri. Şehirlerimiz de aynı şekilde. 2026 Dünya Göçmen Kuşlar Günü. Biz de bu hafta rotamızı göçmen kuşlara çevirelim dedik Kerem'le. Bu yılın teması her kuş önemli, her gözlem değerliymiş Kerem. Kuş gözlemcilerinin, doğa meraklılarının, hatta hayatını ilk kez bir kuşu gözlemleyen birinin bile bilimsel araştırmalara nasıl katkıda bulunabileceğine dikkat çekiyor bugünü kutlayanlar. Biraz seninle bunu konuşacağız bugün. Bu hafta sonbahar göçünü, göçmen kuşların olağanüstü yolculuklarını ve vatandaş biliminin kuşların korunmasındaki rolü

0: Akdeniz büyük bir engel birçok kuş için ve onun sağından ve solundan, doğusundan ve batısından geçmeyi tercih ediyorlar. Ya da ortasından bazı kara köprülerini İtalya, Yunanistan gibi ve adaları kullanarak bir zıplama taşı gibi bu su kitlesini aşmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Türkiye'de ekstra bir yoğunluk yaşanıyor. Bütün leyleklerin Türkiye'den çok yoğun geçmesinin nedeni mesela bu. Bazı kuşlar da cesurca Akdeniz'in üzerinden de bir seferde kanat çırparak bir 15-20 saatlik uçuşta karşı tarafa geçmeyi beceriyorlar. Her koşulda Türkiye gerçekten bu göç yolunun tam ortasında. Hareketlilik hem kuzeyden güneye hem kuzeybatıdan güneydoğuya. Bazen İspanya'dan geliyor kuş Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den güneye iniyor, Afrika'ya iniyor. Bazen Çin'den geliyor, Türkiye'ye geliyor. Çin'den Türkiye'ye geldikten sonra gene güneye basıp Afrika'ya geçiyor. Bazen Türkiye'den kalkıyor, Hindistan'a gidiyor. Bütün bu kombinasyonların hepsi var Türkiye'de. Gerçekten tam ortasında duruyoruz.
1: Şahane. Hep de bahsettiğimiz konuydu aslında. Peki kuşlar neden göç ediyor? Sonbaharda onları binlerce kilometrelik yolculuklara çıkaran temel nedenler neler? Göç zamanının geldiğini nasıl anlıyorlar?
0: Burada da üç soru var. Neden göç ediyor anlatalım. İlk önce hep bizi yanıltan kötü cevabı hatırlatayım. Havalar soğuduğu için gidiyorlar. Bu cevap çok doğru değil. Çünkü kuşların gerçekten soğukla pek bir sıkıntıları yok. Tüy yapıları, gövde yapılarıyla, buz gibi kutup denizinde bile, kutup ayılarının arasındaki o buz gibi eksi 20 derecedeki deniz suyunda bile yüzebiliyorlar. Onun için soğukla ilgili sıkıntıları yok. Gıda, besin olduğu sürece kendi vücutlarını ısıtmayı da başarabiliyorlar. Soğuk fırtınalardan saklanmayı da öğreniyorlar. Dolayısıyla bunu hep hatırlamamız lazım. Besin bittiği için gidiyorlar. Bu on binlerce kilometrelik yolculara çıkarken temel nedenleri de daha büyük besin kaynaklarının olduğu yerlere gitmek. Çünkü oraya gitmeye değiyor. Yani şöyle düşünelim. Biz burada bir iş yapıyoruz. Mesela bir zanaatkarız ve bakır işçiliği yapıyoruz. Bakırdan tabak, çanak veya sürahi gibi bir şey üretiyoruz. Burada bunu sattığımızda bir ürün başına 1.000 lira kazanacağız. Ama Amerika'ya sattığımızda 10.000 lira kazanacağız. Ne yaparız? 100 tanesini kargolarız Amerika'ya. Bir tane uçak bileti de alırız. Oraya gidip orada satar geri geliriz. Buna değiyor. Yani biraz ben bunu gibi hesaplamak lazım. Bu kadar uzun bir mesafe ki bütün ölüm riskine rağmen oraya gidip oradaki o bol besin kaynağına ulaşmaya değiyor. Yani burada kalıp 2-3 tane tohuma razı olmaktansa orada böcekler, meyveler, tohumlar, çeşit çeşit besinlerle bir arada yaşamak çok daha mantıklı geliyor. Onun için bunu yapmaya değiyor. Değdikleri için de kilometrelerce yolu göç ediyorlar. Ve göç zamanının geldiğini nasıl anlıyorlar? İki türlü. Bazıları anlamıyor, hormonal. Yani bu gün doğumu ve gün batımından dolayı günün kısaldığını, gecenin uzadığını fark eden kuşlar bir noktada evet benim gitmem lazım deyip kalkıyorlar, gidiyorlar. Bunlar takvimi takip eden kuşlar. Diğer kuşlar ise hava soğuduğu zaman gidiyorlar. Onlar ise havayı takip eden kuşlar. İki tür strateji var. Biri hormona, takvimi takip edenler. Diğerleri ise gün doğması üzerine göç edenler. Onlar da havayı takip edenler.
1: Daha önce bir programımızı buna ayırmıştık aslında ama yeniden böyle hatırlamakta fayda var. Çok kısaca belki göçmen kuşlar yollarını nasıl buluyor? Yani özellikle geceleri göç eden kuşlar denizleri ve kıtaları aşarken yönlerini nasıl belirliyorlar? Her yıl aynı rotayı mı izliyorlar gibi bir sorum var sana.
0: Evet, bence bu çok güzel bir soru. Şimdi bizim buradaki mekanizmayı anlatmam lazım. Bu mekanizma biraz navigasyona benziyor. Şöyle, biraz yıldızları kullanıyorlar gece göç edenler. Gündüz göç edenler deniz kenarlarını ve nehir hatlarını, dağları, silsileleri bunun gibi böyle çok bariz coğrafi yapıları kullanıyorlar. Sık uçanlar ve uçarken camdan dışarı bakmaktan keyif alan insanlar eminim İstanbul-Ankara arasındaki bazı coğrafi unsurları artık tanıyorlardır. İşte burada İzmit Körfezi bitti. İşte buradan Bolu Gerede işte bilmem ne. Bolu Dağ Tüneli'nin yolu gözüktü falan gibi. Kuşlar da aynı şekilde nehirleri, dağları ve insan yapısı bazı unsurları tanıyorlar. Biraz mıknatıs gibi beyinlerinde magnetizmaya hassas hücreleri olan bazı kuşlar var. Küvercinler gibi. Onlar dünyanın manyetik alanında görebiliyorlar. Bir de bazı kuşların gözünde farklı filtreler var ve dünyanın manyetik alanını gökyüzüne baktıkları zaman bulutlar ve gökyüzündeki bazı dalgalar, kırılımlarla böyle bizim göremediğimiz bazı çizgiler görüyorlar. Onlarla da anlayanlar var. Kuzey ve güneyi anlıyor. Yani dünyanın manyetik alanı çok güçlü bir etki ve kuşlar bunu bir şekilde hissedebiliyorlar. Bu şekilde yani bayağı biliyorlar nereye gideceklerini, nasıl gideceklerini.

0: keşiflerinde. Bizim navigasyon da çok ilginç. Yani kuş nasıl buluyor? Oradan kalkıyor ta Afrika'dan. Aynı yuvayı nasıl buluyor diyorlar. Hani böyle bir babaannemizle, anneannemizle konuştuğumuzda, ya peki tamam, bu cep telefonu nereden biliyor buradan sola sapacağını? Aslında cep telefonu buradan sola sapacağımızı bilmiyor. Cep telefonu uydularla sinyal alıp hangi koordinatta olduğumuzu biliyor. Bir tane haritası var. O haritada da koordinatlar kayıtlı olduğu için bulunduğumuz noktayı harita üzerinde gösterebiliyor. Başka bir mekanizması var. O da A noktasından B noktasına hangi rotayı takip etmemiz gerektiğini harita üzerinde çiziyor. Bu üç değişik sistemi üst üste çaktığında o navigasyon denen sistem oluyor ve buradan sağa saplıyor sana ya da şuradan sola saplıyor. Aslında yolu gördüğü için, sapman gerektiği bildiği için yapmıyor bunu. Üç sistemi üst üste oturtuyor. Böyle üç sistemi oturtunca da daha yaşlılarımız tabii bunu anlamakta zorlanıyorlar. Ya nasıl biliyor ya benim telefonum diyorlar. Kuşlar da biraz öyle. Yani 3-4 değişik mekanizmayı üst üste oturtuyorlar. Sonuç mucizevi bir sonuç oluyor. Gerçekten herkesi şaşırtıyor, yüzyıllarca şaşırtıyor.
1: Peki
0: Dediğin doğru.
1: bir zamanlar kuşların kışın nereye kaybolduğu bile bilinmiyordu. O zamanlara bir dönelim mi Kerem? Belki o zamanlardan bazı hikayelerin vardır.
0: Bu çok ilginç bir konu gerçekten. Kuşların göç ettiklerini, özellikle Afrika'ya göç ettiklerini çok yakın tarihe kadar bilmiyorlardı. Yani bu tarih 1820'lerden bahsediyorum ben. Yani bütün okyanus keşifleri yapılmış, dünyanın haritası çıkarılmış, Afrika nerede, Hindistan nerede, Güney Amerika nerede, Magellan Boğazı nerede, bunların hepsi biliniyor, hepsinin haritaları var. Buna rağmen yani çünkü sonuçta 1492'den sonra Kristof Kolomb çıktıktan sonra bütün dünya biliniyor. Ama buna rağmen kuşların nereye gittiğini bilmiyorlar ki ta ki 1822 yılına kadar. Burada çok ilginç bir hikaye var.
1: Çok yeni
0: Almanya'nın,
1: yani gerçekten.
0: evet yani buradan bir 200 yıl önce sadece ki bütün bilim falan hepsi oturmuş, gelişmiş. Linne taksonomiyi oturtmuş, türleri, kuşların takımları hepsi biliniyor. Buna rağmen Almanya'nın bir yerinde bir gün bir leylekle karşılaşıyorlar 1822'de. Küçük bir kasabasında Almanya'nın. Ve leyleğin boynunda bir ok var. Yani ok altın boynundan gelinmiş, üstünden çıkmış ama derisinde ilerlemiş. Ve hiçbir hayati organına veya hayati bir şekilde hayvanı etkileyecek bir yoldan geçmemiş o leylek, ok ve çıkmış dışarı. Leylek bu okla yaşamış. Bu okla Afrika'dan gelmiş. Bu okla gelince oka bakmışlar. Bugüne kadar leyleklerin ve kırlangıçların aslında göllere gittiklerini, çünkü sonbaharda göllerde toplanıyorlar göçmen kuşlar. Sonra bir şekilde ya bir larva olarak gölün dibine çöktüklerini veya balığa dönüştüğünü düşünüyorlar. Yani hiçbir kimse kuşların ta Afrika'ya gittiğine inanamıyor. Veya böyle bir fikir bile geliştiremiyorlar. Bu oklu leylek ortaya çıkınca 1822'de diyorlar ki aa diyorlar bu ok bir Afrika kabilesinin oku. Bu arada Afrika'da 1950'lere kadar 60'lara kadar avcılık tamamen okla yapılıyor. Onu da hatırlatayım. Büyük herhalde bize de biraz öyle. Kapanlar ve avlık yani böyle. Mekanik yöntemlerle yapılıyor yani. Tüfek yok ortalıkta. Diyorlar ki ya bu ok Afrika okuysa bu hayvan Afrika'dan geliyor. Aa demek ki kışın bunlar Afrika'ya gidiyormuş diyorlar. Ve burada Avrupalılar Afrika'ya gittiğini biliyorlar. Belki biraz Avrupalılar da Orta Doğu'daki toplumların belki gözlemlerini belki kayda alsalar da Lübnan'da, Türkiye'de, Hatay'da, İstanbul'da binlerce leyleğin toplanıp geçtiğini görseydi belki farklı düşüneceklerdi ama bu ok leyleğini görene kadar teoriyi geliştiremiyorlar. Ok leyleği bugün müzede. Rostock Üniversitesi'nin bir müzesi var. Orada gidip oklu leyleği görmek mümkün. Tek oklu leylek bu değil. Başka oklu leylekler ve oklu hayvanlar da gözlenmiş. Bugüne kadar yanılmıyorsam 20 tane, 25 tane oklu leylek Almanya'da sadece tespit edilmiş. Onun dışında oklu yılan kartalı ve arı şahini Karaçaylak da değişik Avrupa ülkelerinde görülmüş. Yani birçok kuş Afrika'daki avcıların oklarını gövdelerinde bir şekilde taşıyarak Avrupa'ya geldikleri için bu artık fenomen biliniyor. Oklu leyleğin hikayesi böyle.
1: Dinleyicilerimiz oklu leylek yazarlarsa fotoğraflarına da erişebilirler. Müzedeki fotoğraflar var internette. Bugün duydum ben de bu hikayeyi, inanamadım gerçekten. Bu kadar yakın zamana kadar da hani kuşların göç ettiği bilinmemesi çok enteresan geldi. Peki oklu leylekten aslında hepimizin tanıdığı Yaren leyleğe uzanan süreçte Kerem, kuş göçlerine dair bilgimiz nasıl değişti?
0: Bence bilgimiz de değişti, biraz algımız da değişti. Kuş göçleri Yaren özellikle şunu gösterdi bize. Bir kuşun ve bizimle temas eden, bizimle görüşen Adem amcayla bir dostluğu, arkadaşlık geliştirme noktasında olan bir kuşun aslında her yıl ne kadar zorlu yolculuklar yaptığının bilincine vardık Yaren'le. Bu bilinç çok düşündürüyor yani biz. Ya o kuş bir de kalkıp ta Afrika'ya gidiyor. Sonra tekrar ta oradan buraya geliyor. Sonra Bursa'nın Ulaabat Gölü'nde kasabanın balıkçısı olan Adem amcanın teknesine geri konuyor. Yani bu nasıl olabilir? O nasıl bir bağ? Ve bu kuşun gerçekten her yıl gelmesi o zaman bir mucize. Her yıl gelmesi bir tesadüf ya da her yıl gelmesi aslında bir şey, tamamen şans meselesi. Ve Türkiye'de şu anda binlerce insan bu kuşun doğacısı. Hani inşallah bu yıl da gelir. Aksilik olmaz. Göç de etkilenmez. Yanlış yere girmez. Yanlış bir avcıya karşılaşmaz. Kaçak bir silahlının kurbanı olmaz diye. Algısı da değişti bence. Değişik bir noktaya geldik Türkiye'de. Göç konusunda Yaren büyük bir değişiklik yarattı.
1: Sonbahar göçünden bahsediyoruz ama ilkbahar göçünden nasıl farklılaşıyor? Biraz buna da değinelim mi? Yani kuşların göç hızları, davranışları ve karşılaştıkları zorluklar mevsime göre değişiyor mu sence?
0: Kesinlikle değişiyor. Bir kere ilkbahar göçündekiler, sonbahar göçünde hayatta kalanlar. Yani sonbahar göçünde çok ciddi bir kayıp var. Türkiye geldiği zaman kırlangıçlar yılda 2 veya 3 kere kuluçkaya yatıyorlar. Her bir seferinde 4-5 yumurta koyuyorlar. Belki de 5, 10 hatta 15 yavru bile çıkarabiliyorlar. 15 yavrunun Afrika'ya giderken yarısı ölüyor. Bir kısmı Sahra Çölü'nde su bulamadığı için, böcek bulamadığı için ölüyor. Diğeri yırtıcı kuşlara kurban oluyor. Bir yanlış yere sıkışıyor, ölüyor. Birisi bir kediye av oluyor. Ama ilkbahara gelelim şimdi, dönelim. İlkbaharda hayatta kalanlar. Yani zaten ilk 6 ayı kuşların çok ölüm dolu bir dönem. Yani çoğu hayatta kalamıyor. Çünkü çok zorlu, çok acemisin. Bilmiyorsun nereye gideceğini, ne yiyeceğini çok iyi bilemiyorsun. Bulacağını bilmiyorsun. Diğerlerini takip edeceksin. Belli içgüdüler var. Onları izlemen lazım. Çoğu başaramıyor ve hayatlarını kaybediyorlar. Leleklerde de böyle, martılarda da böyle, şahinlerde de böyle, kırlangıçlarda da böyle. Onun için çok üremek zorundalar. Ama üreyebiliyorlar. Onun için bir sıkıntı yok bunda. Ama ilkbahara döndüğümüzde artık o kuşlar tecrübeli. Hepsi biliyor. Bunlar zamanlamayı çok iyi yapmaya çalışıyorlar. Tam zamanında yuvaya varmaya çalışıyorlar. İlkbaharda çok kritik bir nokta var. Eğer geç varırlarsa o yuva yerini başka bir kuş kapabilir. Yani o yılki o güzel pastadan faydalanamaz. Pastayla kastım nedir? İyi bir orman parçası, içinde böcekler olan bir tarla köşesi ya da iyi bir ağaç, iyi bir bataklığın kenarında güzel bir ada, nehir kenarında korunaklı bir kuytu, bir sazlık. Bunun gibi yani avantajlı bir ev, bir arsa, bir pafta, bir kadastrosu geçmiş bir arazi gibi düşün. Bir tarla gibi düşün. Bunu kaçırabilir. Onun için erkenden varması lazım. Ama çok erken geldiği zaman da kış bitmemiş olacak. Mesela leyleklerin başına geliyor. Biraz erken geliyorlar. Hala kar var. Balık yok, solucan yok, yılan yok. Solucanlar ortaya çıkmamış. Aç kalıyor, perişan oluyorlar, üşüyorlar. Bir de zaten yordan gelmiş, yorgun. Kendisini toparlaması için birkaç gün zaten yemesi lazım. Onu da bulamıyor. Hasta oluyor, perişan olabiliyorlar. Onun için zamanlamayı çok iyi yapmaları lazım. Yani orada saat ve zaman çok kritik ilkbaharda. Ama sonbahar daha keyifli bir göç. Böyle yavaş yavaş, aheste aheste güneye doğru gidebilirsin.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi 2026 Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün sloganına dönmek istiyorum. Her kuş önemli, her gözlem değerli demişler bu yıl için. Bu yılda özellikle vatandaş bilimine dikkat çekiliyor. Vatandaş bilimini bir tekrar hatırlayalım. Bilim insanı olmayan kişilerin de gözlem yaparak, veri toplayarak ve bu verileri paylaşarak bilimsel araştırmalara katkıda bulunması olarak özetleyebiliriz. Çokça da bölümlerde bahsediyoruz zaten. Şimdi kuş gözlemcileri bilim insanlarının tek başına ulaşamayacağı hangi bilgileri ortaya çıkarabiliyor diye bir soru atayım Kerem sana.
0: Bilim insanları bu işin uzmanları ve sahaya gittiklerinde sistematik veri topluyorlar ve çok değerli verileri getirebiliyorlar. Aynı zamanda daha kapsamlı araştırmalarda daha nitelikli gözlemler yapabiliyorlar. Çünkü eğitimini almışlar bunun. Bu disiplini ve metodolojiyi biliyorlar. Ama bilim insanları sayıca sınırlı. Yani üniversite sayısı, araziye giden öğrenci, doktora öğrencisi, işte akademisyen sayısı belirli. Yani bir iş gücünde sınırlama var. Oysa kuş gözlemcisinin kapasitesi sayıca çok daha yüksek. Yani belki hepsi hobi için biraz daha az nitelikli veri topluyorlar ama o kadar çok veri topluyor ki kuş gözlemcileri. Her yıl on binlerce kırlangıcın, leyleğin kaydı giriliyor. Bunu bir akademisyenin bilim dünyasının tek başına toplaması mümkün değil. Dolayısıyla burada bir işbirliği çok önemli. Kuş gözlemcilerinin verilerini paylaşması da ayrıca önemli. Bu verileri internet üzerinde Kuşbank, eBird gibi sitelerde kaydetmesi ve bunu paylaşmasıyla aslında muazzam bir destek veriyor. Biz çok ilginç sonuçlar çıkarmaya başladık. Analiz yapıldığında görmeye başladık. Mesela bu iklim değişikliğiyle kuşlarından hangilerinin daha erken geldiğini, hangilerinin daha geç geldiğini, hangilerinin artık daha kuzeye gittiğini, hangilerinin güneydeki alanları terk ettiğini, hangilerinin yerini değiştirmediğini hepsini görebiliyoruz. Bu konuda çok güzel makaleler yazılıyor ve makalelerdeki ana veri kaynağı hep kuş gözlemcilerinin, amatör kuş gözlemcilerinin günlük sıradan tuttukları kayıtlar. Senin benim kayıtlarım yani.
1: Bu yılın simge kuşlarından biri aslında yani 6-7 tür var galiba ve 2 tanesi Türkiye'de var. Kırkırlangıcı ile Bozdoğan. Biraz sen kırkırlangıcının sonbahar yolculuğundan bahsettin. Çok kısaca mahallemizde gördüğümüz bir kırlangıcın Afrika'ya uzanan göç hikayesini vatandaş bilimi çalışmalarıyla aslında takip etmek mümkün değil mi diye bir parantez açmak istedim.
0: Evet, yani bizim şöyle bir şansımız var. Türkiye'deki kullandığımız kuş gözlemcilerin kullandığı veri tabanı eBird, Kuşbank bütün dünyada kullanılıyor. Çok yaygın kullanışı var. Avrupa'da özellikle Yunanistan, İspanya ve Türkiye ilk geçti buraya. Avrupa'nın diğer ülkelerinde bazı ulusal veri tabanları ve bazı ortak bölgesel veri tabanları var. Daha sonra bu farklı veri tabanlarının bir potada eriten de girişimler oldu. Eurobird Portal diye bizim de parçası olduğumuz bir Avrupa çapında da veri tabanı var. Orada da daha böyle kıta ölçeğinde kuş hareketlerini haritada gösteren portallar oluşturdular. Özetle hem eBird'de hem de diğer portallarda artık kuşun hangi ülkelerden hangi mevsimde çıktığını, hangi rotayı takip ettiğini, hangi mevsimde, hangi sıklıkta bulunduğunu ve en son güneyde nereye kadar gittiğini çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Eskiden bunlar hep çok farklı bölgelerde yazılmış kitaplardan derlemelerle oluyordu. Biraz daha bilim insanlarının tek elindeydi. Biraz literatürü takip eden akademisyenlerin tek elindeydi. Veya ulaşması biraz daha zordu. Kütüphaneye gitmen gerekiyordu. Şimdi cep telefon uygulamasıyla bile bunu görmek çok güzel mümkün. Ve muhteşem bağlar kuruluyor. Çok yaygın olan bazı türlerin Afrika'ya gittiği zaman çok dar küçücük bir yerde kışı geçirmesini öğrenmek çok ilginç. O hoşuma gidiyor benim de. Ben de takip ediyorum. Açıyorum bakıyorum bizim kuşlar nereye gidiyor diye. Çok keyifli.
1: Kesinlikle. Bir de ya kuşların sınır tanımayan bu yolculukları doğa korumada uluslararası işbirliğinin de önemini hatırlatıyor. Biraz ona da değinmek istiyorum Kerem. Yani bu alanda ne tür çalışmalar yürütülüyor? Yürütülüyor mu? Yani göçmen kuşlar ölçeğinde uluslararası işbirlikleri ve çokça ülkede yapılan çalışmalar var mı aklına gelen?
0: Evet, yani çok bayağı var. Benim bildiğim mesela Avrupa kuşlarının kışı geçirdiği bazı alanlar var. Buradaki doğa koruma girişimlerine Avrupa'daki doğa koruma fonları destek oluyorlar. Afrika'da, Kenya'da mesela birkaç tane ormanın ve sulak alanın korunması ile ilgili ciddi fonlar aktarılıyor. Çünkü oradaki doğa korumacıların da tabii ki kaynak sıkıntısı var. Biraz araç için gözlemci sıkıntısı var. Bazen dürbünleri olmuyor. Biraz da böyle oradaki yerel politikalarla uyumlu bir şekilde doğa koruma mücadelesi veriyorlar. Bu bağlamda Avrupa'daki doğa koruma kuruluşlarının çok ciddi faydaları ve destekleri var. İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol kuruluşların hepsinin bir ortaklıkları var. Yani İspanyollar mesela gidiyorlar Kuzey Afrika'da, Fas'taki bazı alanlarda doğa koruma çalışmalarını destekliyorlar. İngilizler dünyanın değişik yerlerindeki çalışmaları desteklediler. Onlarca yıl Türkiye'deki çalışmalara çok destek oldular. Almanlar Orta Asya'daki doğa koruma çalışmalarına, Namibya'daki orta doğa koruma çalışmalarına destek oluyorlar. Böyle değişik ülkeler var. Bu şekilde bu işbirliğinin artması lazım. Çünkü bizim sadece burada kuşu korumamızın bir anlamı yok. Kuşu aynı zamanda göç rotası üzerinde ve Afrika'da da korumamız lazım. Yani biz Türkiye'deki lelekleri koruyabiliriz ama Lübnan'da hala devam eden, leyleklere tefekle ateş eden insanlar var. Onların bir şekilde bu faaliyetini durdurmak lazım ki leylekler orada güvenli bir şekilde geçsinler. Onlarla ilgili bir sürü çalışma yapılıyor. Şu anda uluslararası bir dernek mesela Lübnan'da çalışma yapıyor. Hani bu yasa dışı avcılığı engellemek için. insanlar emek veriyorlar. Sadece kendi ülkemizde kalarak kuşları koruyamayacağımız belli.
1: Toparlamak gerekirse İstanbul'da ya da Anadolu'nun herhangi bir yerinde yaşayan ve daha önce hiç sonbahar göçüne ya da herhangi bir göçe tanıklık etmemiş dinleyicilerimize ne önerelim? Yani bu sonbaharda nereden kuş gözlemeye başlasınlar?
0: Yani bence herkesin kendi bölgesinde göçmen kuşları görebileceği çok fazla yer var. Göçmen kuşlar deyince sadece leylekleri, şahinleri düşünmeyelim. Çünkü onlar Türkiye'nin belli bölgelerinde yoğunlaşıyorlar. Ama ben herhangi bir böğürtlenlikte dolaşan ötleyenler veya açık arazide dolaşan örümcek kuşları, bunların hepsi kırlangıçlar, bunların hepsi bir şekilde Afrika'ya gidecek. Benim farklı bir önerim var Yaz. Bence gözlem zaten devam ediyor. Gözlemciler de bir şekilde verilerini giriyorlar, topluyorlar. Girmeyenler fotoğraflarını çekiyorlar. İnternette böyle arada sırada göçmen kuşlar görürlerse açıp bakmalarını öneriyorum. Afrika'da nereye gidiyorlar? Çünkü böyle çok ilginç nokta atışı ülkeler de var. Mesela bizim kızıl kiraz kuşu kışı Sudan'da geçiriyor. Yani bizim Sudan'la ilgili. Mesela Etiyopya'da taş bülbülü kışı Etiyopya ve Kenya'da geçiriyor. Yani o kadar değişik bir konu ki taş bülbülü, çünkü gerçekten Türkiye'ye, Anadolu'ya özgü bir tür. Sadece Anadolu ve İran'da dünya nüfusu yoğunlaşmış. Etiyopya'ya gidiyor. Düşünüyoruz niye Etiyopya'ya gidiyor? Çünkü Anadolu bir yükselti bölgesi. Çevre ülkelerinden daha yüksek dağlık bir bölge. Ortalama yükseklik 1000 metre civarında rakım. Etiyopya'da öyle. Demek ki bu hayvan dağ kuşu, aslında Etiyopya kuşu, ama yazın bir şekilde o bütün ovaları geçip tak diye Anadolu platosuna ulaşıyor. Etiyopya platosundan. Bu bağlar çok ilginç. İşte kara alanlı örümcek kuşu kalkıyor, Güney Afrika'ya gidiyor. Niye Güney Afrika'ya gidiyor? Kenya'da durmuyor ya da başka bir şey yapmıyor. Zeytin mukallidi gidiyor, Kenya kuzeyindeki böyle kurak alanlarda kışını geçiriyor. Böyle çok ilginç şeyler var. Arada bunlara bakarlarsa gerçekten ben şeyi hissediyorum. Yani bunu bilmeyince, "Aa, kızıl sırtlı örümcek kuşu" diyoruz dürbünle. Bunu bilince, "Ya kızıl sırtlı örümcek kuşu bir hayvan, 2 ay sonra nasıl yani şeyde mi olacak? Uganda'da mı olacak?" diyoruz yani. Gerçekten o çok heyecanlı bir şey. Bir de imkanı olup dünyayı gezen insanlar varsa, Afrika'ya gittiklerinde Türkiye'den gelen kuşları gördüklerinde de Avrupa'dan gelen kuşları gördüklerinde gerçekten çok heyecanlanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani Afrika'ya gidip bir leylek görünce aslında o hayvanın orada üremediğini, üremek için ta gene Türkiye'ye geri döndüğünü öğrenince insan şaşırmadan edemiyor.
1: Evet,
0: Durum böyle.
1: çok çok güzel söyledin. Gördüğümüz kuşun hikayesini ve nerelerden geçtiğini araştırabiliriz. Kendime de not olarak aldım.
2: Bu haftaki programdaki seslerden Kızıl Akbabayı John Madman İspanya'dan, Kırkırlangıcını Guillerme Melo Adana'da, Leyli Selim Ege Sağsöz

0: Bozdoğan'ı Agris Selmins, Latvia'da. Kızıl sırtlı örümcek kuşunu Peter Busman, Belçika'da kaydettiler. Ve eBird'ün ses kütüphanesi olan Macaulay kütüphanesinde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Dünya Göçmen Kuşlar Günü vesilesiyle sonbahar göçünü konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
2: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yemenli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkentini vurdu. Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri saldırıların savaş suçu olduğunu ve karşılık verileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırının korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.
1: Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek artıyor. Husiler son olarak bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'ndan patlama sesleri yükseldi. Saldırıda ondan fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Uçuşlar geçici olarak durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanından yükselen dumanlar, binadaki hasar ve alarm sesleri dikkat çekti. Bazı görgü tanıkları ise bir balistik füzenin yolcu terminaline düştüğünü aktardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin Husileri vuracak mısınız sorusu üzerine olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz diye konuştu. Saldırıların korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılarda bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da saldırılara misilleme yapılacağını vurguladı. Havalimanı saldırısı terör eylemi olarak değerlendirildi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'den de saldırılara kınama geldi. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıda Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar da sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte 1900'den fazla saldırıda Husilerin 1150'den fazla zayiat verdiğini açıkladı. Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın da imha edildiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında.
0: İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda binlerce ton petrol taşıyan dev bir tankerin mayına çarptığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan, ham petrol taşıyan ve kuralları ihlal ettiği belirtilen dev bir petrol tankerinin daha önce güvensiz olduğu ilan edilen bir güzergahta bir deniz mayınına çarptığı ifade edildi. Gemide şiddetli bir patlama gerçekleştiği, ardından geniş çaplı yangın çıktığı da söylendi. Paylaşılan bu görüntülerde dev gemideki yangının boyutu dikkat çekiyor. Tankerin kime ait olduğu bilgisi paylaşılmadı. Ancak olaydan birkaç saat önce Birleşik Arap Emirlikleri Sahil Güvenliği Körfez'deki bir tankerde yangın çıktığını ve imdat sinyali üzerine 22 mürettebatın kurtarıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu için bir video mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi dışarıdaki yabancı düşmanı akımların insafına asla bırakmayacağız dedi.
2: Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
0: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma yürütülüyor. Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş dahil 19 şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklama talebi istendi. Sonra da aralarında başkan yardımcısının da olduğu 9 kişi tutuklandı. İstanbul'da Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim vardı. Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'le Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırılınca başkan vekilliği seçimleri yapıldı. Ataşehir'de yönetim CHP'den AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'da ise CHP'nin adayı kazandı.
3: Yolsuzluk soruşturmalarının ardından başkan ve başkan vekili tutuklanan Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde meclis üyeleri sandık başına gitti. Ataşehir Belediyesi'ne yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'la ise yarışı CHP'nin adayı önde tamamladı. Ataşehir Belediyesi'nde Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önce başkan Onursal Adıgüzel ve 5 ay sonra ise başkan vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Bu sırada CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti, CHP'li 1 meclis üyesi de istifa etti. Bu durum belediye meclisindeki tabloyu da değiştirdi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. 5 ay sonra ikinci kez yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP ve yeni parti üyeler seçime katılmadı. AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Oransa tek aday olarak girdiği seçimde 18 oy alarak başkan vekili seçildi.
4: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız.
3: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yolsuzluk soruşturmasına tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde belediye yönetimi CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 meclis üyesinin oyunu alarak başkan vekili seçildi. AK Parti ve MHP adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı Ataşehir'de eklenince 22'ye çıktı, CHP ise 15'e düştü. 2 ilçeyi ise atanan kayyumlar yönetiyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, fon soruşturması ve terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
5: Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var.
6: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasette yaşanan fon polemiğini bu sözlerle değerlendirdi. Bakanlara yönelik iddialara da tepki gösterdi. Kimler olduğunu tahmin ederek yorum yapmak siyasete ihanettir dedi.
5: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
6: Bahçeli, MHP'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli bir kez daha İmralı'ya koordinatörlük verilmeli çıkışı yaptı.
5: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti meselenin sahibidir. Barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması hakkında belirtilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında evrak sahteciliği yapıldığını belirten Bakan Bolat, hukuki süreci başlatacağını söyledi.
7: Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara bu sözlerle yanıt verdi. Bakan Bolat fon iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Bolat iddialar için evrak sahteciliği yapıldığını söyledi.
7: Bu evrak sahteciliğidir. Yatırım portföy şirketinde benim hesabımdaki sukuklarla alakalı vadesi dolan sukuk ihraçlarının para ödemesi yapılıyor, para tahsilatı yapılıyor. Bu yıllar içinde yani 2 yıl 8 ay içinde bazı vadesi dolanlarla ilgili tahsilat ve yeni sukuk alımı için ödeme şeklindeki farklı işlemleri toplayarak 170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye işte manipülasyon yaptı diye bir algı oluşturmaya çalışmışlar.
3: Hukuki sürecinde başlayacağını belirten Ticaret Bakanı, haysiyet cellatlığı, itibar suikastı neymiş, onlarla bu mücadeleyi yargıda sonuna kadar sürdüreceğim dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'taydı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. CHP'ye yönelik öz eleştiri de yaptı. İdil ilçesindeki etkinliğe katılan Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olmuştur, şimdi helalleşme, kucaklaşma zamanı şeklinde ifade kullandı. Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir hapiste tutulmasını da kabul etmediğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeyi sürdüreceklerini de belirten Kılıçdaroğlu, bu sürecin barışla sonuçlanmasını istiyoruz dedi. Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, biri 20 diğeri 13 yıl önce işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek aydınlatılan toplam dosya sayısının 60'a ulaştığını da paylaştı.
6: Biri 20, diğeri 13 yıllık iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
8: Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
6: Dosyalardan ilki Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'e ait. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler yeniden değerlendirildi. Olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına dair delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güner'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi. 13 yıl önce Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da aydınlatıldı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Aralarında daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de olduğu 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. İncelemeler ve tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasına Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalandı, 8 şüpheli de tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonların kapsamı genişletildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki iş yerinde gerçekleştirilen aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemeler sürüyor. Marmara Denizi'nde Yalova merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 22.08'de oldu. AFAD depremin merkez üssünün Yalova açıkları olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 7,9 kilometre. İstanbul'da birçok noktada da hissedilen deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 20 dakika sonra bu kez Ege Denizi'nde Datça merkezli 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O deprem de çevre illerden hissedildi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden iki kardeş Ahmet Muhammed İnan ve Zeynep İnan, İstanbul'da Mesut Bilece ise memleketi Diyarbakır'da son yolculuklarına uğurlandı. Olay sırasında kardeşlerin evde yalnız olduğu, Bilece'nin ise evi kentsel dönüşüme girdiği için binaya 10 ay önce taşındığı ortaya çıkmıştı.
6: İkisi daha hayatlarının baharındaydı. Biri ise yeni evine çıkmanın hayaliyle gün sayıyordu. İstanbul Maltepe'de tüm kuralların hiçe sayılarak inşa edildiği kaçak katların altında can verdiler.
9: Sakin olun, sakin Ahmet, sakin olun, sakin olun.
6: 24 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve kardeşi Zeynep İnan'la 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cenaze töreni Maltepe'deki Mimar Sinan Camii'nde düzenlendi.
10: Allahu Ekber.
6: Olayın yaşandığı gün memleketlerinde olan İnan ailesi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
11: Yani bir gençin nasıl hayali varsa Ahmet'in de öyle vardı. Belki de daha yükseği vardı yani.
6: Yarısı kaçak olan bina iki kardeşin hayallerini de yarım bıraktı. İnan kardeşler sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenazeleri Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Beton yığınlarının altında can veren 40 yaşındaki Mesut Bilece'nin cenazesi ise memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Bilece'nin evi kentsel dönüşüme girdiği için 10 ay önce Maltepe'deki binaya taşındığı ortaya çıktı. Yeni evine taşınmak için gün sayarken hayatını kaybetti. Bilece'nin eşi ve 3 çocuğu ise yaralı olarak kurtarıldı. Mesut Bilece'nin cenazesi Saadet Camii'nde düzenlenen törenin ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi.
0: Yine de 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında bir kişi hala kayıp. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, kayıpların bulunması için görev yapan Optimus Prime adlı geminin görevini tamamladığını duyurdu. Kayıp çocuğu arama çalışmalarını Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yürütecek.
12: Optimus Prime 13 kaybı bulup yüzeye çıkarttıktan sonra naaşlarını İstanbul'a doğru yola çıktı. Tabii kayıpların aranması çalışmalarında bir son aşama anlamına geliyor bu. Halen denizde 3 yaşında bir kayıp kız çocuğu var. Onun çıkarılması çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birimler devam edecek. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasına göre. Üstel Optimus Prime'ı ziyaret etti. Oradaki personele ve şirketin yetkilisine teşekkür etti. Plaketler verildi. Bunun teknik olarak çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. Olay canımızı acıtıyor, hepimizi derinden üzdü. Ancak bu teknik anlamda büyük bir başarıdır ifadelerini kullandı. Şimdi 10 milyon metrekare deniz tabanı tarandı bu bir ayı aşkın süre içerisinde. Ve 3 yaşındaki anne Hasal Hilaloğlu'nun bulunması için de bu çalışmalar Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimleri tarafından yürütülecek. Halen cevap bekleyen sorular var. 9 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Bunlardan biri deniz kaptan yardımcısı 6 mürettebat ve bir de şirket yetkilisi. Yargıç şirket hissedarı 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Ancak bunlardan henüz haber yok. 7 duruşma geride bırakıldı. Tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor. Çünkü birçok ihmaller, kural ihlalleri ve tedbirsizliklerle dolu bir kazadan söz ediyoruz.
0: Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 1300'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer kentteki suyun kaynatılarak tüketilmesi uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde şikayetlerin artması sonucu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı açıklama yaptı. Yazıcıoğlu, içme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır dedi. Test sonuçları açıklanana kadar suyun kaynatılarak içilmesini talep etti. Bursa'da motosiklet sürücüsü Ali Bilensir'in otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücünün tahliye edilmesine savcılık itiraz etti. 26 yaşındaki sürücü hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
6: Oğluyla birlikte seyir halindeyken motosikletlerine otomobil çarptı. Bursa'da babanın hayatını kaybettiği, oğlunun ise yaralandığı kazada tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
13: Bir anda telefonla mı oynuyordu, bilincini mi kaybetti? Çünkü birkaç tane ifade kullandı. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Ben bu konunun üzerine girilmesini istiyorum. Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum. İnşallah adalet yerini bulur.
6: Bursa'da motosiklet tutkunu Ali Bilensir, Mayıs ayında 13 yaşındaki oğluyla birlikte motosiklet festivaline gidiyordu. Doğancı Tüneli'nde ilerlerken 26 yaşındaki Bilalçe, kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Ali Bilensir kurtarılamadı. Oğlu Cansa ağır yaralandı. Kazadan sonra 3 ameliyat geçiren Can'ın bacağında kalıcı hasar oluştu. Anne Figen Bilensir ise bir yandan oğlunun tedavisiyle ilgilenirken bir yandan da kazaya ilişkin adalet mücadelesi veriyor. Tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
13: Benim çocuğum yürüyemezken, ben bir kayıp yaşamışken onun elini kolunu sallayarak dışarı çıkması adaletsizlikti. Bu bizim acımıza bir nebze olsun su serpti.
6: Bacağında 2 santimetre kısalma olan Can Bilensir bir ameliyat daha olacak.
0: Trabzon'da emekli uzman çavuş 20 gün önce boşandığı eski eşini tabancayla vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gülşah Oktay'ın olaydan 14 gün önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunan Aydın Yediparmak'ın hayatını kurtardığı öğrenildi.
6: Eski eşini sokak ortasında öldürmüştü. Cinayete kurban giden kadının 14 gün önce katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Gülşah Oktay 33 yaşındaydı. Aydın Yediparmak'la geçen yıl evlendi. Çiftin 2 ay önce bebekleri dünyaya geldi. 51 yaşındaki Yediparmak emekli uzman çavuştu. Borsada 3 milyon lira kaybeden Aydın Yediparmak'ın eşinin altınlarını bozdurarak borç ödediği öğrenildi. Bu duruma tepki gösteren Gülşah Oktay 20 gün önce eşinden boşandı. Aydın Yediparmak önceki gün konuşmak için eski eşiyle bir araya geldi. Tartıştığı kadına ateş etti. 7 kurşunla vurulan Gülşah Oktay hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan yakalanarak tutuklandı. Olaya ilişkin yeni detaylar var. Maddi sıkıntılar çektiği için 14 gün önce yaşamına son vermek isteyen Aydın Yediparmak'a eski eşi Gülşah Oktay'ın kurtardığı ortaya çıktı. Oktay'ın çöp kutusunda boş ilaç kutularını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.
0: Ümraniye'de ağaçlık alanda çanta içerisinde el bombası bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan bir kişi iş yerinin karşısındaki ağaçlık alandan malzeme almak istedi. Alanda çantayı fark eden çalışan kontrol ettiği sırada içerisinde el bombası olduğunu gördü. Durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. El bombasını koyan kişinin tespiti için çalışmalar da sürüyor. İstanbul Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hastanenin yönetim binasının çatısında başlayan yangın üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye çatıda delik açtı, dumanın dışarıya tahliyesini sağladı. Alevler bir süre sonra kontrol altına alındı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının ilk seferi gerçekleştirildi. Edirne Garı'ndan hareket eden hızlı tren 54 dakikada Çerkezköy'e ulaştı. Yolcular ulaşım süresinin kısalmasından memnundu.
6: Daha önce 2 saat süren yolculuk 55 dakikaya düştü. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattında ilk yolculuk heyecanı yaşandı.
14: Ya hızlı trenin gelmesi çok faydalı bizim için yani hem ulaşım hem konfor bakımından.
6: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy etabı tamamlandı. 153 kilometre uzunluğundaki hattın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hatta ilk hızlı tren seferi Edirne'den saat 9'da gerçekleştirildi. Bilet kontrollerinin ardından trene binen yolcular Çerkezköy'e hareket etti. Daha önce 2 saat süren yolculuk yarı yarıya düştü.
15: Hızlı olması daha çabuk gitmesi için 10 yüzden. Bekleme yok, durak yok. Otobüslerde daha çok bekliyoruz, duraklarda daha çok duruyoruz.
16: Bir düğünümüz, bir bayramımız olduğu zaman hani 50 dakikada gitmek iyi.
17: Ben Lüleburgaz'a gidiyorum akrabalarımın yanına. Treni zaten deneyimlemek için bindim.
6: Diğer iki etabın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı sayesinde Edirne-İstanbul arası 4 saatten 1,5 saate düşecek.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
18: Hava durumu. Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul ve Bursa'da yerel yağmur var. Sıcaklık 25 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Ankara 24 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. İzmir 25 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece. Hava durumu.
19: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
20: Merhaba herkese. Nasıl, iyi miyiz? İyi gözüküyorsunuz maşallah. Siz olduğunuz için bizler deyiz. Efendim, Sinan Canan'la Açık Bey'in yeni bir bölümüyle daha NTV ekranlarında karşınızda. Bayağıdır buralardayız. Tek bir konu konuşuyoruz, insandan bahsediyoruz. Bugün de bu hikayemize devam edeceğiz ama bugün de gördüğünüz gibi yine her zaman olduğu üzere stüdyomuzdaki sevgili konuklarla mevzu nereye gidecek ve özel konuğumuzla da neler neler konuşacağız. Benim için de vallahi enteresan bir deneyim olacak her zamanki gibi. Hep bir konudan bahsediyoruz, insandan, ama konuya bir giriyoruz. Burada her taraflara da gidebiliyoruz. Bitiremedik bir türlü mevzuyu. Zannediyorum da bitmeyecek herhalde. Bu 4. sezon, 14. sezonda bir daha bir bakarız bakalım mevzu ne hale gelmiş. Siz de tabii efendim biliyorum stüdyoda olmayı çok istiyorsunuz. Çünkü buradaki muhabbet güzel. Eğer buraya gelmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. www.açıkbeyin.com/ntv adresindeki bağlantıya tıklıyorsunuz efendim. Orada bir katılım bağlantısı var. Formu dolduruyorsunuz. Burada bizimle en uygun zamanda beraber oluyorsunuz. Ama eğer gelemiyorum, o zaman vaktim yok vesaire ama programa bir şey diyeceğim diyorsanız orada da Sinan Canan'a soruyorum diye bir link var. Oraya tıkladığınızda aklınıza gelen her şeyi bizimle paylaşabiliyorsunuz. Biz de bunları bayıla bayıla okuyoruz. Ve geldik efendim yeni bir bölümümüze daha. Şimdi her bölümde bir temamız oluyor biliyorsunuz. Ama hep temalarımız bizimle günlük hayatımızla ilgili oluyor. Bugün de bilmiyorum hoşunuza gidecek mi ama şöyle bir başlık belirledik. Biraz da konuğumuzdan ilham alarak bunu yaptık tabii ki. Birçok ben var benden içeri. Şimdi bunu hissediyor musunuz bilmiyorum. Siz ekranları başında sevgili dostlarımız da bir düşünseniz. Mesela evde kendi başımızayken bir hallerdeyiz. Evde birileri olunca başka hallerdeyiz. Ana babamızın yanında başkayız, evlatlarımızın yanında başkayız, okulda başkayız, işte başkayız. Stresli olduğumuzda başkayız, sakin olduğumuzda başkayız değil mi? Mesela bir öfkeli olduğumuz bir hal var, birçok mutlu, öforik, canlı, heyecanlı olduğumuz haller var. Bunların hepsinde sanki içimizde başka bir ben var gibi. Ama bir taraftan da onların hepsinin gerisinde bütün bu benleri yaşayan bir başka ben var gibi. Hangisi gerçek ben, hangisi gerçek bana daha yakın? Mesela ben bir tek benim canım bu kadar ben beni ilgilendirmez diyen kimse var mı hayatımızda? Pek öyle değil. Muhtemelen şu anda sabah uyandığınız halinizde burada değilsiniz diye tahmin ediyorum. Eğer böyle uyanıyorsanız büyük bir problem var. Çünkü şu anda çok canlı, heyecanlı böyle acaba ne olacak merakıyla bakıyor herkes falan. Ama mesela sabah kalkarken ya da akşam yatağa giderken sanki başka bir ben geliyor gibi oraya. Galiba insanın biraz önemli araçlarından bir tanesi bu. Farklı benliklere ya da bizim sık kullandığımız tabirle farklı kimliklere sahip olmak. Hoşlanmadığı kimliği olan var mı? Hoşlanmadığı bir benliği olan. Ya bu bende sizde var mı?
1: Var hocam.
20: Nasıl bir şey? Bir mikrofon alalım size.
1: Hocam merhaba öncelikle. Ben genelde çalışırken, çalışma esnasında agresif ve sinirli oluyorum. Aslında bunu ben kendim de agresif ve sinirli bulmuyorum ama birçok çalışma arkadaşım aynı ortamda. Benim daha sinirli, daha agresif ve daha böyle patlamaya hazır balon
20: gibi. Niye oluyor ki? Yani çok mu gergin bir şey mi yapıyorsun?
1: Aslında hiç gergin değilim. Çok güler yüzlüyümde. Ama böyle çalışma esnasında herhalde birilerine yetişebilmek adına veya elimdeki işi en güzelini yapabilmek adına kendi içimde bir stres oluşturuyorum. Bu aslında benim için çok büyük bir problem.
20: Peki bunu böyle yani öyle çalışmayayım da şöyle çalışayım falan diye biraz yönetmek falan çok mümkün olmuyor mu?
1: Vallahi
20: hani
1: hocam,
20: bugün niyet ettim çalışırken daha ponçik olmaya falan gibi.
1: Hocam günün aşırı kendime bunları tekrarlıyorum. Düzenli nefes almaya çalışıyorum.
20: Bir alışkanlık var anladığım kadarıyla.
1: Evet.
20: Doğru mu? Sen o moda geçince sende bir şey zuhur ediyor.
1: Büyük ihtimal hocam.
20: Tamam. Bak bugün bunun değiştirme yolunu da öğrenecek olabiliriz.
1: Valla çok iyi olur hocam. Benim çok
20: bugün,
1: büyük bir problem.
20: Yani oyuncu bir arkadaşımız bizimle beraber olacak. Onların işi ne? Halden hale geçmek. Durumdan duruma, kimlikten gibi. Karakterden karaktere geçmek hatta. Ben mesela denedim. Yapamıyorum. Yani bir kısa filmde rol aldım. Lanet bir hocayı oynayacaktım. Beceremedim. Demek ki çok lanet bir hoca değilim. Olmadı çok. Çok sevimli bir lanet hoca oldum. Sonra zaten film elendi. Yarışmaya gidecekti. Beni çok şey ettiremediler. O da başka bir beceri yani. Bir halden bir hale geçebilmek. Ama biz bunu güncel hayatımızda çok hiç böyle düşünmeden otomatikman defaatle yapıyoruz fark ettiğiniz üzere. Peki bunun biraz tekniğini biliyor olsak, birisi bize bunu okulda öğretse. Mesela drama oyunculuk derslerinde biraz bunları yapıyorlar ama bir de gerçekten hani kamera karşısında değil de gerçek hayatta istediğimiz role, istediğimiz kimliğe, istediğimiz zaman geçebilsek çok verimli olmaz mıydı? Bunun eğitimini veriyorlar mı bir yerde? Okulda falan, ilkokulda, lisede var mı böyle bir şey? Hani belki benden sonra gelmiştir diye merak ettim ama yok. Dolayısıyla biraz bu işte tek başımızayız. Hayatın bize getirdiklerine böyle otomatik pilotta biraz yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu da bir dikkat ederseniz yani bugünkü konu neden önemli bölümüne geldik. Hayatımızda problem yaratan hemen hemen her şey aslında davranmaya alıştığımız şekilde davranırken hayatın buna çok uygun olmamasından kaynaklanıyor. Yani yaptığımız şeyler eskiden çalışmış olsa bile bazen çalışmıyor ve bu da bizim çok ciddi baltayı taşa vurmamıza, bazen hatalar yapmamıza ve maalesef pişmanlıklar üretmemize neden oluyor. Biraz galiba bu kendi içimizdeki benliklerin farkındalığı önemli bir mesele gibi. Ama tabii ki bir programda çözebileceğimiz kadar kolay bir mesele değil. Niye? Binlerce yıldan beri ne diyorlar bize büyükler? Kendini bil, kendini tanı falan filan. O kadar kolay bir şey olsaydı birkaç bin sene önce çözülmüş olurdu. Ben de çok isterdim Sinan Canan olarak şu programda şu meseleyi çözeyim ama en azından kapısını açalım. Üzerinde düşünmeye biraz fırsatımız olsun diye bugün de çok özel bir konuğumuzu ağırlayacağız. Kendisi bize çok genç yaşında hakikaten oyunculuğun enteresan örneklerini gösterirken

0: konuşurken dedim acaba 2-3 bölüm birden mi çeksek? Çünkü onun da benim de temel endişemiz galiba süre yetmeyebilir.
1: Bence yetmeyecek.
0: Ama olsun, elimizdekini en iyi değerlendirmek üzere senin şöyle yerini alalım ve başlayalım efendim. Aslancığım valla az bu kadar alkış duyuyorum ben. Bu sefer iyi alkış geldi yani.
1: Aa,
0: bayağı bir
1: ederim.
0: Sevilen, takip edilen bir isimsin.
1: Güzel enerji oldu, böyle hissediyorum ben de şu an. Ya, enerjiye öyle. Çok inanıyorum ben çünkü. Bir de artık bilmiyorum çok eğildiğim için mi bu hisse, çok hissediyorum. Mesela şu an gerçekten inanılmaz böyle bir sıcak enerji hissediyorum. Herkesle göz göze gelmeye çalışıyorum. Şahane bir konuk topluluğu var. Hoş geldiniz gerçekten. İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Vallahi bu enerji işi bu aralar çok konuşuluyor falan filan ama ben genelde hani bu konuşulan meseleleri teknik açıklamaya kalkanların çuvalladığını düşünüyorum. Ama hissedilen bir şey var, o da çok doğru. Müsaade edersen bir tahmin yapacağım. Senin de Açık Beyin'de sevdiğin ve takip ettiğin ana konu başlıklarına çok meraklı bir kitleyle hem de biraz böyle hakikaten dünya görmüşlüğü, sanatsal okuryazarlığı da bir tık daha yüksek bir kitleyle beraber olmanın getirdiği bir enerji olsa gerek.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bizim Açık Beyin takipçileri de normal değil. Yani şöyle bakınca onlar da hayatta gerçekten kendilerine verilenin dışındakini merak ettikleri için bizimki bir tuhaf işlerle uğraşıyorlar. Ve bu arada sevgili dostlar, iki konuşkan insan biliyorsunuz artık bir araya geldiğinde araya girmek bazen zor olabiliyor. Hani muhabbet için burada olduğumuzdan dolayı bir soru varsa efendim hemen araya girin. Muhakkak mesela orada arkada bir elimiz kalktı efendim. Buyurunuz.
2: Merhabalar Sinan Hocam. Tekrardan yeniden sizinle olmak gerçekten bizim
0: Eyvallah.
2: İçin
0: Yine
2: çok kıymetli.
0: Yine sizi bir tanıyalım bakalım izleyicilerimiz.
2: Teşekkür tansın. Ederim. İsmim Ayşe Elçin. Sizi Açık Beyin kurulduğundan beri takip ediyorum. Aslan Hanım'ı da takip ediyorum. Kendisini Kuzey Yıldızı'ndan gerçekten çok severek izliyorduk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Mutluluk kattınız, değer kattınız. Şimdi benim hocam sorum, içimizde birden fazla ortaya çıkmasını bekleyen ama henüz daha farkına varmadığımız bir kişiliğimiz dahi olabilir mi, farkında olmadığımız?
0: Tam da güzel dedim, bence olur. Ama bunu mesela ben şimdi hemen konuğumuzla buradayken bir şey üzerinden dönüştürerek ona sormak isterim. Çok küçük yaşta kamerayla tanıştığını ben biliyorum.
1: Evet.
0: Sonradan öğrendim ama sen olduğunu.
1: Yani.
0: Rahmetli Ömer Lütfi Mete abimizin senaryosu film oldu dediler. Tabii gençtim o zaman. The İmam diye bir film çıktı dediler. Biz de böyle izledik. Orada gencecik böyle çakır gözlü bir kız vardı. Öyle mi derler böyle
1: evet.
0: Renkli gözlü. Dedim yani kız, çocuğun da yaşı küçük gibi ama aynı zamanda rolü de dolduran birisi var. Yıllar sonra onun aslan olduğu ilk tecrüben değil mi?
1: 15 yaşındaydım. İlk
0: 15.
1: Kamera karşısına geçtiğim an benim o film oldu.
0: Evet, nasıl bir tecrübeydi? Ben onu merak ediyorum.
1: Ya muhteşem bir tecrübeydi. Çok heyecanlıydım. Yani ilk defa kamera karşısına geçtiğim an, hayallerimle bir araya geliyorum. Babam benimleydi. Bir ay boyunca biz beraber kaldık. Malatya'da çekim oldu. Yani... babam da orada bir küçük bir rol oynamıştı hatta. O yüzden benim için o kadar özel, o kadar böyle kıymetli anılara sahip bir proje ki o. Yani
0: ilk soruyla
1: bağlantısı. Geçtiğim anı bile hatırlıyorum. Yani tamam. Orada benim için gerçekten çok kıymetli ve çok özel bir proje.
0: Unutulmaz bir şeydir tabii
1: Unutulmaz.
0: Ki. Ama mesela içinden orada çıkan, o kamera karşısında çıkan şeyin sende var olduğunu daha önceden biliyor muydun? Böyle mühendisliğini yaptığın bir şey miydi? Yoksa şartlar sende bir şey ortaya çıkmasını mı sağlıyor? Nasıl bir şey o?
1: Yani bence bazı şeyler doğuştan olduğunu düşünüyorum ben. Yani yaratılışta bir şeyler insanın içinde böyle filizlenmeye başlıyor. Tohumlar ekili olarak bence doğuyoruz. Ve sonrasında o filizler böyle büyümeye başladığında seni rahatsız ediyor. Eğer doğru toprakta değilsen.
0: Süper.
1: Ondan dolayı ben o filizlenmelerle beraber toprak arayışına girdim açıkçası. Ve sonrasında sahne sanatlarına, müziğe, sanata olan ilgimi fark ettim. Edebiyata da çok ilgim vardı. Yazıyordum, okuyordum vesaire. Sonrasında kendim bir şeyler yapmaya başladım okul dönemlerinde. Ardından işte 15 yaşında gelince de hem üniversiteye başladım. O sırada da ajansa kaydolmam gerekiyordu. İkisi bir arada olduktan sonra yani ailem şey demedi. Üniversiteyi yani bırakma. Çünkü hani bir altın bilezik eski tabirle. Hani o olsun ama hani burada da devam et. Çünkü hani bu yol bilmediğin bir yol. Ne olacağını bilmiyorsun, geri dönebilirsin, beğenmeyebilirsin, sana göre uygun olmayabilir diye. Hatta zaten ilk işimde 15 yaşında olduğum The İmam filminde bana film bitmesine doğru işte şey dediler. Bizce Aslan bu piyasa sana göre değil dediler. Aynen öyle.
0: Ben de neden acaba?
1: O yani çok aslında çok belirgin sebeplerden yani ben karakter, düşünce ve yapı olarak aslında çok

0: ait hissetmiyorum zaten kendimi. Daha farklı bir dünyam var. Daha farklı bir yetişme tarzım var. Ama ben de dedim ki hayır. Ben kendi kurallarıma ve kendi çizgime göre bu yolda gideceğim. Herkes de ona saygı duymayı öğrenecek dedim. Ve bunu 15-16 yaşında söylediğim zaman mesela şu an o cümleyi kurduğum cesaretime şu an o anki Aslıhan'a hayran oluyorum açıkçası.
1: Vallahi enteresanmış.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Cahil cesareti denen kavram bir yerde o kadar güzel ki. İşte ben o zaman küçük cahil bir çocuk olarak bu büyük cümleyi kurabilme cesaretine sahip olmuşum. Ama yıllar geçtiğinde inanın bana şu an o kadar korkarak kelimelerimi kullanıyorum. O kadar korkarak her şeyi incelemeye veya böyle analiz etmeye çalışıyorum ki. Çünkü tecrübe ve yaşantı insana hayatta birçok tecrübeyi kazandırdıktan sonra ve görmüşlüklerinden sonra şeyi hissetmeye başlıyorsun. Korkuyorum. Yani korku. Sen korkmasan da seni zaten korkutuyorlar.
1: O zaman galiba cahil cesareti de orada bir korkusuzluk var.
0: Tabii ki öyle.
1: Yani o yüzden gençliğin tehlike altında.
0: Çok güzel bir şey. Yani gençlerin çok istiyorum umutlarını hiçbir zaman kaybetmemelerini. Çünkü onların elinde müthiş bir güç var şu anda. Cesaretleri var. Yani büyüdükçe o cesaret kırılabiliyor. Önüne geçiliyor.
1: Biraz kaybedecek
0: vesaire.
1: Şeyler de artıyor zaman tabii, içerisinde ister galiba. Yani bir yatırımın oluyor falan. Ama mesela gençken özellikle sorunun cevabı bağlamında mesela insan hisseder içinde. Hayalleriyle, hülyalarıyla, istekleriyle, ya şunu da yapsam bunu da. Bunların bazı hevestir, bazı gerçekten tutkudur. Hani yapısal olarak sana verilmiş bir şeyin aslında dürtmesidir içeriden. Ben mesela ömrüm boyunca niye bir yerlere çıkıp konuşmak istediğimi hiç anlamadım yani. Ama sonra bu dedin ya toprak o kadar önemli bir şey ki. Yani bu dürtüyü dürtüsel bir şekilde ilk bulduğun yerde tatmin etmek değil de belki de bunu özellikle kendini yolun başında hisseden yeni arkadaşlara hatırlatmak lazım. O dürten şeyi anında değil de uygun bir toprakta, uygun bir mecrada ve şurası da galiba çok önemli katılacağını zannediyorum. Başka insanlara fayda verecek, fayda üretecek bir şekilde. Bir şekilde bizim içimizdeki yetkinliği en çok hayatta hani geçer akçe kılan, iyi bizim için iyi kılan şey aslında o diğer insanlara verdiği katkı. Sen oyunculuk için ikigayım diyorsun, doğru mu? Yani tam hayat amacının merkezine koyduğun şey. Şimdi bizim bugün konuştuğumuz mesele itibariyle bakınca benim için çok zor bir şey yapıyorsun. Dediğim gibi denedim ben birkaç şey. Denettiler daha doğrusu. Mesela ilk belgesel çekiminde bana şöyle böyle yapacaksın diye bir sufleks ve ezberlenecek metin verdiler. Dağın başında çekim yapıyoruz. 6 kere çuvalladım. Depresyona girdim falan. Sonra dedim salın beni. Çok güzel anlattım mesela bir vuruşta. Ben böyle doğal olabiliyorum.
0: Doğal olursa.
1: Tek bir personel yaşıyorum ama şimdi senin oynadığın rolleri ve oynamayı düşündüğün planlara, projelere onları da konuşuruz. Bakıyorum. Sen sürekli böyle versatil oyuncu denen her seferinde farklı bir şey yapmayı seven birisin. Şimdi bunun zorlukları var. Bunun avantajları da vardır. Mesela senin en önemli İşin olarak benim düşündüğüm şimdiye kadar tabii. Çok daha önemleri gelecek biliyorum. Zübeyde var.
0: Evet.
1: Mesela orada orası senin için bir meydan okuma anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çünkü doğru. Mesela bir bana deseler böyle bir şey yap diye ben direkt kapıdan kaçarım. Çünkü genç haliyle bir karakterin yaşlı haline aynı zamanda oynayacaksın. Senden fiziksel olarak oldukça farklı bir karakteri canlandıracaksın. Bambaşka bir zamanda bambaşka bir hikayeyi bir de Atatürk'ün annesi gibi ağır bir mevzuyu ekrana taşıyacaksın. En ufak hatan bile böyle büyüteçte görülecek falan. Nasıldı o tecrübe onu biraz anlatsana bize. Çünkü bu çoklu benliklerle alakalı enteresan bir deneyim o.
0: Şimdi ona istinaden de söyleyeceğim. Benim aslında ikigayım dediğim şeyi şimdi çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki benim içimde birden fazla kimlik var mesela. Ve ben o kimlikleri tohuma benzeteyim. O tohumları avucumda tutamıyorum. Yani o tohumları benim hep farklı farklı topraklara ekmem gerekiyor ki ben onları verimli bir şekilde ancak o zaman filizlendirebileyim. Eğer o topraklar benim elimde kalırsa o topraklar beni boğuyor. Yani benim o yüzden ikigayım. Nefes aldığımı hissettiğim yer dönüştüğüm anda o duygu, oyunculuğa hep duygu taşıyıcılığı derim. Benim için zaten yaptığım mesleğin hiçbir zaman bir ünlü olmak, işte viral olmak, oradan oraya işte her yerde görünmek, reklamlar, marka yüzleri vesaire hiçbir zaman bu açıdan böyle bir şeyde bakmadım mesela ben mesleğime.
1: Seçicisin de bu açıdan.
0: Seçiciyim ve bunun da sebebi işimin, yaptığım şeyin önce bana bir şey öğretmesi. Ruhen ve bedenen. Ondan sonra da çünkü yani oyunculuk duygu taşıyıcılığıdır. Sanat duyguları bence yeşertmek için, çiçeklendirmek için bazen o duygu patlamasını boşaltmak, bazen o duyguyu almak, anlamlandırmak, içindeki hislerin ismini koymak. Yani oyuncular olarak aslında bizler bunları yapıyoruz. Yani şu an aslında o kadar dejenere olmuş durumda ki oyunculuk. Yani bambaşka bir şey var şu an. Ünlü olmak var. Ya da sadece yakışıklı veya güzel olmak, iki kelimeyi ezberleyip söyleyebilmek, ya hayır, gözünün bebeğinde onu hissetmek zorunda seyirci senin.
1: İçinde
0: çünkü
1: olacak o iş.
0: Çünkü sen onun için yazacağım. Para kazanıyorsun. Tabii. Yani ben duygu taşımakla yükümlüyüm. Ben hissettiğim bir şeyi sana aktardığım zaman benimle beraber gözün doluyorsa ben o zaman işimi doğru yapıyorum. Veya benimle birlikte kahkaha atıyorsanız, benim acımı acınız, benim mutluluğumu mutluluğunuz ya da kendi içinizdeki herhangi bir duyguyu benim bedenimde betimleyebiliyorsanız o zaman oyunculuk bir anlam kazanıyor. Benim için oyunculuk o yüzden çok önemli.
1: Kendini vermen gereken bir şey.
0: Bence tamam. İnsan bu hayatta para kazandığı her şeye alın teri olarak karşılığını vermesi gerektiği için bence kendini vermeli. Ben o açıdayım, o açıdan bakıyorum.
1: Yani.
0: Çok teşekkür ederim. O yüzden de...
1: Bizim kadim kültürümüzün çok öğrettiği bir şey de biz bunu çok unuttuk. Hatırlattığın için teşekkür ederim.
0: Rica
1: yani,
0: ederim.
1: Hakikaten.
0: Ben bununla yaşıyorum açıkçası. Evet, evet. O yüzden de dediğim gibi biraz daha kendine fazla katı kurallar koyan... Ve tabii ki evet bunun da bedelini ödüyorum ruhumda. Yani benim de kendi içimde o anlamlandırma şeylerim başka. Ama dediğim gibi o karakter ve kimlikler benim içimde çok fazla var. Ve ben onları anlamlandırdığım sürece yaşadığımı hissediyorum. O yüzden benim için ikigay.
1: Buyurun size de bir mikrofon alalım.
2: Hocam merhaba, ben Gürsel.
1: Gürsel'cim hoş geldin, merhaba.
2: Hoş bulduk. Aslanım hoş geldiniz
0: siz
2: de.
0: Hoş bulduk.
2: Bir insan büyük bir travma, aşk veya kayıptan sonra başka birisine dönüşür mü? Dönüşürse ne kadar sağlıklı olur?
1: Doğduğundan beri var olduğunu bildiğim ve varlığı garanti olan birilerini yollamak kolay bir şey değil. Yani sonuçta bizim hayatımızda bir şey oluyor. Artık daha önceden olan şey artık olmuyor. Bu da kolay bir şey değil. Baş etmenin tonla yöntemi var. Kimi daha iyi baş ediyor, kimi edemiyor ama ondan sonra galiba biraz başka insan oluyoruz. Onunla ilgili paylaşmak istediğim bir şeyler var mı?
0: Evet, yani ben babamı kaybettim 6 sene önce. Yani şu an artık baş edebildiğim bir duruma geldim ama açıkçası çok uzun sürdü bende. Yani çok uzun süre açıkçası zorlandım. Çünkü hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir acı yaşadım.
1: Evet.
0: Yani hatta birkaç gün önce tekrar aklıma geldi. Hani tam babamı kaybettiğim an, haberi aldığım an, cenazedeki halim, cenazeden sonraki halim vesaire onlar geldi aklıma. Sonra dedim ki nasıl baş edebildim acaba? Bir onu kendi kendine tekrar bir aslıhan geçir aklından. Yani belki çünkü bunu anlattığında birine yardımcı olabilirsin. Okay. Hani bir, çünkü insan bazı yaşadığı şeylerde çok yalnız ve çok kimsesiz hissediyorsun. Ve orada elini tutacak bir insan arıyorsun ama maalesef hiçbir insan maalesef ki bir insanı gerçek anlamda veremiyor onu. Yani ben en fazla elimi senin sırtına koyup senin gözünün içine bakıp anlıyorum. Belki seninle birlikte gözyaşı döküyorum ama şey olmuyor. Bak annen bile olsa ya da hani kız kardeşin, eşin, herkes yanında destekçin olabiliyor ama o kalbinin içindeki o acıyı sadece sen kendi kendine şefkat göstererek tedavi edebiliyorsun. Ben maalesef böyle bir durum bu. Ondan dolayı da ben kendi elimi tutmaya karar verdim bu durumda. Ve
1: çok iyi.
0: Kendi kendinize şefkat göstererek, kendi kendinizin sırtını sıvazlayıp koluna dokunarak bunu madden de yapın. Çok iyi gelen bir şey bu arada. Yani korku, kaygı yaşadınız mı mesela diyelim bir yerde? En son ben uçakta mesela yaşadım. Şöyle kendimi kendi içimde iki kimlik o an çıkarıp korkan aslıhanı, diğer cesur olan aslıhan orada teselli verdi. Kendi içimden beni rahatlatan şeyleri de tekrar ettim. Ve ardından hakikaten şu küçük bir destek bana iyi geldi. Çünkü şimdi ben artık hani bence birçok insanda var bu. Yardım istemeye de çekiniyoruz. Kabuklarımız var. Ve o kabuk
1: zayıflık göstermek
0: istemiyoruz. Zayıflık göstermek istemiyoruz. Bir başkası bizim bunu zayıflık olarak algılayıp bizden uzaklaşabilir mi korkusu var. Birine yük olmak istemiyoruz. Veya çok birini seviyorsak aman benim üzüldüğümü hissetmesin, o üzülmesin diyoruz. Ya günün sonunda kendi kendimize çok iyi bakmak ve kendimizi bir bebek gibi böyle avucumuzun içinde koruyup kollamak zorundayız. Yani hep söylüyorum, insan olmak çok zor bir şey ama mucizevi bir şey. Onun aynen da işte öyle. Karşılığını biraz bedel ödeyerek, biraz kendini tanıyarak, kendinin en yakın arkadaşı da kendin olarak kol kola girerek hayat yolunda daha iyi bir yere gelebiliyoruz.
1: Aslan'a geldik. Cevabı çok zor bir soruydu.
0: Evet.
1: en güzel de yaşanmışlıklar
0: oluyor. Tecrübe ettiğim için bence cevap verebildim bu arada.
1: En güzeli de yaşanmışlıkla oluyor. Bu nedenle hani bazı anlatıların altında hakikaten yaşanmışlıklarla ilgili büyük çıkarımlar var. O çıkarım da biraz yapanla ilgili. Benim bu programla ilgili en çok güvendiğim şey, açık beyinler zaten böyle buluttan nem kapar gibi böyle her sözden hikmet kapmayı çok severler. Bence bu program çok güzel oldu ama işte senin de dediğin gibi ben daha mevzuya giremeden süremizin sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ama gelmeden önce ya biz yapacağız daha bir şeyler, orası kesin. Tekrar ayağına sağlık demeden önce bir sorun vardır diye düşünüyorum. Bu bunca senedir Açık Bey'in takipçisi olarak mesela şu anda kendinle ya da bizimle ilgili sormak istediğim bir şey varsa onu da rahat böyle
0: evet,
1: konuşuruz.
0: Evet, sormak istiyorum. Anksiyetik ve kaygı bozukluğu ile ilgili durumlarda mesela bu kişinin genetiğinde var mıdır? Yani kendi nöronları ile ilgili bir problem, bir hata olduğu için mi bu olur? Yoksa bu sonrasında yaşanılan bir olaylardan vesaire mi olmuştur? Yani ben şeyi merak ediyorum çünkü bazen kendimle ilgili şunu düşünüyorum. Sanki beynimin bir yerinde bir şey var ve o böyle genetik gibi, o bana bir yerde o duruyor. Sadece bunu şöyle ayırmak için soruyorum. Eğer hani bu aldığım cevaptan böyle bir yol bulabilirsem daha rahat ettirebilecek. Çünkü bir yerde bir şeyler bende babamdan önceki 10 yıldan başlayan bir süreçti bu. Sevdiğini kaybetme korkusuyla başlayan ve o 10 yıl boyunca o şey hani hastalık sürecinde ve tedavi sürecinde o korku, babamı kaybetme korkusu bende çok büyük bir şeye dönüştü. Babamı kaybettiğimde dibe battım. Tamamen sıfırlandım ve o sıfırlandığımda en büyük korkumun başıma geldiğini görünce, ne yapacağımı bilemeyince bir süre o karanlıkta kaldım. Ve o karanlıktan sonra dediğim gibi tekrar kendi kendime çıkmaya karar verdikten sonra çıkarken de en büyük korkumu geride bıraktığımı düşünüp önce bir ferahlama ama ardından tekrar onun maalesef ki başka dallarını görmeye başladım. Şimdi burada şunu kendime sorguluyorum. Gerçekten beynimin bir yerinde bir hata mı var? Bu
1: hiç
0: üretiyor.
1: Zannetmiyorum.
0: Yoksa orayı tedavi etmek istiyorum kendi içimde.
1: Bu son cümle zaten soruyu bir ilana çeviriyor bu arada. Yani burada bir niyetlilik olacak da ne tarafa niyet edeyim? Madem dedin mesela genetik bir şey demek, özellikle mesela sende bir hata varsa ondan ben de istiyorum. Herkese de dağıtalım. Yani neyse o hata bence çok önemli değil o. Genetik dediğimizde bir şey, kalıtsal dediğimizde sorumluluğu biraz üstümüzden atıp ne yapayım abi genetik falan diyesimiz geliyor. Biraz bu işi öyle biz bahane ediyoruz gibi. Genetik ya da bedensel yapımız ya da evrimsel mirasımız her neyse bizde bir baz sağlar. Yani hormonlarımız falan bize bir altyapı, bir zemin sağlar. Onun üzerinde nasıl dans edeceğimizi biraz bizim kültürümüz, inançlarımız, yargılarımız ve içsel o benliğimiz belirliyor. Şimdi özellikle usta bir oyuncu olarak böyle halden hale geçebilmeyi deneyimlemiş birisi olarak aslında bütün büyük ekollerin ve bugün modern psikolojinde, nörobiliminde söylediği şey, içinde bulunduğumuz zihinsel durumun otomatik algoritmaları bir şeyleri çözmüyorsa ilk çalışmamız gereken yer genetik, işte nöron, dal budak değil, o algoritmanın, o zihinsel durumun kendisi. Yani biraz onun dışına çıkıp başka bir şey yapacağız. Muhtemelen bunu sen çok iyi biliyorsun çünkü bizim hep uğraştığımız şey burada. Her hafta mesela bu bölümde bir tık olsun algoritmamızı acık değiştirmek ve genişletebilmek. Bu olunca içinde bulunduğumuz her türlü anksiyetik durumun, gerginliğin, depresyonun aslında bize dair bir şey anlattığını fark edebiliyoruz. Mesela sen aslında bir kayıp acısı yaşamıyorsun tamamen, başka bir şey. Seninle ilgili bir şey anlatıyor sistem. Diyor ki ben şurada bir patinaj yapıyorum. Yani buradan bir çıkmamız lazım. Bu çıkmamız lazım sinyaline çok güzel bir şey dedim. Ben bununla ilgili çalışmak istiyorum. Zaten çalışıyorsun. Bence çok da güzel çalışıyorsun. İyileşme organik olduğu sürece zaman alan bir şey zaten. Evet. Öyle yaralarınızı, ağrılarınızı, sızılarınızı aniden unutturan her şeyin bağımlılık yaptığını ve sizi müptela ettiğini yeter ki unutmayın. Biz kendimiz organik iyileşebildiğimiz sürece biz olacağız. Vallahi bize bunu çok güzel bir örneğini sundun. Daha görece çok genç yaşına rağmen iyi tecrübe biriktiren bir insan olarak seninle tanıştığıma, burada yüz yüze oturduğuma ve sohbet yapabildiğime çok mutluyum. İnşallah daha ileriki zamanlarda çok daha güzel işlerle i̇nşallah. Ve artık sadece güzel işlerle değil, iyi fikirlerle de seni göreceğiz.
0: İnşallah.
1: Bizim hayatımıza inşallah çok güzel katkılar yapmaya devam edeceksin. Vallahi dediğim gibi bu programın en sevmediğim tarafı süresi. Biraz çabuk bitiyor.
0: Ben ama de nörobilimi günlük dilde bizlere ve bütün insanlara aktardığınız için, bu kadar güzel bir şekilde faydalandırdığınız için, varlığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Aslancığım. Ya ben küçükken mahallede de evde de çok anlatıyordum ama muhatap bulamayınca çok daha havalı olmuyordu. Sayenizde bu iş çok daha güzel oldu. Dinleyen olduktan sonra anlatmak çok güzel. Özellikle birlikte bunları böyle büyütebilmek çok hoş. Ayaklarına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yolun açık olsun. Her şeyde çok büyük başarılar diliyorum.
0: Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Ayaklarına sağlık. Sağ olun.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dinlediğiniz Kara Tavuğun Sesi. Almanya'da yapılan bir araştırmada katılımcılara kendilerine en iyi gelen kuş sesi sorulmuş. Sonuç, en iyi hissettiren, huzur veren kuş sesi tahminlerin aksine bülbülün değil, kara tavuğun sesi. Erkeği simsiyah gövdesi ve sarı gagasıyla dikkat çeken kara tavuğun, dişisi ise tüyleri gibi koyu kahverengideki gagasıyla kolayca kamufle olabilir. Zengin, dalgalı ve flütsü bir sesi var. Usta ütücülerden sayılıyor. Kara tavuğun neden iyi hissettirdiği, nasıl bir kuş olduğu ve sıralamaya giren diğer kuşlarla ilgili ayrıntılar için NTV Radyo'nun Şehir Kuşçuları programından 26 Eylül 2026 tarihli bölümü dinleyebilirsiniz. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi'nin Kuş Gözlem programı, kuşları gözleyerek doğayı keşfetmek için önemli bir kaynak. Unutmayın, kuşların yaşam alanlarındaki şartlardan nasıl etkilendikleri konusunda en önemli bilgi kaynağı kuş gözlemcileri, yani vatandaş bilimi. Gözlem notlarınızı kuş gözlem topluluklarıyla paylaşmayı unutmayın.
1: Doğa takvimi.
3: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
3: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
3: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
3: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
0: Burası NTV Radyo. Saat 6.
5: Saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde son günlerde okullarda yaşanan saldırılar vardı. Erdoğan, tekno oligarklar geleceğimizi biçimlendirmek istiyor, hedef kitleleri gençlerimiz dedi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 75. yıl buluşmasında konuştu. Son günlerde okullarda yaşanan olaylar gündemindeydi. Teknolojinin ve yapay zekanın etkisine dikkat çekti.
7: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
6: Erdoğan, çocuklarımızı korumamız gerekiyor dedi.
7: Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
5: İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Yaşyan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdire'yi görevden uzaklaştırdı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Aydın Demirbilek'in rüşvet, ihale, fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçları kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Bu gerekçeyle belediye başkan vekili görevinden de uzaklaştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir partiye katılacağı iddiası yalanlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Bu iddiaların gerçeğe yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz denildi. Açıklamada Mansur Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur sözleri de hatırlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması CHP ile yeni parti arasında tartışmaya yol açtı. KRT yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay'ı aday göstermemesi konusunda yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardığını söyledi.
8: Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olmasından sonra, ilk dönem olmasından sonra onun çalışmalarının çok yetersiz olduğunu görünce oraya arkadaşlarımı görevlendirdim. İddialar doğru mudur, yanlış mıdır diye. İddiaların doğru olduğu, gerçek olduğu ortaya çıktı. Daha sonra o sorunun çözülmesi gerektiğini söyledim. Ben Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini, sağlıklı ve tutarlı birisi olmadığını Özgür Bey'e aktardım.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir konusundaki eleştirilerine yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun doğruları söylemediğini savundu.
9: Utanç verici bir durum. Artık bu kadar da olmaz. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tepkisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tepkisinin nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun Özel'i, Cemil Tugay'ı İzmir'de aday göstermemesi için uyardığım sözleri. Özel böyle bir uyarı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
9: Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin? Niye başımıza bela ettin o zaman? Düne kadar Kartal dediği belediyenin adını bugün Karşıyaka yapmış.
6: Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı. Yeni Parti Genel Başkanı isim listesinin açıklanmasını istedi.
9: Doğrunun öğrenilebilmesi için isim listesinin bir an önce yayınlanması lazım. Bir hesap açmışlar. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz yeni parti olarak bu fon krizinin peşini bırakmayacağız.
5: Fon soruşturmasına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan da açıklama var. Ankara'da düzenlenen emek çalıştayında konuşan Dervişoğlu, bu işin peşini bırakmayacağız dedi.
10: 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır. Buradan bir kez daha söz veriyorum, sizler adına söz veriyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. İyi Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bizim iktidardan istediğimiz kelle vermesi değil, hesap vermesidir.
5: İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binanın çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Facianın göz göre göre geldiği ortaya çıkmıştı. Yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor.
6: Beş kişiye mezar olan binanın 4 katı kaçaktı. Yıllar öncesinde yıkım kararı da alındı ama uygulanmadı. İlk bakışta betondan çıkan deniz kabukları da kullanılan malzemenin kalitesini gözler önüne serdi. Ama buna rağmen faciayla sonuçlanan süreçte kimse sorumluluğu kabul etmiyor. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binayla ilgili 2 isim tutuklandı. Kayıtlarda binanın mimarı olarak görülen Hasan Balcı ve kontrol görevlisi Mevlüt Okumuş suçlamaları kabul etmedi. İmzaların kendilerine ait olmadığını iddia ettiler.
11: İmzaların hiçbirini kabul etmiyorum. Kaşedeki bilgiler bana aittir. Ancak kaşe bana ait değildir.
6: Hasan Balcı'nın avukatı ise geçmişte ruhsata aykırılık nedeniyle 2 kez tutanak düzenlenmesine rağmen ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti. Kayıtlarda kontrol görevlisi olarak görülen Mevlüt Okumuş da yöneltilen tüm sorulara bilmediğini öne sürerek yanıt verdi. Tutuklanan iki şüpheli birbirlerini daha önceki projelerden tanıdıklarını ise doğruladı. Ruhsattaki imzalara ilişkin iddiaların doğruluğu adli incelemeyle netleşecek. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016'da hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında birçok soruya yanıt aranıyor.
5: ABD ordusu Umman Körfezi'nde ticari bir yük gemisine hedef aldı. Geminin İran'daki bir limandan ayrıldıktan sonra ablukayı delmeye çalıştığı öne sürüldü. Saldırıya dair ayrıntıları ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM paylaştı. Panama bayraklı Ocean Molika adlı gemi mürettebatının uyarıları dikkate almaması üzerine harekete geçildiği belirtildi. ABD ordusuna ait bir savaş uçağının gemiyi hassas güdümlü bir mühimmatla vurduğu ifade edildi. Mürettebata zarar vermeden geminin tahrik sistemini tamamen devre dışı bıraktığı aktarıldı. ABD ordusu bölgede denizcilere abluka uyarılarını dikkate almaları konusunda çağrıda bulundu. Diğer yandan İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda binlerce ton petrol taşıyan dev bir tankerin mayına çarptığını aktarmıştı. Bu olaydan birkaç saat önce Birleşik Arap Emirlikleri Sahil Güvenliği Körfez'deki bir tankerde yangın çıktığını ve imdat sinyali üzerine 22 mürettebatın kurtulduğunu duyurmuştu. Rusya lideri Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İran da gündeme geldi. Putin'in İran tarafının görüşünü ABD'ye ilettiği belirtildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'le Trump arasındaki telefon görüşmesine dair ayrıntılar verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İran tarafının çatışmalarının olası çözümüne ilişkin görüşünü ABD Başkanı'na ilettiğini bildirdi. Putin'in bunu İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın bilgisi dahilinde yaptığı da aktarıldı. Trump'la telefon görüşmesinde Ukrayna meselesinin de ele alındığına dikkat çeken Peskov, Putin'in ABD tarafının gerilimi azaltmaya yönelik adımlara ilişkin bazı önerilerini anlayışla karşıladığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan ithalat yolunu seçen ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski'ye hedef aldı. Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırılarının küresel sonuçları olduğunu savunan Trump, Zelenski'yi barış yapmamakla suçladı.
12: ABD Başkanı Donald Trump, tenisiye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşı için hiç başlamaması gereken bir savaştı. Ne öneriyorum biliyor musunuz? Ukrayna'nın anlaşma yapabilecek yeni bir lidere sahip olması gerektiğini öneriyorum dedi. Zelenski için pek çok kez anlaşma yapabilirdi ama her nedense hiç anlaşma yapmıyor dedi. Bana kalırsa Ukrayna'nın yeni bir cumhurbaşkanına sahip olmasının zamanı geldi ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Zelenski'ye Rusya'ya ne istiyorsan yapabilirsin dedik ama rafinerileri vurmaması gerektiğini söyledik. Çünkü bu dünyayı ilgilendiren bir sorun ve mesele. Oysa ne yapıyor? Gidip dizel yakıt rafinerilerini hedef alıyor. Buna son verse iyi olur diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump son günlerdeki açıklamalarında yükselen dizel yakıt fiyatlarından İran savaşından ziyade Ukrayna savaşını sorumlu tutmuştu. Ve Moskova'nın Trump yönetimiyle vardığı bu dizel anlaşmasının ardından Ukrayna lideri Zelenski de sert açıklamalar yapmış ve bu anlaşmayı Putin'e verilen bir armağan olarak nitelemişti. Trump yönetiminin önceliği Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesi Amerika'da hem petrol hem de dizel yakıt fiyatlarını biraz daha aşağıya çekmek, yükselen enerji fiyatları Trump yönetimi ve cumhuriyetçiler açısından siyasi bir riski beraberinde getiriyor. ABD Kongresi'nden özellikle demokratlardan Moskova ile varılan anlaşmaya tepki var. Senato'da demokratların lideri, azınlık lideri Chuck Schumer Trump'ı tırnak içerisinde şeytanla anlaşma yapmakla suçladı.
5: İngiltere ile Ukrayna arasında bir dizi görüşme gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini de tekrar etti. Görüşmeye dair açıklama İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden geldi. İki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları da ele aldığı kaydedildi. Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını kapsayan bir enerji ateşkesi kabul etmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, Ukrayna'daki altyapının ve Karadeniz'deki deniz ticaretinin hedef alınmaması gerektiği kaydedildi. Açıklamada enerji ateşkesinin küresel piyasalara da olumlu etkileyeceği vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü alamaması nedeniyle öfkeli. Trump, bir kez daha 8 savaşı bitirdim hatırlatması yaptı. Buna rağmen ne ben ne de Amerika Birleşik Devletleri Nobel ödülü alamadı dedi. ABD Başkanı Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı. 8 savaşı çözüme kavuşturdum, 2 savaşı daha sona erdirmeye çok yakınım dedi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yüzlerce rehinenin serbest bırakılmasını sağladığını söyleyen Trump, Venezuela ve İran vurgusu yaptı. Venezuela'da bir savaş kazandım ve ülkeyi acımasızca yöneten şiddet yanlısı diktatörü yakaladım. Ayrıca teröre en fazla destek veren devlet olan İran'ın nükleer silah edinmesini engelledim ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü nedeniyle Avrupa'nın birçok kentinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. İngiltere, Almanya, Belçika ve İtalya'da on binlerce kişi yürüdü.
13: Avrupa'da on binler Filistin için yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü sebebiyle Avrupa kentleri bir kez daha kitlesel protestolara sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi soykırımı durdurun sloganlarıyla Başbakanlık binası 10 numaraya yürüdü. Yürüyüşte İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkan Yahudi aktivistler de ön saflardaydı. Filistin'e özgürlük pankartları taşıyan göstericiler İngiliz hükümetine Tel Aviv'e yönelik askeri ve diplomatik desteği tamamen kesme çağrısında bulundu. Almanya'da ise adres yine başkent Berlin'di. Kent merkezinde toplanan kalabalık İsrail'in saldırılarını ve Netanyahu yönetimine koşulsuz destek veren Washington'ı protesto etti. Polis eylemler sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı. İtalya'nın Napoli kentinde ise dayanışma duygusu öne çıktı. Göstericiler İsrail'e yönelik kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını ve somut yaptırımların hayata geçirilmesini talep etti. Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de ise eylemcilerin rotası İsrail Büyükelçiliği'ydi. Filistin'e özgürlük sloganları atan yüzlerce kişi Avrupa Birliği kurumlarına seslenerek Tel Aviv'e karşı caydırıcı adımlar atılmasını istedi. Komşu Yunanistan'da da adres başkent Atina'ydı. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırıların derhal son bulmasını talep etti.
5: Filistin'de Kasım ayında yapılması planlanan seçimler ertelendi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılması için kararname yayınladı. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin kararı doğrultusunda 28 Kasım'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti. Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi. Yeni kararname ile Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler, devlet başkanını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere seçimlere çağrıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda konuştu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde sorun yaşandığı iddialarına tepki gösteren Zorlu, hiçbir provokasyon sonucuna ulaşamayacaktır dedi.
14: Son dönemde bilhassa iki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Biz birbirimizi eleştirebiliriz. Ancak bir millet, iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında sorun yaşandığı iddialarına tepki gösterdi. Zorlu, hiçbir provokasyon sonucuna ulaşamayacaktır dedi.
14: Bizim Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğimiz dünyada örnek gösterilebilecek bir kardeşliktir. Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir değerli kardeşlerim.
6: Zorlu, Kocaeli'deki Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında kürsüdeydi. Ay sonunda Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Türk dünyasında kimlikle seyahat gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.
14: Şu an biliyorsunuz pasaportlarımızla dolaşım içerisindeyiz. Acaba şu an kimliğimizle, ID kartlarımızla dolaşabilir miyiz? Bunun taşlarını döşemeye, yetiştirmeye çalışıyoruz.
6: Program kapsamında Türk dünyasında medya ve Türk dünyasında sosyal medya işbirlikleri panelleri de düzenlendi.
5: Adıyaman'da 12 gündür aranan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş Şanlıurfa'da bulundu. 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrılan Elvan Yücetaş'tan 12 gündür haber alınamıyordu. Polis ekipleri çalışmalarını Adıyaman ve çevre illerde yoğunlaştırdı. 16 yaşındaki Elvan'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edildi. 12 gün boyunca parklarda uyuduğu ortaya çıkan Elvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesiyle görüşmek istemediğini belirten çocuğun koruma kuruluşuna teslim edileceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği eğitim kampında konuştu.
15: Faili meçhul bir eylem kalmaz. Devlet mutlaka bunun ortaya çıkartır ve adalet çerçevesinde bu şahısların gün gelir hesabını hukuk önünde sorar. Biz faili meçhul cinayetler konusunda, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.
16: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
15: Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğümüzde bu yeni sayfayı milli birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle çalışmalarınızla doldurun. Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın.
16: Suç örgütlerine yönelik sürekli operasyon yaptıklarını anlatan Gürlek, sokak çeteleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
15: Şu an artık suça sürüklenen çocuk tabiri değişti. Adli süreç altındaki çocuk tabiri var ve verilen cezalar arttırıldı. Yani artık suç örgütleri çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp kullanamayacaklar. Bu konuda hem azmettirenler, hem teşvik edenler, hem de bu eylemin içerisinde bulunan çocuklar hakkında cezalar yaklaşık 2 kat oranında artırıldı.
5: 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasına ilişkin yönetmeliğe dair Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada çocuklarımızı dijital ortamın risklerinden korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve daha güvenli bir sosyal medya ekosistemi oluşturmak amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz denildi. Bu kapsamda güvenilir yaş doğrulama sisteminin oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik esasların başkanlık tarafından belirlendiği belirtildi. Açıklamada düzenleme ile birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının çocukların mahremiyetini, kişisel verilerini ve gelişimlerini korumaya yönelik sorumluluklarını da güçlendiriyoruz denildi. ...15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması 1 Kasım itibariyle başlıyor. Son yıllarda uzmanlar sık sık çocuklarda görülen psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarda aşırı sosyal medya kullanımının etkilerine dikkat çekiyordu. Peki bu kısıtlama çocukları ve aileleri nasıl etkileyecek, nasıl bir katkı sağlayacak?
17: Bu yasa yükü ailelerin omuzundan alıyor. Yani bir şekilde aile çocukla kısıtlamaya çalışarak tek başına değil, kural koyan ve aslında buradan maddi bir gelir kazanan platformları veriyor yükü. Aslında Türkiye yalnız değil. Bunu birçok ülke zaten şimdiden yaptı. Avustralya biliyorsunuz Aralık 2025'te başlattı. Fransa, Danimarka, Yunanistan, İngiltere şimdi hazırlıklar içinde. Yani doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.
18: Çok da önemli olan noktalardan biri de çocukların direkt olarak varsayılan ayarlama olarak hesaplarının gizli olarak işaretlenecek olması ve bunun yanı sıra da canlı yayın açamayacak olmaları. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
17: Evet, etik olarak zaten gizlilik çok önemli. Bu doğru bir karar bir şekilde ve canlı yayın açma kısmında biz çok fazla adli vaka da görüyoruz. Bu adli vakaların önemli bir kısmı sosyal medya platformlarından ve online dijital bir takım taciz ya da eylemlerle gerçekleştiriliyor. Bu açıdan kameraların açılmaması ve bunun bir kural olarak koyulması bence uygundur.
18: Sosyal medyanın aşırı kullanımı ya da suistimal edildiğinde nelerle ağırlıklı olarak daha fazla karşılaşılıyor? Yani neye yol açabilir sosyal medyanın uygunsuz kullanımı?
17: Ya aşırı kullanım dediğimizde çoğu kişinin aklına sadece çok zaman harcamak geliyor. Ama bizim poliklinikte gördüğümüz zincir daha çok şöyle oluyor. Gece bırakılamayan telefon uykuyu çalıyor. Uykusuz çocuk okula gidiyor, dikkati dağılıyor, dersler bozuluyor, sinirli oluyor ve evde kavga çıkıyor. Bu arada kısıtlama yapmaya çalışan anne ile çocuk arasında ciddi sıkıntılar gerçekleşiyor. Bir yandan bu sosyal medyada filtreli hayatlara bakıp kendi hayatını, bedenini beğenmeyen ya da bir gruptan dışlanan bir çocuk da kaygı ve depresyona açık hale gelebiliyor. Yani yasa bu zincirin en başına aslında baktığımız zaman, yani en hassas yaştaki kontrolsüz bir başlangıca dokunuyor. Yani bu başlangıcı biraz daha ne kadar geç olsa o kadar iyi bizler açısından. Biz zaten artık zorbalığı yani %50'lerden bile belki daha fazla online ya da internet üzerinden siber zorbalık şeklinde görüyoruz. Bu noktada örneğin işte belli gruplara alınmayanlar ya da işte bir grubun içerisinde kötü muamelelere maruz kalanlar, onun dışında bazen mesela bir hesap açıp bir kişinin fotoğrafını paylaşıldığı durumlar olmuştu, yaşanmıştı. Yani bir şekilde buralara da dokunarak, yabancılara temas, istismar ve zararlı akımları önleyerek aslında burada bir kontrol edici bir yeri olacak. Bir yandan da bazı oyun platformlarında sohbetler var ve bu sohbetlerin de ayrıca denetlenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle sosyal oyunlar oluyor. Oralarda bir takım rolleri giriyor. Çocuklar ve ergenler, işte karı koca rolü olabiliyor bu ya da farklı istekleri olabiliyor karşı tarafın. Bu tarzda birkaç vakayla karşılaşmıştım. Hani oyunlar evet masum deniyor, sosyal oyun deniyor ama oradaki içerik ve konuşmaların içerikleri de çok zararlı olabiliyor. Bunların da başta denetlenmesi gerekiyor.
18: Özellikle yapay zekanın daha fazla kullanılıyor olması herhalde bu sosyal medya kullanımında farklı bir boyuta taşıdı, değil mi?
17: Şöyle, yapay zekanın evet yani uygunsuz kullanım ya da denetimsiz kullanım olduğu zaman çok daha farklı noktalara götüren bir tarafı olduğu. Yani çocuklar yapay zekayla konuşmayı, onunla bir şekilde bir ilişki kurmayı tam da uygunsuz bir beyin gelişimi henüz buna yeterli olmadığı bir dönemde deneyimliyorlar. Ve bu onlar üzerinde gerçekten olumsuz sonuçlar doğuruyor. O yüzden ebeveyn kontrolü, çocukların yapay zekayla etkileşime girerken ne yaptığı, nasıl şeyler ürettikleri muhakkak yine aileler tarafından denetlenmeli. Ama olumlu tarafı da bir yandan göz ardı edilmemeli. Yani bir yapay zeka programlarıyla hazırlanan proje ödevleri ya da yaratıcı sorular sorarak geliştirebileceğimiz kendimizi ve çocuklarımızı birçok alan var. Yani bu noktada daha dengeli ve kontrol altında olması gerektiğini düşünüyorum teknolojinin. Zaten ortak mesajımız da bu. Kontrollü, yani tamamen yasaklamak değil, uygun, denetimli ve yaşa uygun kullanımın desteklenmesi.
5: Sigara satışında artık yeni bir dönem başlıyor. Sigarayı alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Sigara içilen alanlar da kısıtlanacak. Kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen kanun teklifinin ayrıntılarını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu anlattı.
19: Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir işte? Okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz.
6: Sigara satışında ve kullanım alanlarında yeni kriterler yolda. Artık sigara alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Hastane, okul, ibadethane, çocukların gittiği spor tesisleri gibi binaların çevresinde sigara kullanılacak alanlarla ilgili de mesafeler belirlenecek. Yeni düzenlemeyle ilgili kanun teklifi yakın zamanda meclise sunulacak. Açıklamayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı.
19: Esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak.
18: Evet.
19: Ama ya daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak.
6: Bakan Memişoğlu TRT Haber yayınına konuk oldu. Kısa süre içerisinde yeni sağlık personeli alacaklarını da söyledi. Memişoğlu raporlu ilaç kullanan hastalar için de yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Sistemle hasta raporu olan ilacı doktora gitmeden rapor süresi boyunca yalnızca eczaneye gidip alabilecek.
19: Şimdi çalışma yapıyoruz. O da şu. Sağlık raporu olup, ilaç raporu olup bir kere doktora yazdırdıktan sonra insanımızın da daha doktora yeniden yazdırma ihtiyacı duymadan o rapordaki ilaçları direkt alabilir hale getireceğiz.
5: Okullarda ücretsiz yemek sunulmasına dair tartışma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım attı. Ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik bir anket başlattı. Okul gıdası uygulamasına yönelik de yeni bir gelişme var.
6: Okullarda ücretsiz öğle yemeği Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde. Bakanlık öğrencilere ücretsiz okul yemeği sunulması hakkında 81 ilde anket başlattı. 5 Ekim itibariyle başlatılan ankette ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerle velilerine ücretsiz okul yemeği sunulmasına dair görüşleri soruluyor. Ankete Milli Eğitim Bakanlığı'nın anket modülü internet sayfasından erişilebiliyor. Bakanlık aynı kademelerde derse giren öğretmenler için de bir anket hazırladı. Ankete katılmak için son gün 19 Ekim. Okulların kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi işletmelerinde satışa sunulacak ambalajlı gıdalara yönelik okul gıdası uygulaması da bir kez daha ertelendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre geçiş için belirlenen 14 Eylül 2026 tarihi 13 Eylül 2027 olarak güncellendi. Uygulama kapsamında söz konusu gıdaların ambalajlarında okul gıdası logosu yer alacak. Ayrıca bu ürünlerde Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek beslenme skoruna yer verilecek. Beslenme skoru ürünlerin besin değerlerine göre A, B ve C olarak verilecek. Ambalajında bu iki kriterin yer almadığı gıdalar okullarda satılamayacak. Bakanlık, milletler arası okullara Türk vatandaşı öğrenci kaydı yapılmaması konusundaysa bir kez daha okulları uyardı. Yasağın uygulanması konusunda illere yazı gönderen bakanlık, kayıt belgelerinin incelenmesini istedi. Mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydı yapan okullara brüt asgari ücretin 20 katı olan 660.600 lira idari para cezası kesilecek.
5: İspanya'da konut krizi protestoları sürüyor. Barcelona'da göstericiler konut krizinin sembolüne dönüşen ve 87 yaşında hayatını kaybeden Mercy Carmen Abascal için yürüdü.
6: İspanya, konut protestolarının sembolüne dönüşen ve 87 yaşında hayatını kaybeden Mari Carmen Abascal için sokaklarda. 70 yıl kiracı olarak yaşadığı evinden tahliye edilmesiyle ülkede protestoların fitilini ateşleyen Abascal 7 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Ülkenin farklı noktalarında Abascal için anma törenleri düzenlendi. O adreslerden biri de Barcelona'ydı. Protestocular ellerinde Abascal'ın fotoğraflarıyla Barcelona sokaklarında yürüdü. Duvarlarda da yaşlı kadının resimleri vardı. Göstericiler konut krizinin yol açtığı sonuçları protesto ederken tahliyelerin durdurulması ve konut piyasasında yaşanan sıkışıklığın giderilmesi için adım atılması çağrısında bulundu. Protestocular genel grev çağrısı yapan pankartlar da taşıdı.
20: Mari Carmen'e yapılan şey cinayetti. 87 yaşındaki hiçbir kadın evden tahliye edilmenin beraberinde getirdiği şeylere dayanamaz. Bu olayın elbette büyük bir şok yarattığı açık. Ancak bu olayın arkasında tek bir kişinin ölümünü aşan toplumsal bir sorun olduğunu da görmezden gelemeyiz.
6: Konut krizi nedeniyle İspanya'da sandık hazırlığı da var. Krize karşı hazırladığı kararnameyi parlamentodan geçiremeyen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez erken seçim kararı almıştı. Ülkede 29 Kasım'da erken genel seçim yapılması bekleniyor.
5: Edirne'de Kapıkule sınır kapısında bir otomobilde 67 canlı piton ele geçirildi. Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule sınır kapısına gelen yabancı plakalı otomobil, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi. Poşetlerde çorapların içerisine koyulmuş 67 canlı piton bulundu. Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin lira ceza uygulandı. Yılanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İngiltere'de hayvanat bahçesinde Bengal kaplanlarının tutulduğu bölüme giren kişi hayatını kaybetti. Bu görüntüler Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'ndan. Çevresi yüksek tellerle çevrili bölüme giren adamın Bengal kaplanı tarafından saldırıya uğradığı anlar ziyaretçilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği açıklandı. Görgü tanıkları hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla ateş ederek müdahale ettiğini söyledi. ABD'de sezonun ilk kasırgası İsasyas ülkenin güneydoğu bölgesini kapsayan Körfez kıyısı eyaletlerine ulaştı. En az 4 kişi hayatını kaybederken Florida ve Alabama'da yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.
6: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yolları su bastı. İsayas kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarına ulaştı. İsayas, Atlantik kasırga sezonunun ilk kasırgası. Florida kıyılarını kategori 2 şiddetinde vurdu. Karaya ulaşmasının ardından Alabama'nın güney kesimlerine ulaştı. Geçtiği yerlerde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa neden oldu. Kasırga nedeniyle Florida ve Alabama'da 726 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Kasırga ağaçları ve elektrik hatlarını devirirken ani sel uyarısı yapılan Houston County'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde belirli bölgelerde bölge halkı için geçiş

0: Ekim denize mi girdiniz?
1: Evet, biz Kasım'da da giriyoruz, bekleriz Kasım'da.
0: Nasıl peki su?
1: Harika, mükemmel.
0: Şu anda İstanbul'da adeta yaz havası yaşanıyor. Hava sıcaklığı 25 dereceyi gösteriyor. Yarın yine pazar keyfi yapmak için gayet uygun. Gün yine bol güneşli ve sıcak geçecek.
2: Güneşli geçen günlerin ardından hafta başı itibarıyla hava kapanacak.
3: Gelsin, yağmur iyidir. Barajlar dolar. Sular eksik zaten. İyi olur yani.
4: Şu soğukların gelmesi çok kötü etkiliyor bizi. Çocukla yazları gezmek güzel ve eğlenceli oluyor. Kış biraz zorlu geçecek gibi gözüküyor. Hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.
2: Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava nedeniyle günün ikinci yarısında hava aniden değişecek. Sıcaklıklar 16-17 derecelere düşecek.
5: Sonbahar artık. Sonbaharda yaşayalım. O güzellik, yağmur da güzel.
2: İstanbullular güneşli havanın tadını sokaklarda çıkardı. Pek çok kişi sahillere ve parklara akın etti.
6: Vallahi yazdan kalma günleri yaşıyoruz. Biz de çocuklarla beraber işte balık tutmaya geldik. Çok güzel bir hava, İstanbul havası. Günümüzü geçiriyoruz, mutluyuz.
7: Güzel geçiyor ama balık tutamadık ya.
0: Balık yok mu bugün?
7: Evet, yok. Seviyoruz yani burayı. Geliyoruz, kahvaltımızı da burada yapıyoruz.
8: Vallahi güzel geçiyor, şimdi onu diyoruz. İstanbul gerçekten güzel şehir. Biz de arkadaşımla fırsat bildik. Şöyle bir dedik, boğaz sefası yapalım. Biliyoruz yağmurda geleceğini ama her mevsim bizim için güzel vallahi.
0: Yağmuru sever misiniz? Geliyor pazartesi.
7: Duruma göre. Bu havalar daha tercihimiz tabii. Yağmurda olması lazım yani.
9: Amili takım teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu 2027 Temmuz'undaki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalma kararı aldı. Gazeteci Mehmet Ayan bu konuları NTV'ye değerlendirdi.
10: Şu anda meşru olarak Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görevde bulunmasının önünde hukuki ve meşru bir problem yok. Hükümet mi? Hükümet. Ama bu şartlarda yani VAR müdürünüz istifa etmişken, milli takım hocasını 4 maç sonra göndermişken, beraber yola çıktığınız yol arkadaşlarının bir numarası ekibiyle beraber çekilmişken, MHK başkanınız tutuklu, en çok derbi yöneten hakeminiz tutukluyken, toplamda 28 üyenizin 15'i istifa etmiş, biri hak mahrumiyeti var ve 11 kişi kalmışken, YK'nızda 4 kişi kalmışken bu hükümetten söz edilebilir de bu iktidardan nasıl bahsedebiliriz? Hacı Osmanoğlu yönetimi, ben korkunç şeyler duyuyorum. Yani hakemlikte zirveye gelmiş arkadaşlarımız, hakemlerimiz, işte Bünyamin Gezer olsun, Fırat Aydınus olsun, yani bu işi yapmayacaklarını söylüyorlar. Bu sadece mevcut federasyona değil, çok ciddi bir şekilde futbol sistemine de duydukları sitemin göstergesidir. Öngörüm, hiçbir bilgiye sahip değilim. Fotoğrafı çekiyorum. Benim aklıma biraz yatan, daha doğrusu ortamda aklıma yatmaya en yakın isim Fatih Tekke gibi geliyor. Çünkü Fatih Hoca Trabzonspor'da başarılı başladığı deneyimi kötü bitirdi. Ben Fatih Tekke Hoca'nın adaylardan biri olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki potansiyel ve ölmeyecek adaylar var. Allah uzun ömür versin onlara. Gerek Sayın Fatih Terim, gerek Sayın Şenol Güneş. Aykut Kocaman, bilmiyorum kamuoyundaki kadar çeşitli yerlerde karşılığı var mı ama keşke olsa. Yani benim seçme yeterliliğim olsa, kardeşim al sen seç desen, getirebileceğim bir numaralı isimlerden bir tanesi olur. Bir iki olur benim için ama çok karşılığı olabileceğini, ülkede karşılığı olabileceğini varsaymıyorum Sayın Aykut Kocaman'ın. Ama an
9: itibariyle... Geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona da Şampiyonlar Kupası zaferiyle girdi. Medya gününde açıklamalarda bulunan Kaptan Zehra Güneş ve genç oyuncu Aylin Uysalcan hedef ve beklentilerini NTV'ye değerlendirdi.
11: Uzun, zor, inişli çıkışlı ve güzel bir sezon olacak bence.
12: Geçtiğimiz sezon 15. Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın yıllardır kırılamayan 16 şampiyonluk rekorunu egale etmeyi hedefliyor. Yeni sezona mücadele ettiği 5 kupada da şampiyonluk parolasıyla giren Türk voleybolunun yakın dönemine damga vuran kulübünde medya günü düzenlendi. Son 10 sezonda tüm kulvarlarda toplam 23 kupa sevinci yaşayan kulübün simge isimlerinden Kaptan Zehra Güneş, sezon hedeflerini NTV'ye aktardı.
11: Hiçbir zaman birinin doymuş olduğunu

0: hissetmedim o kulüpte. Evet, takımımız çok değişmedi ama burada oynayan sporcular da, burada halen görev yapan ve buradan ayrılmış sporcular da buraya gelince bir şey söylemeden bu mentaliteye adapte olma özelliğine sahip gerçekten. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve çok güzel bir harmoni oluşturuyoruz bence. Bizim için her sezon yeni bir hikaye, her sezon yeni bir kitap, yeni bir sayfa. O yüzden bunu ne kadar doldurabilirsek, günün sonunda ne kadar çok kitabımız olursa bizim için o kadar güzel. Aslında yeni sezona geçen sezonun motivasyonuyla ve bu sezonun heyecanıyla başladım diyebilirim. Dediğiniz gibi bu sene de hedefimiz 5 kupayı alabilmek ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapabilmek. Bu sene bildiğiniz gibi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da yarışacağız ve çok heyecanlıyım açıkçası.
1: Kaptan Zehra, Vakıfbank'ta 18. sezonuna giren baş antrenörü Giovanni Guidetti'nin hakkını teslim etti.
0: Ben çok mükemmeliyetçi bir insanım. O yüzden yaptığım her şeyin en iyisi olana kadar durmam. Ya da zaten en iyisi olduğunu düşünmem yaptığım şeyin. Giovanni de buna çok açık bir insan. Buna aşık bir insan bence. O da hayatında böyle. O yüzden bu karakterde olan oyuncuların onunla uzun bir yolda çok kolay çalışabileceğini düşünüyorum. Çünkü her zaman potansiyelini ortaya çıkarmakta seni teşvik eden zor bir antrenör, evet. Ama insani yönü çok fazla ve gerçekten insan halinden anlayan bir insan.
1: 17 yaşındaki smaçör Aylin Uysalcan da Vakıfbank altyapısından A takıma yükselen isimlerden. Pasör çaprazlığından smaçöre evrilen Aylin, Vakıfbank formasıyla profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğunun ardından hislerini paylaştı.
2: Benim de bu camiada, bu ailede, bu takımda ilk şampiyonluğum, bu seviyedeki ilk şampiyonluğum. Bu benim için gerçekten güzel bir ilk oldu. İlk göz ağrım diyebilirim. Çok mutluluk ve gurur verici bir şey. Devamının gelmesini diliyorum ve bunun için bolca çalışmaya da devam edeceğiz.
1: Sezona 3-2'lik Eczacıbaşı galibiyetiyle başlayan Vakıfbank, Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü. Giovanni Guidetti'nin ekibi 5 sezon önceki 5 kupalı kusursuz sezonu tekrarlamayı hedefliyor. Şampiyonlar Kupası'nı 6. kez kazanan Sarı Siyahlılar, Sultanlar Ligi, Kupa Voley, Sev Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da zafere ulaşmayı hedefliyor.
3: Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Türk Eğitim Vakfı da bu yıl burs desteğiyle hayatları değişen 3 kuşaktan kadını bir araya getirdi.
4: Raset Soyer 1967 yılında aldığı bursla eğitimine devam edebildi. Yıllar sonra kendisi de eğitim alanında yöneticilik yaptı. Onunla başlayan hikaye sonraki kuşaklarda da sürdü.
5: Türk Eğitim Vakfı ilk kız bursiyeriyim. O zaman 17 yaşında zor şartlar içinde iş hayatına atılmışken Türk Eğitim Vakfı sayesinde hem eğitimimi tamamladım.
4: Doktor Elif Öngel de Türk Eğitim Vakfı'nın bursuyla ihtisas eğitimini aldı. Şimdi başarılı bir yoğun bakım doktoru.
6: Üst ihtisasım sırasında da Türk Eğitim Vakfı'nın bursuyla yurt dışında palyatif bakım eğitimi almaya gittim. Bazen bir kız çocuğunun gücü ailenin kaderini, hatta gelecek nesilleri etkileyebiliyor.
4: Annesinin yarım bırakmak zorunda kaldığı eğitim Semanur Yardım için de bir hedefe dönüştü. Üniversite boyunca burs desteği aldı. Mezuniyetinin ardından bir zamanlar bursiyeri olduğu vakıfta işe girdi ve başkalarının eğitim hakkı için çalışıyor.
7: Manisa'nın küçük bir ilçesinde büyüdüm. Annem kendi eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığı için bana ve ablama okumamız gerektiğini bize sürekli söyledi. Kendi hayatımızı kurmamız gerektiğini, ayaklarımızın üzerinde durmamız gerektiğini söyledi.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bu yıl burs başvurusu yapanların %62'si genç kadınlar.
3: Akdeniz ve Ege sahilleri nesli tehlike altındaki karetta karettaların en önemli yuvalama alanlarından biri. Yumurtlama alanlarında aylarca süren nöbetler ve koruma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Antalya ve Muğla'da yaklaşık 300 bin karetta karetta denizde buluştu.

0: Yuvalarından çıktılar, engelleri bir bir aşıp denize ulaştılar. Yaklaşık 300 bin yavru karetta karetta ilk yolculuklarını gerçekleştirdi. Deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu sona erdi.
1: Son birkaç yıldır olumsuz etkiler nedeniyle yuvalama görmediğimiz bazı alanlarda yuvalamanın olmasını görmek bu sene bizleri sevindirdi.
0: Karetta karettalar yaşamlarının neredeyse tamamını denizde geçiriyor. Sadece yumurtlamak için Mayıs ve Eylül ayları arasında karaya çıkıyor. Nesli tehlike altındaki tür koruma altında. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu nöbet tutuluyor. Antalya'daki Belek, Kızılot, Kundu ve Lara plajları karettaların önemli yumurtlama alanlarından. Bu yıl 4 sahilden yaklaşık 200 bin karetta karetta yavrusu denize ulaştı. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu plajı ve Fethiye sahilleri de karettaların önemli yumurtlama alanlarından. Bu yıl yaklaşık 1000 yuvadan çıkan 35 bin yavru karetta karetta denizle buluştu.
1: Bu sene bir sezonun daha sonuna geldik. Mayıs ayının başından Eylül ayının sonuna kadar izleme ve koruma çalışmaları kumsalda yürütüldü. Burada yuvaları kafesledik.
0: Ortalama 120 yıl yaşayan deniz kaplumbağaları yaşamlarının büyük bölümünü kıtalar arası denizlerde geçiriyor. Sadece dişiler kumsala çıkıyor, 150 civarında yumurta bırakıyor.
2: İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda derz değişim çalışması yapılıyor. 12 gün sürecek çalışma nedeniyle Edirne yönündeki trafik akışı saat 23 ila sabah 6 arasında yan yoldan sağlanacak. İstanbul'da D100 E5 karayolu Küçükçekmece viyadüğünde bakım çalışması başladı. Derz değişimi yapılacak. Edirne yönü 21 Ekim tarihine kadar gece saat 23 ila sabah 6 arasında araç geçişine kapatılacak. Sürücüler bu saatlerde kuzey yan yola yönlendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu kez Diyarbakır'da. Kente 9 gün boyunca kültür, sanat ve tarih dolu etkinlikler düzenlenecek.
3: Diyarbakır 9 gün boyunca sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır'da kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı.
4: 250'ye yakın değişik etkinlikler olacak. Sahne faaliyetleri, sanatçılarımızın konserleri, sergiler, söyleşiler, çocuklarımıza yönelik etkinlikler. Başta Diyarbakırlı hemşerilerimiz olmak üzere civar illerden yoğun bir katılım bekliyoruz.
3: Surlar, Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri ve Hasan Paşa Hanı ile ünlü Diyarbakır bu yıl 5. kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alıyor. Festivalde 14 farklı mekanda, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve baleye, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar 249 etkinlik düzenlenecek. Gastronomi programı kapsamında belirlenen 48 lezzet noktası ise kentin zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini ziyaretçilere sunacak.
4: Türkiye çapında ve dünya çapında meşhur şeflerimizin buluştuğu ve beraberce yeni çalışmalar yaptığı, tadımların yapılması, lezzetlerin test edilmesi ve tanıtılması noktasında önemli bir çalışma yürütecek şeflerimiz burada.
3: 18 Ekim'e kadar sürecek Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kentin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı dallarıyla buluşturacak.
2: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali sürüyor. Kentin 14 farklı noktasında 246 etkinlik gerçekleştiriliyor diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında da Deniz Kilistioğlu sizlerle olacak. Hoşçakalın.
5: Gastroantep Kültür Yolu Festivali bu yıl 8. kez kapılarını açtı ve 4 yıldan bu yana da Türkiye Kültür Yolu Festivali bünyesinde devam ediyor. Yanımızda da şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin var. Efendim hemen bugünle başlayalım. Bugün bir hayli hareketliydi. Konuklar vardı. Neler söyleyeceksiniz? Gaziantep'lileri bu süreç içerisinde hangi etkinlikler bekliyor? Hangi etkinlikler yapıldı? Biraz bununla ilgili bilgi alalım.
6: Ben önce size çok teşekkür ediyorum. NTV her zaman bu güzel çalışmalarda, kültür sanat çalışmalarında, kültür yolunda hep bize yolculuk etti. Hep yaptığımız işleri güzel tanıttı. Size gerçekten ve bütün gruba çok teşekkür ediyorum. Siz de gördünüz, şehirde büyük bir heyecan var. Aslında kurumsallaştık, markalaştık. Tek şehir gelmiyor, bütün bölge geliyor, bütün ülke geliyor. Şu an burada 10 tane üniversite gastronomi öğrencileri kendi içinde yarışıyor. Profesyoneller var, akademisyenler var. Bütün kesim, toplumun bütün kesimleri bu konuda yazan, çizen, konuşan, benim de sözüm var diyen herkes buraya severek geliyor. Şehrin sevilmesi çok önemli. Geldiği zaman aradığını bulması çok önemli. Bunlar hepsi bir döngüsel halka ve bu yılki gündemimiz deneyimleme. Geçen yıl biz gıda güvenliği üzerinde çalışmıştık. Her yıl bir tema çalışıyoruz. Bu yıl da deneyimleme. Çünkü dünya artık bunu bir yeme içmeden çıkarmış durumda, bir hikayeye, bir deneyime geliyor. Bizim bunların hepsinin bir hikayesi var. Bunların hepsi toprakta başlıyor. Güneşte başlıyor. Mezopotamya'nın derinliği var. Fırat'ın bereketi var. Bunun sonunda çıkan ürünlerin hepsinde bir hikaye var. Bu hikayeyi anlattığımız zaman bu bir deneyime dönüşüyor. İçli köfte deneyimi, yuvalama deneyimi aslında ne kadar zor olduğu, kolay olmadığı, marifet istediği, tecrübe istediğini gösteriyor ve sofranın bir paylaşım, bir kardeşlik, hakikaten bir bereket olduğunu gösteren, birleştiren bir parça olduğunu, bir kültür olduğunu bütün dünyaya buradan söylüyoruz.
5: Evet. Efendim tabii bu tarz etkinliklerin özellikle kente, kent esnafına, ekonomisine çok önemli katkıları oluyor. 8 yıldan bahsediyoruz. Siz bunu değerlendirirken nasıl bir gözlem söz edebilirsiniz?
6: Mevsimsel olarak karasal iklim olduğumuz için tam dönemi şu an sonbahar. Esnafımız açısından da Ahi Evgan kültürüyle Elmacı Pazarı'nda, Bakırcılar'da büyük bir geleneksel yapı var. Onlar da ne kadar çok insan gelir ve ne kadar bunu tanırsa o kadar çok siftah ediyorlar ve ekonomilerine, aile ekonomilerine çok büyük bir sinerji oluşturuyor. Beraberinde kadın kooperatifleri kuruldu. Kadınlar çıkan bütün ürünleri, bu kurutmalıkların hepsini kendileri yapıyor, kurutuyor. Bu organik ürünleri bütün dünyaya satıyorlar. Oradan aile ekonomisine ciddi bir fayda oluyor. Ayrıca sanayimizde 300 bin kişi çalışıyor. Gıdaya dayalı sanayi, un, makarna, salça, gıda ürünlerinin sanayisi de ayrı bir sanayi altyapısı oluşturuyor. Dolayısıyla topraktan üretime bu döngüsel sistemde büyük bir bereket var, ekonomi var. Biz buna yeşil ekonomi diyoruz. Her yıl Gastroantep zamanı bu yeşil ekonomi güçleniyor ve şehir bundan yüksek bir memnuniyet gösteriyor.
5: Evet. Efendim tabii uluslararası şefler de burada deneyimlerini paylaşıyorlar. Tabii bunları yaparken de yöresel lezzetlerden de örnekler kullanıyorlar. Şimdi Gastroantep'in uluslararası tanıtımını güçlendirmek için gelecek dönemlerde ne gibi çalışmalar yapılacak, hangi adımlar atılacak, bunu da sormak.
6: Aslında önce biz gastronomi bir olanı teyit ettik. Olanı bir kurumsallaştırdık. Olanı tarihiyle, medeniyetiyle bir sistemin içine aldık. Gastronomi 2'de bunu UNESCO'ya girdirdik. Uluslararası alana, gelenekten geleceğe taşıdık. Şimdi gastronomi 3'te bunu bütün dünyaya tanıtıyoruz. Tesislerimiz tamamlandı ve tanıtım başladı. Bu üçüncü kademe bizi kendi ürünlerimizin, yerel ürünlerimizin bütün dünyaya tanıtılmasında da yeni imkanlar, yeni fırsatlar oluşuyor ve küreselleşen bu dünyada insanlar artık damak lezzeti, o beş duyuda aynı lezzeti tatmak istemiyor. Farklı lezzet tatmak istiyor. Farklı görseli görmek istiyor. Farklı hissiyatı hissetmek istiyor. Bu beş duyuya hitap eden Anadolu mutfağı her geçen yıl dünya mutfağını zenginleştirmeye devam ediyor.
5: Evet. Son olarak şunu da sorayım efendim. Sadece kentler değil, bölgesel olarak bu tarz çalışmaların ortak yürütülmesi gerektiğini vurguladınız içerideki konuşmalarınızda. Bereketli Hilal'den söz ettiniz. Mesela çevre illerle bu tarz bir işbirliği nasıl olabilir?
6: İşte tabii hepimiz Fırat'ın çocuklarıyız. Aynı medeniyetin çocuklarıyız. Her bir şehrin kendi etkileşimi var. kendi güzel ve üstün tarafları var. Bunlar birbirini tamamlarsa, birbirinin yurdu olursa, birbirini birleştirirse bu pastayı büyütüyor. Pasta büyüdüğü zaman da bunun kaybedeni olmuyor. Dolayısıyla biz artık bölgesel kalkınma diyoruz, destinasyon diyoruz, artık şehir milliyetçiliği öldü. Hepimizin birbirini desteklemesi her bir ürünü diğerine hızlı bir şekilde etkileşimi sağlayıp pastayı büyüterek bunu dünya pastasına taşımamız gerektiğini görüyoruz. Bu bakış açısı bizi büyütüyor. Bu bakış açısını çoğaltmaya ihtiyacımız var.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Doğa takvimi. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Dinlediğiniz Kara Tavuğun Sesi. Almanya'da yapılan bir araştırmada katılımcılara kendilerine en iyi gelen kuş sesi sorulmuş. Sonuç, en iyi hissettiren, huzur veren kuş sesi tahminlerin aksine bülbülün değil, kara tavuğun sesi. Erkeği simsiyah gövdesi ve sarı gagasıyla dikkat çeken kara tavuğun, dişisi ise tüyleri gibi koyu kahverengideki gagasıyla kolayca kamufle olabilir. Zengin, dalgalı ve flütsü bir sesi var. Usta ütücülerden sayılıyor. Kara tavuğun neden iyi hissettirdiği, nasıl bir kuş olduğu ve sıralamaya giren diğer kuşlarla ilgili ayrıntılar için NTV Radyo'nun Şehir Kuşçuları programından 26 Eylül 2026 tarihli bölümü dinleyebilirsiniz. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi'nin Kuş Gözlem programı, kuşları gözleyerek doğayı keşfetmek için önemli bir kaynak. Unutmayın, kuşların yaşam alanlarındaki şartlardan nasıl etkilendikleri konusunda en önemli bilgi kaynağı kuş gözlemcileri, yani vatandaş bilimi. Gözlem notlarınızı kuş gözlem topluluklarıyla paylaşmayı unutmayın.
8: Doğa takvimi.
10: Ülke genelinde hava lodosla yaz havasında geçecek. İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Pazartesi günü yağış geçişleri olacak. Marmara'da hava açık, Edirne ve Sakarya 28 derece. Güneşin altı 35 dereceyi geçiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 26, Kayseri 24 derece. Ege bölgesinde Muğla 25, Manisa ve Bodrum 30 dereceye ulaşıyor. Güneşin altı 40 dereceye yakın. Akdeniz'de güneşli. Adana ve Mersin 32, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de de hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 26, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24 derece. Güneydoğu'da kısa süre yağış var. Gaziantep 26, Diyarbakır 28 derece.
7: Burası NTV Radyo. Saat

0: Günaydın, saat 7. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Suudi Arabistan'a dönük saldırılarla başlayacağız. Yemenli Husiler bir kez daha başkent Riyad'ı vurdu. Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıda 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri saldırıların savaş suçu olduğunu ve karşılık verileceğini açıkladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir çıkış var. ABD Başkanı Donald Trump daha önce saldırılara katılmayacağınız, Suudi Arabistan'a destek verilmeyeceğine ilişkin mesajlar içeriden göndermiş olsa da bu kez saldırının korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceklerini söyledi.
1: Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek artıyor. Husiler son olarak bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'ndan patlama sesleri yükseldi. Saldırıda ondan fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Uçuşlar geçici olarak durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanından yükselen dumanlar, binadaki hasar ve alarm sesleri dikkat çekti. Bazı görgü tanıkları ise bir balistik füzenin yolcu terminaline düştüğünü aktardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin Husileri vuracak mısınız sorusu üzerine olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz diye konuştu. Saldırıların korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılarda bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da saldırılara misilleme yapılacağını vurguladı. Havalimanı saldırısı terör eylemi olarak değerlendirildi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'den de saldırılara kınama geldi. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıda Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar da sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte 1900'den fazla saldırıda Husilerin 1150'den fazla zayiat verdiğini açıkladı. Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın da imha edildiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında.
0: Bu arada İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda binlerce ton petrol taşıyan dev bir tankerin mayına çarptığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan, ham petrol taşıyan ve kuralları ihlal ettiği belirtilen dev bir petrol tankerinin daha önce güvensiz olduğu ilan edilen güzergahta bir deniz mayınına çarptığı belirtildi. Gemide şiddetli bir patlama gerçekleşti. Ardından geniş çaplı bir yangın çıktı. Paylaşılan görüntülerde dev gemideki yangının boyutu da dikkat çekiyor. Tankerin kime ait olduğu bilgisi, hangi ülkeye ait olduğu bilgisi paylaşılmadı. Ancak olaydan birkaç saat önce Birleşik Arap Emirlikleri Sahil Güvenliği Körfez'deki bir tankerde yangın çıktığını ve imdat sinyali üzerine 22 mürettebatın kurtarıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. olağan genel kurulu için bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi dışarıdaki yabancı düşmanı akımlarının insafına asla bırakmayacağız dedi.
2: Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
0: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyordu soruşturma. Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialar arasındaydı. Gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı Ufuk Ulutaş'ın da olduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 10'u tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da olduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dün İstanbul'da Ataşehir ve Eyüp Sultan belediyelerinde meclis seçimi vardı. Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'le Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Hal böyle olunca başkan vekilliği seçimi de dün yapıldı. Ataşehir'de yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'da da CHP kazandı.
3: Yolsuzluk soruşturmalarının ardından başkan ve başkan vekili tutuklanan Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde meclis üyeleri sandık başına gitti. Ataşehir Belediyesi'ne yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'la ise yarışı CHP'nin adayı önde tamamladı. Ataşehir Belediyesi'nde Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önce başkan Onursal Adıgüzel ve 5 ay sonra ise başkan vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Bu sırada CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. CHP'li 1 meclis üyesi de istifa etti. Bu durum belediye meclisindeki tabloyu da değiştirdi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. 5 ay sonra ikinci kez yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP ve yeni partili üyeler seçime katılmadı. AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Orhan ise tek aday olarak girdiği seçimde 18 oy alarak başkan vekili seçildi.
4: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız.
3: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yolsuzluk soruşturmasına tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde belediye yönetimi CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 meclis üyesinin oyunu alarak başkan vekili seçildi. AK Parti ve MHP adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı Ataşehir'de eklenince 22'ye çıktı, CHP ise 15'e düştü. 2 ilçeyi ise atanan kayyumlar yönetiyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edelim. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle fon soruşturması ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarına bakalım.
5: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak hatta zaten de siyasete ihanettir. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var.
6: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasette yaşanan fon polemiğini bu sözlerle değerlendirdi. Bakanlara yönelik iddialara da tepki gösterdi. Kimler olduğunu tahmin ederek yorum yapmak siyasete ihanettir dedi.
5: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
6: Bahçeli, MHP'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli bir kez daha İmralı'ya koordinatörlük verilmeli çıkışı yaptı.
5: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.
0: Bu arada fonla ilgili olarak, tartışmalarla ilgili olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bir açıklama yapmıştı. Hakkında belirtilen iddialara ilişkin yeniden bir bilgilendirme paylaştı. Açıklamasında evrak sahteciliği yapıldığını belirten Bakan Bolat, hukuki süreci başlatacağını duyurdu.
7: Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara bu sözlerle yanıt verdi. Bakan Bolat fon iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Bolat iddialar için evrak sahteciliği yapıldığını söyledi.
7: Bu evrak sahteciliğidir. Yatırım portföy şirketinde benim hesabımdaki sukuklarla alakalı vadesi dolan sukuk ihraçlarının para ödemesi yapılıyor, para tahsilatı yapılıyor. Bu yıllar içinde, yani 2 yıl 8 ay içinde bazı vadesi dolanlarla ilgili tahsilat ve yeni sukuk alımı için ödeme şeklindeki farklı işlemleri toplayarak 170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye işte manipülasyon yaptı diye bir algı oluşturmaya çalışmışlar.
3: Hukuki sürecinde başlayacağını belirten Ticaret Bakanı, haysiyet cellatlığı, itibar suikastı neymiş, onlarla bu mücadeleyi yargıda sonuna kadar sürdüreceğim dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'taydı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. CHP'ye yönelik öz eleştiri de yaptı. İdil ilçesinde bir etkinliğe katıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte hatalarımız, eksiğimiz, yanlışımız olabilir ama artık oturup barışma, helalleşme, kucaklaşma zamanı dedi. Geçmişte yaşanan acıların, dramların önüne geçmek gerektiğini de söyleyen CHP Genel Başkanı, Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir hapiste tutulmasını kabul etmediğini belirtti. Bu zengin coğrafyada herkesin özgürce yaşayabileceği bir atmosferin olmasını istiyoruz diye konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu sürecin barışla sonuçlanmasını, artık kavganın olmamasını hepimiz istiyoruz dedi. Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, biri 20, diğeri 13 yıl önce işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.
6: Biri 20, diğeri 13 yıllık iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
8: Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
6: Dosyalardan ilki Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'e ait. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler yeniden değerlendirildi. Olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına dair delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Günel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi. 13 yıl önce Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da aydınlatıldı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Aralarında daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de olduğu 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. İncelemeler ve tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında Ankara merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalandı, 8 şüpheli ise tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan bir soruşturma yürütülüyordu. Bu kapsamda Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonların kapsamı genişletildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada 1 milyar 541 bin 41 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Paraların kaynağının ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla inceleme sürüyor. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar toplam 2 milyar 475 milyon lira ele geçirilmişti. Marmara Denizi'nde Yalova merkezli 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem dün gece 22.08'de yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin merkez üssünün Yalova açıklarında olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 7.9 kilometre. Deprem İstanbul'da da birçok noktada hissedildi. 22.26'da ise bu kez Ege Denizi'nde Datça merkezli 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem çevre, ilçe ve illerden de hissedildi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden iki kardeş Ahmet Muhammed İnan ve Zeynep İnan İstanbul'da. Mesut Bilece ise memleketinde Diyarbakır'da toprağa verildi. Olay sırasında kardeşlerin evde yalnız olduğu, Bilece'nin ise evi kentsel dönüşüme girdiği için binaya 10 ay önce taşındığı ortaya çıkmıştı.
6: İkisi daha hayatlarının baharındaydı. Biri ise yeni evine çıkmanın hayaliyle gün sayıyordu. İstanbul Maltepe'de tüm kuralların hiçe sayılarak inşa edildiği kaçak katların altında can verdiler.
9: Sakin olun, sakin Ahmet, sakin olun, sakin olun.
6: 24 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve kardeşi Zeynep İnan'la 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cenaze töreni Maltepe'deki Mimar Sinan Camii'nde düzenlendi.
10: Allahu Ekber.
6: Olayın yaşandığı gün memleketlerinde olan İnan ailesi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
11: Yani bir gençin nasıl hayali varsa Ahmet'in de öyle vardır. Belki de daha yükseği vardı yani.
6: Yarısı kaçak olan bina iki kardeşin hayallerini de yarım bıraktı. İnan kardeşler sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenazeleri Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Beton yığınlarının altında can veren 40 yaşındaki Mesut Bilece'nin cenazesi ise memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Bilece'nin evi kentsel dönüşüme girdiği için 10 ay önce Maltepe'deki binaya taşındığı ortaya çıktı. Yeni evine taşınmak için gün sayarken hayatını kaybetti. Bilece'nin eşi ve 3 çocuğu ise yaralı olarak kurtarıldı. Mesut Bilece'nin cenazesi Saadet Camii'nde düzenlenen törenin ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi.
0: Girne'de 30 Ağustos'ta yaşanan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında bir kişi hala kayıp. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kayıpların bulunması için görev yapan Optimus Prime adlı geminin görevini tamamladığını duyurdu. Kayıp çocuğu arama çalışmalarını Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yürütecek. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
12: Optimus Prime 13 kaybı bulup yüzeye çıkarttıktan sonra naaşlarını İstanbul'a doğru yola çıktı. Tabii kayıpların aranması çalışmalarında bir son aşama anlamına geliyor bu. Halen denizde 3 yaşında bir kayıp kız çocuğu var. Onun çıkarılması çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birimler devam edecek. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasına göre. Üstel Optimus Prime'ı ziyaret etti. Oradaki personele ve şirketin yetkilisine teşekkür etti, plaketler verildi. Bunun teknik olarak çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. Olay canımızı acıtıyor, hepimizi derinden üzdü ancak bu teknik anlamda büyük bir başarıdır ifadelerini kullandı. Şimdi 10 milyon metrekare deniz tabanı tarandı bu bir ayı aşkın süre içerisinde ve 3 yaşındaki anne Hasal Hilaloğlu'nun bulunması için de bu çalışmalar Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimleri tarafından yürütülecek. Halen cevap bekleyen sorular var. 9 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Bunlardan biri deniz kaptan yardımcısı 6 mürettebat ve bir de şirket yetkilisi. Yargıç şirket hissedarı 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarttı ancak bunlardan henüz haber yok. 7 duruşma geride bırakıldı. Tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor. Çünkü birçok ihmaller, kural ihlalleri ve tedbirsizliklerle dolu bir kazadan söz ediyoruz.
0: Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 1300'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer kentteki suyun kaynatılarak tüketilmesi uyarısı yapıyor. Akşam saatlerinde şikayetlerin artması sonucu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı açıklama yaptı. Yazıcıoğlu içme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır dedi. Test sonuçları açıklanana kadar suyun kaynatılarak içilmesini istedi. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuran hastaların 15'i yatarak tedavi görüyor. Ümraniye'de ağaçlık alanda çanta içerisinde el bombası bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan bir kişi iş yerinin karşısındaki ağaçlık alandan malzeme almak istedi. Alanda çantayı fark etti. Kontrol ettiği sırada içerisinde el bombası olduğunu gördü ve durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İnceleme yaptı. El bombasını koyan kişinin tespiti için çalışma sürüyor. Bursa'da motosiklet sürücüsü Ali Bilensir'in otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada sürücünün tahliye edilmesine savcılık itiraz etti. 26 yaşındaki sürücü hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Karar aileyi bir nebze olsun rahatlattı.
6: Oğluyla birlikte seyir halindeyken motosikletlerine otomobil çarptı. Bursa'da babanın hayatını kaybettiği, oğlununsa yaralandığı kazada tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
13: Bir anda telefonla mı oynuyordu, bilincini mi kaybetti? Çünkü birkaç tane ifade kullandı. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Ben bu konunun üzerine girilmesini istiyorum. Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum. İnşallah adalet yerini bulur.
6: Bursa'da motosiklet tutkunu Ali Bilensir, Mayıs ayında 13 yaşındaki oğluyla birlikte motosiklet festivaline gidiyordu. Doğancı Tüneli'nde ilerlerken 26 yaşındaki Bilalçe kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Ali Bilensir kurtarılamadı. Oğlu Cansa ağır yaralandı. Kazadan sonra 3 ameliyat geçiren Can'ın bacağında kalıcı hasar oluştu. Anne Figen Bilensir ise bir yandan oğlunun tedavisiyle ilgilenirken bir yandan da kazaya ilişkin adalet mücadelesi veriyor. Tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
13: Benim çocuğum yürüyemezken, ben bir kayıp yaşamışken onun elini kolunu sallayarak dışarı çıkması adaletsizlikti. Bu bizim acımıza bir nebze olsun su serpti.
6: Bacağında 2 santimetre kısalma olan Can Bilensir bir ameliyat daha olacak.
0: Kahramanmaraş depreminde ailesiyle enkaz altında kalan Emir Gönenç abisini kaybetti. 16 yaşındaki Emir yaşadığı büyük acının ardından Muğla'ya taşındı ve sarıldığı sporda başarıdan başarıya koştu. Henüz 3 yıl önce başladığı raftingde 10 kez Türkiye şampiyonu oldu.
14: Evleri depremde yıkıldı. O enkazdan çıktı ama ağabeyini kaybetti. Hayatını yeniden kurduğu Danaman'da rafting'le tanıştı. 16 yaşındaki Emir Gönenç, 6 Şubat depremlerinin ardından başladığı rafting'e 3 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.
15: Buraya geldiğimde rafting'de ilerledim. Sani Hocam beni tuttu, bana destek verdi. Devam ediyorum şu anda. Daha iyi başarılara ilerlemek üzereyim.
14: Emir Gönenç, 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında ailesiyle Muğla'ya taşındı. Hayatını değiştiren adımsa okulda geldi. Beden eğitimi öğretmeni Saniye Uyar Kırık'ın yönlendirmesiyle rafting'le tanıştı. Kısa sürede takımın en başarılı sporcularından biri oldu.
16: Ailesi ve kendisi çok kötü bir süreçten geçiyordu. Onun için ne yapabilirim diye düşündüm. Rafting'e davet ettim iyileşmesi için. Zamanla daha çok alıştı rafting'e ve çok başarılı bir sporcu oldu.
14: İlk yarışında Türkiye şampiyonu oldu. Ardından şampiyonluklar birbirini izledi. Emir 3 yılda tam 10 Türkiye birinciliği kazandı. Takım kaptanı olan Emir Gönenç'in hedefinde milli takım var. Yaşadığı acıları geride bırakmaya çalışan Emir, şimdi parkurlarda yeni zaferler için kürek çekiyor.
0: Bu bölümde gazete manşetlerine ve birinci sayfalarına bakalım. Sabah gazetesi ilk manşetimiz, 15 yaş altına dijital kalkan manşetini atıyor gazete. Çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden koruyacak tarihi adım atıldı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yeni dönemde dijital platformlarda e-devlet üzerinden kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak. Ekran görüntüsü alınamayacak. Sonsuz kaydırmaya sınır başlığının altında okuyalım. Bu hesaplarda sonsuz kaydırma gibi gençlerde bağımlılığa yol açacak tasarımlara sınırlama getirilecek. Algoritma tuzağına karşı hesaplar özelleştirilemeyecek. Kişiye özel reklam kullanılamayacak. Ve sosyal medya devleri zararlı içeriklere karşı koruyucu önlemler getirmekle yükümlü olacak. Ailelere 10 maddelik rehber başlığı da var. Yaş doğrulama yönetmeliğinin resmi gazetede yayımlanması sonrası ortaya çıkan tablo bu. Detaylar için ailelere de rehber paylaşılacak. Faizsiz kredi yalanına kandı, 1.3 milyonunu kandırdı, kaptırdı Konya'da yaşayan emekli KD. Sosyal medyada gördüğü 50 bin TL faizsiz kredi reklamı sonrası dolandırıcıların ağına düştü. Talihsiz adam 1 milyon 300 lirasını kaptırdı deniyor haberde. Etekte bir haber daha okuyalım. Forvung'unda 187 milyara bloke. Savcılık fonlardan 187 milyar fahiş kazanç elde eden 141 kişi ve 73 şirketin hesaplarına bloke ve yurt dışına çıkış yasağı koydu deniyor. Devam edelim. Milliyet gazetesiyle Meta çağında iki kere öldürüldü manşeti var. Gazze'de geçen yıl İsrail saldırısında ölen Pulitzer ödüllü gazeteci Anas El Şerif'in soykırımı duyurduğu Meta'daki hesabı tekrar kapatıldı deniyor. El Şerif katledilmeden önce 2024'te Meta ile sorunlar yaşadı. Hesabı kapatıldı. O da Meta'nın Gazze'deki soykırımı dünyadan saklamaya çalıştığını açıkladı. Aralık 2024'te yeni bir hesap açıp vahşeti duyurmayı sürdürdü. Öldürülmesinden 14 ay sonra 9 Ekim'de Meta El Şerif'in hesabını tekrar kapattı. Bu da bir soykırımı insanlara anlatan genç bir gazetecinin ikinci öldürüşü oldu deniyor haberde. Ukrayna yeni bir başkan seçmeli. Dikkat çeken bir çıkış. ABD Başkanı Trump, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt anlaşmasını eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye sert tepki gösterdi. Zelenski'ye, Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. gidip dizel yakıtı vuruyor. Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi diyor. Devam edelim. Sen neden ihraç etmedin? İç siyasete döndüğümüzde yeni parti lideri Özel Kılıçdaroğlu'nun Cemil Tugay üzerinden kendisine yönelik eleştirilerine sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledim. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım yanıtını veriyor Özgür Özel ve gazetede birinci sayfada yer alıyor. Dünyaya ters köşe yaptı. Rus petrolüne daha sert yaptırım uygulaması beklenen Trump, ülkesindeki dizel sıkıntısı had safhaya ulaşınca Putin'le anlaşmak zorunda kaldı. Trump, Rus dizeline yaptırımı 6 aylığına askıya aldı. Muhalifler çok öfkeli başlığıyla Trump radikal bir adım daha attı. Yaptırım uyguladığı Rusya'yla. Önceki gün dizel anlaşması yaptı. Rusya'ya 3 milyon ton dizeli etaplar halinde, Rusya 3 milyon ton dizeli etaplar halinde piyasaya sürecek. Putin ile yaptığı dizel anlaşmasını zafer gibi sunan Trump, sanırım duymuşsunuzdur, bu çok önemli bir anlaşma, ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor dedi. Devam edelim. Koordinatörlük İmralı'nın da hakkı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır dedi. Liderlik, siyaset ve liderlik okulunda konuşmuştu Bahçeli. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır ifadelerini kullanıyor. Yaptığı bu açıklamalarda gazetenin birinci sayfasında ayrıca fon soruşturması ile ilgili açıklamaları da var. Bunları da ekrana getirmiştik bültende. Ataşehir AK Parti'de, Eyüp Sultan CHP'de, yine bültenimizde verdiğimiz bir haberdi. Gazetelerin yine birinci sayfasından kendisine yer buluyor. Hürriyet gazetesi de yine aynı şekilde almış. Yeni Şafak gazetesi işte 15 yaş kuralları diyerek az önce Sabah gazetesinde okuduğumuz kuralları, yeni dönemi anlatmış, manşetine çekmiş. Bir kez daha tekrarlamayalım ama sosyal medya kuralları 1 Kasım'da değişiyor ve 15 yaş sınırının ötesine geçen düzenlemeyle çocuk hesaplarında bağımlılığa yol açan olumsuz kaydırma ve ard arda gösterim olmayacak diyor gazete. Devam edelim, bir haber daha okuyalım. Deniz Olgun'a yeni adli tıp incelemesi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümündeki şüphelerin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan yeni inceleme istedi. Vefattan sonraki tahlillerde çürüme sıvısında ve organlarda baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa türü maddeler tespit edilmişti. Adli Tıp bu bulguları FETÖ'ka bir işleminde alınan örneklerle karşılaştıracak deniyor haberde. Cumhuriyet gazetesi, asıl hedefleri halkı yıldırma. Yeni parti lideri Özgür Özel, son dönemde baskısını artıran iktidarın seçmendeki sandık inancını kırmayı ve muhalifleri yıldırmayı hedeflediğini söyledi. Bu oyuna gelmemek lazım diyen Özel, millet sandığı kaçıranı kovalar, elinden alır getirir, onları da tarihin çöplüğüne gönderir değerlendirmesinde bulundu. Fon vurguncusu bazı isimlerin Adalet Bakanlığı'nda takma isimle çalışan birileri tarafından parti içi operasyon amacıyla sızdırıldığını söyledi. Yeni parti lideri, AKP'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz dedi. Bu açıklamaları da gazetenin birinci sayfasında. Acı veren tablo, derin yoksulluğun kız çocuklarını eğitimden kopardığı uyarısı var. Görmeden geçmeyelim. Dünya Kız Çocukları Günü'nde eğitime erişim sorunu gündeme taşındı. Araştırmalar Türkiye'de 10 kız çocuğundan 4'ünün yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olduğunu ortaya koydu. Farkındalık çalışmaları yapan Koruncuk Vakfı, derinleşen eşitsizliğin eğitimden kopuşa neden olacağı uyarısını da yapıyor. Bu uyarıyı da gazete birinci sayfadan görüyor. Gençlerimizi tekno oligarklara bırakmayız. geleceğin şekillendirilmesini istediğini tekno oligarkların söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamaları gazete manşetine taşıyor. Gençlerimiz dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören tekno oligarkların hedefinde. Son günlerde okullardaki müessif hadiseler bu zihniyetin ektiği zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi deniyor haberde. Trump haberlerini de okuyalım. Önce sen kapat. Dikkat çeken bir manşet olmuş. Randevularını iptal edip telefonun başına geçen Trump önce Putin'in doğum gününü kutladı. Görüşme sonrası Kremlin dış politika danışmanı Ushakov şu açıklamayı yaptı. Trump ve Putin 90 dakikalık telefon görüşmesini nezaketten bitiremedi. Her iki lider de oldukça sıcak bir tonda konuştu. Kimse telefonu ilk kapatan taraf olmak istemedi. Diyalog liderlerin ahizeleri aynı anda kapatmasıyla son buldu deniyor haberde.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Caz tutkusu.

Finlandiyalı piyanist ve arpçı Iiro Harlan'ın 2005 yılına ait Northbound albümünden dinledik. Barcarolle. Harlan'ın çalışmalarını dinlemeye devam ediyoruz. Bu kez 2011 yılında yayınlanan albümünden modern bir bestesi, Doxa. Sololarda piyanoda Harla, trompette Matthias Eich, tenor saksafonda Türk ve Seim.

İruhar'la Beşlisi Whispers abiminde seslendirdi. Doxa. Harla 2018 yılında piyanist Carla Bley'i parçalarıyla andı Around Again abimini yayınladı. Bu trio abimini birlikte kaydetti müzisyenler ise basçı Ulf Krokfors ve davulcu Barry Alt çaldı. Around Again abiminden Carla Bley'in Washkar adlı bestesini dinliyoruz.

0: Piyanoda Iroharla, basta Ulf Krokfors, davulda Barry Altschul, 2018 yılına ait Around Again, The Music of Carla Bley albümünde seslendirdi. Vaşkar. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı Ankara yolunun 44-45. Kilometrelerinde ve Kayseri Niğde yolunun 22-26. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul ve Bursa'da yerel yağmur var. Sıcaklık 25 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Ankara 24 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. İzmir 25 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
0: Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, saat 8. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde son günlerde okullarda yaşanan saldırılar vardı. Erdoğan, teknooligarklar geleceğimizi biçimlendirmek istiyor. Hedef kitleleri gençlerimiz dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 75. yıl buluşmasında konuştu. Son günlerde okullarda yaşanan olaylar gündemindeydi. Teknolojinin ve yapay zekanın etkisine dikkat çekti.
2: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
1: Erdoğan, çocuklarımızı korumamız gerekiyor dedi.
2: Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
0: İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Yaşayan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'i görevden uzaklaştırdı. Yapılan açıklamada Aydın Demirdirek'in rüşvet, ihale, fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçları kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Bu gerekçeyle belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir partiye katılacağı iddiası yalanlandı. Açıklama Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı olarak yapıldı. Buna göre şöyle denildi açıklamada: Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz denildi. Açıklamada Mansur Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur sözleri de hatırlatıldı. Mansur Yavaş geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması CHP ile yeni parti arasında yeni bir tartışmaya sebep oldu. KRT yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay'ı aday göstermemesi konusunda yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardığını söyledi.
3: Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olmasından sonra, ilk dönem olmasından sonra onun çalışmalarının çok yetersiz olduğunu görünce oraya arkadaşlarımı görevlendirdim. İddialar doğru mudur, yanlış mıdır diye. İddiaların doğru olduğu, gerçek olduğu ortaya çıktı. Daha sonra o sorunun çözülmesi gerektiğini söyledim. Ben Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini, sağlıklı ve tutarlı birisi olmadığını Özgür Bey'e aktardım.
0: Bu açıklamalara yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de bir cevap var. Özel, Kılıçdaroğlu'nun doğruları söylemediğini ifade etti.
4: Utanç verici bir durum. Artık bu kadar da olmaz. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tepkisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tepkisinin nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun Özel'i, Cemil Tugay'ı İzmir'de aday göstermemesi için uyardığım sözleri. Özel böyle bir uyarı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
4: Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin? Niye başımıza bela ettin o zaman? Düne kadar Kartal dediği belediyenin adını bugün Karşıyaka yapmış.
1: Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı. Yeni Parti Genel Başkanı isim listesinin açıklanmasını istedi.
4: Doğrunun öğrenilebilmesi için isim listesinin bir an önce yayınlanması lazım. Bir hesap açmışlar. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz yeni parti olarak bu fon krizinin peşini bırakmayacağız.
0: Fon soruşturması ile ilgili İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan da açıklama var. Dervişoğlu bu işin peşini bırakmayacağız dedi.
5: 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır. Buradan bir kez daha söz veriyorum, sizler adına söz veriyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. İyi Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bizim iktidardan istediğimiz kelle vermesi değil, hesap vermesidir.
0: İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bina çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Facianın göz göre göre geldiği ortaya çıkmıştı. Yanıt bekleyen de pek çok soru var. Kayıtlarda kontrol görevlisi ve mimar olarak adı geçen tutuklu iki isim de suçlamaları kabul etmedi.
1: Beş kişiye mezar olan binanın dört katı kaçaktı. Yıllar öncesinde yıkım kararı da alındı ama uygulanmadı. İlk bakışta betondan çıkan deniz kabukları da kullanılan malzemenin kalitesini gözler önüne serdi. Ama buna rağmen faciayla sonuçlanan süreçte kimse sorumluluğu kabul etmiyor. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı bina ile ilgili iki isim tutuklandı. Kayıtlarda binanın mimarı olarak görülen Hasan Balcı ve kontrol görevlisi Mevlüt Okumuş suçlamaları kabul etmedi. İmzaların kendilerine ait olmadığını iddia ettiler.
6: İmzaların hiçbirini kabul etmiyorum. Kaşedeki bilgiler bana aittir. Ancak kaşe bana ait değildir.
1: Hasan Balcı'nın avukatı ise geçmişte ruhsata aykırılık nedeniyle iki kez tutanak düzenlenmesine rağmen ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti. Kayıtlarda kontrol görevlisi olarak görülen Mevlüt Okumuş da yöneltilen tüm sorulara bilmediğini öne sürerek yanıt verdi. Tutuklanan iki şüpheli birbirlerini daha önceki projelerden tanıdıklarını ise doğruladı. Ruhsattaki imzalara ilişkin iddiaların doğruluğu adli incelemeyle netleşecek. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016'da hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında birçok soruya yanıt aranıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu Umman Körfezi'nde ticari bir yük gemisini hedef aldı. Geminin İran'daki bir limandan ayrıldıktan sonra ablukayı delmeye çalıştığı öne sürüldü. Saldırıya dair ayrıntıları ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı paylaştı. Panama bayraklı Ocean Molika gemisi mürettebatının uyarıları dikkate almaması üzerine harekete geçildiği belirtildi. ABD ordusuna ait bir savaş uçağının gemiyi hassas güdümlü bir mühimmatla vurduğu ifade edildi. Mürettebata zarar vermeden geminin tahrik sistemini tamamen devre dışı bıraktıklarını aktardı. ABD ordusu bölgede denizcilere abluka uyarılarını dikkate almaları çağrısı da yaptı. Diğer yandan İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda binlerce ton petrol taşıyan dev bir tankerin mayına çarptığını açıklamıştı. Bu olaydan birkaç saat önce de Birleşik Arap Emirlikleri Sahil Güvenliği Körfez'deki bir tankerde yangın çıktığını ve imdat sinyali üzerine 22 mürettebatın kurtarıldığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump arasında Cuma gecesi yapılan telefon görüşmesinde İran başlığı da gündeme geldi. Putin'in İran tarafının görüşünü ABD'ye ilettiği belirtiliyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'le Trump arasındaki telefon görüşmesine dair detaylar paylaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü ABD Başkanı Trump'a ilettiğini bildirdi. Putin'in bunu İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın bilgisi dahilinde yaptığı da aktarıldı. Trump'la telefon görüşmesinde Ukrayna meselesi de ele alınmıştı. Peskov, Putin'in ABD tarafının gerilimi azaltmaya yönelik adımlara ilişkin bazı önerilerini anlayışla karşıladığını söyledi. Cuma günü yapılan o görüşmede Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem küresel piyasalara dizel yakıt dağıtacağını, pazara bunu sunacağını söylemişti ve bu konuda yapılan anlaşmayı ABD Başkanı duyurmuştu. Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan ithalat yolunu seçen ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi hedef aldı. Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırılarının küresel sonuçları olduğunu savundu. Trump, Zelenski'yi barış yapmamakla suçladı ve Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına sahip olmasının zamanı geldi dedi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersuz aktardı.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee'ye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşı için hiç başlamaması gereken bir savaştı. Ne öneriyorum biliyor musunuz? Ukrayna'nın anlaşma yapabilecek yeni bir lidere sahip olması gerektiğini öneriyorum dedi. Zelenski için pek çok kez anlaşma yapabilirdi ama her nedense hiç anlaşma yapmıyor dedi. Bana kalırsa Ukrayna'nın yeni bir cumhurbaşkanına sahip olmasının zamanı geldi ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Zelenski'ye Rusya'ya ne istiyorsan yapabilirsin dedik ama rafinerileri vurmaması gerektiğini söyledik. Çünkü bu dünyayı ilgilendiren bir sorun ve mesele. Oysa ne yapıyor? Gidip dizel yakıt rafinerilerini hedef alıyor. Buna son verse iyi olur diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump son günlerdeki açıklamalarında yükselen dizel yakıt fiyatlarından İran savaşından ziyade Ukrayna savaşını sorumlu tutmuştu. Ve Moskova'nın Trump yönetimiyle vardığı bu dizel anlaşmasının ardından Ukrayna lideri Zelenski de sert açıklamalar yapmış ve bu anlaşmayı Putin'e verilen bir armağan olarak nitelemişti. Trump yönetiminin önceliği Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesi Amerika'da hem petrol hem de dizel yakıt fiyatlarını biraz daha aşağıya çekmek, yükselen enerji fiyatları Trump yönetimi ve cumhuriyetçiler açısından siyasi bir riski beraberinde getiriyor. ABD Kongresi'nden özellikle demokratlardan Moskova ile varılan anlaşmaya tepki var. Senato'da demokratların lideri, azınlık lideri Chuck Schumer Trump'ı tırnak içerisinde şeytanla anlaşma yapmakla suçladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki bu anlaşmadan rahatsız olan taraflardan biri de kuşkusuz Avrupa. Ukrayna'ya desteği uzun süredir devam ediyor. Birleşik Krallık da Ukrayna ile bir dizi görüşme yaptı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü ve İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi. Görüşmeye dair açıklama İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden geldi. İki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları da ele aldığı ifade edildi. Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları kapsayan bir enerji ateşkesini kabul etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada Ukrayna'daki altyapının ve Karadeniz'deki deniz ticaretinin hedef alınmaması gerektiği de kaydedildi. Açıklamada enerji ateşkesinin küresel piyasalara da olumlu etki edeceği vurgulandı. Bir görüşmede iki ülke dışişleri bakanları arasında yapıldı. Ed Miliband sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve İngiltere Ukrayna'nın yanındadır. Onlar zafer kazanana kadar yanlarında olmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Nobel Barış Komitesi, Nobel Komitesi Barış Ödülünü açıkladı, sahibini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha ödüle ulaşamadı. O ödülü alamaması sebebiyle de epey öfkeli. Trump bir kez daha 8 savaşı bitirdim hatırlatması yaptı. Buna rağmen ne ben ne de ABD Nobel ödülü aldı dedi. ABD Başkanı Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı. 8 savaşı çözüme kavuşturdum. 2 savaşı daha sona erdirmeye çok yakınım dedi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yüzlerce rehininin serbest bırakılmasını sağladığını söyledi. Trump Venezuela ve İran vurgusu da yaptı. Venezuela'da bir savaş kazandım ve ülkeyi acımasızca yöneten şiddet yanlısı diktatörü yakaladım. Ayrıca teröre en fazla destek veren devlet olan İran'ın nükleer silah edinmesini engelledim ifadelerini kullandı. Daha pek çok şey yaptığını da söyleyen ABD Başkanı buna rağmen ödülü alamadığını da sözlerine ekledi. Bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne Güney Afrikalı hukukçu Naomi Play layık görülmüştü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü sebebiyle Avrupa'nın birçok kentinde geniş katılımlı gösteriler vardı. İngiltere, Almanya, Belçika ve İtalya'da on binlerce kişi Gazze'ye özgürlük çağrısıyla yürüdü.
8: Avrupa'da on binler Filistin için yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü sebebiyle Avrupa kentleri bir kez daha kitlesel protestolara sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi soykırımı durdurun sloganlarıyla Başbakanlık binası 10 numaraya yürüdü. Yürüyüşte İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkan Yahudi aktivistler de ön saflardaydı. Filistin'e özgürlük pankartları taşıyan göstericiler İngiliz hükümetine Tel Aviv'e yönelik askeri ve diplomatik desteği tamamen kesme çağrısında bulundu. Almanya'da ise adres yine başkent Berlin'di. Kent merkezinde toplanan kalabalık İsrail'in saldırılarını ve Netanyahu yönetimine koşulsuz destek veren Washington'ı protesto etti. Polis eylemler sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı. İtalya'nın Napoli kentinde ise dayanışma duygusu öne çıktı. Göstericiler İsrail'e yönelik kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını ve somut yaptırımların hayata geçirilmesini talep etti. Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de ise eylemcilerin rotası İsrail Büyükelçiliği'ydi. Filistin'e özgürlük sloganları atan yüzlerce kişi Avrupa Birliği kurumlarına seslenerek Tel Aviv'e karşı caydırıcı adımlar atılmasını istedi. Komşu Yunanistan'da da adres başkent Atina'ydı. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırıların derhal son bulmasını talep etti.
0: Filistin'de Kasım ayında yapılması planlanan seçimler ertelendi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılması için kararname yayınladı. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin kararı doğrultusunda 28 Kasım'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti. Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi. Yeni kararnameyle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler, devlet başkanlarını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere seçimlere çağrıldı. Haberde kararın Filistinli siyasi grup ve güçlerle yürütülen ulusal istişareler sonucunda alındığı belirtildi. Hindistan'da tansiyon yüksek. Seçmen listelerinde yapılan değişiklikler muhalif gençlerin kurduğu hamam böceği hareketinin tepkisiyle karşılandı. Ancak planlanan büyük gösteri güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu engellendi. Muhalif liderler dahil yüzlerce kişi gözaltına alındı.
1: Hindistan'da seçmen listelerinde yapılan tartışmalı değişiklikler tepkiye yol açtı. Muhalefetin Yeni Delhi'de düzenlemeyi planladığı gösteri öncesinde polis aralarında hamam böceği hareketinin liderlerinin de yer aldığı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hamam böceği adlı gençlik hareketi cumartesi günü büyük bir gösteri çağrısı yapmıştı. Nedeni Hindistan Seçim Komisyonu'nun seçmen listelerinde yaptığı değişiklikti. Düzenleme kapsamında 130 milyondan fazla isim seçmen listelerinden çıkarıldı. Bu adım ülkede yeni protestoların fitilini ateşledi. Seçim Komisyonu Başkanı'nın görevden ayrılması talebiyle gösteri düzenlendi. Cumartesi için yapılan eylem çağrısı ise güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalif grubun liderleri gözaltına alındı. Bazı bölgelerde 5 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Muhalefet uygulamanın milyonlarca seçmenin oy kullanma hakkını ortadan kaldırdığını ve iktidar partisine avantaj sağladığını savunuyor. Komisyonsa silinen kayıtların seçmen listelerinin taslak revizyon aşamasında incelemeye alınanları temsil ettiğini belirtiyor. Komisyona göre yanlışlıkla listeden çıkarılan seçmenler yeniden kayıt yaptırabiliyor. Gösteri dalgası Hindistan'da bu yıl içinde ikinci. Mayıs ayında da sınav sorularının sızdırıldığının tespit edilmesinin ardından Hindistan Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant sisteme parazitlerin saldırdığını söylemiş ve işsiz bazı gençleri hamam böceklerine benzetmişti. Protesto hareketi de internette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıktı. Gösteriler Temmuz ayında Eğitim Bakanı'nın istifasıyla sonuçlanmıştı.
0: Azerbaycan'dan gelen bazı açıklamalar, özellikle Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yaptığı açıklamalar Türkiye ile Azerbaycan arasında bir gerginlik mi var sorusunu bir süredir gündemde tutuyordu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Kocaeli'de konuştu. Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda iddialara yanıt verdi, tepki gösterdi. Hiçbir provokasyon sonucuna ulaşamayacaktır dedi.
9: Son dönemde bilhassa iki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Biz birbirimizi eleştirebiliriz. Ancak bir millet, iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında sorun yaşandığı iddialarına tepki gösterdi. Zorlu, hiçbir provokasyon sonucuna ulaşamayacaktır dedi.
9: Bizim Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğimiz dünyada örnek gösterilebilecek bir kardeşliktir. Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir değerli kardeşlerim.
1: Zorlu, Kocaeli'deki Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında kürsüdeydi. Ay sonunda Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Türk dünyasında kimlikle seyahat gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.
9: Şu an biliyorsunuz pasaportlarımızla dolaşım içerisindeyiz. Acaba şu an kimliğimizle, ID kartlarımızla dolaşabilir miyiz? Bunun taşlarını döşemeye, yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Program kapsamında Türk dünyasında medya ve Türk dünyasında sosyal medya işbirlikleri panelleri de düzenlendi.
0: Adıyaman'da 12 gündür aranan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş Şanlıurfa'da bulundu. 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrılan Elvan Yücetaş'tan 12 gündür haber alınamıyordu polis. Çalışmalarını Adıyaman ve çevre illerde yoğunlaştırdı. 16 yaşındaki Elvan'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edildi. 12 gün boyunca parklarda uyuduğu ortaya çıkan Elvan'ın sağlık durumu iyi. Ailesiyle görüşmek istemediğini belirten çocuğun koruma kuruluşuna teslim edileceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği eğitim kampında konuştu.
10: Faili meçhul bir eylem kalmaz. Devlet mutlaka bunun ortaya çıkartır ve adalet çerçevesinde bu şahısların gün gelir hesabını hukuk önünde sorar. Biz faili meçhul cinayetler konusunda, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
10: Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğümüzde bu yeni sayfayı milli birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle, çalışmalarınızla doldurun. Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın.
11: Suç örgütlerine yönelik sürekli operasyon yaptıklarını anlatan Gürlek, sokak çeteleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
10: Şu an artık suça sürüklenen çocuk tabiri değişti. Adli süreç altındaki çocuk tabiri var ve verilen cezalar arttırıldı. Yani artık suç örgütleri çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp kullanamayacaklar. Bu konuda hem azmettirenler, hem teşvik edenler, hem de bu eylemin içerisinde bulunan çocuklar hakkında cezalar yaklaşık 2 kat oranında artırıldı.
0: 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasına ilişkin bir yönetmelik yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Ayrıntılarını paylaşalım. Açıklamada çocuklarımızı dijital ortamın risklerinden korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve daha güvenli bir sosyal medya ekosistemi oluşturmak amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz denildi. Bu kapsamda güvenilir yaş doğrulama sistemlerinin oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik esasların başkanlık tarafından belirlendiği belirtildi. Açıklamada düzenlemeyle birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının çocukların mahremiyetini, kişisel verilerini ve gelişimlerini korumaya yönelik sorumluluklarını da güçlendiriyoruz denildi. Siber Güvenlik Başkanlığı temel yaklaşımlarının çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimini ön planda tutmak olduğunu vurguladı. Sigara satışında yeni bir dönem başlıyor. Artık sigara alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Sigara içilen alanlar da kısıtlanacak. Kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen kanun teklifinin ayrıntılarını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu anlattı.
12: Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir işte okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz.
1: Sigara satışında ve kullanım alanlarında yeni kriterler yolda. Artık sigara alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Hastane, okul, ibadethane, çocukların gittiği spor tesisleri gibi binaların çevresinde sigara kullanılacak alanlarla ilgili de mesafeler belirlenecek. Yeni düzenlemeyle ilgili kanun teklifi yakın zamanda meclise sunulacak. Açıklamayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı.
12: Esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak.
13: Evet.
12: Ama ya daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak.
1: Bakan Memişoğlu TRT Haber yayınına konuk oldu. Kısa süre içerisinde yeni sağlık personeli alacaklarını da söyledi. Memişoğlu raporlu ilaç kullanan hastalar için de yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Sistemle hasta raporu olan ilacı doktora gitmeden rapor süresi boyunca yalnızca eczaneye gidip alabilecek.
12: Şimdi çalışma yapıyoruz. O da şu. Sağlık raporu olup, ilaç raporu olup bir kere doktora yazdırdıktan sonra insanımızın da daha doktora yeniden yazdırma ihtiyacı duymadan o rapordaki ilaçları direkt alabilir hale getireceğiz.
0: Okullarda ücretsiz yemek sunulmasına dair tartışma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım attı. Ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik bir anket başlattı. Okul gıdası uygulamasına yönelik de yeni bir gelişme var.
1: Okullarda ücretsiz öğle yemeği Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde. Bakanlık öğrencilere ücretsiz okul yemeği sunulması hakkında 81 ilde anket başlattı. 5 Ekim itibariyle başlatılan ankette ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerle velilerine ücretsiz okul yemeği sunulmasına dair görüşleri soruluyor. Ankete Milli Eğitim Bakanlığı'nın anket modülü internet sayfasından erişilebiliyor. Bakanlık aynı kademelerde derse giren öğretmenler için de bir anket hazırladı. Ankete katılmak için son gün 19 Ekim. Okulların kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi işletmelerinde satışa sunulacak ambalajlı gıdalara yönelik okul gıdası uygulaması da bir kez daha ertelendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre geçiş için belirlenen 14 Eylül 2026 tarihi 13 Eylül 2027 olarak güncellendi. Uygulama kapsamında söz konusu gıdaların ambalajlarında okul gıdası logosu yer alacak. Ayrıca bu ürünlerde Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek beslenme skoruna yer verilecek. Beslenme skoru ürünlerin besin değerlerine göre A, B ve C olarak verilecek. Ambalajında bu iki kriterin yer almadığı gıdalar okullarda satılamayacak. Bakanlık, milletler arası okullara Türk vatandaşı öğrenci kaydı yapılmaması konusundaysa bir kez daha okulları uyardı. Yasağın uygulanması konusunda illere yazı gönderen bakanlık, kayıt belgelerinin incelenmesini istedi. Mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydı yapan okullara brüt asgari ücretin 20 katı olan 660.600 lira idari para cezası kesilecek.
0: İspanya'da konut krizi protestoları sürüyor. Barcelona'da göstericiler konut krizinin sembolüne dönüşen ve 87 yaşında hayatını kaybeden Mari Carmen Abascal için yürüdü.
1: İspanya konut protestolarının sembolüne dönüşen ve 87 yaşında hayatını kaybeden Mari Carmen Abascal için sokaklarda. 70 yıl kiracı olarak yaşadığı evinden tahliye edilmesiyle ülkede protestoların fitilini ateşleyen Abascal 7 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Ülkenin farklı noktalarında Abascal için anma törenleri düzenlendi. O adreslerden biri de Barcelona'ydı. Protestocular ellerinde Abascal'ın fotoğraflarıyla Barcelona sokaklarında yürüdü. Duvarlarda da yaşlı kadının resimleri vardı. Göstericiler konut krizinin yol açtığı sonuçları protesto ederken tahliyelerin durdurulması ve konut piyasasında yaşanan sıkışıklığın giderilmesi için adım atılması çağrısında bulundu. Protestocular genel grev çağrısı yapan pankartlar da taşıdı.
13: Mari Carmen'e yapılan şey cinayetti. 87 yaşındaki hiçbir kadın evden tahliye edilmenin beraberinde getirdiği şeylere dayanamaz. Bu olayın elbette büyük bir şok yarattığı açık. Ancak bu olayın arkasında tek bir kişinin ölümünü aşan toplumsal bir sorun olduğunu da görmezden gelemeyiz.
1: Konut krizi nedeniyle İspanya'da sandık hazırlığı da var. Krize karşı hazırladığı kararnameyi parlamentodan geçiremeyen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez erken seçim kararı almıştı. Ülkede 29 Kasım'da erken genel seçim yapılması bekleniyor.
0: Edirne'de Kapıkule sınır kapısında bir otomobilde 67 canlı piton ele geçirildi. Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule sınır kapısına gelen yabancı plakalı otomobil, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi ve poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton bulundu. Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin lira ceza uygulandı. Yılanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İngiltere'de hayvanat bahçesinde Bengal kaplanlarının tutulduğu bölüme giren kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'ndan. Çevresi yüksek tellerle çevrili bölüme giren adamın Bengal kaplanı tarafından saldırıya uğradığı anlar ziyaretçinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği açıklandı. Görgü tanıkları hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla ateş ederek müdahale ettiğini söyledi. Hayvanat bahçesi yönetimi ise kaplanın zarar görmediğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tahliye edilen hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sezonun ilk kasırgası İsaias, ülkenin güneydoğu bölgesini kapsayan körfez kıyısı eyaletlerine ulaştı. En az 4 kişi hayatını kaybederken Florida ve Alabama'da yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.
1: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yolları su bastı. İsaias kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarına ulaştı. İsaias, Atlantik kasırga sezonunun ilk kasırgası. Florida kıyılarını kategori 2 şiddetinde vurdu. Karaya ulaşmasının ardından Alabama'nın güney kesimlerine ulaştı. Geçtiği yerlerde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa neden oldu. Kasırga nedeniyle Florida ve Alabama'da 726 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Kasırga ağaçları ve elektrik hatlarını devirirken ani sel uyarısı yapılan Houston County'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde belirli bölgelerde bölge halkı için geçici acil tahliye emirleri de verildi. İsaias'a müdahale için federal kaynakların hazır bulundurulmasını sağlamak amacıyla Florida ve Alabama'da olağanüstü hal ilanları onaylandı. Meteoroloji yetkilileri kasırganın Alabama'nın başkenti Montgomery'nin yaklaşık 89 kilometre güneyinde ilerlerken etkisini kaybetmeye başladığını bildiriyor. Ancak hala belirli bölgeler için ani su baskınları ve hortum riski bulunuyor.
0: İstanbul'da son sıcak günleri yaşıyoruz. Güneş ve sıcak hava etkisini pazartesi gününden itibaren soğuk hava dalgasına bırakacak. Yurt genelinde sağanak etkili olabilir. Hal böyle olunca son yaz günleri bir anlamda değerlendirilmeye çalışılıyor. İstanbul'da da yazdan kalma bir gün vardı dün ve bugün yine aynı şekilde. Sıcak havanın keyfini İstanbullular sahillerde ve parklarda çıkarttı.
14: 10 Ekim denize mi girdiniz?
15: Evet, biz Kasım'da da giriyoruz, bekleriz Kasım'da.
14: Nasıl peki su?
15: Harika, mükemmel.
14: Şu anda İstanbul'da adeta yaz havası yaşanıyor. Hava sıcaklığı 25 dereceyi gösteriyor. Yarın yine pazar keyfi yapmak için gayet uygun. Gün yine bol güneşli ve sıcak geçecek. Güneşli.

0: geldik. Çok güzel bir hava, İstanbul havası. Günümüzü geçiriyoruz, mutluyuz.
1: Güzel geçiyor ama balık tutamadık ya.
2: Balık yok mu bugün?
1: Evet, yok. Seviyoruz yani burayı. Geliyoruz, kahvaltımızı da burada yapıyoruz.
3: Vallahi güzel geçiyor, şimdi onu diyoruz. İstanbul gerçekten güzel şehir. Biz de arkadaşımla fırsat bildik. Ben şöyle bir dedik, boğaz sefası yapalım. Biliyoruz yağmur da geleceğini ama her mevsim bizim için güzel vallahi.
2: Yağmuru sever misiniz? Geliyor pazartesi.
1: Duruma göre. Bu havalar daha tercihimiz tabii. Yağmurda olması lazım yani.
4: Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının ilk seferi yapıldı. Edirne Garı'ndan hareket eden hızlı tren 54 dakikada Çerkezköy'e ulaştı. Yolcular sürenin kısalmasından memnun.
5: Daha önce 2 saat süren yolculuk 55 dakikaya düştü. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattında ilk yolculuk heyecanı yaşandı.
6: Ya hızlı trenin gelmesi çok faydalı bizim için yani, hem ulaşım hem konfor bakımından.
5: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy etabı tamamlandı. 153 kilometre uzunluğundaki hattın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hatta ilk hızlı tren seferi Edirne'den saat 9'da gerçekleştirildi. Bilet kontrollerinin ardından trene binen yolcular Çerkezköy'e hareket etti. Daha önce 2 saat süren yolculuk yarı yarıya düştü.
7: Hızlı olması daha çabuk gitmesi için, o yüzden bekleme yok, durak yok. Otobüslerde daha çok bekliyoruz, duraklarda daha çok duruyoruz.
8: Bir düğünümüz, bir bayramımız olduğu zaman hani 50 dakikada gitmek iyi.
9: Ben Lüleburgaz'a gidiyorum, akrabalarımın yanına. Treni zaten deneyimlemek için bindim.
5: Diğer iki etabın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı sayesinde Edirne-İstanbul arası 4 saatten 1,5 saate düşecek.
4: Ankara'da bugün Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu düzenlenecek. Maraton sebebiyle bazı yollar araç trafiğine kapalı.
10: Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Nizami Gencevi Caddesi'nin tamamı. İhtiyaç duyulması halinde 11 Ekim Pazar günü saat 6.30'dan itibaren çift yönlü trafiğe kapatılacak. Açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Yollar Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu nedeniyle kapanacak. Kapanacak yollar arasında De Gaulle Caddesi'nin Bahriye Üçok Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, gazeteci yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin De Gaulle Caddesi ile Bandırma Sokak arasında kalan kısmı, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki bölümü yer alıyor. İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Söğüt Özlü Caddesi arasında kalan kısmında Eskişehir yolu istikametinde tek yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak. Söğüt Özlü Caddesi'nin İsmet İnönü Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin 2150. cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
4: Adana'da 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor. Bölgeye özgü lezzetlere ilgi yoğun. Acısıyla tatlısıyla 10 yıl, onca lezzet temasıyla gerçekleştirilen festival 3 gün sürecek.
5: Adana kebabı ve böreği, şırdan dolması, ciğer, mumbar, şalgam ve bici bici tatlısı. Adana 10. kez Uluslararası Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin teması acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet.
11: Bu festival Adana'nın sosyal hayatına ciddi bir katkı sağlıyor. Ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. 2024 rakamlarıyla 800 binden fazla ziyaretçinin geldiğini ve 3.7 milyardan fazla bir ekonomik hareketliliğe sahne olduğunu görüyoruz.
5: Merkez Park'taki festival mangal ateşi yakılmasıyla başladı.
12: Adana halkı çünkü bu gibi etkinliklere sahip çıkıyor, destek çıkıyor. Bu desteğin sonucunda da başarı oluyor.
5: Festivale gelenler etkinlik alanındaki standlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Bekle, çıkıyor.

0: Evet.
1: Çok rağbet görüyor. Her sene üstüne koyuyor. Biz esnaflar da elimizden geleni yapıyoruz. Daha daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.
2: Adana'daki bu festivale her sene geliyorum yani. Çok güzel. Çok beğeniyorum.
3: Almanya'dan geldik ekstra bu ortamı görmek için. Güzel bir ortam.
4: Festivalde ayrıca atölyeler, paneller, yemek yarışmaları, gastronomi gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
7: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao. Katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
6: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
5: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
8: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Maalesef son dönemde gündemde dikkat çeken şekilde yer alan ve büyük bir üzüntü nedeni olan okullardaki şiddet olayı sadece dünyanın farklı ülkelerinin değil artık bizim ülkemizin de üzerinde önemli durulması gereken bir boyut kazanmış durumda. İşte ailelerin ve hepimizin gündemini bu denli etkileyen farklı olayları düşünerek bu haftaki programımızda çocukların okulda kendilerini güvende hissetmelerini nelerin sağlayabileceği konusu üzerinde durmaya karar verdim. İsterseniz hemen dikkat çeken bir örnekle başlayayım. İngiltere'de çocukların okula devam edememesi sorunu aciliyet gösteren bir mesele haline almış durumda. İngiliz devletinin yer verdiği yeni veriler 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin %18'inin sürekli devamsız yani okulda sabah ve öğleden sonraki oturumların en az %10'unu başka bir deyişle yaklaşık 19 günü kaçıran öğrencilerden oluştuğunu göstermekte. Bu oran bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş gösterse de pandemi öncesindeki seviyenin hala önemli ölçüde üzerinde durmakta. Düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 176 bin çocuk okul günlerinin yarısını ya da daha fazlasını kaçırmış durumda. İngiltere'de Anglia Ruskin Üniversitesi eğitim alanı öğretim üyesi Sarah Wall'a göre zayıf ruh sağlığı okul devamsızlığına yol açabilen faktörlerden birisi. Bu durum duygusal temelli okuldan kaçınma olarak da adlandırılabilmekte. Eldeki bulgular İngiltere'deki gençlerin iyi oluş hali düzeyinin Batı Avrupa'daki en düşük seviyede olduğunu ve kaygı nedeniyle ulusal sağlık hizmeti destek birimlerine yönlendirilen genç sayısının pandemi öncesine kıyasla iki katına çıktığını göstermekte. Diğer bir yandan ne yazık ki çocuklar zorbalığa da maruz kalabilmekteler. Bu durum özellikle özel eğitim gereksinimleri ve engelleri olan çocuklar için daha da baskın şekilde yer almakta. Bu durumda maalesef birçok ebeveynin ve bakım verenin çocuklarını evde tutmayı tercih etmesine de yol açmakta. Oysa bu devamsızlık için yasal olarak kabul edilen bir mazeret de değil. Özel eğitim gereksinimleri ve engelleri olan ya da olmayan çocuklar güvenlik eksikliği nedeniyle okula devam etmekte zorlanabilmekteler. İngiltere'de Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2022-2023 tarihli rapor, her 5 çocuktan yalnızca ikisinin okulda her zaman kendisini güvende hissettiğini ortaya koymakta. Geçmişte travma yaşamış çocuklarda haliyle güçlü bağlanma ihtiyaçları görülebilmekte. Bu da onların, hani örneğin güvenilir bir bakım verene yakın durarak duygusal açıdan güvende hissetmeye yoğun bir ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Kendilerini özellikle güvensiz hissedebilirler ve bu güvenlik hissinin okul ortamında da sağlanmasına ihtiyaç duyabilirler. Peki gerçekten güvenlik duygusu nasıl oluşturulabilir? Çocuklar farklı birçok şekilde desteklenebilir. Bu tür çocuklar için okulun tamamından daha küçük bir gruptan ya da bireysel olarak sağlanan destek, okulun güvenli bir dayanak, hani bir tür güvenli liman olarak işlev görmesini sağlayarak deneyimlerini iyileştirebilir. Bu modelde okul, çocukların hem keşif yapmalarına hem de kendilerini savunmasız hissettiklerinde güvenli bir ortama geri dönmelerine olanak tanıyan destekleyici bir ortam sunuyor. Tüm okulu kapsayan yaklaşım, İngilizcesiyle whole school approach, okul içinde örneğin bir destek odası, ki İngilizce'de nurture room olarak adlandırılıyor, böyle bir oda olabilir. Bu bir kişi, mesela sınıftaki öğretmenlerinin dışında bir öğretmen yardımcısı olabilir. Ya da sanat gibi çocuğun iyileştirici, rahatlatıcı bulduğu bir görev ya da etkinlik de olabilir. İlla ki bir kişi de olması gerekmiyor. Öğretim üyesi Sarah Wall'un araştırmalarına göre, önemli olarak kabul gören yetişkinin, ki böyle bir tarif var, önemli görülen yetişkinin rolünü anlamak ve hayata geçirmek büyük önem taşımakta. Bu kişi çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarına karşı her zaman ulaşılabilir ve duyarlı olan bir yetişkin. Öğrencilerin destekleyici stratejilerden yararlanabilmesi için klinik bir teşhise sahip olmaları gerekmiyor. Okulda kendini güvende hissetmek için yardıma ihtiyaç duyan her çocuğa ya da gence destek olunabilir ve gerekirse okula devamlılıkları arttırılabilir. Sarah Wall'un araştırma sonuçlarına göre tüm okulu kapsayan bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi son derece önemli. Ayrıca okulların yaratıcı sanat ve el işi gibi iyileştirici etkinliklere yer vermesi, sosyal, duygusal ve davranışsal becerileri öğretmesi de son derece önemli. Bu beceriler arasında rol yapma, canlandırma ve uygun davranışların takdir edilmesi de yer alabilir. Çocukların okul içinde kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olma konusunda fiziksel ortam büyük önem taşıyor. Araştırmalar, okul genelini kapsayan yaklaşımlar ile güvenlik hissi arasında bir bağlantı olduğunu göstermekte. Bu güvenlik hissinin kaygıyı azalttığı ve potansiyel olarak okula devamlılığı arttırdığı da ortaya konmuş durumda. Ortamın bu şekilde yapılandırılması, öğrencilerin yönlendirilebileceği ya da kendi istekleriyle gidebilecekleri, bir personel tarafından desteklenebilen ya da desteklenmeyen sessiz odaları veya köşeleri içerebilir. Personel desteği olan seçenek tercih edilebilir. Zira az önce bahsettiğimiz o önemli yetişkin rolüne sahip o yetişkin birey, çocuğun kendini sakinleştirmesine ve duygularını düzenlemesine yardımcı olabilir. Öğrenciler bu alanlarda sayma ya da boyama gibi tekrara dayalı, kaygıyı azaltan iyileştirici etkinliklerle de meşgul olabilirler. Bu alanlar geleneksel destek gruplarına kıyasla daha az resmi bir yapıdadır. Ancak yine de çocukların okulun yerleşim düzenini ve bu alanların ne amaçla kullanıldığını bilmelerini, ayrıca alanların açık ve anlaşılır tabelalarla işaretlenmiş olmasını gerektirir. Görsel zaman çizelgeleri ve yeni bir sınıfa geçiş gibi akademik yılın kritik dönemlerindeki geçiş çalışmaları da son derece faydalı olabilir. Resmi destek grupları da haliyle yararlı olacaktır. Bakın, Nurture UK, yani Nurture Birleşik Krallık adlı yardım kuruluşu tarafından belirlenen ilkelere dayanabilen bu gruplar, biri nitelikli öğretmen, diğeri ise öğretmen asistanı ya da benzer bir roldeki personel olmak üzere iki görevli eşliğinde yürütülen ve en fazla 12 öğrenciyi kapsayan odaklanmış ve kısa vadeli müdahale çalışmaları. Geleneksel nurture grupları, destekleyici hani gelişim grupları olarak tarif edebiliriz, sınıfta sosyal, duygusal ve davranışsal öğrenmeyi teşvik eden Nurture UK bünyesinde bir yandan da kayıt altına alınmakta. Personel bir nurture grubu oluşturmak için gereken eğitime sahip değilse, bunun yerine bir destekleyici grup başlatılabilir. Bu tür bir grup, nurture grubu yaklaşımını örnek alabilir ama illaki böyle bir sisteme kayıt yaptırması da gerekmez. Çocuklara genellikle sabah saatlerinde davranışsal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmaları için destek sağlanması önemli. Personel ayrıca ailelerle işbirliği yaparak başta ebeveynler, bakım verenler ve çocukları arasında olmak üzere aynı zamanda okul ile de ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olan etkinliklere katılımlarını sağlayabilir. Bu etkinlikler sanat, tasarım, müzik ya da drama projeleri gibi çalışmaları kapsayabilir. Son olarak okula devamlılıklarının iyileştirilmesi gereken çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm hizmet birimlerinin okullarla birlikte çalıştığı işbirliğine dayalı bir yaklaşım, ki buna çoklu kurum yaklaşımı diyebiliriz, son derece hayati bir öneme sahip. Bu hizmet birimleri genellikle eğitim, hani özellikle okula devamlılık görevi gibi görevlileri de kapsıyor, sağlık ve sosyal bakım alanlarıyla bağlantılı olmakla birlikte çocuklara yönelik güvenlik hizmeti sunanlar, uzman gençlik suçlarını önleme ekipleri ve hatta şaşırmayın itfaiye görevlilerini bile kapsayabilir. En önemlisi de devamsızlık sorunları bireysel düzeyde ele alınmalı ve kararlar herkesin ihtiyaçları dikkate alınarak dengelenerek verilmeli. Evet, iletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
5: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
0: Müzik arası.

0: durumu. Ülke genelinde hava lodosla yaz havasında geçecek. İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Pazartesi günü yağış geçişleri olacak. Marmara'da hava açık, Edirne ve Sakarya 28 derece. Güneşin altı 35 dereceyi geçiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 26, Kayseri 24 derece. Ege bölgesinde Muğla 25, Manisa ve Bodrum 30 dereceye ulaşıyor. Güneşin altı 40 dereceye yakın. Akdeniz'de güneşli. Adana ve Mersin 32, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de de hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 26, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24 derece. Güneydoğu'da kısa süre yağış var. Gaziantep 26, Diyarbakır 28 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Merhaba, günaydın. Saat 9. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Suudi Arabistan'a dönük saldırılarla başlayacağız. Yemenli Husiler bir kez daha başkent Riyad'ı vurdu. Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırılarda 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri saldırıları savaş suçu olarak niteliyor. Karşılık verileceğini duyurdu. Bu arada daha önce bu karşılık vermeye temkinli yaklaşan, Suudi Arabistan'a askeri destek vermeyeceği iddia edilen Donald Trump, saldırıların korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceklerini söyledi.
3: Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek artıyor. Husiler son olarak bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'ndan patlama sesleri yükseldi. Saldırıda ondan fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Uçuşlar geçici olarak durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanından yükselen dumanlar, binadaki hasar ve alarm sesleri dikkat çekti. Bazı görgü tanıkları ise bir balistik füzenin yolcu terminaline düştüğünü aktardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin Husileri vuracak mısınız sorusu üzerine, olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz diye konuştu. Saldırıların korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılarda bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da saldırılara misilleme yapılacağını vurguladı. Havalimanı saldırısı terör eylemi olarak değerlendirildi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'den de saldırılara kınama geldi. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıda Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar da sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte 1900'den fazla saldırıda Husilerin 1150'den fazla zayiat verdiğini açıkladı. Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın da imha edildiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında.
2: İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda binlerce ton petrol taşıyan dev bir tankerin mayına çarptığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan, ham petrol taşıyan ve kuralları ihlal ettiği belirtilen dev bir petrol tankerinin daha önce güvensiz olduğu ilan edilen güzergahta bir deniz mayınına çarptığı belirtildi. Gemide şiddetli bir patlama oldu. Ardından da geniş çaplı bir yangın çıktı. Paylaşılan görüntülerde de yangının boyutu dikkat çekiyor. Tankerin kime, hangi ülkeye ait olduğu bilgisi paylaşılmadı. Ancak olaydan birkaç saat önce Birleşik Arap Emirlikleri Sahil Güvenliği, Körfez'deki bir tankerde yangın çıktığını ve imdat sinyali üzerine 22 mürettebatın kurtarıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu için bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi dışarıdaki yabancı düşmanı akımların insafına asla bırakmayacağız dedi.
4: Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
2: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyordu. Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları vardı. Bu kapsamda gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın da olduğu 9 kişi tutuklandı. İstanbul'da Ataşehir ve Eyüp Sultan belediye meclislerinde dün seçim vardı. Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda belediye başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Dolayısıyla bir seçim yapıldı. Ataşehir'de yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan da CHP'nin adayı kazandı.
5: Yolsuzluk soruşturmalarının ardından başkan ve başkan vekili tutuklanan Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde meclis üyeleri sandık başına gitti. Ataşehir Belediyesi'ne yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'la ise yarışı CHP'nin adayı önde tamamladı. Ataşehir Belediyesi'nde Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önce başkan Onursal Adıgüzel ve 5 ay sonra ise başkan vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Bu sırada CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti, CHP'li 1 meclis üyesi de istifa etti. Bu durum belediye meclisindeki tabloyu da değiştirdi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. 5 ay sonra ikinci kez yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP ve yeni partili üyeler seçime katılmadı. AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Orhan ise tek aday olarak girdiği seçimde 18 oy alarak başkan vekili seçildi.
6: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız.
5: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yolsuzluk soruşturmasına tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde belediye yönetimi CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 meclis üyesinin oyunu alarak başkan vekili seçildi. AK Parti ve MHP adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı Ataşehir'de eklenince 22'ye çıktı. CHP ise 15'e düştü. 2 ilçeyi ise atanan kayyumlar yönetiyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarına bakalım.
7: Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak tatlı zatında siyasete ihanettir. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var.
8: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasette yaşanan fon polemiğini bu sözlerle değerlendirdi. Bakanlara yönelik iddialara da tepki gösterdi. Kimler olduğunu tahmin ederek yorum yapmak siyasete ihanettir dedi.
7: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
8: Bahçeli, MHP'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli bir kez daha İmralı'ya koordinatörlük verilmeli çıkışı yaptı.
7: Enerjisiz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon soruşturması hakkında fon soruşturması ile ilgili olarak konuştu. Hakkındaki iddialara ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamasında evrak sahteciliği yapıldığını belirten Bakan Bolat hukuki süreci başlatacağını söyledi.
9: Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara bu sözlerle yanıt verdi. Bakan Bolat fon iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Bolat iddialar için evrak sahteciliği yapıldığını söyledi.
9: Bu evrak sahteciliğidir. Yatırım portföy şirketinde benim hesabımdaki sukuklarla alakalı vadesi dolan sukuk ihraçlarının para ödemesi yapılıyor, para tahsilatı yapılıyor. Bu yıllar içinde yani 2 yıl 8 ay içinde bazı vadesi dolanlarla ilgili tahsilat ve yeni sukuk alımı için ödeme şeklindeki farklı işlemleri toplayarak 170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye işte manipülasyon yaptı diye bir algı oluşturmaya çalışmışlar.
5: Hukuki sürecinde başlayacağını belirten Ticaret Bakanı, haysiyet cellatlığı, itibar suikastı neymiş, onlarla bu mücadeleyi yargıda sonuna kadar sürdüreceğim dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'taydı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir öz eleştirisi de vardı. İdil ilçesinde etkinliğe katıldı Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte hatalarımız, eksiğimiz, yanlışımız olabilir ama artık oturup barışma, helalleşme, kucaklaşma zamanı dedi. Geçmişte yaşanan acıların, dramların önüne geçmek gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir hapiste tutulmasını kabul etmediğini belirtti. Bu zengin coğrafyada herkesin özgürce yaşayabileceği bir atmosferin olmasını istiyoruz diye konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu bu sürecin barışla sonuçlanmasını, artık kavganın olmamasını hepimiz istiyoruz dedi. Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Gürlek, biri 20, diğeri 13 yıl önce işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.
8: Biri 20, diğeri 13 yıllık iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
10: Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
8: Dosyalardan ilki Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'e ait. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler yeniden değerlendirildi. Olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına dair delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güner'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi. 13 yıl önce Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da aydınlatıldı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Aralarında daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de olduğu 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. İncelemeler ve tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
2: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında Ankara merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin soruşturma yürütülüyordu. Bu kapsamda Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonların kapsamı genişletildi. Tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki iş yerinde bir arama yapıldı. 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Bu paraların kaynağının ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla inceleme sürüyor. Başsavcılık tarafından başlatılan bu soruşturmada ve yapılan operasyonlarda bugüne kadar toplamda 2.4 milyar lira ele geçirilmişti. Marmara Denizi'nde Yaloma merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem dün gece saat 22.08'deydi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin merkez üssünün Yalova açıklarında olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 7.9 kilometre. Deprem İstanbul'da birçok noktada hissedildi. 22.26'da ise bu kez Ege Denizi'nde Datça merkezli 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. O depremde çevre illerden hissedildi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden iki kardeş Ahmet Muhammed İnan ve Zeynep İnan İstanbul'da, Mesut Bilece'de memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Olay sırasında kardeşlerin evde yalnız olduğu, Bilece'nin ise evi kentsel dönüşüme girdiği için binaya 10 ay önce taşındığı ortaya çıkmıştı.
8: İkisi daha hayatlarının baharındaydı. Biri ise yeni evine çıkmanın hayaliyle gün sayıyordu. İstanbul Maltepe'de tüm kuralların hiçe sayılarak inşa edildiği kaçak katların altında can verdiler.
11: Sakin olun, sakin Ahmet, sakin olun, sakin olun.
8: 24 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve kardeşi Zeynep İnan'la 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cenaze töreni Maltepe'deki Mimar Sinan Camii'nde düzenlendi.
12: Allahu Ekber.
8: Olayın yaşandığı gün memleketlerinde olan İnan ailesi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
13: Yani bir gençin nasıl hayali varsa Ahmet'in de öyle vardı. Belki de daha yükseği vardı yani.
8: Yarısı kaçak olan bina iki kardeşin hayallerini de yarım bıraktı. İnan kardeşler sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenazeleri Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Beton yığınlarının altında can veren 40 yaşındaki Mesut Bilece'nin cenazesi ise memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Bilece'nin evi kentsel dönüşüme girdiği için 10 ay önce Maltepe'deki binaya taşındığı ortaya çıktı. Yeni evine taşınmak için gün sayarken hayatını kaybetti. Bilece'nin eşi ve 3 çocuğu ise yaralı olarak kurtarıldı. Mesut Bilece'nin cenazesi Saadet Camii'nde düzenlenen törenin ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi.
2: Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında bir kişi hala kayıp. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıpların bulunması için görev yapan Optimus Prime adlı geminin görevini bitirdiğini duyurdu, tamamladığını duyurdu. Kayıp çocuğu arama çalışmalarını Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yürütecek. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
14: Optimus Prime 13 kaybı bulup yüzeye çıkarttıktan sonra naaşlarını İstanbul'a doğru yola çıktı. Tabii kayıpların aranması çalışmalarında bir son aşama anlamına geliyor bu. Halen denizde 3 yaşında bir kayıp kız çocuğu var. Onun çıkarılması çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birimler devam edecek. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasına göre. Üstel Optimus Prime'ı ziyaret etti. Oradaki personele ve şirketin yetkilisine teşekkür etti. Plaketler verildi. Bunun teknik olarak çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. Olay canımızı acıtıyor, hepimizi derinden üzdü. Ancak bu teknik anlamda büyük bir başarıdır ifadelerini kullandı. Şimdi 10 milyon metrekare deniz tabanı tarandı bu bir ayı aşkın süre içerisinde. Ve 3 yaşındaki anne Hasal Hilaloğlu'nun bulunması için de bu çalışmalar Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimleri tarafından yürütülecek. Halen cevap bekleyen sorular var. 9 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Bunlardan biri deniz kaptan yardımcısı 6 mürettebat ve bir de şirket yetkilisi. Yargıç şirket hissedarı 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Ancak bunlardan henüz haber yok. 7 duruşma geride bırakıldı. Tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor. Çünkü birçok ihmaller, kural ihlalleri ve tedbirsizliklerle dolu bir kazadan söz ediyoruz.
2: Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 1300'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer kentteki suyun kaynatılarak tüketilmesini istiyor. Akşam saatlerinde şikayetlerin artması sonucu Tokat Belediye Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı açıklama yaptı. Belediye Başkanı içme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmadığını söyledi. Test sonuçları açıklanana kadar suyun kaynatılarak içilmesini talep etti. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların 15'i yatarak tedavi görüyor. Kartal Koşu Yolu Kalp Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın hastanenin yönetim binasının çatısında başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler çatıda bir delik açarak dumanın dışarıya tahliyesini sağladı. Sonrasında da alevler kontrol altına alındı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir açıklamasını yaptı. Ümraniye'de ağaçlık alanda çanta içerisinde bir el bombası bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük sokakta bulunan bir kişi iş yerinin karşısındaki ağaçlık alandan malzeme almak istedi. O sırada da çantayı fark etti. Kontrol ettiği sırada içerisinde bir el bombası olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis olay yerine geldi, inceleme yaptı. El bombasını koyan kişinin tespiti için çalışma sürüyor. Bursa'da motosiklet sürücüsü Ali Bilensir'in otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücü tahliye edilmişti. Savcılık bu tahliye kararına itiraz etti. 26 yaşındaki sürücü hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Karar aileyi bir nebze olsun rahatlattı.
8: Oğluyla birlikte seyir halindeyken motosikletlerine otomobil çarptı. Bursa'da babanın hayatını kaybettiği, oğlununsa yaralandığı kazada tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
15: Bir anda telefonla mı oynuyordu, bilincini mi kaybetti? Çünkü birkaç tane ifade kullandı. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Ben bu konunun üzerine gidilmesini istiyorum. Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum. İnşallah adalet yerini bulur.
8: Bursa'da motosiklet tutkunu Ali Bilensir, Mayıs ayında 13 yaşındaki oğluyla birlikte motosiklet festivaline gidiyordu. Doğancı Tüneli'nde ilerlerken 26 yaşındaki Bilalçe, kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Ali Bilensir kurtarılamadı. Oğlu Cansa ağır yaralandı. Kazadan sonra 3 ameliyat geçiren Can'ın bacağında kalıcı hasar oluştu. Anne Figen Bilensir ise bir yandan oğlunun tedavisiyle ilgilenirken bir yandan da kazaya ilişkin adalet mücadelesi veriyor. Tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
15: Benim çocuğum yürüyemezken, ben bir kayıp yaşamışken onun elini kolunu sallayarak dışarı çıkması adaletsizlikti. Bu bizim acımıza bir nebze olsun su serpti.
8: Bacağında 2 santimetre kısalma olan Can Bilensir bir ameliyat daha olacak.
2: Trabzon'da emekli uzman çavuş 20 gün önce boşandığı eski eşini tabancayla vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin yeni detaylar çıktı. Gülşah Oktay'ın olaydan 14 gün önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunan Aydın Yediparmak'ın hayatını kurtardığı öğrenildi.
8: Eski eşini sokak ortasında öldürmüştü. Cinayete kurban giden kadının 14 gün önce katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Gülşah Oktay 33 yaşındaydı. Aydın Yediparmak'la geçen yıl evlendi. Çiftin 2 ay önce bebekleri dünyaya geldi. 51 yaşındaki Yediparmak emekli uzman çavuştu. Borsada 3 milyon lira kaybeden Aydın Yediparmak'ın eşinin altınlarını bozdurarak borç ödediği öğrenildi. Bu duruma tepki gösteren Gülşah Oktay 20 gün önce eşinden boşandı. Aydın Yediparmak önceki gün konuşmak için eski eşiyle bir araya geldi. Tartıştığı kadına ateş etti. 7 kurşunla vurulan Gülşah Oktay hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan yakalanarak tutuklandı. Olaya ilişkin yeni detaylar var. Maddi sıkıntılar çektiği için 14 gün önce yaşamına son vermek isteyen Aydın Yediparmak'a eski eşi Gülşah Oktay'ın kurtardığı ortaya çıktı. Oktay'ın çöp kutusunda boş ilaç kutularını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.
2: 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması 1 Kasım itibariyle başlıyor. Son yıllarda uzmanlar sık sık çocuklarda görülen psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarda aşırı sosyal medya kullanımının etkilerine dikkat çekiyordu. Peki bu kısıtlama çocukları ve aileleri nasıl etkileyecek, nasıl bir katkı sağlayacak? NTV muhabiri Melike Şahin konuyu çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Tuğba Mutluer'le konuştu.
16: Bu yasa yükü ailelerin omuzundan alıyor. Yani bir şekilde aile çocukla kısıtlamaya çalışarak tek başına değil, kural koyan ve aslında buradan maddi bir gelir kazanan platformları veriyor yükü. Aslında Türkiye yalnız değil. Bunu birçok ülke zaten şimdiden yaptı. Avustralya biliyorsunuz Aralık 2025'te başlattı. Fransa, Danimarka, Yunanistan, İngiltere şimdi hazırlıklar içinde. Yani doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.
17: Çok da önemli olan noktalardan biri de çocukların direkt olarak varsayılan ayarlama olarak hesaplarının gizli olarak işaretlenecek olması ve bunun yanı sıra da canlı yayın açamayacak olmaları. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
16: Evet, etik olarak zaten gizlilik çok önemli. Bu doğru bir karar bir şekilde ve canlı yayın açma kısmında biz çok fazla adli vaka da görüyoruz. Bu adli vakaların önemli bir kısmı sosyal medya platformlarından ve online dijital bir takım taciz ya da eylemlerle gerçekleştiriliyor. Bu açıdan kameraların açılmaması ve bunun bir kural olarak koyulması bence uygundur.
17: Sosyal medyanın aşırı kullanımı ya da suistimal edildiğinde nelerle ağırlıklı olarak daha fazla karşılaşılıyor? Yani neye yol açabilir sosyal medyanın uygunsuz kullanımı?
16: Ya aşırı kullanım dediğimizde çoğu kişinin aklına sadece çok zaman harcamak geliyor. Ama bizim poliklinikte gördüğümüz zincir daha çok şöyle oluyor. Gece bırakılamayan telefon uykuyu çalıyor. Uykusuz çocuk okula gidiyor, dikkati dağılıyor, dersler bozuluyor, sinirli oluyor ve evde kavga çıkıyor. Bu arada kısıtlama yapmaya çalışan anne ile çocuk arasında ciddi sıkıntılar gerçekleşiyor. Bir yandan bu sosyal medyada filseli hayatlara bakıp kendi hayatını, bedenini beğenmeyen ya da bir gruptan dışlanan bir çocuk da kaygı ve depresyona açık hale gelebiliyor. Yani yasa bu zincirin en başına aslında baktığımız zaman, yani en hassas yaştaki kontrolsüz bir başlangıca dokunuyor. Yani bu başlangıcı biraz daha ne kadar geç olsa o kadar iyi bizler açısından.
2: Fenerbahçe milli aradan galibiyetle döndü. Sarı lacivertliler Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
5: Fenerbahçe Rizespor'u 3 golle geçti. Sarı lacivertliler deplasmanda Karadeniz ekibini 3-0 yendi. Karşılaşmanın ilk golü 12. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Fenerbahçe İrfancan Kahveci ile 83. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol 87. dakikada Oğuz Aydın'ın ayağından geldi. Sarı lacivertliler Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
18: 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
5: Ligin ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio bu karşılaşmayla sahalara geri döndü. İspanyol yıldız sakatlık sonrası çıktığı maçta takımının ilk golünü attı. Puanını 13'e yükselten Fenerbahçe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak. Ardından cumartesi ligde Alanyaspor'u ağırlayacak. 10 puanla kalan Çaykur Rizespor ise cuma günü Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
2: Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Bordo Mavililer Karadeniz derbisinde rakibini 3-0 mağlup etti.
19: Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde kazanmaya devam ediyor. Bordo Mavililer ikinci yarısını 10 kişi geçirdiği maçta Samsunspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın ilk golü 28. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Trabzonspor'un ikinci golünü 38. dakikada Vivo attı. 2 dakika sonra Franculino farkı 3'e çıkardı. Melih Kabasakal ilk yarının sonlarında takımını 10 kişi bıraktı. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
5: Sadece ben değil, bütün camia bu galibiyetlerden mutlu diye düşünüyorum. Çok iyi takım ruhu gösteriyoruz. Hücumda da savunmada da takım ruhunu gösteriyoruz. Adım adım devam edeceğiz. Melih Kabasakal kırmızı kart gördüğü için çok üzgün ama arkadaşlar ona bütün desteğini gösterdi.
19: Trabzonspor'da 43. dakikada kırmızı kart gören Melih Kabasakal gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Samsunspor bu sonuçla ligin ikinci haftasındaki Rizespor galibiyetinin ardından üst üste 5. yenilgisini aldı. Puanını 13'e yükselten Trabzonspor, Perşembe günü Konferans Ligi'nde Kupiyon'a konuk olacak, ardından Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. 4 puanda kalan Samsunspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
2: A milli takım teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, 2027 Temmuz'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalma kararı aldı. Gazeteci Mehmet Ayan tüm bu başlıkları NTV'ye yorumladı.
20: Meşru olarak Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görevde bulunmasının önünde hukuki ve meşru bir problem yok. Hükümet mi? Hükümet. Ama bu şartlarda yani VAR müdürünüz istifa etmişken, milli takım hocasını 4 maç sonra göndermişken, beraber yola çıktığınız yol arkadaşlarının bir numarası ekibiyle beraber çekilmişken, MHK başkanınız tutuklu, en çok derbi yöneten hakeminiz tutukluyken, toplamda 28 üyenizin 15'i istifa etmiş, biri hak mahrumiyeti var ve 11 kişi kalmışken, YK'nızda 4 kişi kalmışken, bu hükümetten söz edilebilir de bu iktidardan nasıl bahsedebiliriz? Hacı Osmanoğlu yönetimi ben korkunç şeyler duyuyorum. Yani hakemlikte zirveye gelmiş arkadaşlarımız, hakemlerimiz işte Bünyamin Gezer olsun, Fırat Aydınus olsun, yani bu işi yapmayacaklarını söylüyorlar. Bu sadece mevcut federasyona değil, çok ciddi bir şekilde futbol sistemine de duydukları sitemin göstergesidir. Öngörüm, hiçbir bilgiye sahip değilim. Fotoğrafı çekiyorum. Benim aklıma biraz yatan, daha doğrusu ortamda aklıma yatmaya en yakın isim Fatih Tekke gibi geliyor. Çünkü Fatih Hoca Trabzonspor'da başarılı başladığı deneyimi kötü bitirdi. Ben Fatih Tekke Hoca'nın adaylardan biri olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki potansiyel ve ölmeyecek adaylar var. Allah uzun ömür versin onlara. Gerek Sayın Fatih Terim, gerek Sayın Şenol Güneş. Aykut Kocaman, bilmiyorum kamuoyundaki kadar çeşitli yerlerde karşılığı var mı ama keşke olsa. Yani benim seçme yeterliliğim olsa, kardeşim al sen seç desen, getirebileceğim bir numaralı isimlerden bir tanesi olur. Bir iki olur benim için ama çok karşılığı olabileceğini, ülkede karşılığı olabileceğini varsaymıyorum Sayın Aykut Kocaman'ın.
2: Kahramanmaraş depreminde ailesiyle enkaz altında kalan Emir Gönenç abisini kaybetti. 16 yaşındaki Emir yaşadığı büyük acının ardından Muğla'ya taşındı ve sarıldığı sporda başarıdan başarıya koştu. Henüz 3 yıl önce başladığı raftingde 10 kez Türkiye şampiyonu oldu.
0: Evleri depremde yıkıldı. O enkazdan çıktı ama ağabeyini kaybetti. Hayatını yeniden kurduğu Danaman'da raftingle tanıştı. 16 yaşındaki Emir Gönenç, 6 Şubat depremlerinin ardından başladığı raftinge 3 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.
21: Buraya geldiğimde raftingde ilerledim. Saniye Hocam beni tuttu, bana destek verdi. Devam ediyorum şu anda. Daha iyi başarılara ilerlemek üzereyim.
0: Emir Gönenç, 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında ailesiyle Muğla'ya taşındı. Hayatını değiştiren adımsa okulda geldi. Beden eğitimi öğretmeni Saniye Uyar Kırık'ın yönlendirmesiyle raftingle tanıştı. Kısa sürede takımın en başarılı sporcularından biri oldu.
22: Ailesi ve kendisi çok kötü bir süreçten geçiyordu. Onun için ne yapabilirim diye düşündüm. Raftingle davet ettim iyileşmesi için. Zamanla daha çok alıştı raftingle ve çok başarılı bir sporcu oldu.
0: İlk yarışında Türkiye şampiyonu oldu. Ardından şampiyonluklar birbirini izledi. Emir 3 yılda tam 10 Türkiye birinciliği kazandı. Takım kaptanı olan Emir Gönenç'in hedefinde milli takım var. Yaşadığı acıları geride bırakmaya çalışan Emir, şimdi parkurlarda yeni zaferler için kürek çekiyor.
2: Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Türk Eğitim Vakfı da bu yıl burs desteğiyle hayatları değişen 3 kuşaktan kadını bir araya getirdi.
8: Raset Soyer, 1967 yılında aldığı bursla eğitimine devam edebildi. Yıllar sonra kendisi de eğitim alanında yöneticilik yaptı. Onunla başlayan hikaye sonraki kuşaklarda da sürdü.
23: Türkiye Eğitim Vakfı ilk kız bursiyeriyim. O zaman 17 yaşında zor şartlar içinde iş hayatına atılmışken Türk Eğitim Vakfı sayesinde hem eğitimimi tamamladım.
8: Doktor Elif Öngel de Türk Eğitim Vakfı'nın bursuyla ihtisas eğitimini aldı. Şimdi başarılı bir yoğun bakım doktoru.
24: Üst ihtisasım sırasında da Türk Eğitim Vakfı'nın bursuyla yurt dışında palyatif bakım eğitimi almaya gittim. Bazen bir kız çocuğunun gücü ailenin kaderini, hatta gelecek nesilleri etkileyebiliyor.
8: Annesinin yarım bırakmak zorunda kaldığı eğitim Semanur Yardım için de bir hedefe dönüştü. Üniversite boyunca burs desteği aldı. Mezuniyetinin ardından bir zamanlar bursiyeri olduğu vakıfta işe girdi ve başkalarının eğitim hakkı için çalışıyor.
25: Manisa'nın küçük bir ilçesinde büyüdüm. Annem kendi eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığı için bana ve ablama okumamız gerektiğini bize sürekli söyledi. Kendi hayatımızı kurmamız gerektiğini, ayaklarımızın üzerinde durmamız gerektiğini söyledi.
8: Türk Eğitim Vakfı'na bu yıl burs başvurusu yapanların %62'si genç kadınlar.
2: Akdeniz ve Ege sahilleri nesli tehlike altındaki karetta karettaların en önemli yuvalama alanlarından biri. Yumurtlama alanlarında aylarca süren nöbetler ve koruma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Antalya ve Muğla'da yaklaşık 300 bin karetta karetta denizle buluştu.
1: Yuvalarından çıktılar, engelleri bir bir aşıp denize ulaştılar.

0: yumurtlama alanlarından. Bu yıl 4 sahilden yaklaşık 200 bin caretta yavrusu denize ulaştı. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu plajı ve Fethiye sahilleri de carettaların önemli yumurtlama alanlarından. Bu yıl yaklaşık 1000 yuvadan çıkan 35 bin yavru caretta denizle buluştu.
1: Bu sene bir sezonun daha sonuna geldik. Mayıs ayının başından Eylül ayının sonuna kadar izleme ve koruma çalışmaları kumsalda yürütüldü. Burada yuvaları kafesledik.
0: Ortalama 120 yıl yaşayan deniz kaplumbağaları yaşamlarının büyük bölümünü kıtalar arası denizlerde geçiriyor. Sadece dişiler kumsala çıkıyor, 150 civarında yumurta bırakıyor.
2: Bu yıl 6.sı düzenlenen Rize Gastronomi Günleri sürüyor. 8 Ekim'de başlayan festivalle Rize'nin tanıtımı hedefleniyor. Ayrıca festivalde bu yıl ilk kez iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla iklim için horon etkinliği de yapıldı.
3: Yüzü aşkın yöresel yemek, horon, tulum. Gastronomi Rize Günleri 6. kez kapılarını açtı. Festivalde kentin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler tanıtılıyor. Festivalin amacı Rize'nin tanıtımını yapmak. Bu kapsamda Rize'nin tarımı, bitki bilgisi, hayvancılığı, balıkçılığıyla yemek pişirme yöntemleri ele alındı. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri iklim için horon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan proje için katılımcılar tarafından sıfır atık ve iklim halkası oluşturuldu. Ardından da yüzlerce Rizeli horon oynadı. Rize'nin geleneksel mutfağını yaşatmak için yıllardır sürdürülen çalışmaların sonuçları da ziyaretçilerle buluştu. Kentteki ailelerden derlenen tarifler, şefler ve tarif sahipleriyle yeniden hazırlandı. Festivalde çayın geleceği de konuşuldu. İklim değişikliğinin çay üretimine etkileri ele alınırken tadım etkinlikleri ve demleme atölyeleri düzenlendi. Festival pazar günü sona erecek.
2: Bir tarafta Körfez hareketlendi. Suudi Arabistan'a dönük Yemenli Husilerin saldırıları var. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya yakınlaşması ve Ukrayna'da devam eden savaş var. Bütün bu başlıklar gündemimizde, dış politikada yaşanan gelişmeleri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Burat Aslan NTV yayınında yorumladı. Biz de onun yorumlarıyla birlikte bu saat dilimini noktalıyoruz.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde baş gösteren dizel sıkıntısından kaynaklandığına dair Amerikan basınında değerlendirmeler var. Bu dizel sıkıntısı nedir? Aslında Amerikalıların ürettiği dizel miktarında bir azalış yok. Nitekim Venezuela petrolünü, Amerika'da üretilen petrolü hali hazırda Amerikan rafineleri dizele veya benzine çevirip bunu iç piyasaya sürebiliyor. Ancak Rus dizeline yönelik uygulanmakta olan ambargo, Körfez'deki hali hazırda petrol akışının yavaşlaması gibi nedenlerle Amerikan dizeline dış talep arttı. Eylül ayı başı itibariyle 107 milyon varil civarında olan dizel stokları gitgide erimeye başladı. Ancak Trump ihracatı kısmak yerine ihracatla ilgili bir müdahalede bulunmayıp doğrudan Ukrayna'ya yüklenmeye başladı. Paralelinde ise Rusya'ya yönelik bir muafiyet kararı alma arifesinde. Nitekim Ukrayna heyeti şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşme yaparken paralelinde Trump yönetimi Rusya'ya bir muafiyet tanımaya başlayacak. Dizel üretiminde tabi burada Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'nin yaptığı bir eleştiri var ve haklı. Trump bu kararı alırken Rusya'daki hali hazırda petrol üretiminin rafinerilerde dizele dönüştürülmesi sıkıntısı var. Nasıl aşılacağını soruyor. Bu da ayrı bir boyut. Çünkü biliyorsunuz Rusya geçtiğimiz aylar itibarıyla dış kaynaklardan dizel ithal etmeye başlamıştı. Ancak dizelin ötesine eğer taşırsanız bu meseleyi, bir kere Zelenski

0: Zelenski şu an Ukrayna'nın beğenilsin veya beğenilmesin meşru başkanı, devlet başkanı. Daha önce parlamentonun almış olduğu bir kararla sıkı yönetim kanunu çerçevesinde yeni başkan seçilinceye kadar otoritesi tanındı, yetkileri tanındı. Yeni bir seçim yapılması ise savaş nedeniyle pek mümkün değil. Bu anayasadaki seçim kanunundaki hükümlerden kaynaklanıyor. Ancak Trump'ın baskısı Rusya ile anlaşılması istikametinde. Bunun bir nedeni Trump'ın işte daha önce 8 savaşı çözdüm argümanından kaynaklanıyor. Ve bu savaşı da bu envantere dahil etmek istiyor. Bir diğeri kendi psikolojisinden kaynaklanıyor. Güçlü liderlerle biraz daha ihtiyatlı diyalog kuruyor. Ama daha da önemlisi Ukrayna savaşıyla çok fazla bir bağı yok. Bu savaşın bitmesiyle aktif hale getirilecek nadir elementler anlaşması Trump'ın daha çok gündeminde. Ama Ukrayna'nın da doğusunda 4 vilayetin halihazırda işgal edilmiş olduğunu ve bir anlaşmanın sadece toprak taviziyle sonuçlanabileceğini dikkate alırsanız barışın önünde gerçekten büyük bir engel var. Ama asıl önemli konu şu, Ukrayna son aylarda Ruslara karşı başarılar elde etmeye başladı. Özellikle cephenin merkezi kısımlarında Rus birliklerine karşı Ukraynalılar yavaş da olsa ilerlemeye başladı. Bu nedenle barış çağrılarında Ukrayna'yı dezavantajlı bir konuma sürükleyecek koşullar tabii ki Zelenski tarafından reddediliyor. Böyle bir durumda çözüm sadece dizelde veya askeri gelişmelerde veya Trump'ın zihniyetinde değil. Ancak özellikle Putin'in geri adım atmasında bence yatıyor. Ancak Putin'in de ya cephedeki durumdan haberi yok veya büyük bir blöf içerisinde, bu nedenle de bu savaş bir türlü sona eremiyor. Birkaç farklı dinamiği yine ön plana çıkartmak lazım. Birincisi Baltık ülkelerinde şu an hatırlayın Kaliningrad üzerinden büyük bir stres yüklenmişti Avrupa'nın kuzeydoğusu. Hele bir de Belarus'ta yapılmakta olan askeri hazırlıklar dikkate alınırsa bu ülkeler Rusya'nın asimetrik yöntemlerle özellikle Baltık ülkelerine yönelik girişimlerde, saldırılarda, tacizlerde bulunabileceğine yönelik bir inanç taşıyorlar. Bir de bunun üzerine eğer Ukrayna'da bir başarı hikayesi yaratırsa Putin, bu takdirde yeni arayışları özellikle toparlanma dönemi sonrasında tekrar ateşleyebileceği konusunda bir uzlaşı var. Bu istikamette Avrupalıların Rusya'ya daha çok yüklenme, izole etme ve yaptırım uygulama eğilimi var. Nitekim önümüzdeki hafta Amerikalılar muafiyet uygularken Avrupalılar Rusya'ya yeni yaptırım kararları açıklayacak. Büyük bir ihtimalle de bu yaptırım kararları mevcut alınmış tedbirler her ne kadar yetersiz olsa da Avrupa'ya bir yük getirecek ama ne olursa olsun Rusya'nın Ukrayna'da bir zaferle, galibiyetle sahadan ayrılmasını Avrupalılar istemiyor. Tabii Suudi Arabistan'da Riyad Havalimanı gibi yerler yüksek değerde hedef. Buraya yapılan herhangi bir saldırı bir anda dünya gündeminde bomba etkisi yaratabiliyor. Hele bir de üzerine rafinerileri veya boru hatlarını hedef alırlarsa bu petrol fiyatlarının artması demek. Bu meselenin bir ucunda Husiler varsa Suudi Arabistan veya bir başka devlete karşı veya topluma karşı, bir diğer ucunda İran vardır. Yemenlilerin daha önce İran'dan gelen işte balıkçı tekneleri, ticaret gemileriyle füze, mühimmat ve benzeri ikmaller yaptığı biliniyor. Bunun da bayağı bir miktarı yanlış hatırlamıyorsam 10-15 civarında tekne biliyorsunuz o bölgede bulunan batılı savaş gemileri tarafından durduruldu ve mühimmat çıktı. Yani Yemenli Husilerin şu an için kullandığı füzeler ve bu füzeleri kullanırken hedef aldığı yerlere yönelik hedef bilgileri İranlılar tarafından sağlanıyor. İlaveten geçtiğimiz Temmuz'da ve mütakiben Ağustos'ta Yemen'e intikal ettirilmiş devrim muhafızları var. Buradan hemen bir benzeştirme yapalım. Suriye'de daha önce devrim muhafızlarının tesis etmiş olduğu o Esad rejimine desteğe yönelik sistemin bir benzeri aslında Husilere yönelik olarak kurgulanmış. Şimdi buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. İran bir taraftan Kızıldeniz'de Babülbendeb üzerinden, bir tarafından da işte bugünkü gemiye yönelik saldırı da ortada. Çünkü mayın olarak açıklama yaptı İranlılar ama bu saldırının aslında mayından ziyade bir İran saldırısı olduğu da ifade ediliyor. Bir taraftan da Körfez bölgesinde tamamen yayılmış ve hem Amerikalılara hem Körfez ülkelerine bir baskı uygulayacak İran stratejisi var. Şimdi bu noktada İranlıların biliyorsunuz bir teklifi oldu bugün. O da nedir? Daha önce Husilere yönelik Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir yol haritası vardı. Bu uygulansın diyorlar. Burada da çok zekice bir yöntem tercih ettiler. Çünkü bu yol haritası uygulandığında Yemen'deki meşru hükümet tamamen devre dışı bırakılacak. Bu yol haritası nedir? Husilerin maaşlarına kadar Suudilerin ödemesi, ateşkes ilan edilmesi, buna mukabil Yemen limanlarına yönelik, özellikle Husilerin kontrol ettiği limanlara yönelik ablukanın kaldırılması. Bu noktada ben İranlıların düzgün, dürüst davranmadığı kanaatindeyim. Bu mesele sadece Husilerden kaynaklanan bir mesele değildir. İranlılar da bu işin diğer ucundadır. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte Suudiler Yemenlilere verdiği desteği artırıp Husilere yönelik hava saldırılarını veya silahlı insansız hava araçlarıyla yapmakta oldukları saldırıları artıracak. Ancak ben Husilerden ziyade istihbari bilgilere dayanarak Husileri yönlendiren İranlıların hedef alınacağını düşünüyorum. Çünkü Yemen'de kan ne kadar meşru hükümetle Husiler arasına girerse bu savaş o kadar uzar. Bir taraftan İranlılarla diplomatik çabalar devam ederken muhtemelen Yemen'de İranlılara yönelik operasyonların ağırlık kazanabileceğini değerlendiriyor. Bu mücadele geçtiğimiz hafta bir anda yoğunlaştığında önce bir başarı hikayesi zikredildi. Özellikle meşru hükümet ve Suudiler tarafından. Ancak şu an için aslında kimin nerede olduğu, ne derecede, nerede, hangi kontrolü veya inisiyatifi ele geçirdiği belli değil. Bu nedenle ben bu mücadelede tesis edilen statükonun ne kadar kalıcı olduğu ve açıklamaların ne kadar inandırıcı olduğu konusunda şüpheliyim. Dolayısıyla buradaki çatışmalar büyük bir ihtimalle gelgitler şeklinde cereyan edecek. Bu nedenle diplomasi önde, diplomasi asli gayret olmak üzere bu sürecin yönetilmesi lazım kanaatimce. Ama Husilerin yaptığı saldırılarında gerek fiziki önlemler gerekse İranlıları zorlamak kaydıyla bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü dünya ekonomisiyle ilgili burada bir risk var.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Doğa takvimi. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dinlediğiniz Kara Tavuğun Sesi. Almanya'da yapılan bir araştırmada katılımcılara kendilerine en iyi gelen kuş sesi sorulmuş. sonuç en iyi hissettiren, huzur veren kuş sesi tahminlerin aksine bülbülün değil, kara tavuğun sesi. Erkeği simsiyah gövdesi ve sarı gagasıyla dikkat çeken kara tavuğun, dişisi ise tüyleri gibi koyu kahverengideki gagasıyla kolayca kamufle olabilir. Zengin, dalgalı ve flütsü bir sesi var. Usta ütücülerden sayılıyor. Kara tavuğun neden iyi hissettirdiği, nasıl bir kuş olduğu ve sıralamaya giren diğer kuşlarla ilgili ayrıntılar için NTV Radyo'nun Şehir Kuşçuları programından 26 Eylül 2026 tarihli bölümü dinleyebilirsiniz. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi'nin Kuş Gözlem programı, kuşları gözleyerek doğayı keşfetmek için önemli bir kaynak. Unutmayın, kuşların yaşam alanlarındaki şartlardan nasıl etkilendikleri konusunda en önemli bilgi kaynağı kuş gözlemcileri, yani vatandaş bilimi. Gözlem notlarınızı kuş gözlem topluluklarıyla paylaşmayı unutmayın.
3: Doğa takvimi.
5: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
6: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
7: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü. Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
7: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanınıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
5: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Gazaba gelmek mi? Gazaba gelmek mi? Ne dersiniz? Gazap ne demekti? Kızgınlık, öfke. Peki ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Genellikle yanlış söyleniyor ve gazabı deniyor. Hayır, yine kısa söylenecek. Gazabı olacak. Demek ki çok kızmak, öfkelenmek anlamında kullanılan deyim de gazaba değil, gazaba gelmek. Sonunda iyice gazaba geldi ve ev halkına yapmadığını bırakmadı. Bu yanılgıya azap sözcüğüyle olan benzerlik yol açıyor olabilir. Azap, dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza ve de mecazi olarak çok büyük üzüntü ve sıkıntı çekmek demek. Peki azap ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Evet, ikinci A uzuyor. Örneğin vicdan azabı diyoruz. Sonra kabir azabı var. Cehennem azabı var. O kızcağıza senin yüzünden bir hal olursa ömrün boyunca vicdan azabı çekersin. Azap ek alınca azabı oldu. İşte belki de bu benzerlik nedeniyle yanlış biçimde gazabı sözcüğünü de uzatıyoruz. Hayır, gazap gazabı ama azap azabı. Ünlülerin kısa ya da uzun okunması sonucu sorun çıkan bir başka sözcük de azat. Evet, doğru söylenişi böyle. İki A'da uzatılacak. Azat. Serbest bırakma demek. Eskiden köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermeye azat etmek denirdi. Hala azat diye kısaca söyleyenler olduğu için şöyle bir değinelim istedik. Hepinize iyi günler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Hafta sonu ülke genelinde özellikle güneşin altında hava yazı aratmayacak. Ancak bu hava koşullarının yaratacağı olumsuzluklar da var. Hava kalitesi başta İstanbul olmak üzere İzmir, Marmara geneli, Ege, iç kesimler birçok noktada düştü. Bu sıcak havanın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi açık hava programı yapacaktır. Ancak unutmayalım, soluduğumuz hava bugünlerde fazla temiz değil. Ayrıca lodos halsizlik ve baş ağrısı da yaratabilecek.
12: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.
13: Merhaba, saat 10. Günaydın. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde son günlerde okullarda yaşanan saldırılar vardı. Erdoğan, "Tekno-oligarklar geleceğimizi biçimlendirmek istiyor. Hedef kitleleri gençliğimiz," dedi.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 75. yıl buluşmasında konuştu. Son günlerde okullarda yaşanan olaylar gündemindeydi. Teknolojinin ve yapay zekanın etkisine dikkat çekti.
15: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
14: Erdoğan, "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor," dedi.
15: Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
13: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında yeni bir tartışmaya yol açtı. KRT yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay'ı aday göstermemesi konusunda yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardığını söyledi.
16: Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olmasından sonra, ilk dönem olmasından sonra onun çalışmalarının çok yetersiz olduğunu görünce oraya arkadaşlarımı görevlendirdim. İddialar doğru mudur, yanlış mıdır diye. İddiaların doğru olduğu, gerçek olduğu ortaya çıktı. Daha sonra o sorunun çözülmesi gerektiğini söyledim. Ben Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini, sağlıklı ve tutarlı birisi olmadığını Özgür Bey'e aktardım.
13: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerine yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir yanıt var. Özel, Kılıçdaroğlu'nun doğruları söylemediğini ifade ediyor.
17: Utanç verici bir durum. Artık bu kadar da olmaz. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
14: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tepkisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tepkisinin nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun Özel'i, Cemil Tugay'ı İzmir'de aday göstermemesi için uyardığım sözleri. Özel böyle bir uyarı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
17: Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin? Niye başımıza bela ettin o zaman? Düne kadar Kartal dediği belediyenin adını bugün Karşıyaka yapmış.
14: Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı. Yeni Parti Genel Başkanı isim listesinin açıklanmasını istedi.
17: Doğrunun öğrenilebilmesi için isim listesinin bir an önce yayınlanması lazım. Bir hesap açmışlar. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz yeni parti olarak bu fon krizinin peşini bırakmayacağız.
13: Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan ithalat yolunu seçen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi hedef aldı. Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırılarının küresel sonuçlar doğurduğunu savunan Trump, Zelenski'yi barış yapmamakla suçladı. Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına sahip olmasının zamanı geldi de dedi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer'se aktardı.
18: ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee'ye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşı için hiç başlamaması gereken bir savaştı. Ne öneriyorum biliyor musunuz? Ukrayna'nın anlaşma yapabilecek yeni bir lidere sahip olması gerektiğini öneriyorum dedi. Zelenski için pek çok kez anlaşma yapabilirdi ama her nedense hiç anlaşma yapmıyor dedi. Bana kalırsa Ukrayna'nın yeni bir cumhurbaşkanına sahip olmasının zamanı geldi ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Zelenski'ye Rusya'ya ne istiyorsan yapabilirsin dedik ama rafinerileri vurmaması gerektiğini söyledik. Çünkü bu dünyayı ilgilendiren bir sorun ve mesele. Oysa ne yapıyor? Gidip dizel yakıt rafinerilerini hedef alıyor. Buna son verse iyi olur diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump son günlerdeki açıklamalarında yükselen dizel yakıt fiyatlarından İran savaşından ziyade Ukrayna savaşını sorumlu tutmuştu. Ve Moskova'nın Trump yönetimiyle vardığı bu dizel anlaşmasının ardından Ukrayna lideri Zelenski de sert açıklamalar yapmış ve bu anlaşmayı Putin'e verilen bir armağan olarak nitelemişti. Trump yönetiminin önceliği Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesi Amerika'da hem petrol hem de dizel yakıt fiyatlarını biraz daha aşağıya çekmek, yükselen enerji fiyatları Trump yönetimi ve cumhuriyetçiler açısından siyasi bir riski beraberinde getiriyor. ABD Kongresi'nden özellikle demokratlardan Moskova ile varılan anlaşmaya tepki var. Senato'da demokratların lideri, azınlık lideri Chuck Schumer Trump'ı tırnak içerisinde şeytanla anlaşma yapmakla suçladı.
13: Yemenli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Kentteki Kral Halid Havalimanı'na saldırıda 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da Husilere yönelik saldırılara katılabileceklerini söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara ile konuşacağız. Bu başlıklara hoş geldiniz yayınımıza.
19: Hoş bulduk Deniz Hanım. Kolay gelsin.
13: Teşekkürler. Şimdi önce bir bu saldırıların artması, hem şiddetinin hem trendinin artmasını nereye koymak gerekiyor Riyad'ın politikası itibariyle?
19: Evet, aslında yani Husiler günün sonunda bence İran'ın bölgesel savaş stratejisine uygun ve uyumlu bir politika izlediklerini ben düşünüyorum. Zaten şu an yoğunlaşan analizler de bu Husi saldırılarına yönelik temel motivasyon olarak nedir sorusunu soran analizlerde cevabını İran'ın büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler, Deniz Hanım, İsrail'deki genel seçimler sonrası bölgenin yeni bir çatışma haline gireceğini ve bu noktada da Yemen cephesinin hızlanması ve harlanması gerektiğini düşünüyorlar. Bence İran devrim muhafızları artık yeni bir cephe açtı diyebiliriz bölgede. Tabii bu bence Suudi Arabistan'ı biraz hazırlıksız yakaladı gibi geliyor Deniz Hanım. Yani objektif konuşacak olursak. Çünkü şu an görece devlet dışı bir aktör diyebiliriz. Veya tabii devlet imkanları var ellerinde ama daha çok devlet dışı bir aktör olarak Husiler. Daha çok İran devrim muhafızları ile teknik kabiliyet noktasında veya diğer elde ettikleri ağlar noktasında bir silah güç geliştirme kapasitesine sahip oldular. Öbür tarafta ise bir koalisyon güçleri var biliyorsunuz. Suudi Arabistan'ın desteklediği yaklaşık 100 bin kişiden müteşekkil olduğu söylenen ve 7 büyük grup içeren. Daha önce de biliyorsunuz Güney'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği gruplar vardı. Daha sonra Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Güney'deki gruplar işte Aden'den çıkartıldı ve Suudi Arabistan orada artık tek bir güç yaratacağını düşündü. Fakat tabii Suudi Arabistan'ın aslında bunu da hatırlatmak gerekir. Hümeyni'nin cenazesine gitti biliyorsunuz Husiler. Daha sonra oradan dönüşte Sana Havalimanı'na yönelik buraya bir silah gelecek İran'dan diye oraya da bir engelleme çabaları oldu ve çatışma ve kriz aslında kırılganlık o süreçten itibaren başladı. Ama tabii Husi meselesi 7 Ekim sonrasında sürekli olarak bölgesel çatışmanın bir unsuru veya bir türevi olarak da yorumlanabilir. İsrail ile Husiler arasında, Amerika Birleşik Devletleri ile Husiler arasında bir çatışma olmuştu. Bu da tabii dikkat çekici nokta. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan yanında Husilere karşı bir çatışmada yer alma noktasına çok da istekli değil benim gördüğüm kadarıyla. Diğer batılı aktörlere bakınca da onlardan da çok stratejik olarak sahayı değiştirebilecek bir destek gelmesini de çok herhalde görebiliyoruz şu aşamada. Tabii Suudi Arabistan şu an Körfez İşbirliği Konseyi'ni ve Mekke Paktı'nı hızlandırmak için çalışmalara başladı. Daha çok ona yoğunlaşıyor gibi geliyor.
13: Şimdi onu Mekke ittifakını soracağım ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın daha önce iddialar ortaya çıkmıştı hatırlayacaksınız. İşte evet. Suudi Kral'ın destek, Veliaht Prens'in destek istemesine rağmen buna yanaşmadığı şeklinde. Şimdi bu saldırılar karşısında hava harekatlarına katılabiliriz şeklindeki açıklamasını nereye koymak gerekir Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu itibariyle?
19: Ya tabii burada Suudi Arabistan belki de Amerika Birleşik Devletleri'ne bu yönde biraz daha teşvik edici önerilerde bulunmuş olabilir Deniz Hanım.
13: Ne gibi?
19: Yani maddi olarak olabilir. Zaten Suudi Arabistan bütün ülkesindeki askeri güçlerin masraflarını karşılıyor. İşte Reuters'ta 2 hafta önce yayınlandı biliyorsunuz. Yaklaşık 30 veya 40 bin Pakistan ordusuna mensup asker bulunmakta. Bunların tüm masraflarını da Suudi Arabistan karşılıyor. O açıdan ama Amerika Birleşik Devletleri de şunu düşünüyor bence özellikle Pentagon. Husilere karşı bir savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç istemediği yeni cephelerle uğraşmasına yol açacak ve enerjisini bölünmesine yol açacak doğal olarak. Zaten Hürmüz gibi bir krizle uğraşması ve İran'ı bu denklemden olabildiğince zayıflatması imkanı varken bir de Yemen ve Husilerin denkleme girmesi Amerika Birleşik Devletleri için bence şu aşamada çok tercih edilebilir bir gelişme değil. Bir de Husiler ve Amerika arasında bir mesele yok Deniz Hanım. Yani baktığınız zaman yani süreç içerisinde Husiler ve İsrail arasında olabilir. Çünkü Husiler Gazze'yi koruma, Filistin'i koruma, Kudüs'ü koruma gibi söylemlerle İsrail'e biliyorsunuz füze saldırısında bulunmuşlardı. İsrail'ler de ona mukabil olarak bulunmuşlardı. Ama Yemen ve Suudi Arabistan arasında ve Husiler arasındaki gerginlik bambaşka bir şey. Yani Suudi Arabistan artık ulusal güvenliği bence bu da çok kritik. Çünkü artık dikkat edecek olursanız sadece sınır bölgeleri değil, Suudi Arabistan'ın ana arterlerine, Riyad gibi en önemli kente yönelik bir havalimanına, uluslararası havalimanına saldırılması, Kral Halit Havalimanı'na saldırılması bence artık bardağa taşan son damla oldu diye düşünüyorum. Hele dün Suudi medyasına ve Suudi sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman bu 12 kişinin ölmesi, 12 kişinin de tabii ayrı Arap milletler var biliyorsunuz, siz de haberde söylediniz. Mısırlı, Ürdünlü, Suriyeli gibi. Bu da tabii bir Arap dayanışmasını da ortaya çıkartabilir. Tabii bu da hassas nokta. Bölgede yeni bir mezhepsel ayrışmaya veya bir yarığın içerisine tekrar girmemesi. Yani bu tabii ki çok farklı yerlerde çok farklı sonuçlar çıkartabilir. Özellikle Irak ve Lübnan özelinde konuşacak olursak, bizim için de hassas bölgeler, özellikle Irak noktasına bakacak olursak. O yüzden biraz daha Türkiye'de dikkat edecek olursanız, son açıklamalarda Sayın Dışişleri Bakanı teknik ve istihbarat konusunda bir destekten bahsettiler. Tabii bu süreç içerisinde daha da netleşecek. Herhalde yakınlarda yine AK Parti Grup Başkan ve Sözcüsü Sayın Ömer Çelik de söyledi. Herhalde meclise Mekke anlaşması gelecek. Orada da tartışılacak. Yani Türkiye nasıl bir katkı vereceğine yönelik daha çerçeveyi göreceğiz. Ama ben hareketleneceğini düşünüyorum. Özellikle 27 Ekim İsrail seçimleri, 5 Kasım Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sonrasında sanki bölgede yeni bir round başlayacakmış gibi.
13: Tabii bütün bu seçimlerin sonucuna da bağlı olacak. Ne kadar sert olacak bu yeni round göreceğiz. Teknik istihbarat desteği böyle bakıldığı zaman Mekke ittifakı açısından Pakistan ve Türkiye'nin ek katkıları nasıl olabilir? Bunu sorayım ama bir de Arap dayanışmasının altını çizdiniz. Diğer ülkeler de sürece dahil olur mu sizce ya da mesafeli mi durur?
19: Dün ilginç bir şey paylaştı bir Suudi yönetici X hesabında. Kral Selman Yardımlaşma Vakfı'nın, yani en büyük vakıf, o bütün Orta Doğu'da faaliyet gösteren Katar Vakfı gibi diyelim, daha net anlaşılması için. Onun başkanı dedi ki işte Körfez İşbirliği Konseyi kurucu metninin ikinci maddesinde herhangi bir Körfez İşbirliği Konseyi üyesine saldırı olsa hepsine saldırı olmuş olur. O yüzden Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri bizim yanımıza yer alacak mı? Yoksa biz bu konseyin niçin, işte GCC dedikleri konseyin niçin üyeyiz? Niçin bunun başındayız? Tabii burada da ilginç bir tartışma var. Yani sadece Mekke Paktı açısından değil, Suudi Arabistan'ın asıl içinde olduğu ve bölgesi olarak da yönlendirdiği Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden nasıl bir destek ve nasıl bir cepheleşme yaratacağı da bence bu süreçte çok önemli olacak. Yani kastettiğim Kuveyt'tir, Bahreyn'dir, Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Katar'dır. Bunlardan müteşekkil bir ordu kurulabilecek mi? Bir ortak savunma hattı Umran dahil olabilecek bir meselesi var. Tabii bu Suudi Arabistan'ın bölgesel diplomasideki yeri ve ağırlığı açısından da bence bir ölçüm noktası Deniz Hanım. Çünkü hep şunu söylüyor Suudiler sosyal medya hesabına baktığımız zaman, işte biz bölgede her ülkeye bir kriz olduğu zaman desteğe gidiyoruz. İşte maddi olarak hemen fon açıyoruz, kredi açıyoruz. İşte Mısır dahil olmak üzere biliyorsunuz, Pakistan veya diğer işte yeni krize çıkmış ülkelere. Şu an biz büyük bir krizdeyiz. Acaba bize nasıl bir açıklama noktasında olsun, destek noktasında olsun, nasıl bir destek yapılacak diye. Bence burada Türkiye'nin açıklamaları, destek açıklamaları çok yoğunlaştı biliyorsunuz. Sürekli artık Türk yetkililerden kınama mesajı çok anında veriliyor. Bu artık Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin doğasını ve mekaniğini bence artık değiştiğini işaretti. Yani ikili ilişkiler sadece olağan ve normal diplomatik ilişkilerdense askeri, istihbarat, teknolojik gibi unsurların içine katıldığı, bunu söylemek için erken ama stratejik bir ilişki sürecine doğru gidiyor.
13: Peki.
19: Tabii burada insansız hava araçlarını falan ben çok daha etkin kullanılacağını Suudi sahasında zaten görülüyor onlarda. Söyleyebiliriz. Tabii bence meclisten sonra, yani meclis sürecinden sonra Türkiye'nin desteği daha netleşecek diye düşünüyorum.
13: Birleşik Arap Emirlikleri'nin pozisyonunu da size sorayım. Çünkü 2015, evet, yani yaklaşık 10 yıl kadar önce yine Yemen'de yapılan operasyonlarda iki ülke, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi ayrışma yaşamıştı. Krizli bir dönem geçirmişlerdi. İran Savaşı sonrası politikaları farklılaşmıştı son dönemde. Bugün nerede duruyor Birleşik Arap Emirlikleri?
19: Birleşik Devletleri şu an çok fazla açıkçası dahil olmak istemiyor. Zaten siz bizi bu süreçten çıkarttınız. Güneydeki aktörleri destekleme noktasında. Şu an biz de herhangi bir noktada bu işin içinde değiliz. Zaten Suudi Arabistan olarak siz bizi çıkarttığınız için şu an için biz bu meseleye dışarıdan bakmakla yetiniyoruz diyor Birleşik Devletleri. Bence Birleşik Devletleri şu an kısmen kendileri açısından haklı çıkmış olabilirler. Yani bölgesel diplomasiye bakınca onlar İran'a yönelik ortak bir cephe oluşturalım. Enver Kargaş diyorsunuz, bu Birleşik Devletleri dış politika danışmanı ifade etmişti. Sanki günün sonunda Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, belki de Mekke Paktı nasıl olacak bilmiyorum ama İran'a yönelik de yeni bir cepheleşmeye gidecekler diye düşünüyorum. Çünkü bu mesele sadece Husi meselesi değil. Yani Husilerin bu kadar sofistike füze geliştirmeleri arkasında İran devrim muhafızlarının onlara aktardığı ciddi bir teknik bilgi var. Zaten bunun fotoğrafları da yayınlandı biliyorsunuz. Hem Hizbullah'tan hem de İran devrim hızlarından Yemen sahasına çok aktif olduklarına dair özellikle Kasım Süleymani döneminde belgeler, fotoğraflar yayınlanmıştı. Tabii bu süreç bölge için artık yeni ve hareketli bir alanın oluştuğunun işaretini artık bize veriyor. Bir süre Yemen ve Suudi Arabistan'ı bence çok konuşacağız.
13: Peki bir diplomasi çabası, bir ateşkes mümkün olabilir mi? Suudi Arabistan kapıyı kapatmış durumda ama çabalar ne aşamadadır sizce?
19: Ben onun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani İran ve bölge ülkeleri açısından da aynı şey söylendi. Fakat günün sonunda bir netice alınamadı. Yani İran şu an çok net. Bölgedeki denklemde kendi koymuş olduğu kurallar ve parametreler etrafında yeni bir gerçeklik yaratılmazsa herhangi bir diplomatik çabanın içinde olmayacağını ifade ediyor. Husiler de bence İranlıların yeni stratejisi. Üzerlerine yoğunlaşan ve yükselen enerjiyi bir nevi artık Hürmüz'deki enerjiyi Bab-el-Mendeb bölgesine artık dağıtmaya başladılar. Biliyorsunuz artık şimdi çoğu insan İran'a değil Yemen'e konuşmaya başladı. Ve bu bir yandan da aslında İran'da işine çok geliyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri olsun, diğer İngiltere olsun, Fransa olsun, Suudi Arabistan'la birlikte acaba Yemen'de nasıl bir operasyon yapılabilir şeyine düştüler. İran'da bu noktada bir çözüm aracı olarak da kendisini konumlandırıyor. İşte benimle konuşursanız Yemen dosyasını daha kolay çözeriz gibi. Aslında şu an İran'ın ortaya koymuş olduğu açmaz diyelim. Ve aynı zamanda yeni denklem kendi lehine işiyor ama burada tabii temel mesele Trump'ın İran'a yönelik izleyeceği stratejinin ne olacağını biliyor. Çünkü Rusya ile yapmış olduğu anlaşmada bence İran'a oldukça ket vurdu diye düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki yakınlaşma İran için stratejik bir daralma yaratıyor. Çin'le de herkes.
13: Bir taraftan da Vladimir Putin o görüşmede İran savaşını nasıl bitireceğine ilişkin bazı görüşleri paylaştığını ifade etmişti Kremlin sözcüsü. Dahası Pezeşkiyan'ın bilgisi dahilinde bu paylaşımı yaptığını da söyledi. Dolayısıyla nasıl olacak? Yani sıkıştırma bir taraftan ama bir taraftan da Rusya'nın devreye girmesiyle bir sürecin kilidinin açılması mümkün olabilir mi?
19: Tabii bu da Rusya'nın temel şeyi, misyonu. Deniz Hanım biliyorsunuz nükleer dosya. Bu zenginleştirilmiş uranyumun Rusya'ya aktarılması meselesine kilitleniyor asıl mesele. Putin bence bu noktada çok net. Yani İran'ın nükleer bir silah edinimini Rusya da istemiyor. Zaten bu birçok haberde ve arşiv belgeselde konu oldu. İşte Rusya lideriyle George Bush'un konuşmaları da basına yansımıştı. Zaten Trump da biraz Rusya ile ilişkilerinde bu arabuluculuk rolüne de bence önem veriyor. İran'ı baskılama ve gözetleme, gözlemleme noktasında Rusya'nın rolüne. Zaten Türkmenistan'la yanlış hatırlamıyorsam bu hafta görüştü Pezeşkiyan'la Putin. Fakat tabii İran biliyorsunuz artık özellikle Şubat Savaşı'ndan sonra idari olarak bence Pezeşkiyan'ı aşan yeni bir yönetici grupla yönetiliyor. İşte bunu bütün analistler söylüyor. Burada da zaten çok tartışık İran devrim muhafızları. Onların alacağı karar da böyle çok istikrarlı ve tutarlı değil. Yani bir gün anlaşma yapabiliyorlar ama ertesi gün anlaşmanın parametrelerinden çok farklı yeni inisiyatifler geliştirebiliyorlar. O yüzden İran meselesi ben çok su kaldıracak diye düşünüyorum.
13: Peki çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Gökhan Çinkara yayına katkı için. bir bilgiyle de kapatmış olalım. Yemen'deki Husiler uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini ifade etmiş. Bu yönde bir açıklama da yapılmış. Dolayısıyla önemli, izlenmesi gereken bir nokta. Devam edeceğiz. Tokat'ta zehirlenme şüphesiyle 1400 kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer içme suyunun kaynatılarak tüketilmesi için uyarıyor. Kent merkezinde akşam saatlerinde çok sayıda çocuk ve yetişkin mide, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastalardan 15'i yatarak tedaviye alındı. Hastaneye başvurular artınca İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi ve içme suyundan numuneler aldı. Tokat Belediye Başkanı içme suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi. Test sonuçları çıkana kadar içme suyunun kaynatılarak kullanılması istendi.
1: NTV Radyo. Reklam.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Bir zeytin ağacı düşleyin. Yüzyıllar önce anı olması için 15 dönümlük bir arazide bırakılmış, öncesinde yüzyıllarca daha yaşamış, tek başına olmasına rağmen yılda 300 kilogram ürün veren bir zeytin ağacı.

İşte dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağaçlarından biri olan bu ağaç, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Sarı Selim Camii'nin önündeki avluda neredeyse 1350 yıldır ayakta. ...1574 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külliyenin inşası sırasında ağacın yaşlılığı fark edilmiş ve anı olarak bırakılmış. Bu nedenle halk arasında hünkâr zeytini olarak da anılır. Akdeniz iklimine özgü, üstü koyu yeşil, altı gümüş renginde ve her mevsim yeşil olan ağaç, cami avlusunda 40 metrekarelik bir alanı gölgede tutar. Yaprak altındaki bu gümüşü tüyler ve pullar, Hatay'ın yoğun yaz güneşini geri yansıtarak ağacın su kaybetmesini engeller. Mızrak ucu ve elips şeklindeki yapraklar sert yapısıyla kuraklığa dayanır. 3 yıla kadar yaşayan yaprakların yerine sürekli yeniler gelir.

6 metre boyundaki ağacın devasa gövdesinden 3 büyük ana dal ayrılır. Bu ana dallardan çıkan yüzlerce yan dal yukarıya ve yanlara doğru açılarak adeta dev bir şemsiye oluşturur.

0: Türkiye'nin anıt ağaçları sona erdi. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba, ben Ayşegül Akın. Bugün konumuz iklime dirençli şehirler. Konuğumuz ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino. Hocam merhaba, teşekkürler programa katıldığınız için.
1: Merhaba, ben teşekkür ederim.
0: Kavramlara açıklık getirerek başlayalım. İklime dirençli şehir ne demek? Sürdürülebilir şehirle aralarında ne fark var? Anlatır mısınız?
1: Sürdürülebilir ve iklim dirençli şehirler şu anda çok gündemimizde. Ve bu iki konu birbirleriyle birlikte tartışılıyor. Fakat bunlar yakından ilişkili olmalarına rağmen farklı kavramlar. Sürdürülebilirlik, kentlerin doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanması, çevresel etkileri azaltması ve yaşanılabilir olmasını hedefliyor. İklim direnci ise değişen iklim koşulları karşısında kentlerin yaşam kalitesini ve temel işlevlerini sürdürebilme kapasitesini ifade ediyor. Burada iki farklı yaklaşım var. İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum. Azaltım tarafında temiz enerji dönüşümü çok önemli. Yani enerji tüketimini azaltmak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçmek ve kentsel sistemleri karbonsuzlaştırmak zorundayız. Ama emisyonlarımızı bugün sıfıra indirsek bile iklim değişikliğinin bazı etkileriyle karşılaşmaya yine devam edeceğiz. Bu sebeple şehirlerimizi de iklim risklerine karşı hazırlamamız gerekiyor.
0: Peki nasıl bir süreçten söz ediyoruz? Nereden başlamak gerekiyor?
1: Burada en önemli mesele azaltım ve uyumu birbirinden bağımsız iki madde olarak ele almamak. İkisinin eş faydalarını ortaya çıkaran çözümlere ihtiyacımız var. Örneğin binalarda enerji verimliliğini artırırken aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak bir aslında azaltım aksiyonu. Aynı zamanda aşırı sıcaklıklarla iç mekanların konforlu kalmasını sağlayabiliriz. Bu da bir adaptasyon aksiyonu. Başka bir örnek vermek gerekirse kentlerde yeşil altyapıyı geliştirerek hem sıcaklığı düşürebilir hem de örneğin yağmur suyu yönetimini iyileştirebiliriz. Bir diğer önemli bulduğum yaklaşım ise su, enerji, gıda ve ekosistemler arasındaki ilişkiyi birlikte ele alan Nexus yaklaşımı. Örneğin kentlerde yeşil alanları arttırmak sıcaklıkları azaltabilir ama bu alanların sulanması su kaynakları üzerinde de baskı oluşturuyor. Dolayısıyla bir sorunu çözerken başka bir sorunu da neden olmamamız gerekiyor. İklime dirençli kent planlaması tüm bu karmaşık ilişkileri birlikte ele almalı, birlikte çözüm yolları aramalı.
0: Dünyada iklime dirençli şehirler artıyor. Sizce hangi şehirler öne çıkıyor ve tabii ne yaptılar, nasıl yaptılar anlatır mısınız?
1: Vereceğim örneklerin büyük bir kısmı Avrupa'dan olacak. Paris'teki mesela okul bahçelerinin iklim vahalarına dönüştürülmesi projesi. Burada okul bahçelerindeki asfalt zemini geçirgen yüzeylerle değiştirerek ve buralarda ağaçlandırma yaparak su geçirimi yüksek gölge alanlar oluşturuyorlar. Çocuklar gündüz okul bahçesi olarak kullanırken aynı alan sıcak hava dalgalarında mahalle için bir serinleme alanına dönüşüyor. Bence iklime dirençli kentin güzel tarafı da bu. Zaten sahip olduğumuz kentsel alanları birden fazla işlev kazandırmak, bunları iklim çözümleri olarak yeniden kurgulayabilmek. Başka bir örnek vermek istiyorum. İsveç'in Malmö kenti. Burada da gittikçe artan su baskınlarına karşı ilginç bir dönüşüm söz konusu mevcut kentin. Yağmur suyu normalde kentlerde kanalizasyona yönlendiriliyor. Fakat burada aynı zamanda kent içinde tutulması ve yavaşlatılması için bir proje geliştirilmiş. Kentteki açık kanallar, göletler, yeşil çatılarda oluşan bir sistem kuruluyor ve suyun tutulması, faydalı hale getirilmesi bu sistem sayesinde oluyor. Üstelik de bu alanlar sadece bir iklim adaptasyon mekanizması olarak çalışmıyor. Aynı zamanda kentliler için yeşil ve rekreatif alanlara dönüştürülüyor. Burada bu örneklerin bize gösterdiği önemli bir şey var. O da iklime dirençli şehirler tek büyük bir projeyle ortaya çıkmıyor. Küçük ölçekteki başarılı projelerin ancak ölçeklendirilmesi, kent ölçeğine büyütülmesiyle hayata geçirilebiliyor ve de bunların yaygınlaştırılması gerekiyor. Asıl dönüşüm böyle gerçekleşiyor. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. İklim değişikliğiyle mücadeleyi kentlerimize sonradan eklediğimiz proje olarak görmememiz gerekiyor. Enerjiden ulaşıma, su yönetiminden yapılaşmaya, gıdaya kadar kentin bütün sistemlerini yeniden bütüncül bir sistem olarak düşünüp ele almamız gerekiyor.
0: Bizde bu çalışma nasıl başlayacak, nasıl bir süreç olacak, bu önemli. Ve Türkiye'de iklime dirençli şehir henüz yok ama bu yolda projeler geliştirip uygulayan şehirler, ilçeler var, değil mi?
1: Türkiye'de ilk olarak farklı iklim risklerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu sıfırdan başlayacak bir proje değil aslında. Zaten bazı girişimler söz konusu. Bunlardan birazdan bahsedebilirim. İklim risklerinin belirlenmesinden sonra teknolojilerin belirlenmesi, teknolojilerin uzun vadede nasıl gerçekleştirileceğinin planlanması, bunun finansmanının yapılması ve sosyal boyutlarının ve çevresel boyutlarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Farklı risklerin farklı şekilde, farklı teknolojilerle veya farklı doğa temelli çözümlerle ele alınmasını gerektiriyor. Aslında Avrupa bu konuda bize örnek olabilecek farklı uygulamalar yaptı. Türkiye'de de güzel örnekler olmaya başlıyor. Mesela İzmir'den örnek vermek gerekiyorum. İzmir aslında tam Akdeniz Havzası'nın merkezinde bir yer. Aşırı sıcaklar ve kuraklık sebebiyle iklim değişikliğinin en olumsuz etkilerini yaşayan şehirlerimizden bir tanesi. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin Sünger Kent İzmir isimli oldukça ilginç bir projesi var. Buradaki fikir yağmur suyunu mümkün olduğunca düştüğü yerde tutmak. Ve bunun için yağmur bahçeleri oluşturuluyor. Yağmur suyu depoları teşvik ediliyor. Bazı sert zeminler, demin söylediğim gibi, suyun toprağa geçmesine izin verecek şekilde geçirimi yüksek malzemelerle değiştiriliyor. Böylelikle su kaynaklarını korumak ve ani yağışlar durumunda sel riskini azaltmak mümkün oluyor. Sadece İzmir için değil, birçok şehrimiz için böyle uygulamaların yaygınlaştırılabileceğini söyleyebiliriz. Benzer olarak park ve bahçelerde çok su tüketen çimlerin artık yavaş yavaş kullanılmadığını görüyoruz. Ve susuzluğa dayanıklı bitkiler kullanılıyor. Akıllı sulama sistemleriyle su tasarrufu sağlanıyor. Burada önemli olan yeşil alanları azaltmak değil, daha az su tüketen yeşil alanlar oluşturmak. Başka bir iklim riskinden bahsetmek gerekirse kuraklık. Kuraklık için Orta Anadolu çok ciddi önlemler almaya başladı. Konya'nın Karatay ilçesinde Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir dirençli Karatay projesi var. Bence projeyi özellikle ilginç kılan kuraklıkla mücadelede aynı zamanda dijital teknolojilere de yer verilmesi. Şimdiye kadar size söylediğim çözümler mevcut kentsel altyapının dönüştürülmesi, yenilenmesi ve doğa temelli çözümlerin uygulanması ile ilgiliydi. Bu projede uydu verileri ve izleme istasyonları kuruluyor. Yeraltı su seviyeleri belirleniyor, yağış miktarı, toprak nemi takip ediliyor ve çiftçilerin bu bilgilere dijital platformlar üzerinden erişmesi hedefleniyor. Yani burada sadece su tasarrufu yapmaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda veriyi kullanarak riskleri önceden görmekten, önlem almaktan bahsediyoruz.
0: Hocam, geçtiğimiz günlerde bir açıklamanızı okudum. Türkiye'nin yeni nesil şehircilik vizyonuyla COP31'de liderlik üstlenebileceğini söylüyorsunuz. Bu nasıl olacak? Ne kastediyorsunuz? Bunu dinlemek isteriz. Bir de deprem güvenliği ile yeşil dönüşüm tek bir potada eritilmeli diyorsunuz. Yani depreme ve iklime dirençli şehirler yapılmalı diyorsunuz. Deprem de son dönemde değil, Türkiye için her

0: bazen farklı riskler üst üste binerek birbirlerinin etkisini güçlendirebiliyor. Örneğin deprem sonrasında binlerce insan geçici barınma alanlarında yaşarken sıcak dalgası veya şiddetli yağış, yani bu ikisi de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, yaşanabiliyor. O zaman bir afet diğerinin etkisini daha da artırabiliyor. Burada mesele deprem mi yoksa iklim mi değil aslında. Özellikle İstanbul gibi mega şehirlerde ve depremin önümüzdeki yıllarda beklendiği şehirlerde ikisini aynı dönüşüm sürecinin parçası olarak ele almak çok kritik. Bunu yapmak için de kentsel dönüşüm gibi bir fırsatımız var. Örneğin bir binayı depreme karşı güçlendiriyorsak aynı zamanda cephe renovasyonuyla iklim adaptasyonunu sağlayabiliriz. Çatılarda güneş panelleri kurarak enerji sistemlerini, daha doğrusu binayı karbonsuz hale getirmeye çalışabiliriz. Aynı şekilde mahalle ölçeğinde de farklı müdahaleler söz konusu. Parklar, yeşil alanlar, yoğun yağışlarda suyun toprağa geçmesine yardımcı olacak kentsel iklim altyapıları deprem sonrasında aynı şekilde toplanma alanları olarak kullanılabilir. Kentsel dönüşüm dediğim gibi sadece binaları yenilemek, yeni bina yapmak değil, aynı zamanda altyapıyı da işler hale getirmek, yenilemek, işler hale getirmek ve düzgün bir şekilde yönetmek gerekiyor. Türkiye için önümüzde ciddi bir dönüşüm ihtiyacı var. Ama bunu bütüncül bir şekilde ele alırsak bence önümüzdeki bu iki riske, iki büyük riske de aynı anda çözüm yolları aramaya başlayabiliriz.
1: Tam bu noktada sormak istiyorum. Basit önlemler dediğiniz şehirlerdeki ısı adası etkisini azaltmak için bir dönem çatıları beyaza boyama projeleri vardı. Basit bir yol gibi görünüyor. O kadar etkili mi?
0: Aslında buradaki mekanizmanın temeline bakmak gerekiyor. Öncelikle şehirlerimizde çok fazla beton ve asfalt yüzey bulunuyor. Bu yüzeyler gün boyunca güneşten gelen enerjiyi depoluyor. Akşam olduğunda da yavaş yavaş bunu kente geri bırakıyorlar, geri salıyorlar. Bunun yanında yeşil alanlarımız kentlerde gittikçe azalıyor. Yoğun yapılaşmanın hava akımına da negatif etkisi oluyor. Ayrıca binalardan da artık atık ısı oluşuyor. Örneğin klimalarımız binaların içini soğuturken ısıyı dışarıya atıyorlar. Bunu önlemek için aslında sadece beyaz çatılar değil, daha entegre bir yaklaşım izlememiz gerekiyor. Burada en önemli konu kentsel tasarım. Bunlar mevcut şehirlerde değiştirebileceğimiz şeyler değil maalesef. Fakat yeni mahalleler, yeni şehirler tasarlanırken bunların dikkate alınması gerekiyor. Sonuç olarak kentsel ısı adasıyla mücadele etmek için yalnızca daha fazla yeşil alan oluşturmak değil, binaları, sokakları, bina ve kentsel alanlardaki malzemeleri, bitki örtüsünü, hava akımını birlikte ele alan ve iklime dayanımı merkeze yerleştiren bütüncül bir kentsel tasarım anlayışına ihtiyacımız var.
1: Dünyada bir de 15 dakikalık şehir tasarımları çalışmaları var. Bundan da bahsetmek iyi olur. Bir insanın tüm ihtiyaçlarının en fazla 15 dakikalık yürüyüşle karşılanabilecek mesafede olması, böyle tasarlanan şehirler. Ne dersiniz, sürdürülebilir şehir ya da iklime dirençli şehir tanımına da uyar mı?
0: Kesinlikle çok güzel bir örnek. Aslında çok basit bir kavram. Sizin de söylediğiniz gibi kentsel fonksiyonların, kentsel işlevlerin bir birey tarafından 15 dakika yürüme mesafesi içinde kurgulanması ile ilgili bir durum. Sadece yürümek değil, burada bisiklet kullanımı da söz konusu olabilir. Ama 15 dakikalık şehir yaşam alanlarının bu kadar bir alana daraltılması ile ilgili. Yani okula gitmek, alışveriş yapmak, işimize gitmek, sağlık hizmetlerine erişim için arabaya ihtiyaç duymamalıyız. Yürümek ve bisiklet buradaki en önemli ulaşım aracı. Zaten bugün kentlerimizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu fonksiyonların birbirlerinden ayrılmış olması. Yani 1900'lü yılların başındaki şehircilik anlayışı barınma, çalışma ve rekreasyonu birbirinden ayırdı ve de o andan itibaren böyle problemler, ulaşımla ilgili büyük problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir yerde yaşıyoruz, başka bir yerde çalışıyoruz, alışveriş için başka bir yere gidiyoruz. Hayatımızın büyük bir bölümünü ulaşımda ve trafikte geçiriyoruz. 15 dakikalık şehir anlayışı bu kararın geri alınmasıyla ilgili. Yani merkezi bir yaklaşım. İklim değişikliğiyle alakası çok büyük. Burada demin dediğim

0: dediğim gibi azaltım ve uyum aksiyonlarıyla da çok alakalı. Yani ulaşımdan başlamak gerekirse kentteki karbon emisyonlarının çok büyük bir kısmı ulaşımdan geliyor. Ve otomobile daha az bağımlı olduğumuz zaman karbon salımlarımız, ulaşım kaynaklı karbon salımlarımız doğal olarak azalıyor. Bunun dışında kompakt farklı işlevlerin bir araya geldiği mahalleler, kentsel alanlar mevcut altyapının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Kentin büyümesinin önüne geçiyoruz. Kentin gittikçe kent dışındaki alanları ele geçirmesinin önüne geçiyoruz. Kent daha kompakt, daha işlevsel hale geliyor. Mesela 15 dakikalık bir şehir içinde bile eğer bir parka ulaşmak için çok geniş bir otoyolu geçmemiz gerekiyorsa bu da iyi bir şey değil. Burada ulaşılabilirlik, yürünebilirlik gibi bazı kavramlar söz konusu olmaya başlıyor. Güvenli bir ulaşım ağı, güvenli bisiklet yolları, ağaçlandırılmış sokaklar, mikro iklimin daha iyileştirilmesi, güçlü bir toplu taşıma sistemi gibi tasarlamamız gereken bazı sistemler var. Burada bir konu daha var. O da 15 dakikalık şehir. Herkesin kendi mahallesine hapsedildiği bir model değil. Yani bir kent en sayıda 15 dakikalık şehirden oluşmuyor. Tam tersi mahalle içindeki bu merkezileşmenin yanında farklı 15 dakikalık şehirlerin birbirleriyle güçlendirilmiş bir ağ oluşturulması gerekiyor. Ve bu aradaki erişimin de ve ulaşım ağlarının da güçlü bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Bunun sosyal adalet boyutunu da unutmamak gerekiyor. Kentli insanı düşünerek bu imkanları da yalnızca yüksek gelirli ve buna erişebilecek, parası olarak erişebilecek olan mahallelerde ve bireylerde değil, kentin her bölgesinde sunabilmek gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bu konular herhalde COP31'de çokça konuşulacak, değil mi?
0: COP31'in hem küresel olarak hem de Türkiye için iyi bir süreç olmasını ümit ediyoruz. Türkiye demin dediğim gibi iklim krizinin en çok yaşandığı ülkelerden bir tanesi ama aynı zamanda COP31 sürecinin bir fırsat olarak değerlendirilerek iklimle ilgili farklı alanlarda hem öncü olabileceğini hem de ciddi atılımlar gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.
1: ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi, İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino bizimleydi. İklime dirençli şehir nedir, nasıl olmalı, dünyada ve Türkiye'de durum ne? Bu konularda sorularımızı yanıtladı. Haftaya bugün aynı saatte yine NTV Radyo'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: iz bırakan kadınlar.
1: Dolarsa bir gün gözlerin sevinçten ya da hüzünden, maskeni çıkar yüzünden. Dünyanı dünyalara kapamaya çalışma. Dur deme gözyaşına, bekle deme boşuna, gözyaşı durmaz.
0: Yıldız Kenter, 1928 doğumlu. Türk tiyatrosunun büyük oyuncusu ve hocası. Tiyatro Benim Hayatım adıyla Yıldız Kenter'in hayat hikayesini yazan Profesör Doktor Dikmen Gür'ün anlattı. Bir yaz gecesi rüyası uvertürü eşliğinde.
2: Yıldız Kenter pek çok alanda iz bırakmış bir sanatçı. Yani şu ötekinden biraz daha önemliydi demek istemiyorum. Ama tabii ki ilk tiyatrosunu, özel tiyatroyu elini taşın altına koyarak, tabii ki çevresinde başta Müşfik Kenter olmak üzere Kamuran Yüce, Şükran Güngör gibi destekler vardı. Ama bu işe soyunan bir sanatçı ve de 5 kuruş para yokken ortada. Yıllarla bunun mücadelesini veren ve bugün maalesef ışıkları sönmeye yüz tutmuş olan Kenter Tiyatrosu'nu ortaya çıkartan isim. Yıldız Kenter ömrünü tiyatroya adamış olan, tiyatroyla yatan, tiyatroyla kalkan, tiyatro için pek çok şeyden fedakarlık eden ve bunu severek yapan. O nedenle de Yıldız Kenter son derecede önemli bir sanatçımız.
3: Kübeleyim ben. Tanrıça Kübele.
2: Tiyatroyla tanışması öğrencilik yıllarında Cebeci'de gidip gelirken okula, hem oradaki halk evinde verilen konserler, tiyatrolar, tiyatro gösterileri, hem onlar ilgisini çekiyor, hem Devlet Konservatuvarı, işte oralarda öğrencileri izliyor, müzik sesleri onu cezbediyor, provalar onu cezbediyor ve tiyatroya yönelmek istiyor. Anne ve abi buna engel olmak istiyorlar ama baba elinden tutarak Yıldız Kenter'i konservatuvara yazdırıyor. İyi ki de yazdırmış.
1: Söylenmemiş sevgilerde, açılmamış şaraplar.
2: Her zaman onu söylemiştir. Parasız ama çok mutlu bir çocukluk geçirmiş. 5 kardeşler, bir tanesi de annenin İngiltere'de yapmış olduğu evlilikten abileri. 5 kardeş çok iyi anlaşıyorlar. Ama fakirlik had safhada. Ama hep mesela ilk defa konservatuvara girdiği zaman bir paltosu oluyor Yıldız Hanım'ın. Annesi pelerin dikermiş ve o pelerin bir çocuktan öbürüne geçiyor. Yani paltonun önü tam kapanmıyordu ama ben çok mutluydum diyor.
1: Set çektiğin duygular taşar uykularım.
2: Eğitim sonrası çok iyi bir öğrenci olduğu için bir defa burslu olarak Amerika'ya gönderiliyor, Rockefeller bursuyla. Sonra İngiltere'ye gönderiliyor. Yıldız Hanım bunları çok iyi değerlendiriyor, bu fırsatları. Döndüğü zaman da gerek Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bir süre hocalık yapıyor. Ondan sonra işte İstanbul'a geldiği zaman da onu çok besliyor bu gördükleri, okudukları, takip ettikleri. Ve de hem Amerika'dayken hem İngiltere'deyken orada kalması için teklif alıyor. Ama Yıldız Hanım Türkiye'ye dönmeyi tercih ediyor. İyi ki de öyle tercih etmiş. Bizim bir Yıldız Kenter'imiz oldu. Kendisi hoca olarak da çok parlak öğrenciler yetiştiriyor.
1: Hocam açıkça söyledi ama. Sen delisin dedi. Sen
2: delisin. Amerika'dayken Talat Alman'la tanışıyor. Çok yakın iki dostlar. Ve Talat Bey Yıldız Hanım'ın daha sonra Shakespeare çalışmalarıyla yurt dışına çıkmasında önemli rol oynayan bir insan. Ama Yıldız Hanım gittiği ülkelerde Muhsin Ertuğrul'a yazdığı uzun mektuplar vardır onun. Oralarda hep etkilendiği oyunculardan, etkilendiği oyunlardan söz eder. Orada seyrettiği oyunlar her zaman için onu etkilemiştir. Hep çok Shakespeare oyunu izler gittiği yerlerde.
1: Bütün çocukların, bütün torunların sevgisini yaşatıyor.
2: Yıldız Hanım da Müşfik Kenter iki kardeş olmanın ötesinde iki çok önemli sanatçı. Birbirlerinin dilinden, bakışından, oturmasından, kalkmasından sahne üstünde çok etkilenen, aralarında çok kuvvetli iletişim olan iki insan. Ve her zaman Yıldız Kenter'in söylediği Müşfik'den ben çok şey öğrendimdir. Müşfik Kenter duygularıyla oynayan, duygu patlamalarıyla oynayan bir sanatçı. Yıldız Kenter daha teknik bir sanatçı olduğunu söyler. Onların sayesinde, onların birlikteliğiyle sahne üstünde ve onların ayrı ayrı yaptıkları güzel işlerle tiyatro İstanbul seyircisi, bütün Türkiye seyircisi, çünkü çok turneye de çıkıyorlar, çok güzel şeyler izliyor.
1: Yoruldu umutlarım, tutku duygularımın yansıyan
2: Devlet Tiyatrosu'nda Yıldız çok parlak bir sanatçıyken, o dönem tiyatronun başında olan Muhsin Ertuğrul'a yapılan muameleyi hazmedemiyor ve iki kardeş istifa ediyorlar ve İstanbul'a geliyorlar. Tabii İstanbul için bu, onların buraya gelmesi büyük bir sevinç kaynağı oluyor insanlara. İstanbul'da da o yıllar yine aynı idealist tutku var. O tutkuyla zaten, o hevesle, o tutkuyla özel tiyatro yapmaya soyunuyorlar. Çok enteresan, bütün rollerini severek oynamış bir sanatçı. Ama galiba kendi yazdığı Hep Aşk Vardı onun için ayrı bir yerde duruyor. Çünkü hem kendi hayatını hem de çok sevdiği iki kadın, onun hayatında önemli yer kaplayan iki kadını, kızı Leyla ve annesi Odaklı, çok değerli bir çalışma. Onun dışında Maria Callas, onun muhakkak ki çok duyarak, çok severek oynadığı bir oyun. Çünkü biraz da kendi başarısıyla belki özdeşleşen bir oyundu.
1: Geceler senden önceydi, şafağı gördüm sende.
2: Kraliçe Lear son oynadığı sahnede, son izlediğimiz oyun. 12. gece bir Shakespeare'le başlıyor ve Shakespeare'den esinlenen bir başka oyunla, Kraliçe Lear'le dönemi kapatıyor. Ama bence biraz erken kapattı, daha oynayabilirdi. Öğrencileri, dostları, sanatçıları kadın erkek diye bir ayrımdan geçtiğini sanmıyorum. Öğrencileri, çünkü çok sevdiği değerli kadın öğrencileri, çok sevdiği erkek öğrencileri ve hepsi de her zaman Yıldız Kenter'i arayan insanlardır. Ama Yıldız Kenter tabii ki bu tür ayrımcılıkların yaşanmasını gittiği panellerde, tartışma ortamlarında daima gündeme getirmiş ve duruşunu belli etmiş bir insan.
4: Yere düşen her bir yağmur tanesi.
2: Kızıyla ilişkisi sıcak, ama her anne kız ilişkisi böyledir. Hem çatışma vardır, hem büyük bir aşk ve sevişme vardır. Kızı Leyla Tepedelen'le Yıldız'ın ilişkisi de böyle bir ilişki. Şükran Güngör'den daima aşkla bahseder. Ben onu önce sevdim, sonra aşık oldum der. Bu da çok önemli bir şey. Hem bir dost, hem bir cinsel çekimin olması, hem de çok yakın dost olmaları son derece de önemli. Ve daima Şükran Güngör'le bir fikir paylaşımları vardı. Ve de hep hasretle, hep özlemle anar Şükran Güngör'ü. Evet, belki bir pişmanlığı vardı. O pişmanlığı da tiyatronun ilk kurulduğu zaman tiyatro hisselerini birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına dağıtmasıydı. Ondan her zaman için pişmanlık duyduğunu söyler. Sonra çünkü bir takım sorunlar yaşanmış. Biz de işte basından takip etmiştik o yıllarda.
1: Aslında onlardı beni yaşatan.
2: Yıldız Hanım aksesuarlarına, giyimine, kuşamına çok dikkat eden bir insan. İnsan her zaman hissettiği yaştadır. Ve Yıldız Hanım daha genç. Onun için de her zaman şık, her zaman bakımlı ve her zaman çok hoş. Yani ben Yıldız Kenter'i yoğun bir enerji, tükenmeyen bir enerji ve çalışmak ve hep ileriye dönük olarak yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler yakalamak. Bence Yıldız Kenter'i simgeleyen olay bu üç duygu, bu üç durum, bu üç dünyaya bakıştaki olumlu işaretler. Benim için Yıldız Kenter bütün bunların toplamı demek.
1: Herkesin içinde söyleyeceğim. Lakin senden başka kimse duymayacak. Kimse anlamayacak.
0: Türk tiyatrosunun büyük oyuncusu ve hocası Yıldız Kenter'i Profesör Doktor Dikmen Gür'ün anlatıyordu.
5: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
6: NTV Radyo. Saat 11.
7: Merhaba, günaydın. Saat 11. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. O mesajla başlıyoruz.
8: Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programının gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk Dünyası'nın farklı köşelerinden organizasyonu teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldiniz diyor. Onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ortak miras, tek yürek şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
7: İstanbul'da dün Ataşehir ve Eyüp Sultan belediyelerinde meclis seçimi vardı. Yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmalarda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'le Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yapılan seçim sonrası Ataşehir'de yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'da ise CHP'de kaldı.
9: Yolsuzluk soruşturmalarının ardından başkan ve başkan vekili tutuklanan Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde meclis üyeleri sandık başına gitti. Ataşehir Belediyesi'ne yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan'la ise yarışı CHP'nin adayı önde tamamladı. Ataşehir Belediyesi'nde Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önce Başkan Onursal Adıgüzel ve 5 ay sonra ise Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Bu sırada CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. CHP'li 1 meclis üyesi de istifa etti. Bu durum belediye meclisindeki tabloyu da değiştirdi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. 5 ay sonra ikinci kez yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP ve yeni partili üyeler seçime katılmadı. AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Orhan ise tek aday olarak girdiği seçimde 18 oy alarak başkan vekili seçildi.
10: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız.
9: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yolsuzluk soruşturmasına tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde belediye yönetimi CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 meclis üyesinin oyunu alarak başkan vekili seçildi. AK Parti ve MHP adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı Ataşehir'de eklenince 22'ye çıktı, CHP ise 15'e düştü. İki ilçeyi ise atanan kayyumlar yönetiyor.
7: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Neler söyledi bakalım.
11: Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak hatta zaten de siyasete ihanettir. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var.
12: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasette yaşanan fon polemiğini bu sözlerle değerlendirdi. Bakanlara yönelik iddialara da tepki gösterdi. Kimler olduğunu tahmin ederek yorum yapmak siyasete ihanettir dedi.
11: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
12: Bahçeli, MHP'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli bir kez daha İmralı'ya koordinatörlük verilmeli çıkışı yaptı.
11: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.
7: Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Akın Gürlek, biri 20 diğeri 13 yıl önce işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece toplam dosya sayısı 60'a ulaştı.
12: Biri 20, diğeri 13 yıllık iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
13: Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
12: Dosyalardan ilki Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'e ait. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler yeniden değerlendirildi. Olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına dair delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Günel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi. 13 yıl önce Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da aydınlatıldı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Aralarında daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de olduğu 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. İncelemeler ve tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
7: Yemenli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkentini vurdu. Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıda 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump saldırının korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceklerini söyledi. Riyad'da okulların uzaktan eğitimle devam edeceği de açıklandı.
14: Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek artıyor. Husiler son olarak bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'ndan patlama sesleri yükseldi. Saldırıda ondan fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Uçuşlar geçici olarak durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanından yükselen dumanlar, binadaki hasar ve alarm sesleri dikkat çekti. Bazı görgü tanıkları ise bir balistik füzenin yolcu terminaline düştüğünü aktardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin Husileri vuracak mısınız sorusu üzerine olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz diye konuştu. Saldırıların korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılarda bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da saldırılara misilleme yapılacağını vurguladı. Havalimanı saldırısı terör eylemi olarak değerlendirildi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'den de saldırılara kınama geldi. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıda Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar da sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte 1900'den fazla saldırıda Husilerin 1150'den fazla zayiat verdiğini açıkladı. Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın da imha edildiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında.
7: İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası Kongre'nin gündeminde. 5 Ekim tarihli rapora göre İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu ya da hasar gördü.
15: 3,3 milyar dolar değerinde 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopter. ABD hepsini İran Savaşı'nda kaybetti. ABD Kongre Araştırma Servisi, İran'a karşı yürütülen savaşta kaybedilen veya hasar alan hava araçlarının verilerini paylaştı. 5 Ekim tarihli rapor, Şubat ayı sonundan bu yana İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kaybedilen savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. Buna göre en az 81 ABD askeri hava aracı operasyonlarda kaybedildi veya hasar gördü. Amerikan ordusu en büyük kaybı değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında olan MQ-9 Reaper İHA'larında yaşadı. İran'a karşı yürütülen operasyonlarda en az 45 adet MQ-9 Reaper kayboldu veya düşürüldü. Savaş uçakları tarafında ise raporda 12 adet F-15 yer alıyor. Her biri 30 milyon dolardan fazla değere sahip F-15 savaş uçaklarından 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü. Bir diğer F-15 ise Nisan ayında İran üzerinde imha edildi. Diğer 8 F-15 de İran'ın Eylül ayında Ürdün'de düzenlediği hava saldırıları sırasında hafif hasar gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran savaşının toplam maliyetinin 43,6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunuyor. Bu veri Ağustos ayına göre 5 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Silah maliyetleri de bir ayı aşkın sürede 6 milyar dolardan fazla arttı. Kongre Bütçe Ofisi'nin son raporunda 21,7 milyar dolar olarak belirtilen silah maliyeti CENTCOM'un tahminine göre 28,1 milyar dolara yükseldi.

0: Reklam.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: NTV Radyo. Çevre için takipte.
1: 3, 2, 1.
2: Dünya malı neye yarar, rüyalarla yaşıyorum.
3: Bir saçlara bakalım. İyi gibi be.
2: Canım orman.
1: Şu inekleri birlikte bir görebilseniz. Şurada. Ya gördünüz mü? Sen görmüşsündün belki. Önümdeki araç durmak üzereydi. Acep nedendi? Galiba Bora, Talat, Oyacı, İnaf dediydi.
2: Köyümüze getirdin yoktan bir acı.
1: Taner kendine gel. Tamam artık yeter.

Selamlar, hoş geldiniz. Ben Deniz Taner Ölmez. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar ve gençler. Çevre için takipte yeni bölümüyle başlıyoruz.

Efendim, Isparta'dayım. Eğirdir Gölü'ne doğru gidiyorum. Anadolu'nun en eski tatlı su kaynaklarından biridir. Bu göl harika bir göl. Ama duydum ki zor günler geçiriyormuş. Gölü kurtarmak için mücadele varmış. Aklımda tek bir soru var. Acaba Eğirdir Gölü eski günlerine geri dönebilecek mi? Bunu anlamanın tek bir yolu vardı. Oraya gidip yerinde görmek. Hadi bakalım, o zaman birlikte gidelim. Siz de benimle gelin. Birlikte tanıklık edelim.

0: Müdürüm nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, sağ olasınız. Hoş geldiniz Isparta'mıza.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim ben de. Eğirdir Gölü'nün bu çevre için, Isparta için, ülkemiz için önemi nedir?
1: Şunu baştan söylemek isterim. Eğirdir Gölü Türkiye'nin ikinci büyük tatlısu gölü. Isparta'nın da en önemli içme suyu kaynaklarından biri. Aslında bunun tek bir nedeni yok. Bir yanda iklim değişikliği var. Daha az yağış oluyoruz. Kurak dönemler uzuyor, sıcaklıklar yükseliyor. Diğer yandan da havzadaki su kullanımı var. Bir de buharlaşma var tabii. Eğirdir gibi geniş göllerde çoğu zaman fark edilmeyen ama en sessiz kayıplardan biri. Yağışı biz belirleyemeyiz, sıcaklığı tek başımıza düşüremeyiz ama gölün üzerindeki baskıyı azaltabiliriz. Kirliliği ve atığı kaynağında daha doğru yönetebiliriz. Kurumlarımızla, üreticilerimizle birlikte gölün üzerindeki kirlilik ve atık baskısını azaltmaya, bu değeri korumaya çalışıyoruz. Çünkü gölü korursanız tarım da kazanır, tarımı doğru yönetirseniz de göl de kazanır.
2: Peki Müdür Bey, gölü korumak için 9 maddelik bir eylem planı varmış. Bu eylem planı nedir?
1: Aslında bu eylem planının en önemli adımı şu. Sorun yalnızca seyredilmedi. Bilimsel bir çalışma programı bağlandı. Bütün çalışmaları Sayın Bakanımız Murat Kurum tarafından açıklanan 9 maddelik Eğirdir Gölü eylem planı çerçevesinde yürüttük. Önce durum tespit yaptık. 3 üniversitemizden bilim insanları gölün ekolojik durumunu, su kalitesini, göl üzerinde baskı oluşturan unsurları inceledi. Bu inceleme sonunda da ekosistem değerlendirme raporunu hazırladı. Sonra işte bakanlığımız ve valimizin koordinasyonunda önce kıyıdaki biriken ölü sucul bitkileri temizledik. Sonra yine liman bölgesinde amfibi araçlarla Eğirdir kıyıları ve açıklarında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda çalıştık ve 200 ton bitkisel kütleyi gölden çıkardık. Bu kütle gölde kalsaydı çürüyecek, kokacak. Gölün oksijenini zorlayacak da açıkçası. Bu temizlikle hem o baskıyı azalttık hem de gölün oksijen dengesini destekledik aslında.
2: Peki Müdür Bey, Eğirdir Gölü'nü korumak ve rehabilite etmek için hangi faaliyetleri yapıyorsunuz?
1: Burada düşünce şeklimiz şu, gölü yalnız gölün içinde çalışarak koruyamayız. Gölün içine müdahale ederken onu besleyen havzadaki su kullanımını, üretim biçimini ve atık yönetimini de ele almak gerekiyor. İki proje hazırlıyoruz. Birincisi çevreci çiftçilik ve zirai ambalaj atığı toplama projesi. Bu projede Sayın Valimizin Abdullah Eren'in öncülüğünde Türkiye Çevre Ajansı desteğiyle yürütüyoruz. Meyvecilikten sonra ortaya çıkan zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya bırakılması, sulama kanallarına atılması ya da açıkta yakılması toprağa, suya, insana risk oluşturabiliyor. Biz de bu riski kaynağında yönetmek için havzada 9 köyde 20 akıllı toplama noktası kuruyoruz. Çiftçimiz üçlü durulama yaptığı boş ambalajını getiriyor, kartını okutuyor ve konteynere bırakıyor. Böylece her şey kayıt altına alınıyor açıkçası.

0: Hocam bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Harika bir yerdeyiz.
1: Evet.
0: Hocam, Eğirdir Gölü'nün Isparta için önemi nedir?
1: Eğirdir Gölü Türkiye'nin 4. büyük gölü. Aynı zamanda 2. büyük tatlı su gölü. Ülkemizin en nadide göllerinden bir tanesi Eğirdir Gölü. Tabii burası ama sadece bir manzara değil, aynı zamanda yaşam alanı. Gölümüzün özellikle sulamada kullanımı açısından çok önemli. Onunla birlikte Isparta ilinin ve çevresindeki birçok ilçenin içme suyu kaynağı. Ve buradaki birçok insanın da su ürünleri bakımından balıkçılık faaliyetleriyle yaşam ve geçim kaynaklarını oluşturuyor.
0: Hocam, Eğirdir Gölü'nün hikayesi nedir? Biz sizden dinleyelim.
1: Eğirdir Gölü binlerce yıllık bir göl. Gölün oluşumu karstik bir havza içerisine bir sistem olarak yerleşmiş bir göl. Bununla birlikte çevresindeki havzanın tüm aslında bir nevi derelerini içine alan, yeraltı suyu akımlarını içine alan nadide bir su kütlesi. Bundan bir 10 yıl önce aslında şu anda gördüğümüz olumsuzlukları biz görmeye başladık. Onun öncesinde gölümüz çok daha derin, 14-15 metre derinliklere ulaşan, son derece berrak ve bereketli bir göldü. Son 10 yılda aslında hem insan baskısı hem de bu sürekli konuştuğumuz iklim değişikliği etkisinin üst üste gelmesiyle birlikte göl su seviyelerinde ciddi düşüşler, yaklaşık 4-5 metreye varan düşüşler kaydedildi. Sığ bir göl olduğu için su kayıplarıyla birlikte biz kıyı kenar çekilmelerini çok hızlı görüyoruz. Bu yüzden hani göl kuruyor, göl gidiyor'yu daha net gözlemleyebildiğimiz için bunları konuşabiliyoruz. Hacim olarak baktığımızda da %30, %40'a varan hacim kaybı var.
0: Hocam, %30 çok ciddi değil mi? Yani çok ciddi, çok ciddi bir yüzde. Aynı zamanda yaban hayatı için de çok önemli değil mi bu göl?
1: Tabii ki. Ekolojik anlamda da çok önemli. Yani burası bakanlığımız tarafından birçok koruma statüsü var. Özel hükümlerle korunuyor. Kesin korunacak hassas alan statülerinde. Sadece insanlar için de değil doğa, tüm canlılar için burası bir yaşam alanı tamamen.
0: Hocam, peki atılan adımlar arasında en önemlisi hangisi?
1: Bilimsel olarak bakarsak aslında gölün şu anda mevcut bulunduğu durum, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı temizleme ve rehabilitasyon çalışmaları aslında bir hastalığın belirtilerini gidermek. Hastalığımız bizim su bütçesindeki dengesizlik. Yani gölün aldığı su miktarı kayıplarından daha az. O yüzden biz sürekli kaybediyoruz hacim olarak gölü. Komşu havza, Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküplük bir su aktarımı olacak Eğirdir Gölü'ne. Temiz su tabii ki bu.
0: Hocam, çok güzel anlattınız. Peki vatandaşlar bireysel olarak ne yapmalı?
1: Tabii ki ilk önce bir su tasarrufu diyeceğim. Hani bu kulağa küçük gibi geliyor ama küçük şeyler kelebek etkisi gibi düşünelim, büyük sonuçlara gelir. İkincisi, gölün en fazla kullanımı tarımsal sulamaya harcanıyordu. Ve bu noktada da işin içine bizim çiftçi vatandaşlarımız giriyor. Kendi bahçelerini, tarlalarını sularken artık bu vahşi sulamalardan vazgeçmek gerekiyor. Tamamen akılcı sulama yöntemleriyle, damla sulama yöntemleriyle hareket edilmesi gerekiyor. Tek bir kurumun, sadece halkın çabasıyla bir göl kurtulmaz. Bunların hepsini bir araya getirerek kurumsal çaba, vatandaş katkısı, bilim yine işin içinde. Bunların hepsini bir araya getirerek ancak bu güzel sularımızı koruyabiliriz.

Evet, sayın seyirciler, Eğirdir Gölü'nden ayrılıyorum. Suyun ne kadar önemli olduğunu zaten biliyordum da bir kez daha çok iyi anladım. Galiba sorun büyük. Yani bu vahşi sulama, yapılan sondajlar Eğirdir'i üzmüş durumda. Orada yapılan çalışmalar umarım sonuç verir. Umarım Eğirdir Gölü'nü çocuklarımız, torunlarımız görür. Çünkü o göle bakması çok, çok keyifli. O yüzden ne yapıyoruz? Çevremizi temiz tutuyoruz. Çöplerimizi doğaya atmıyoruz. Ormanlarımızı koruyoruz. Ama şimdi başka bir yere gidiyorum. Bitki örtüsüyle, kayalıklarıyla birçok yaban hayvana ev sahipliği yapan Yazılı Kanyonu'na. Harika bir yermiş. Hadi gidelim. Birlikte keşfedelim. Çevre için takipte kalın.

Harika bir yerdeyim. Isparta'da Yazılı Kanyon'dayım. Burası gerçekten mükemmel. Görmeniz lazım. Bu gürül gürül akan suları görünce suyun ne kadar önemli olduğunu yine anladım. Su gerçekten hayat ve bizim için çok önemli. Yaşam için çok önemli. Buranın adı Yazılı Kanyon. Roma döneminden kalma yazıtlar var. O yüzden de buraya Yazılı Kanyon denmiş.

Gerçekten buranın korunması çok önemli. Çok etkilendim buradan ama yola çıkmam gerekiyor. Burayı koruyan insanların yanına gideceğim. Bakalım beni neler bekliyor.

Şu an Isparta'nın Çandır Köyü'ndeyim. Birazdan 2400 rakımlı gözetleme kulesine gideceğim. Orada beni görünmeyen kahramanlar bekliyor. Bu ülkenin ormanların görünmeyen kahramanları. 7/24 oradalar ve tehlike oldu mu hiçbir şey düşünmeden dalıp gidiyorlar.

0: Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? İyiyim abicim. Sen iyisin inşallah.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ne yapıyorsun abi?
2: Gözetleme yapıyoruz bulunmuş olduğumuz bölgenin içerisinde. Hem gözetleme sahalarımızı hem de ileriye doğru herhangi bir risk var mı, şey var mı? Devam ediyoruz gözetlemeye.
1: Süleyman Hocam, burası bir gözetleme kulesi. Ne zamandan beri var? Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Şimdi bulunmuş olduğumuz yer Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı. Sütçüler İşletme Müdürlüğümüzün Çandır Şefliği'nin sınırları içerisinde bulunan Akçal Yangın Gözetleme Kulesi. Bulunmuş olduğumuz bölge Orman Genel Müdürlüğümüzün açısından çok önemli bir kule. Bu kuleyi önemli kılan en büyük özelliklerden bir tanesi yangına hassas olan Isparta, Burdur ve Antalya üçgeninde kesiştiği noktada bulunması. Bölgemizin içerisinde sadece Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzün değil, aynı zamanda Antalya Bölge Müdürlüğümüzün ve Burdur Bölge Müdürlüğümüzün de komşu kuleleriyle de devamlı irtibat halinde duruyoruz. Görüş açısı çok aşırı şekilde geniş olan, coğrafi konumu çok iyi olan, Türkiye genelinin içerisinde 776 tane kulemizin içerisinde en önemli kulelerimizden bir tanesi.
1: Bu kuleden baktığınızda tehlikeyi ilk önce nasıl fark ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?
2: Şimdi biz bulunmuş olduğumuz gözetleme sahasının içerisinde herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman o hangi şeflikteyse o şeflikteki görev yapan ekip arkadaşlarımızı direkt irtibata geçiyoruz. O bölgenin içerisinden direkt iki tane aracımızı, bir tane de ilk müdahale aracımızı çıkarıyoruz. Yangın yerine varıldığı zaman ilk varan ekipten o bölgenin içerisindeki yangının durumu, rüzgarın durumu, tehlike durumu, ondan sonra bulunmuş olduğu bölgedeki ağaç örtüsü, bunları alarak hem işletme şefimize hem Isparta Yangın Koordinasyon Merkezimize bilgi veriyoruz.
1: Şimdi farkında olmadan vatandaşlarımızın yaptığı hangi davranışlar bu yangınlara sebep oluyor?
2: Şimdi bulunmuş olduğumuz bölgenin içerisinde anız yangınları, aynı zamanda doğada piknik yapacağız derken bırakmış olduğumuz koladır, ondan sonra
1: plastik poşetler,
2: bu tür şeyler. Aynı zamanda da yıldırım yangınları, bu tür şeyler günümüzde yangın konusunda etkili oluyor.
1: Peki toplamda kaç kule var?
2: Türkiye genelinde Orman Genel Müdürlüğümüzde 776 tane. Isparta'mızda da yaklaşık olarak 26 tane faal durumda kulemiz var.
1: Süleyman abi, binlerce metre yüksekte çalışıyorsunuz. Çok zor bir iş. Ailenizden uzaktasınız. Nasıl oluyor?
2: Burada zorluktan bahsetmemiz son derece yanlış olur. Bu bir vatan koruması gibi görüyoruz biz. Doğamızın içerisindeki sadece biz değil, bütün yaklaşık 10 bini geçik işçi arkadaşlarımız var. Bunların her biri de buradaki bir tane ağaca zarar gelmemesi için elinden gelen bütün imkanları seferber ediyor. Hem şeflerimiz, hem müdürlerimiz, hem de yaklaşık 10 binin üzerindeki işçi arkadaşlarımız vatanımızı, milletimizi, doğamızı, yeşil vatanımızı korumak için o şekilde mücadele ediyorlar.
1: Yani orman yangınlarının çoğaldığı bu dönemde, bu yıllarda, bu son yıllarda sizlerin bizim için yaptıkları çok önemli gerçekten.
2: Orman yangınlarındaki Türkiye genelinde şu var. Arkadaşlarımız kanının son damlasına kadar, terinin son damlasına kadar yangınlar için büyük mücadele ediyor. Bu ormanlarda çıkan yangınların içerisinde ormancılarımız, ekip arkadaşlarımız müdahale ediyor.
1: Peki Süleyman abicim, bizi izleyenlere, vatandaşlara, bu orman yangınlarının olmaması için, ormanları korumak için neler söylersin?
2: Burada en fazla dikkat edeceğimiz, sönmemiş bir ateşin geriye dönük nesilleri ne kadar etkileyeceğini, ondan sonra bir ağacın yaklaşık olarak bir 100-120 yıl, 130 yılda yetiştiğini, yağmurun, ondan sonra doğanın dengesinin nasıl bozulduğunu, yabani hayvanların ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu, bunların her birisini vatandaşlarımız bulunmuş oldukları bölgenin içerisinde anız yakarken, pikniğe giderken düşünüp bir empati kurup ona göre hareket etmesi daha uygun olacağını düşünüyorum.
1: Çöpleri toplasınlar abi ya. Bu kadar.
2: Yani şimdi çöpleri toplanması gerekiyor. Bulmuş olduğumuz piknik alanını ne kadar güzel görmek istiyorsak biz de o kadar güzel bırakmamız gerekiyor.
1: Süleyman abi, süpersin. Çok güzel bitirdin. İyi ki varsın, iyi ki varsınız.

0: Selçuk selam, nasılsın?
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Burada bir gün nasıl geçiyor?
1: Burada bir gün gözetleme. Diğer zamanlarda işte yemeğimiz kendimiz yapıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Telsizlerle muhabire çevrim saatlerimizdir. Onlarla devam ediyoruz saat başı.
0: Peki buraya geldiniz, ne kadar burada kalıyorsunuz? Devir sistemi nasıl oluyor?
1: 3 gün kalıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Üçüncü günden sonra diğer arkadaşlar geliyor. Nöbet değişimi oluyor. Onlar göreve devam ediyor. Ben izine gidiyorum. Tekrardan yine görüyorum 3 gün sonra.
0: Siz tabii buralı olduğunuz için bölgeyi avucunuz içi gibi biliyorsunuz.
1: Buralı olmamızın bir avantajı var yani. Araziyi çok iyi biliyoruz. Bütün yollarını, her yerini. En yakın yollardan araçlarımızı o bölgeye intikal ettiriyoruz.
0: Peki Selçuk, buraya bakınca neler hissediyorsun?
1: Buraya bakınca ormanlarımız yanmasın diye bütün çabamızı sarf ediyoruz. Sonuçta biz burada büyüdük. Bizim yaptığımız aynı zamanda iş değil, yeşil vatanımızı koruyoruz burada.
0: Ben kendim adına, çoluğum çocuğum adına, tüm arkadaşlarım, tanıdığım herkes adına sana ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
1: İyi ki varsın.
0: Sağ olasın.

Burada olmak çok güzel. Gerçekten inanılmaz güzel bir manzarası var. Burada bu insanlar bizim için çok önemli bir iş yapıyorlar. Ağaçlar, kuşlar, bu hayvanlar hayatta kalsın diye uğraşıyorlar. Onlara yardım etmemiz gerekiyor sanki ha. Çöplerimizi atmayacağız. Atmamalıyız yani. Bu güzellikler bizim çocuklarımıza, torunlarımıza kalsın istiyor muyuz? Yine buralara gelelim istiyor muyuz? Ateşler çıkınca üzülüyor muyuz? Burayla birlikte bizim de ciğerlerimiz yanıyor mu? Yanıyor değil mi? O zaman tamam, gelin pikniğinizi yapın. Mangalınızı pişirin. Buraya nasıl geldiyseniz aynı şekilde giderken de ve çöpe atın. Bu kadar basit.

0: Sevgili Zeynep ve Hazar,
1: kuzucuklarım.
0: Babanız çevre için takipte. Şu anda Isparta'dayım. Size bu mektubu Kovada Gölü'nden yazıyorum. Burası küresel ısınma ve susuzluğun en net örneklerinden biri. Söylediklerine göre Şubat ayında yağan yağmurla göl suya kavuşmuş. Daha öncesinde maalesef kurak, üzücü bir görüntüye sahipmiş. Burada yaşayan yavru ördek ve kuşları görünce aklıma siz geldiniz. Isparta'da maalesef en büyük göl olan Eğirdir Gölü de kuraklık ve kirlilik ile boğuşuyor. Bu göller sadece bizim için değil, yaban hayat için de çok ama çok önemli. Umarım sizi buraya getirdiğimde daha güzel manzaralara bakarız. Isparta'da güzel insanlar tanıdım. Güzel manzaralara da şahit oldum. Onlardan biri Yazılı Kanyonu'ydu. Yazılı Kanyonu görülmesi gereken muhteşem bir yer. Ve bir de Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü. O insanlar dağda yaklaşık 2000 rakımda ailelerinden uzak ormanı gözetliyorlar. Onları tanımak ve doğa için yaptıklarına şahit olmak büyük kazanç oldu. Belki bir gün bu abilerinizi siz de görürsünüz. O manzarada kekik suyu içmek büyük keyif. Doğa için çalışan, emek veren herkese teşekkür ederim. Saygılarımla, babanız Taner Ölmez.

0: bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Efendim, Mahsun Kırmızı Gül'ü hemen herkesin tanıdığına eminim. Siz de tanıyorsunuzdur mutlaka. Madem tanıyorsunuz size sorayım. Onun ismi Mahzun mu yoksa Mahsun mu? Bu konuya sevilen sanatçımızın adını anarak girmemizin nedeni, gene çok benzeşen ama aralarında yalnızca bir harflik fark olan iki sözcük. Mahsun ve Mahzun. Mahzun aslında çok bilinen ve kullanılan bir sözcük. Üzgün, üzüntülü anlamına geliyor. İstediği oyuncak alınmayınca yavrucak çok mahzun oldu. Orhan Veli'nin ünlü dizesini anımsarsınız. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. Ayrıca melül mahzun diye çok değişik bir ifade biçiminde kullanılışı var. Çok üzgün, sıkıntılı, ağlamaklı bir biçimde demek melül mahzun. Bu noktaya gelince melül melülden söz etmemek olmaz. O da üzgün üzgün, üzgün bir biçimde anlamında. Öte yandan Z yerine S geldiğinde, yani sözcük mahzun değil mahzun olduğunda anlamı tümüyle değişiyor. Mahzun, dayanıklı hale getirilmiş, güçlendirilmiş ya da kısaca sağlam anlamı taşıyor. Artık fazla kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş bir sözcük. Ama mahzunla karıştırılmaması için bilmemiz gerektiğini düşündük. Evet, gözden geçirdiğimiz sözcükler nelerdi? Üzgün, üzüntülü anlamındaki mahzun ve sağlam anlamındaki mahzun. Sevgili sanatçımızın ismi de Mahsun Kırmızı Gül. Güvenebilirsiniz. Kendisine de onaylattık. Mahzun değil, mahzun olacağınız iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: İstanbul'da 9 yıllık laboratuvar kayıtlarının incelendiği bir araştırmada genç yetişkinlerin kızamığa karşı bağışıklığının ileri yaştakilerden düşük olduğu görüldü. Bir başka veriye göre de Türkiye'de son bir yılda 72 bin çocuk kızamık aşısında ilk dozu kaçırdı. Bu da toplumsal bağışıklığın gerileyebileceği anlamına geliyor. Kızamık üzerine İstanbul Tıp Fakültesi'nin gerçekleştirdiği araştırmayı İstanbul Üniversitesi'nden tıbbi farmakolog Profesör Doktor Yağız Üres'in NTV Radyo'da değerlendirdi.
2: Kızamık aşılanmasında hem de diğer önemli aşılarda bir aşılanma eğiliminin azalması, bunun sonucu da daha gençlerde çeşitli hastalıklar için, ama kızamık önemli bir örnek, bağışıklığın azalması bir gerçek. Dünyada da böyle bir trend var, bizde de böyle eğilim var. Yani çeşitli kaynaklardan da bu destekleniyor. Koruyucu antikor oranının 2022'lerde %62-63'e kadar indiği ifade ediliyor farklı kaynaklardan. Böyle bir gerçeklik var. Yalnız burada şöyle bir konu var. Yani gençlerin daha yaşlılara göre mesela bağışıklığında daha az olması, tabii şöyle bir faktör de var. Yaşlılar gençliklerinde kızamık geçirdikleri için de onların bağışık olması gibi bir şeyi elimine etmek lazım. Yani onun da katkısı var. Aşılanma eğiliminde ve kızamığa karşı bağışıklanmada ve gençlerde bu bağışıklık ölçümlerinde ciddi bir azalma var.
1: Sizce bu durum aşı reddinden dolayı mı kaynaklanıyor, yoksa bu konuda bir bilinçsizlik mi söz konusu?
2: Aşılanma eğiliminde azalma olduğu net. Aşı reddi dünyada yaygın bir şey. Biliyorsunuz özellikle bu Covid'den sonra bu konu daha da gündeme geldi ve ondan sonra yaygınlaştı. Yani Amerika'da da bir aşı reddicileri var. Yani aşı reddi bir sektör. Yani böyle arizi ya da kişilerin hani dünya görüşlerinden falan kaynaklanan bir şey değil. Dünyada aşırı etli bir sektör. Yani bunu bayağı hani insan kaynakları olan, eğitimleri olan, büyük bir bütçesi olan bir sektör var. Aşırı etli sektörü diye. Bunun farklı sahipleri olabilir. Türkiye'de de onun yansıması var. Yani Türkiye'de bir sektördür diyemeyiz, ama Türkiye'de de dünyadaki aşı reddiyeciliğin başka bilgi azlığıyla birlikte ya da yanlış yönlendirme, sosyal medya, tıbbi influencerlar vesaire, bunların yönlendirmeleriyle gerçekten bir insanların kendilerinin aşılanması, özellikle de çocukların aşılanmasına bir azalma olduğu çok net. Ben bunu inceledim birazcık ve bu birinci basamak sağlıkta çalışan arkadaşlarla da konuştum. Şöyle bir şeyle daha çok karşılaşıyorlarmış. Tamamen aşıyı reddetmek değil, hiç bunun için gelmemek gibi. Ya da mesela birinci aşıyı yaptırdıktan sonra ikinciyi yaptırmamak gibi olgularla da bu bağışıklığın düşmesi söz konusu.
1: Bununla ilgili ne yapılabilir? Yani aşı reddiyle alakalı biraz açtığınız zaman ya da sizin kendi pencerenizden ne görüyorsunuz, ne yapılmalı, bununla bir mücadele edilecekse eğer nasıl edilmeli, nasıl anlatılmalı aşının önemli olduğu?
2: SciReact diye bizim TÜBİTAK MAM'ın bir programı var. Covid özelinde, ama yani gelecekteki enfeksiyonlarla nasıl mücadele ederiz diye. Onun için de tabii ki yeni aşıların geliştirilmesi, onların klinik araştırmalarının yapılmasının yanında bu aşı reddiyle nasıl baş ederiz var. Ve yani aşıya sırf aşı olması gereken kişilerin değil, normalde aşı üretmesi gereken endüstrinin falan da aşıya çok ilgisi yok. Yani aşı böyle birazcık gerçekten başka ilaçlar için kullanıyordu, birazcık yetim kalmış bir şey. Halbuki yani hani var olan müdahaleler arasında en etkili olanlardan bir tanesi aşı. Bunun anlatılması gerekiyor. Yani hem tek tek işte kızamık mı, kaba kulak mı, difteri mi, ne geri geliyorsa ya da gelecek influenza mı ya da gelecekteki tekrar COVID'e benzeyen enfeksiyonlar mı, onların bazında her birinin tek tek inceleyip onların getirdiği risklerin doğru aktarılması lazım. Eğer böyle olmazsa, söylediğim gibi benim tıbbi influencer dediğim sosyal medyaya çıkıp aşılarda yaramıyor dedikten sonra kendi alternatif yöntemlerini, işte takviyelerini, bitkisel ürünlerini falan pazarlamaya kalkan bayağı birileri var ve bunlar sosyal medyada etkili oluyor. Buna karşılık bütün bunların doğru anlatılması, tek tek de faydalarının da ortaya konması gerekiyor.
1: Peki kızamığa özellikle geri dönecek olursak,
2: evet,
1: 72 bin çocuğun kızamık aşısında ilk dozu kaçırmış olabileceğinden yola çıkarak biz bugün belki bir sorun görmüyoruz, ama ne kadar süre sonra nasıl bir sorunla karşılaşabiliriz toplum olarak?
2: Doğrusunu isterseniz bugün de bir sorun. Yani %60'ların altına inmesi bir hani tehlike çanlarını çaldırıyor. Hem o bağışıklığı düşük olan kişiler için hem de toplumun diğer kesimlerine, hassas olanlara yansıması anlamında. Çünkü bu aşı bildiğiniz gibi insanı sadece kendisini ilgilendiren bir şey değil. Etrafı da ilgilendiriyor. Yani eğer bağışıklanmamış insanlar varsa bu sefer infeksiyon diğerlerine daha fazla yayılıyor, daha kalıcı oluyor. Ya hele virüsleri düşünürseniz, virüsler biliyorsunuz kendi başlarına hayatta kalamıyorlar. Ya bir şeye ihtiyaçları var, konağa ihtiyaçları var. O zaman bir de o virüslere kendilerini geliştirme imkanı tanıyorsunuz. Yani mutasyon, hani Covid'de yeni suçlar çıkıyordu, hadi aşı ona etkili mi falan diye tartışılıyordu. O virüsler insanlarda kalıp yayılabildiği için gerçekleşiyordu. Yani dolayısıyla bu aşılanma ve bağışıklık, ya biz bunu bağışıklıklarıyla ölçüyoruz çeşitli yöntemlerle. Bunun %60'lara inmesi demek hem o kişilerin hastalığa açık olması, bağışık olmayanların, hem de hastalığı başkalarına yayma ve virüsleri de kendilerini geliştirme imkanı tanımaları anlamına geliyor. Çoklu bir tehlike ve bunun sonuçları da zaten de görülüyor. Yani dünyada da kızamık vakalarında artış var, diğer aşıların ihmal edildiği durumlarda artış var. Bir de özellikle de tabii ki hassas olan kişilerin enfeksiyonlarında artış var ve sadece bu ilgili hastalığın, yani kızamık enfeksiyonuyla sınırlı kalmıyor, onun başka ikinci sonuçları da oluyor.
1: Diyelim ki bir kişi ilk dozu kaçırdı ya da bir yetişkin çocukken iki doz aşı olup olmadığına dair herhangi bir bilgisi yok. Nasıl ilerlemeli? Yani yeniden aşı olmak ya da ilk dozu kaçıran birinin bir süre sonra normal olması gereken zamandan çok sonra ikinci doz aşı olması, bu nasıl oluyor? Yani aşı olmak isteyen ya da olup olmadığını bilmeyen bir kişi ne yapmalı?
2: Fazladan aşı olmanın hiçbir sakıncası yok. Dolayısıyla hatırlamıyorsa, emin değilse, ikinciyi kaçırdıysa vesaire, ona booster deniyor ya. Eskiden de repel denirdi. Yani hatırlatıcı. Olmuşsa, emin değilse de onu tekrar olması buradaki en tavsiye edilen yöntem. Kızamık açısından yazma. Tabii kızamın kendi belirtileri ve sakıncaları ötesinde farklı organ sistemlerini de tutmaları söz konusu. Orada santral sinir sistemini de tutması söz konusu. Özgün nörodejeneratif hastalıklara yol açması söz konusu. Yani bunu çok abartıp da hani Alzheimer'e de sebep oluyormuş değil. Ama burada hani terminolojiye girip işte subakut lorozan panensefalitik gibi özgün bir oldukça tehlikeli bir tablosu var. Onu yapma olasılığı var ve bu ciddi bir nörodejeneratif hastalık. Başka hasarları da tetikleyebilir. Daha önemli bir konu ise, ondan da bahsetmek istiyorum. Şunu yapma olasılığı var. Kızamık öyle saldırgan bir virüs ki immün hücreleri yok ediyor, iptal ediyor ve böylece bir bağışıklık unutkanlığı yapıyor. Yani başka enfeksiyonlara olan, var olan bağışıklığı da unutturuyor vücuda. Yani eğer kızamık geçirirseniz, mesela influenza'ya olan bağışıklığınız da önceden edinilmiş, bağışıklık siliniyor. Bir de böyle özgün bir tehlikesi var. Yani bu o kadar özgün bir etki ki kızamağa özgü. Ya bu bilgileri de yaymak lazım ki insanlar hani aşı olmanın getirileriyle ilgili daha uyanık olsunlar. Yani o derece etkili ki mesela kanserde de kanser hücrelerini bu anlamda etkileyip de kanser hücrelerinin hassasiyetini arttırma amaçlı kızamık aşısıyla çalışmalar yapılıyor. Yani faydası sadece kızamıktan korumak değil, başka immün çöküşü engellemek ve başka da endikasyonları var. Yani insanlar bu aşıya olursan bir zarar görür mü diye korkmak yerine bu aşıya olursan ne gibi faydalar sağlayabilirim diye düşünmeli. Diğer aşılar için de yine böyle bir düşünceleri olmalı.
1: İstanbul Üniversitesi'nden tıbbi farmakolog Profesör Doktor Yağız Üres'in NTV Radyo'daydı.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
4: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
3: PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını, Başıkan'ın Irak'a teslim edilmesini ve bunun hem Irak'a hem de bölgeye yansımalarını konuşacağız.
5: Trump'ın bu kaygısı haklı mı, yoksa Trump günü kurtarmak için mi bunu yapıyor?
4: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
3: Haklı selim yorumlar, Türkiye ile karşı karşıya gelinmemesi yönünde.
6: Niyet gerçeğe
3: dönüşür mü? Görüşmeye de bu ele alınır mı? Çünkü bu Türkiye açısından da önemli bir gelişme olabilir. Buyurun.
4: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
6: Siz ne dersiniz? Yani oradan yansıyanlar.
5: Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre?
7: Askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek.
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
6: Bu dalganın en önemli özellikleri nedir? Hangi konularda
5: şüpheler var gözaltına alınanlar açısından?
8: Hocam ne diyor bu araştırma? Araştırma.
4: Cuma saat 16:20'de NTV Radyo'da dinleyin.
1: Ülke genelinde hava Lodos'la yaz havasında geçecek. İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Pazartesi günü yağış geçişleri olacak. Marmara'da hava açık, Edirne ve Sakarya 28 derece. Güneşin altı 35 dereceyi geçiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 26, Kayseri 24 derece. Ege bölgesinde Muğla 25, Manisa ve Bodrum 30 dereceye ulaşıyor. Güneşin altı 40 dereceye yakın. Akdeniz'de güneşli. Adana ve Mersin 32, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de de hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 26, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24 derece. Güneydoğu'da kısa süre yağış var. Gaziantep 26, Diyarbakır 28 derece.
0: NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saat 12. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Yemenli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkentini vurdu. Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na yönelik saldırıda 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırının korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Husilere yönelik hava saldırısına katılabileceklerini söyledi.
1: Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek artıyor. Husiler son olarak bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef aldı. Kral Halit Havalimanı'ndan patlama sesleri yükseldi. Saldırıda ondan fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Uçuşlar geçici olarak durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanından yükselen dumanlar, binadaki hasar ve alarm sesleri dikkat çekti. Bazı görgü tanıkları ise bir balistik füzenin yolcu terminaline düştüğünü aktardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin Husileri vuracak mısınız sorusu üzerine olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz diye konuştu. Saldırıların korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılarda bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da saldırılara misilleme yapılacağını vurguladı. Havalimanı saldırısı terör eylemi olarak değerlendirildi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'den de saldırılara kınama geldi. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıda Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar da sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte 1900'den fazla saldırıda Husilerin 1150'den fazla zayiat verdiğini açıkladı. Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın da imha edildiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında.
0: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu gözaltındaki 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden onu tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ulutaş dahil 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tokat'ta zehirlenme şüphesiyle 1400 kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer içme suyunun kaynatılarak tüketilmesi konusunda uyarıyor. Kent merkezinde akşam saatlerinde çok sayıda çocuk ve yetişkin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastalardan 15'i yatarak tedavi ediliyor. Hastaneye başvurular artınca İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. İçme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da içme suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi. Test sonuçları çıkana kadar içme suyunun kaynatılarak kullanılmasını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'daki eğitim kampında konuştu.
2: Faili meçhul bir eylem kalmaz. Devlet mutlaka bunun ortaya çıkartır ve adalet çerçevesinde bu şahısların gün gelir hesabını hukuk önünde sorar. Biz faili meçhul cinayetler konusunda, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğümüzde bu yeni sayfayı milli birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle çalışmalarınızla doldurun. Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın.
3: Suç örgütlerine yönelik sürekli operasyon yaptıklarını anlatan Gürlek, sokak çeteleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
2: Şu an artık suça sürüklenen çocuk tabiri değişti. Adli süreç altındaki çocuk tabiri var ve verilen cezalar arttırıldı. Yani artık suç örgütleri çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp kullanamayacaklar. Bu konuda hem azmettirenler, hem teşvik edenler, hem de bu eylemin içerisinde bulunan çocuklar hakkında cezalar yaklaşık 2 kat oranında artırıldı.
0: Rusya, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini sona erdirme hedefinde. Amerikan Washington Post gazetesi, Rus lider Vladimir Putin'in hibrit saldırılar ve nükleer tehditlerle Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı desteği kesmeyi hedeflediğini yazdı.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya, hatta Avrupa'ya karşı yıpratma savaşında ülkesinin avantajlı olduğu inancıyla hareket ediyor. Bu tespit Amerikan Washington Post gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. Gazeteye göre Trump'ın kongreden Ukrayna için yeni fon sağlama çabalarını durdurmasının ardından Putin, Avrupa ülkelerinin de Ukrayna'ya desteğini kesmesini ümit ediyor. Rusya bir yandan da enerji altyapısını hedef alarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bu kış ısınma imkanları olmadan yaşanamaz bir yer haline getirme hedefinde. İsmi açıklanmayan bir Rus yetkili, füze savunması konusunda yaşadığı sıkıntılardan faydalanarak Ukrayna'ya saldırılarını artıracaklarını söyledi. Barış müzakereleriyle bir yere ulaşamadıklarını vurguladı. Washington Post'a göre Putin, ilkbaharda Avrupa'nın Ukrayna'yı destekleyecek isteği, hatta kabiliyeti kalmayacağını umuyor. Gazeteye konuşan uzmanlar, Rusya'nın bu amaçla Avrupa'da hibrit savaşı yoğunlaştırdığını söyledi. Bu savaşa örnek olarak Rusya'nın dezenformasyon, siber saldırılar ve sabotaj çabaları gösterildi. Rusya lideri Putin, geçen hafta ekonomileri kötüleşen Avrupa ülkelerinde liderlerin dikkat dağıtmak için Rusya'yı hibrit saldırılarıyla suçlamaya başladığını söyledi. Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği'ni dağıtmaya çalışıp çalışmayacağı sorusuna ise kendiliğinden dağılacaklar dedi. Ruslar Avrupa'da Moskova yanlısı siyasetçilerin güçlenmesini ümit ediyor. Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori gözüken aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, ülkesinin kötüleşen ekonomisi nedeniyle Ukrayna'ya artık destek sağlayamayabileceklerini söylüyor. Almanya Başbakanı Merz'in geçen pazar Kiev'i ziyaretinin ardından aşırı sağcı AfD Partisi'nin lideri Adis Weidel, Ukrayna'ya verilen desteği eleştirdi. Ülkesinin yeniden Rusya'dan gaz almaya başlaması gerektiğini söyledi.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü sebebiyle Avrupa'nın birçok kentinde geniş katılımlı gösteriler yapıldı. İngiltere, Almanya, Belçika ve İtalya'da on binlerce kişi Gazze'ye özgürlük çağrısıyla yürüdü.
5: Avrupa'da on binler Filistin için yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümü sebebiyle Avrupa kentleri bir kez daha kitlesel protestolara sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi soykırımı durdurun sloganlarıyla Başbakanlık binası 10 numaraya yürüdü. Yürüyüşte İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkan Yahudi aktivistler de ön saflardaydı. Filistin'e özgürlük pankartları taşıyan göstericiler İngiliz hükümetine Tel Aviv'e yönelik askeri ve diplomatik desteği tamamen kesme çağrısında bulundu. Almanya'da ise adres yine başkent Berlin'di. Kent merkezinde toplanan kalabalık İsrail'in saldırılarını ve Netanyahu yönetimine koşulsuz destek veren Washington'ı protesto etti. Polis eylemler sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ona İtalya'nın Napoli kentinde ise dayanışma duygusu öne çıktı. Göstericiler İsrail'e yönelik kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını ve somut yaptırımların hayata geçirilmesini talep etti. Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de ise eylemcilerin rotası İsrail Büyükelçiliği'ydi. Filistin'e özgürlük sloganları atan yüzlerce kişi Avrupa Birliği kurumlarına seslenerek Tel Aviv'e karşı caydırıcı adımlar atılmasını istedi. Komşu Yunanistan'da da adres başkent Atina'ydı. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırıların derhal son bulmasını talep etti.
0: Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Burnham, Londra'nın Kiev'e olan desteğini yineledi. Açıklama İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden geldi. İki lider Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldı. Açıklamada Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları kapsayan bir enerji ateşkesini kabul etmesi vurgulandı. Ukrayna'daki altyapının ve Karadeniz'deki deniz ticaretinin hedef alınmaması gerektiği belirtildi. Bir görüşmede iki ülke dışişleri bakanları arasında gerçekleşti. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngiltere Ukrayna'nın yanındadır ve onlar zafer kazanana kadar yanlarında olmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Sigara satışında yeni bir dönem başlıyor. Artık sigara alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Sigara içilen alanlar da kısıtlanacak. Kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen kanun teklifinin ayrıntılarını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu anlattı.
6: Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir işte okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz.
7: Sigara satışında ve kullanım alanlarında yeni kriterler yolda. Artık sigara alırken kimlik göstermek zorunlu olacak. Hastane, okul, ibadethane, çocukların gittiği spor tesisleri gibi binaların çevresinde sigara kullanılacak alanlarla ilgili de mesafeler belirlenecek. Yeni düzenleme ile ilgili kanun teklifi yakın zamanda meclise sunulacak. Açıklamayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı.
6: Esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak.
8: Evet.
6: Ama ya daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak.
7: Bakan Memişoğlu TRT Haber yayınına konuk oldu. Kısa süre içerisinde yeni sağlık personeli alacaklarını da söyledi. Memişoğlu raporlu ilaç kullanan hastalar için de yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Sistemle hasta raporu olan ilacı doktora gitmeden rapor süresi boyunca yalnızca eczaneye gidip alabilecek.
6: Şimdi çalışma yapıyoruz. O da şu. Sağlık raporu olup, ilaç raporu olup bir kere doktora yazdırdıktan sonra insanımızın da daha doktora yeniden yazdırma ihtiyacı duymadan o rapordaki ilaçları direkt alabilir hale getireceğiz.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Induz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Bugün çoğumuzun zaman zaman mücadele ettiği, çoğu zaman da hızlı kilo değişimi sanarak yanıldığı bir konuyu, ödemi konuşuyoruz. Vücutta sıvı birikmesinin arkasında yatan gizli nedenleri, insülin direncinden günlük su tüketimine kadar olan etkilerini iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'ya soracağız. Ayça Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi bu durumla çok sık karşılaşıyoruz. Çoğu zaman kilo aldım sanılan ama aslında vücudun su tutması olan ödem kavramını sorarak başlayalım. Tıbbi olarak ödem tam olarak nedir ve vücudumuz bize ne anlatmaya çalışıyor?
2: Ödem aslında bir hastalık değildir, bir bulgudur. Vücudumuzda, damarlarımızda ve dokular arasında bir sıvı dengesi vardır. Ve bu denge damarın içerisindeki basınçtan, damarın içindeki elektrolitlerden, proteinden, albümünden özellikle, böbrek fonksiyonlarından ve lenf dolaşım sisteminden çok etkilenir. Ve buradaki sistemde bir dengesizlik olduğunda vücudumuzda su tutulması ortaya çıkabilir. Tabii biz ödem diyoruz ama ödem hani sanıldığı kadar çok basit bir olay değildir aslında. Vücuttaki önemli bir hastalığı da düşündürebilecek bir bulgu olabileceği gibi aynı zamanda da yanlış yaşam tarzımızı gösteren bir semptom şeklinde karşımıza çıkabilir. Burada ödemin neden olduğunu aslında araştırıp bulmak gerekir.
1: Evet, şimdi onu soracağım. Her şişlik ödem midir? Ödem kendini nasıl gösterir ve vücudumuzda ödem olduğunu nasıl anlarız? Bir belirtisi var mı?
2: Evet. Şimdi ödemi ortaya çıkaran hastalık nedenleri var. Bir de hastalık dışı yaşam tarzıyla ilgili olan nedenler var. Dokular arasındaki sıvı tutulumunun hastalık açısından en büyük nedeni kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliğidir. Ya da karaciğer hastalıkları olabilir ya da tiroid bozuklukları olabilir. Bunlar da vücudumuzda hastalık ödemi birikir. Bu hastalık ödemini normal ödemden ayıran yani günlük yaşam tarzındaki yanlış yaptığımız davranışlardan ayıran özellik şudur. Buradaki ödemler genellikle süreklidir. Bütün vücut etkilenir. Ayak bilekleri, ayak ön baldırlar, eller şişer, gözler şişer. Özellikle karaciğer hastalarında vücutta batında sıvı birikmesine, karında sıvı birikmesine bağlı asit ödemi ortaya çıkabilir. Yine tiroid hastalarında bastığınız zaman godi bırakmayan ödem vardır bacak ön yüzlerinde. Bunlar hastalıkla ilişkilidir. Süreklidir bu ödemler. Beraberinde de hastalığın semptomları da beraberinde olur. Nefes darlığı mesela kalp yetmezliği hastalarında, gece uykuda nefes alamama gibi problemler, halsizlikler, yorgunluklar beraberinde olabilir. Günlük yaşam tarzımız nedeniyle ortaya çıkan ödemde de daha çok öğleden sonraları ortaya çıkar. Oturmayla birlikte, hareketsizlikle birlikte tetiklenebilir. Beraberinde fazla tuz, salamura yiyecekler, ya da hazır cipsler, hazır bisküviler yendiğinde beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tartıda mesela bu bir gün önce mesela 70 kilosunuz, ertesi gün tartıya çıktınız 71,5 kilo olmuştunuz. Bir günde 1,5 kilo bir insan aslında normalde alamaz. Çünkü 1,5 kilo demek aslında insanın o gün 10 bin kalori fazla almış olması. Demek ki bir insan bir günde 10 bin kalori fazla alamayacağı için hani günlük bir 1,5 kiloluk değişimlerde genellikle yağdan ziyade vücudun sıvı tutulumuyla ilgili olabilir. Burada da ya hastalığa bağlıdır ya da kişinin yaşam tarzına yaptığı yanlış davranışlara bağlıdır olarak özetleyebiliriz.
1: Evet, şimdi bu yanlış davranışlara bir bakalım. Çünkü hastalıkla olan zaten ödemi işte tedavi süreçleri uzmanlarla beraber takip edilen bir süreç. Ama bizim günlük yaşantıda yaptığımız hangi yanlışlar ödeme neden oluyor? Bunu da anlatır mısınız bize?
2: Evet, şimdi ödemin en büyük nedeni aslında fazla tuz tüketimidir. Tuz vücuda sodyumu getirir. Aslında tuz dediğimiz mineralin içerisindeki en önemli kimyasal bileşik sodyumdur. Sodyum böbrekler tarafından aslında dengesi sağlanan bir mineraldir. Ve damar içerisinde vücudun osmotik dengesini sağlar. Eğer biz çok tuzlu yersek mesela bir turşu suyu içtiğinizi düşünün bir bardak bütün gün boyunca su içmek istersiniz. Çünkü kanın sodyumu yükseldiği için vücut daha fazla su tutmak üzere devreye girer ve burada da vücudunuzda ödem ortaya çıkar. Sodyumu yüksek olan yiyeceklere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi birçok insan şunu söylüyor. Ben zaten yemeğime çok az tuz atıyorum. Sofrada da tuzluk bulundurmuyorum. Ama peki yediğiniz mesela peynirler, zeytinler, salamura yiyecekler, çerezler, bisküviler, hazır soslar mesela bunlarda ya da hazır fast food ürünleri çok yüksek miktarda sodyum minerali vardır ve bu kişide ödem tutulmasına neden olur. İkincisi çok fazla karbonhidrat ve yağlı yiyen yiyeceklerde de mesela sabah poğaça açma börek de kişi güne başlar. Öğlenleyin pide yer, akşamleyin patates kızartması beraberinde işte hamburger filan bu tür şeyler yer. Bir de üzerine şalgam suyu içer. Yağ, karbonhidrat, tuz vücuda aşırı biner. Bunlar da dokular arasındaki damar içerisindeki sistemleri negatif olarak etkiler ve ertesi gün vücudunuzda direkt hem glikojen depolarının fazlalaşması hem tuz birikimine bağlı tekrar ödem oluşabilir. Yine mesela çok fazla hareketsiz kaldığımızda özellikle ayaklarda ödem ortaya çıkar. Çünkü normalde bizim ayaklarımızda vücudumuzun alt tarafında toplar damarlarımız var. Vücudumuzun işte orada biriken kirli kanı kalbimize götürüp temizleyen diyelim. Ve bu yer çekimine karşı aslında davranır bizim toplar damarlarımız. Ama biz sürekli oturduğumuzda kan bu toplar damarların içerisinde göllenir ve damar dışına doğru sıvı akışı olur. O nedenle çok fazla uzun süre oturmak, mesela çok uzun süre seyahat etmek sırasında da bu ödem tabloları ortaya çıkabilir. Bu durumda mesela yarım saatte bir, en geç bir saatte bir oturduğunuz yerden kalkıp yürüyüş yapmanız, hareket etmeniz çok çok önemlidir. Bununla birlikte bazı fizyolojik durumlarda da aslında ödem ortaya çıkabiliyor. Mesela kadınların adet görme zamanları yaklaştığı zaman hormonal dengeler bozulabiliyor. Ve bu durumda da kişiler biraz daha fazla tarzda ağırlık yaşayabiliyorlar. Burada da özellikle progesteron hormonunun su tutucu bir etkisi oluyor vücutta. Adet öncesinde böyle bir şişlik kadınlar yaşayabiliyorlar. Bir de tabii kullanılan ilaçları göz önüne almak gerekiyor. Özellikle ağrı kesici ilaçlar, nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz, bunlar böbrekleri etkileyerek ödem yapabiliyor. Yine kalsiyum kanal blokörü dediğimiz bir grup antihipertansiyon ilaçları yapabiliyor. Bazı işte pregabalin gibi kullanılan ilaçlar da bunu yapabiliyor. Yani ani gelişen bir ödem varsa tabii altta yatan nedeni ortaya çıkarmak çok önemli gerçekten.
1: Peki az su içmek de vücutta ödem yapıyor mu?
2: Evet, az suyu içmek de vücutta ödem yapıyor. Çünkü damar içindeki basınç düştüğü için vücut daha fazla dokulardan su çekerek damarla doku arasındaki dengeyi bozuyor aslında. Mutlaka günde kilogram başına 30 metre kadar su içmek, hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak, sodyumu azaltmak, hazır işlenmiş gıdaları azaltmak ve hareketli bir yaşam tarzı vücudun dokularının normal çalışması için, organların normal çalışması için çok gerekli.
1: Bir de su içmeyip çay kahve içenler var. Böyle durumlarda nasıl oluyor hocam?
2: Evet, çay kahve içimi de tabii diüretik etki yapıyor. Çay kahvenin içerisindeki kafeinler ve tiyaninler aynı zamanda biraz vücuttan su atıcı etkisi olabiliyor. Yine mesela alkol beyindeki ADH hormonunu baskılayarak vücutta susuzluğa sekonder olarak dokular arasındaki sıvı dışarı çıkımına bağlı ödemi tetikleyebiliyor. Yani içtiğimiz içecekler de şalgam suları mesela aynı şekilde ödemi tetikleyebiliyor. Alkol, çay, kahve, şalgam suları gibi tuzlu içeceklerin de bunu tetiklediğini söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi şunu da sormak isterim. Ödemi atmak için de işte kadınların özellikle yaz döneminde sürekli kürler yaptığını biliriz. Böyle durumlar hormonal dengeyi bozuyor mu ya da vücudun dengesini bozuyor mu?
2: Evet, şimdi ödem var deyip ödemi atmak için yapılan bazı çok büyük yanlış şehir efsaneleri var. Mesela ödem çayını sürekli içmek, bu form çayları ya da işte diüretik grubu ilaçları kullanmak. Bunlar vücuttaki elektrolit dengesini bozuyor, mineral dengesini bozuyor. Kas kramplarından tutun, kalp ritim problemlerine kadar birçok sistemde geri dönüşü mümkün olmayan hani hasarlara bile neden olabilir. Hani sürekli günde ödem atıcı çaylardan 3-5 bardak içmek, İdrar sökücü ilaçları kullanmak. Bunlar kişileri zayıflatmaz. Vücuttaki fazla suyu atar ama vücudu kronik susuzluğa iter. Kronik susuzlukta beraberinde sıvı elektrolit dengesi bozukluğunu getirir. Ve mineral kaybı kemik sağlığından tutun böbrek sağlığının üzerine bütün organlarımızı, iç organlarımızı çok ciddi etkiler. O nedenle herhangi bir şekilde vücudunuzun su tuttuğunu hissediyorsanız, ödem olduğunu hissediyorsanız, bunun da hastalığa bağlı olmadığını, yaşam tarzınızdan kaynaklandığını düşünüyorsanız önce yaşam tarzınızı düzeltmeniz lazım. Dediğimiz gibi tuzu azaltmak, hareketi arttırmak, suyu doğru düzgün bir şekilde içebilmek, hazır gıdalardan uzak durmak ilk başta alacağımız önlemler olmalı. Yani vücudum su tuttu, aman ödem oldum, hemen gideyim de ödem attırıcı çay içeyim, ödem attırıcı ilaç içeyim yaklaşımları son derece yanlıştır.
1: Şunu da sormak isterim. Şimdi bilmeyenler ya da farkında olmayanlar için gözle görülür bir şey var mı vücudumuzda ödem olduğunu anlayabileceğimiz?
2: Şimdi tabii burada şu var. Sabah taktığınız mesela her gün sabah taktığınız yüzük o gün parmağınıza zor giriyor. İşte baktığınız çorabı giydiniz bir saat geçti ayaklarınızın çevresine her gün hani iz bırakmayan çorap iz bırakmaya başlamış. Elinizle bacak ön yüzünüze bastığınızda orada bir çukurluk kalıyorsa, göz kapaklarınızda aşırı bir şişlik hissediyorsanız ve bu birkaç günden daha uzun sürüyorsa mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü her ödem hani sadece yaşam tarzı bozukluğundan da kaynaklanmaz. Dediğim gibi bu bir semptomdur, bir bulgudur. Birçok farklı nedeni olabilir. Nedenine göre hastayı tedavi etmek gerekir. Yani bir böbrek yetmezliğine bağlı ödemle kalp yetmezliğine bağlı ödemin tedavisi birbirinden farklıdır. Hı hı. Yine hipotiroiditten kaynaklanan ödemle işte kadınların premenstrüel sendrom dediğimiz adet döneminde olan ödem birbirinden farklı nedenlerle ortaya çıktığı için burada da bu ödemleri tedavisi birbirinden farklı olacağı için de her ödemin tedavisi de aynı değildir demek lazım.
1: Şunu da sorayım hemen. Hastalık kaynaklı ödemle yaşantımızdaki yaptığımız yanlış kaynaklı ödemin vücuttan gitme süresi arasında da bir farklılık var herhalde değil mi hocam?
2: Tabii ki vardır. Yaşam tarzına bağlı ödem birkaç gün kendinize dikkat ettiğinizde hemen normale döner bu. Ama bu sürekli bir ödemse bir haftadan daha uzun sürüyorsa ani başlangıçlıysa özellikle mesela ağrıyla birlikteyse bacaklarda ya da kızarıklık ya da şişlikle birlikteyse nefes darlığı eşlik ediyorsa gece mesela bir yastıkta yatarken üç yastıkla yatmaya başlamışsanız nefes alamıyorsanız idrarınız böyle köpükleniyorsa mesela nefrotik sendrom dediğimiz böbreklerden protein kaybıyla giden bir tür hastalık vardır. Bunlarda da ciddi ödem ortaya çıkabilir. Bunun da ilk bulgularından biri çok bol köpüklü idrar yapmaktır mesela. Bu gibi bulgular varsa vakit geçirmeden bir hekime başvurmak gerekir.
1: Evet, aradaki farkı da böylece öğrenmiş olduk. Son sorum şu olsun. Az önce dediniz ki hareketsiz yaşam da ödeme sebep olur diye. Dolaşımı hareketlendirmek adına gün içinde yapılabilecek pratik adımlar var mı sizin tavsiye edeceğiniz?
2: Evet, biz buna egzersiz sinekleri diyoruz aslında. Yani egzersiz atıştırmalıkları. Birçok kişi evet artık bedenen oturuyor, beyinsel olarak çalışıyor. Günlük hareket seviyemiz o kadar az ki. Yani ben mesela beyaz yakalı çalışan arkadaşlarım, hastalarım oluyor. Günde diyorum kaç adım atmıştınız telefonunuza bir bakın. Hocam diyor 700 adımı geçmiyor, 800 adımı geçmiyor. İnsan hareket için tasarlanmış bir mekanizma aslında. Ama ne yazık ki modern yaşamın sunduğu belki nimet, belki hastalık sebebi olabilecek zaruret diyelim oturmak. Bu bizim bedenimize çok büyük zarar veriyor. Mesela onkolojik hastalıklar açısından da eskiden derdik ki sigara en büyük neden onkolojik hastalıklar açısından. Artık şunu söylüyoruz, oturmak ve hareketsizlik onkolojik hastalıklar ve metabolik hastalıkların bir numaralı nedeni. Yani bugün hareketsizlik çağın salgını gibi düşünebiliriz. Ve bu belki sigaradan bile daha önemli. Çünkü 7'den 70'e bütün çoluk çocuk hepimizi etkiliyor. O nedenle her zaman bir sıfırdan yüksektir diyerekten belki egzersiz için bir saat vaktiniz olmayabilir ama yarım saatte bir masanızdan kalkmak için bir neden oluşturabilirsiniz. 3-5 dakikalık bir yürüyüş bile bedeninizin devir daimini sağlar. Tabii bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi şudur. Bir insanın sağlıklı bir bedene sahip olması için haftada 150 dakika orta tempolu egzersiz yapması. Bu da haftada 3 gün 50 dakika yürüyüş yapması ve haftada da mümkünse birkaç gün direnç egzersizleri yaparak kas kitlesini koruması önerilir. O nedenle hareketli bir yaşamı benimseyeceğiz. Ama benim birçok hastam şunu söyler. İşte hocam çok yorgunum, akşama kadar çok yoruluyorum, eve geliyorum işte bir de evdeki işler oluyor. Hareket edecek hiç zamanım yok, zaten yorgunum. Diyorum ki sizin beyniniz yorgun, bedeniniz yorgun değil. Yani bedeninizi yormak için lütfen bir neden yaratın ve her gün kendinize bir zamanı, bir saat dilimini belirleyin. Mesela bir iş yerinde çalışıyorsanız öğle molalarında bir yarım saatlik öğle yürüyüşlerini ekleyin. İşte böyle bir şansınız yoksa akşam eve geldiğinizde mutlaka akşam vakitlerinde bir dışarı çıkıp akşam yemeğinden sonra mesela yarım saatlik 40 dakikalık yürüyüşten metabolizmayı çok canlandırır ve çok iyi gelir. Ama bunu da mı yapamıyorsunuz? Evde mesela bir step tahtası alın. Böyle dizi seyrederken yaptığımız yerden değil. o step tahtasına çıkıp inip o şekilde bir hareket yapmaya çalışın. Hareket bedenimizin bereketidir. Her bakımdan sağlıklı olmak istiyorsak hareketli bir yaşam tarzını benimsememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sorularınızı yanıtladınız. Teşekkür ederim. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün çoğumuzun zaman zaman mücadele ettiği ödem konusunu konuştuk. Konuğumuz iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'ydı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Yunus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Sıra dışı hayatlar.
1: Merhaba, ben Gündem İntepe. İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ve Cerebral Palsy hastasıyım. Cerebral Palsy halk arasında beyin felci olarak geçiyor ve beynin etkilendiği bölgeye sinyal gönderememesinden dolayı kişinin o bölgeyi rahat kullanamamasından kaynaklı bir hastalık. Ben 7 yaşındayken yüzme sporuyla başladım spor hayatıma ama tam şöyle başladı. Ben suda hidroterapi amacıyla başladım. Hidroterapinin yanında da zamanla yüzmeyi de öğrendim. Çünkü hiperaktif bir yapım var. Ve 2010 yılında da ilk Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. Bunu elde ettikten sonra ben kulübe başladım ve daha sık antrenmanlar yapmaya başladım. 2012 yılında liseye başladığımda hem derslerimde hem de spor hayatımda başarılı olduğum için 81 ilden 81 yıldız projesinde İstanbul Yıldızı seçildim. 2013 yılında Boğaz'ı yüzerek geçen ilk bedensel engelli kadın sporcu oldum ve aynı yıl yılın sporcusu ödülü aldım federasyon ve Rotary Kulübü tarafından. Ardından 2015 yılında üniversite hazırlık sürecim başladı ve bir yıl yüzmeye ara vermek zorunda kaldım. 2015'te bıraktığım yüzmeyi 2016 yılında üniversiteler arası Avrupa oyunlarıyla geri döndüm. Üniversiteler arası Avrupa oyunlarında Türkiye'yi paralimpik sporcu olarak üniversitemi ilk temsil eden sporcuyum ve bu oyunlarda 2 bronz ve 1 gümüş madalya elde ettim. 2017 yılında yaşadığım bir kulak rahatsızlığı nedeniyle yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım ve eskrim hayatım böyle başladı aslında. Yoğun bir araştırmalar sonucunda eskrim yapmaya karar verdim ve Türkiye Eskrim Federasyonu ile geçtiğim kontaklar sonucunda da kendime şu anki çalıştığım Marmara Eskrim Akademisi'nde başladım. İlk zamanlarım hobi olarak başlamaktı. Hani sporu daha iyi tanımak, sevebilecek miyim, yapabilecek miyim anlamında. Daha sonra antrenörlerin bu işi yürütebileceğimi ve iyi ilerlediğimi söylediler ve profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Ve bunun üzerine çalışmalara başladım. Benim çocukluğum, yani okula başlayana kadar ben engelli olarak yaşamadım. Çünkü hiç engelli olduğum bana yansıtılmadı. Hani bana göre ayarlandı, benim engellime göre ayarlanıyordu her şey. Bana ona göre bir ilgi vardı. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikayem de var. Ben daha 1. sınıftaydım. Daha okulumun ilk günleriydi. İnsanlar bana tuhaf bir şekilde bakıyorlardı. Hani hatta şunu hatırlıyorum ben. İşte çocuklar anne, bacağındaki ne anne diye sorduklarını hatırlıyorum. Ve hep böyle bir fısır fısır konuşmalar vardı. Bir gün bir çocuk yanıma geldi ve şöyle dedi. Sen sakatsın, sen gerizekalısın ve bu yüzden bunu takıyorsun. Seni aramızda istemiyoruz gibi bir cümle kurmuştu bana. Ben de o zaman bu cihazı akıllı çocukların giyebileceğini ve bu yüzden onda olmadığını söylemiştim. Bunun üzerine bir hafta sonra annemi ailesi aradı ve dediler ki bu çocuğunuza aldığınız ayakkabıyı nereden aldınız? Benim çocuğum bu ayakkabı olmadan okula gelmek istemiyor demişlerdi. Tabii durumu annem anlatınca işin rengi değişti ve hani insanlar biraz daha bana anlayışlı davranmaya başladılar diyeyim. Sosyal hayatta bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü insanlar bana bakıyor ve bana engelimle ilgili bir soru sorduklarında, onlara engelimin anlattığımda ve nasıl bir şey olduğunu anlattığım zaman insanlar aslında anlayışla karşılıyorlar. Hani ön yargılarını bir şekilde kırıyorum. Yani insanlarda şöyle bir şey de var aslında. Ya çekindikleri için bizim yanımıza gelmiyorlar ya da ön yargılı oldukları için. Ön yargılıların ön yargısını kırıyorum. Çekinenlere de durumu anlatıp aslında normal bir durum olduğunu anlattığım sürece bir sıkıntı yaşamıyorum. Aslında ilk madalya alma mücadelem değil de benim hayatımda önemli bir yeri olan Boğaz'ı geçme sürecimden bahsetmek istiyorum. Ben 16 yaşındayken Boğaz'ı geçmek istediğimde insanların kafasında şöyle bir gündem vardı. Gündem daha küçük ve yeterli değil. Boğaz'ı geçemez gibi bir algı vardı. Ve bu algı hani sürekli şu şekilde beni korkutuyordu. Ya gerçekten geçemezsem? Acaba emeklerin boşa mı çıkıyor bir korkusu vardı. Ama üzerine de gitmeye devam etti. En azından denemek istedim. Yani gündem neredeyi görmek istedim. Buna göre antrenmanlarıma başladım. Elemeleri geçtim. Ondan sonra ertesi gün hazırlanıyoruz yarışa. İşte vazelin sürüyoruz soğuktan etkilenmememiz adına. Suya atladım. Su gerçekten çok soğuktu ve hani ilk başta bir nefes alamadım. Böyle zorlandım. Yani kulaç atamıyorum. Böyle sanki her yerim donmuş gibiydi. Ve korkum biraz daha arttı. Devam edeceğim. gideceğim dedim. Hani başka çıkmayacağım buradan dedim. Neyse yüzüyorum. Yanıma bir bot yanaştı. Dedi ki seni alacağız dedi. Neden dedim? Çünkü dedi sen çok mara aldın dedi. Zaten akıntıya kapıldın. Sen dedi bu yaşı hayatta bitiremezsin dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki bana bir şans verin. Ben geçeceğim. Sadece bana bu akıntıdan nasıl çıkacağımı gösterin. Neyse yönlendirmeler falan var. Bu arada konuşurken yüzüyorum bir arada. Neyse yönlendirmeler falan çıktım ben o akıntıdan ve devam ettim. Hatta yüzüyorum. Bazen boğazda yüzerken kurbağalama stilinde yüzmeniz gerekiyor önünüzü görebilmeniz için. Tam böyle kafamı çıkardım. Martı kafama çarptı. O esnada böyle bir komik bir anım da vardı. Ve kurbağalama yüzerken ilk kulaçlarımı atmaya başladığımda o eşsiz manzara hayran kaldım. Yani o Rumeli Kulesi, o köprü, hani halın üstünde karıncaymışsınız gibi düşünün. Ve dedim ki ben bu boğazı geçeceğim. Ne olursa olsun geçeceğim dedim. Ve yüzmeye devam ettim. Ardından balonları gördüm. Yarışı bitirdim. Çok sevindim hani yarışı bitirdiğimi. Ve herkes de çok şok oldu hani nasıl bitirebildi diye. Hani biz hani çok fazla inemeyeceğini düşünüyorduk demişlerdi. Ve o gün anladım ki aslında biz kendimize engel oluruz. Yani çevremizdeki insanlar hani bir şeyler söylüyorlar ama asıl engel aslında biz kendimize olduğumuzu fark ettim. O gün kafamdaki engelleri kırmaya başladım teker teker. Ve hani önüme hiçbir şey koymadım. Dedim ki eğer böyle bir şey varsa bunun bir yolu da vardır dedim. Ve o yolu bulmaya çalıştım her zaman.
0: Gündem İntepe sıra dışı hayatını NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakılacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
6: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Sonbahar deyince böyle bütün değişimler yavaş yavaş teker teker oluyor. Eylül'de pek anlamıyoruz, henüz daha yaz gibi geliyor. Ama Eylül'ün sonuna gelip de Ekim başına gelince aman artık sonbahar geldi diyoruz, yağmurlar başlıyor falan. Özellikle İstanbul'da tezgahlarda kendini gösteren değişimler baş gösteriyor. Onlardan biri de balık. Balık takvimi gerçekten İstanbullular için çok önemli bir takvimdir. Zaten 1 Eylül gibi balık yasağı kalkar. Yani balık yasağı derken elbette herkes kıyılardan teker teker balık tutabilir. Ama zaten çok bereketi de olmaz. Ama sonbahar gelince resmen avlanmanın mevsimi önü açılır. Vira bismillah rastgele diyerek. Şimdi bu vira kelimesi gerçekten ilginç. Çünkü aslında

Deyince ben mesela bizim öğrencilik yıllarımızda bir palamut akını hatırlıyorum. 1980'ler böyle gazetelere konu olmuştu ve o sezon benim bütün sınıf arkadaşlarım palamuta doymuştu. Fakat benim sınıf arkadaşlarım derken bunların hepsi Ankaralı. Biz Mudanya'da bir projede çalışıyorduk ve oradaki palamut akını gerçekten inanılmazdı. Bir tek ben yememiştim çünkü palamuta karşı korkunç bir alerjim var. Asla yiyemiyorum. Şimdi palamut peki nasıl yapılır? Yiyemesem de gene de palamut tariflerini haliyle düşünüyorum. Çünkü yemeğe meraklı olunca insan yiyemediğini bile aklında tutuyor, öğreniyor. Hatta tarifler alıp veriyor. İnsan misafire yapar, bir şey olur falan gerekir diye. Şimdi palamut yağsız olunca takoz kızartma olur. Ama biraz yağlanınca işte o zaman ızgarası olabilir. Geçenlerde gene bir balıkçıya gitmiştik. Herkes takoz kızartmasını tercih etti. Çünkü daha henüz çok öyle yağlanmış değil. Yağlanması için ne lazım? En azından suyun soğuması lazım. Şimdi su soğudukça balığın tadı yerine geliyor. Çünkü yağlanıyor. Yağ demek lezzet demek aslında. İşte orada o balığın yağının tadı gelince balık olmuş oluyor. Balık takvimi deyince her şeyin mevsimi var. Mesela yavaş yavaş lüfer gelecek. Hatta gene bir arkadaş geçen gün lüfer yediklerinden bahsetti. Ben hemen kaç santim diye sordum. Çünkü aslında lüferi korumak için denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak için olgunlaşma yani yumurta bırakacak duruma gelmeden yememek lazım. Fakat bana resmini gösterdi. Gerçekten de kocaman bir lüferdi. Bu mevsim için biraz şaşırdım kaldım diyebilirim.

balık takvimi deyince benim aklıma hemen bir isimler geçidi geliyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Balıkların genellikle en küçük halinden en iri büyümüş haline kadar aslında farklı isimleri olabiliyor. Bu özellikle palamut ve lüfer için geçerli. Tam palamut mevsimindeyiz. O zaman acaba palamuta neler deniyor? Şöyle bir bakalım. Gerçekten tam bir resmi geçit. Çünkü farklı balık bile zannedilebiliyor bazen. Şimdi palamut ilk çıktığında bebek halindeyken vanoz deniliyor ya da palamut vanozu deniliyor. Yani palamut bebeği gibi aslında. Şimdi birazcık daha büyüyünce ama henüz tam palamut haline gelmedi. Ona çingene palamudu deniliyor. Şimdi çingene palamudundan sonra da artık bir 30 santimi aşınca bir 30-40 santim boyutunda olunca bildiğimiz palamut oluyor. Ona palamut deniliyor, başka bir şey denmiyor. Fakat daha büyüdüğü zaman torik adını alıyor. Toriyi başka bir balık zannedebilirsiniz. Hayır, değil. Palamut irisi. Fakat palamut irisi çok makbul çünkü ondan lakerda yapılıyor. Hatta meraklıları böyle takoz kesip ondan sonra kanını alarak tuz da kendi lakerdalarında yapabiliyor. Ama genellikle artık çarşıdan bulunan bir lezzet haline gelmiş. Şimdi biraz daha büyüyünce sivri veya altı parmak ismini alıyor. Bu artık torikten de büyük demek. Zaten bu büyüklük meselesi de bayağı önemli. Mesela Evliya Çelebi zamanında bahsetmiş, bir tanesi 3 kişiyi doyurur diye palamuttan bahsediyor. Bayağı böyle kocaman palamutlar da söz konusuymuş ve işte herhalde Evliya Çelebi'nin bahsettiği o olsa gerek. 70 santimden de büyük olursa, yani kocaman bir balık, palamut azmanı yani. Onun da çok enteresan bir ismi var, zindan delen. Şimdi zindan delen boyutuna gelen palamutu herhalde artık göremiyoruz. Çünkü zaten daha ufakken yeniyor, o kadar büyümeye fırsat bulamıyor. Fakat asıl lüferde bu takvim çok önemli. Lüferin en bebeğine defne yaprağı deniliyor ve gerçekten irice bir defne yaprağı kadar oluyor. Defne demişken de Defne Koryüre'yi anmadan geçmeyelim. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı ilk o yaratmıştı. Bir lüfer kampanyası düzenlemişti. Lüferi 28-30 santime gelmeden önce kesinlikle yememeye dair ve kampanyada çok başarılı olmuştu. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı artırmıştı. Şimdi defne yaprağı denilen bebek lüferden sonra ise çinekop geliyor. Çinekoptan sonra da sarı kanat. Şimdi çinekop ve sarı kanat lüferin bebekleri aslında, daha küçük hali. Yani lüfer olmasına bir zaman var. Dolayısıyla çinekop ve sarı

0: kanatı farklı bir balık zannetmemek lazım. Eğer çinekof veya sarı kanat mesela bir restorana gittiniz önerirlerse reddedin, yenmesi gereken lüfer boyutuna gelmedi demektir. Şimdi lüferin 28-30 santime gelince yenmesi lazım. Çünkü o büyüklüğe eriştikten sonra yumurtalarını bırakabiliyor. Dolayısıyla yeni lüfer nesilleri üreyebiliyor. Şimdi 35 santimden sonrasını peki ne oluyor? Ona da kofana deniliyor. Gene artık hiç görmediğimiz bir başka boyut daha var. İrileşmiş bir lüfer. Onun da adı sırtı kara. Ama artık sırtı karayı gören yok, bilen yok. Bu balık takvimi kadar balık isimleri takvimi de benim çok ilgimi çekiyor.
1: NTV Radyo canlı yayın.
2: Sevgili seyirciler, üzücü bir son dakika gelişmesiyle yayınımızı kestik. Size İzmir İstanbul Otobanı'nda bir tırla yolcu otobüsü çarpıştı. 11 kişi hayatını kaybetti. 26 da yaralı var. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler var. Şimdi NTV ekibinden bölge temsilcisi Merihak telefon attığımızda. Merihak, nedir bilgiler?
3: Erhan, kaza kısa bir süre önce meydana geldi. İzmir İstanbul otobanının Akhisar Bursa arasındaki bir bölgede yaşandığı kaza. Kazanın duyulmasıyla birlikte bir tırla bir otobüsün çarpıştığının duyulması üzerine bölgeye hem Manisa hem Akhisar ve yakın ilçelerden çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi sevk edildi. Otoyol trafiğe kapandı ve bu akşama da baktığımızda kaza oldukça büyük çaplı ve ilk belirlemelere göre şu an için 11 kişinin yaşamını yitirdi, 26 kişinin yaralandığı yolunda bir bilgimiz var. Kazanın nasıl olduğuna ilişkin net bir bilgi yok, ancak edindiğimiz bilgilere göre bir tırın karşı şehirde, yani otobanda karşı şehirde geçmesi ve karşıdan gelen otobüse çarpması sonucu meydana geldiği yolunda ilk bilgiler var. Tabii olay yeri şu anda bir tam anlamıyla bir savaş alanına dönmüş durumda. Emniyet güçleri, jandarma ekipleri bölgede özellikle etraftaki güvenliği sağladıktan sonra ambulansların gelmesiyle birlikte hem ölüler hem de yaralananlar çıkartılıp hastanelere gönderilerek tedavi altına alınmak üzere, yaralılardan da hayatı tehlikesi olanların olduğu yine bize gelen bilgiler arasında. Kısa bir süre önce meydana geldiği kaza ve şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre 11 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı olarak Manisa'daki hastanelere getirildi yaralılar ve şu an için baktığımızda yine de bölgeye ambulansların yolda olduğunu biliyoruz. Çok sayıda da yaralının olay yerinde olduğunu biliyoruz. Toparlayacak olursak Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında İzmir İstanbul otobanında Akhisar Bursa arasında yaşandığı kaza, bir tır ile bir yolcu otobüsü çarpıştı ve şu ana kadar gelen ilk bilgilerde 11 kişinin yaşamını yitirdi, 26 kişinin ise yaralandığı yönünde Erhan.
2: Şimdi biraz da izleyicilerimize Merihak, o otobanınla ilgili bilgi vermekte fayda var. Çünkü gişelere yakın bir noktada kaza meydana geliyor. Orası da oldukça işlek ve süratin yüksek olduğu bir otoban. Ki kaza da senin de söylediğin gibi farklı şerite geçmeyle muhtemelen kafa kafaya çarpışma gibi bir büyük bir hızla gerçekleşmiş. Öyle görünüyor. O otoban oldukça hızlı seyreden araçların bulunduğu bir otoban, öyle değil mi?
3: Evet, o biliyorsun İzmir İstanbul otobanı bir süre önce hizmete girmişti ve orada özel olduğu için oradaki hız sınırı 140 kilometre, özellikle hafif ticari araçlar ya da otomobiller için. Ama çok sık bir şekilde karşılaştığımız bir manzara var orada, gerçekten çok hız yapılıyor ve zaman zaman da büyük tehlikelerin atlatıldığını biliyoruz, zaman zaman da kazalara yaşanıyor bölgede. Yine neden kazanın tabii olduğuna ilişkin net bir bilgi yok. Edindiğimiz bilgilere göre otobüs bir tur otobüsü, yani bir turistik geziden dönenleri taşıdığını biliyoruz ve bu yönde bilgiler var elimizde ve gerçekten nedir diyelim Kır'ın büyük bozuklukla karşı şehirde geçmesi ve kontrolden çıkıp neden kontrolden çıktığına ilişkin net bir bilgi yok tabii şu an için elimizde ama sonuç oldukça ağır oldu. 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Otobüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor ve baktığımızda da şunu da belirtelim, valilikten de bir açıklama geldi Erhan, onu da size bildireyim. Valilik tarafından yapılan açıklamada bugün saat 11.10 sıralarında Akhisar Otoban girişi yakınlarında Bursa istikametinden İzmir'e gelmekte olan tur otobüsü ve bir çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alındı deniyor valilik açıklamasında. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır deniyor valilik açıklamasında. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanede sevki sağlanmıştır deniyor. Ve kazada yaşamını yitirenler için rahmet dileniyor. Yine valilik açıklaması, evet resmileşti artık yaşanan kaza. Gördüğün gibi yaklaşık 1,5 saat önce meydana geldiğini görüyoruz. Ve bu süreç içerisinde bir çekici ile bir tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen bir kaza bu. Ve kazanın ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi, itfaiye ekibi, ambulans bölgeye sevk edilmiş durumda. Valilik açıklamasında da bunun altı çiziliyor. Ve kazada 11 kişinin maalesef yaşamını yitirdiğini öğrendik. 27 kişi yaralandı. Yaralıların içerisinde durumu ağır olanlar da var. Bunun altını çizmemizde de yarar var ve şu an için oradaki çalışmalar tamamlanmış gözüküyor. Kazanın ardından otoyolun bir bölümünün trafiğe kapatıldığını belirtelim ve olayla ilgili de soruşturma başlatıldı tabii doğal olarak ama pazar günü bir tatil gününde gerçekten işte beklemediğimiz istemediğimiz bir haberle karşılaştık ve baktığımızda da bir tır ile bir çekicinin çarpışması düzeltiyorum. Bir çekici ile bir tur otobüsünün çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı. 11 kişi ise yaşamını yitirdi. Az önce sen de söyledin Erhan. Gerçekten o bölgede zaman zaman çok kazalar oluyor. Aşırı hız yapılıyor. Ve kazanın daha çok Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolun Akhisar kişileri mevkinde olduğunda belirtmemizde yarar var. Onun da altını çizelim ve bu aşamadan itibaren tabii ki soruşturmalar başlatıldı. Olayla ilgili ihmal kusurlar tabii ki kime ait olduğu belirlenecek. Ama bunların şu aşama için hiçbir önemi yok. Çünkü 11 kişinin yaşamını yitirdiği bir olayla karşı karşıyayız. Bundan sonraki süreçte tabii ki adli çalışmalarında devam edeceğini belirtelim. 27 kişi şu an için başta Akhisar, Manisa olmak üzere çeşitli hastanelere tedavi altına alınmış durumdalar. Bize gelen bilgiler arasında bu yaralılardan bazılarında durumunun ağır olduğuna ilişkin. Toparlayalım istersen Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar gişelerine yakın bir bölgede bir çekici ile bir tur otobüsünün çarpışması sonucu bir kaza geldi. Meydana geldi saat 11.10 sıralarında. Kazayla birlikte bölge tam bir savaş alanına döndü. Manisa ve Akhisar olmak üzere çok sayıda bölgeden bölgeye ambulanslar gönderildi. Ve baktığımızda da ilk aşamada yapılan müdahaleler sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi ki Manisa valinden yapılan açıklamada bunu doğruluyor. 27 vatandaşımız yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere kaldırılmış durumda ve şu an için bölgede kazaya karışan araçların kaldırma işlemleri ne başlandı ki yolun da kapandığını belirtelim. Tabii olayla ilgili soruşturma da başladı. Olaya neden neyin olduğu neyin neden olduğu daha doğrusu ilerleyen saatlerde net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama bize ilk gelen bilgiler çekicinin karşı şeride geçerek tur otobüsüne çarptığı yönünde. Tabi bu ilk bilgiler bu ilerleyen saatlerde netleşecektir. Onu da sizlerle paylaşacağız. Son söz Akhisar gişeleri yakınında İzmir-İstanbul otoyolunda bir trafik kazası meydana geldi. 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı Erhan.
2: Evet, Merihak detayları verdi. Bir de Manisa Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı ekranlara getirelim. Valilik şu açıklamayı yaptı. Bugün 11.11'de Akhisar Otoban giriş yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı almıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiştir. 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz diyor. Manisa Valiliği Akhisar gişelerine yakın bir noktada bu kaza meydana geldi. 11 kişi hayatını kaybetti, 27 de yaralı var.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazartesi Lodos ülke yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Sevgili seyirciler, İzmir İstanbul otobanında bir tur otobüsüyle çekici çarpıştı, bir tır çarpıştı. 11 kişi hayatını kaybetti, 27 de yaralımız var. Şimdi ekranlarınıza getirecekler arkadaşlarımız kaza ilişkin görüntüleri. 27 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor ve 11 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Manisa Valiliğinden bir açıklama geldi. 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır denildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 27 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. Valilikten gelen açıklama bu yönde. Evet, Mustafa Çiftçi'den bir tweet var. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 37 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlanmıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz diyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin diyor Bakan Çiftçi. Şimdi bu tweetle, bu sosyal medya mesajıyla yaralı sayısının da arttığını görüyoruz. 37 vatandaşımızın yaralandığını görüyoruz ki tur otobüsünün içerisinde 40 küsür kişinin olduğunu tahmin ediyoruz ki 11 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün ve tırın içerisindeki kişilere ilişkin net bir bilgi yok ama hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 11 olduğunu biliyoruz. 37 yaralının sağlık durumuna ilişkin de henüz net bir bilgi yok. Ağır yaralı olanlar var mı yok mu, sağlık durumları nasıl, buna ilişkin de net bir bilgi yok. Şimdi NTV bölge temsilcisi Merihak'a bağlanacağız ama
1: yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük. Öncelikle vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrın yaz ediyorum. Bunun dışında 34 tane yolcumuz var. 3000 rekabat var. Ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda. Şu anda da hem AFAD'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmesi yönünde bir refleks haline getirmesi canı günden temenni ediyorum.
2: Geçmiş olsun efendim.
1: Evet, maalesef bugün...
0: Evet, Manisa Valisi Vahdettin Özkan. Şimdi yaralı sayısına ilişkin 27 kişi dedi ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasından 37 yaralı olduğunu biliyoruz. Ama vefatlarla ilgili birkaç detay verdi. Biri tır şoförü. Bir tır şoförü tekrar düzeltildi bu arada. Sayın Bakan'ın sosyal medya mesajı düzeltildi. 27 kişi olarak güncellendi. Tekrar edelim. 37 değil, 27 kişi yaralı. Şimdi o yaralılarla ilgili Manisa Valisi Vahdettin Özkan, biri kırmızı kort, diğerleri farklı yeşil ve farklı triyaj renkleriyle değerlendiriliyor yaralıların durumu. Şimdi kırmızı kod ağır yaralı demek. Yani 27 kişiden biri ağır yaralı anladığımız kadarıyla. Diğerleri de farklı şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şimdi Merihak'a biraz Merihak'a gidelim. NTV bölge temsilcisi Merihak'ın elindeki bilgileri dinleyelim.
2: Kaza Erhan saat 11.10 sıralarında meydana geldi. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri çıkışında yaşandı kaza. Kazaya bir tır ile bir tur otobüsünün karıştığını söyleyelim. Kazadan sonra tabii ki bölge tam bir savaş alanına döndü. İhbar üzerine hem Akhisar'dan hem Manisa'dan çok sayıda arama kurtarma, AFAD olsun, ambulans olsun çok sayıda ekip bölgeye gönderildi ve o ekiplerin yaklaşık 1-1,5 saat süren çalışmaların ardından olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin ise yaralandığı belirlendi ki bu yaralılardan durumu ağır olanlar var. En az bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Tabii kazanın neden yaşandığına ilişkin bir henüz net bir bilgi yok. Ama ilk bilgilerde çıkış bölgesinde tırın hızlı olduğu yönde bir iddia var. Bundan iddia olduğunun altını çizmek istiyorum. Kontrolünü yitirdi, karşı şeride geçerek tur otobüsüne çarptığı yolunda bir iddia var. Ama tabii ilerleyen saatlerde kazanın nasıl olduğuna ilişkin net bilgiler elimize ulaşınca sizlerle paylaşacağız. Peşi sıra İçişleri Bakanlığı'ndan da bir yapılan bir açıklama oldu. Bu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da kazada yaşamını Mustafa Çiftçi kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını söyledi. Çiftçi başta AFAD olmak üzere emniyet güçleri, itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının olay yerine sürekli gittiği vurgusu yapıldı. Ve bu olayla ilgili süreçlerinde ekipler tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Gerçekten o bölgede özellikle çıkışlarda ya da o yolda biliyorsun özel şirket tarafından işletildiği için hız sınırı 140 orada. Ama bunun çok üzerinde bazı bölgelerde hız yapıldığını biliyoruz. Hem otomobil hem de ağır sınıf araçlarda bunu görmek de mümkün. Ve baktığımızda da özellikle bu tırın da muhtemelen hız nedeniyle kazaya karıştığı belirtiliyor ki gerçekten bununla ilgili tabii ki ilerleyen günlerde ya da ilerleyen saatlerde yapılacak olan araştırmalarla netlik kazanacak ve bu aşamada da maalesef üzücü bir olaya karışmış oldu. Tur otobüsüne çarptı ve bu tur otobüsüne çarpmasıyla birlikte de 11 kişi yaşamını yitirdi. 26 kişinin de yaralandığını biliyoruz ve bu süreçten itibaren yaralıların hastaneye kaldırılma işlemleri de tamamlandı ve tedavi altına alındılar. Ağırlıklı olarak Akhisar ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldığını biliyoruz ve bir kişinin durumunun ağır olduğu da yine gelen bize bilgiler arasında. Ne zaman yola çıktı tur otobüsü ve Akhisar'dan mı çıkıyordu, onlarla ilgili tabii ki elimizde net bilgiler yok. Ve bu aşamada baktığımızda öncelikli olarak kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bir detaylandırma, bir soruşturmanın olacağını da belirtmemizde yarar var. Tabii kazayla birlikte yolun bir bölümü trafiğe kapatılmıştı. Ekipler şu an için baktığımızda kazaya karışan araçları kaldırma çalışmasını gerçekleştiriyor. Bu araçların kaldırılmasından önce sonra da yolun tekrar trafiğe açılacağını belirtmiş olalım. Evet, saat 11 sıralarında, 11.10 sıralarında meydana gelen bir kaza var. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar çıkışında meydana geldi kaza. Bir tır ile bir tur otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır, 27 kişi yaralandı. Bu yaralılar Manisa ve Akhisar hastanelerinde tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada kazaya karışan araçların da çekimi için ekipler, çekilmesi için ekipler çalışmalara başlamış durumda Erhan.
0: Evet, Merih Ak, NTV bölge temsilcisi elindeki bilgileri aktardı ama şimdi yeni yeni görüntüler geliyor ekrana. Kazanın oluş şekline ilişkin bir fikir edinmemizi sağlayacak görüntüler bunlar. Ortadaki bariyerlerin, yani iki yönü birbirinden ayıran bariyerlerin ezildiğini görüyoruz. Ortadan tırın farklı bir yöne geçtiğine dair bilgi vardı. Onlara destekleyen görüntüler bunlar. Tır da yolun kenarına devrilmiş durumda. Şimdi sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ telefon hattında. Sayın Yüksekdağ, NTV yayınına hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Öncelikle hayatını kaybedenlere başsağlığım, gerçekten çok acı görüntüler.
0: Şimdi görüntülere ilk izlediğimiz zaman özellikle otobüsün mevcut bütünlüğünü koruduğunu görüyoruz. Yani otobüs belki tırla çarpışmamak için bir manevra yaptı ve devrildi yüksek süratle. Belki de tırla tam çarpışmadı ama birbirlerini sürttüler, birbirlerinin dengelerini bozdular. Sizin ilk izlenimleriniz neler efendim?
3: Çarpışma anla da ilgili bir görüntü yok. Elimiz henüz teknik veriyor ki gün içerisinde ya da ilerleyen günlerde önümüze çıkacaktır mutlaka. Onu bir görmek lazım ama özellikle bu kadar can kaybı oluyor olmasının iki tane ana sebebi var. Daha önce bu tarz karşılaştığımız kazalarda da söylemiştik. Otobüslerde de emniyet kemerinin takılı oluyor olması lazım. Çünkü otobüs kazalarındaki can kayıplarının önemli bir bölümü maalesef insanlar devrilen, yan yatan otobüslerin altında kalarak, ezilerek hayatlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla emniyet kemeri buradaki en etkin noktalardan bir tanesi. Emniyet kemeri bağlı olmadığı zaman can kaybı ciddi oranda artıyor. Fakat burada bir tane dikkat ettiğimiz nokta var. Görüntülere baktığımız zaman bir de bariyerlerin üzerine gelmiş ve orada hangi süratle o bariyerlere geldi vesaire çok kesici bir şey olabilir. Kesici bir alet haline dönebiliyor o bariyerler. Onların üzerinde ne kadar süre gitti, ne kadar süratle oraya girdi onları da biliyor olmak lazım ki can kaybını artıran en önemli nedenlerden bir tanesi aslında o oldu.
0: Şimdi sizin söylediğiniz şey oldukça önemli. Özellikle otobüslerde seyahat ederken vatandaşların emniyet kemerlerini takması. Çünkü gördüğümüz kadarıyla etrafa o çarpmanın şiddetiyle camdan dışarı çıkmış ve etrafta ne yazık ki kazanın meydana geldiği yerden uzakta da cansız bedenleri görüyoruz. Bu sizin söylediğiniz noktada aslında birçok vatandaşın da emniyet kemerini takmadığını anlayabiliriz, öyle değil mi?
3: Otobüs yolculuklarında maalesef en çok karşılaştığımız konu bu. O bir hani takmış olmak için takmak değil, bu bir güvenlik meselesi. Aynı uçaklarda eğer o emniyet kemerini takmazsanız kalkmıyor ya. Aynı otobüslerde de bunun mutlaka seyahatin tamamı boyunca olması lazım ki bununla ilgili işte kaza anındaki otobüs görüntüleri olan birçok şey sosyal medya hesaplarında vardır. Görürsünüz, tavana vurursunuz, o hızda dışarıya fırlarsınız ya da devrilen bir şeyin altında kalırsınız, çıkamazsınız. Dolayısıyla otobüslerde de toplu taşıma araçlarında da mutlaka emniyet kemerlerinin takılı olması lazım. Olası bir kaza anındaki geçtim kazayı ani bir fren anında bile çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilmek mümkün ve dediğim gibi özellikle otobüs kazalarındaki ölümlü kazaların çok büyük bölümünün sebebi emniyet kemerinin takılı olmuyor olması. Çünkü otobüs orada bütünlüğünü korumuş durumda. Yan yatmış orada dediğim gibi bariyerin üzerinde gidiyor olması bizim için çok etkili bir durum tabii. Ama emniyet kemerleri takılı olsaydı belki birçok vatandaşımız da burada şu anda hayatta yaşıyordu bilirlerdi.
0: Bir de şimdi bir takım iddialar var kazanın oluş şekline dair. Özellikle bu yol süratli bir yol. Yani muhtemelen Türkiye'nin en süratli otobanlarından bir tanesi. 140 kilometre hız sınırı var ki normal devlet otobanlarında bu 130 kilometre. Ki bunun üstüne %10 eklediğimizde %150'nin üzerinde bir sürüşle o yolu kullanabiliyorsunuz. Ama tabii bu büyük araçlar için geçerli değil. Bu kadar yüksek süratin olduğu bir noktada tırın da bu kazaya karışan tırın da süratinin çok fazla olduğuna dair bir bilgi var. Bu oluşan kaza aslında bunu biraz destekler mi görüntüler? Çünkü tır farklı bir şeride geçiyor ve kazayı meydana getiren neden o olduğuna dair ilk bilgiler bu yönde. Neler söylersiniz?
3: Kazaların en önemli nedenlerinden bir tanesi aslında zaten yüksek sürat. Yani olması gereken hızın çok üzerinde süratle seyrediyor olmak. Fakat burada baktığınız zaman otobüsün ön tarafında çok büyük bir çarpışma görüntüsü yok. Yani sizin de yayının başında söylediğiniz gibi belki bir o kazanın da bir kurtarma anı vesaireyle oldu. Ama o bahsettiğiniz yol çok yüksek süratleri çıkılan, çıkılmaması gerektiği halde çıkılan bir yol. Fakat bunun dışında bir de çok geniş, şerit olarak da 4 şeride kadar çıkan geniş bir yoldan bahsediyoruz. Aslında otomobil kullanmanın da ağır vasıta kullanmanın da en kolay olduğu yollardan bir tanesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yolun verdiği bu rahatlıkla birlikte çok yüksek süratlere çıkılıyor. Ama otobüsün bir çarpma görüntüsü ya çok büyük bir önden hasar görüntüsü vesairesi aslında çok yüksek değil. Yani sizin yayının başında söylediğiniz gibi bir anlık bir kurtarma ya da tırın şerit değiştirmesinden kaynaklı bir kontrol dışı bir hareketle karşılaşmış olabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi teknik raporlar açıklansın, varsa görüntüler bitsin ortaya. Ondan sonra çok daha net bilgilendirme yapmamız mümkün olacaktır tabii.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Yüksekdağ verdiğiniz bilgiler için. Şimdi Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alpay Lök yayın konuğumuz. Efendim, görüyoruz görüntüleri, oldukça üzücü bir durum. Gerçekten 11 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olması, böyle bir kazanın meydana gelmiş olması. 27 yaralımız var, birinin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Tüm yaralılarımıza da şifa diliyorum. Sizin ilk izlenimleriniz nedir efendim?
4: Biraz önce konuşan arkadaşın söylediklerine katılıyorum. Bir kere hızla ilgili bizim ciddi bir sorunumuz var. Otoyollarda otomobiller için 140 kilometre ama aslında kamyonlar için 90 kilometre, otobüsler için de 100 kilometrelik bir sınır var. Ve ayrıca da kamyonlarda ve otobüslerde bu hızı sınırlayan elektronik düzenekler var. Bir de arkadaşımızın da söylediği gibi otobüslerde kemer var. Ne yazık ki emniyet kemerini ne yazık ki diyorum taktıramıyoruz. Neden derseniz bütün tedbirler alındıktan sonra kazayı engelleyemezsek insanları hayata bağlayacak tek şey emniyet kemeri. Burada bir takım cezalar arttırıldı Şubat ayından itibaren. Fakat ne yazık ki zorlayıcı, teşvik edici şeyler yok.
0: Şimdi benim özellikle kesmek durumundayım da. Şimdi arkadaşlarımız kaza ilişkin bir not ilettiler. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgi bu. Otobüs kavşağı kaçırıyor. Manisa-Akhisar kavşağını kaçırıyor. Geri gelmeye çalışıyor. Ve tırda o otobüs geri gelirken arkadan çarpıyor. Yani biraz önce söylediğimiz şey bambaşka bir senaryoydu. Bu İçişleri güvenlik kaynaklarından gelen bilgi bambaşka bir bilgi. Bu tabii daha net bir bilgi. O ilk gelen işte belki görgü tanıklarının vesaire gelen bilgilerdi. Tır karşı yöne mi geçti acaba vesaire diye. Ama bunun yanlış bilgi olduğunu öğrendik. Otobüs kavşağı kaçırıyor. Geri gelmeye çalışırken ki böyle bir otobanda olmayacak bir şey. Ki hiçbir şekilde bir yönden ters yöne geri gelinecek bir manevra yapılamaz. Tırda o süratle otobüsü arkadan çarpıyor. Neler söylersiniz? Yani bu aslında söylenebilecek, şimdi, üzerine konuşulabilecek bir şey değil. Yani resmen ölüm.
4: Birkaç şey var.
0: Evet. Göz göre göre gelmiş.
4: Birkaç şey var. Şimdi 2016 yılı itibariyle otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Ama kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de Bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Aklıma gelen bu.
0: Şimdi tabii burada böyle bir otobanda geri geri manevra yapmak akıl alır gibi bir şey değil. Bir tur otobüsü bu. Tur otobüslerinde de tıpkı uzun yol otobüslerindeki gibi yine takometre vesaire bu tür önlemler var, öyle değil mi?
4: Evet, hepsinde var. Ama yani spesifik burada geri geri gitmeden bahsettiğiniz için söyleyeyim. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu şeyi çarpmanın hızını düşürürdü. Yani 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir, araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi.
0: Şimdi burada tabii iki farklı nokta var. Birincisi otobüsün geri geriye gitmesi, bir de arkadan çarpan suçludur durumu var, bir de öyle değil mi? Yani ama bir otobanda bu kadar
4: otoyolda
0: geri geri gitmek,
4: otoyolda
0: bir, yani otoyolda cinayetle eşdeğer bir hareket, bir tavır.
4: En büyük, tabii en büyük ihmallerden bir tanesi, ben de çok görüyorum. Belki bundan dolayı otoyollarda yol tasarımını biraz genişletmek gerekir. Şöyle yani kavşağı kaçıran biraz ileride yine bir imkanla tekrar o kavşağa dönebilmeli. Ben yurt dışında bazı otoyollarda bunu görüyorum ama bizde yok. Şöyle söyleyeyim bir de Türkiye'de yılda şehirler arası otobüs kazalarında yaklaşık 100-150 kişi yaşamını kaybediyor. Bu çok büyük bir rakam. Burada tedbir alınması lazım. Kabul edilebilir bir rakam değil. Yani biz bunu bu işin fıtratında bu ölümler var diye kabul edemeyiz. Artı elektronik sistemlerin, bahsettiğim o koruyucu sistemlerin, hız sınırlayıcının, takometrenin, yangın önleme ya da söndürme sistemlerinin, bunların çok sıkı denetim altına alınması lazım. Şöyle bir şey örnek vereceğim size. 3 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı var. 2030 yılına kadar trafik ölümlerinin 2020'nin yarısına inmesi gerekiyor. Yani ben bunu hesapladığımda yaklaşık 2400'e inmesi gerekiyor. Biz geçen sene 2025'te 6035 kişideyiz. Yani bu kalan sürede, bu Şubat ayındaki cezaların yükseltilmesinin de nedenlerinden bir tanesi bu. Biz bu kalan sürede, yani 5 yıl içinde bu trafik ölümlerini 2400'e indirebilecek miyiz? Artı bir de 2050 yılında sıfır ölüm hedefi var. Bütün bunların hepsini tedbir alarak ancak yaparız. Böyle nasıl diyeyim, göz göre göre ölümlerle, kazalarla bu hedefi yakalayamayız. Çok ciddi tedbirler alınmalı. Benim önerim belli kritik hatlarda bu 2016 model üstü araçlar ve de bunların devrede, elektronik sistemlerin devrede olduğu araçlar seferleri alınmalı. Aynı şekilde bu hız sınırlayıcı ile ilgili yaptırımlar uygulanmalı. Şu anda hız sınırlayıcı iptali, yani otobüsün yüzü geçmemesi lazım ki ben otoyolda gittiğimde bunu kontrol ediyorum. Evet, yüzle gidenler var ama yüzün üzerine çıkanlar da var. Bunun engellenmesi lazım. Çekicilerde de aynı şekilde. Bir şey örnek vereceğim size. Yol kenarında bol bol parçalanmış lastikler görüyoruz. Bu lastikler hız sınırını aşan, aşırı hızlı giden ve aşırı yüklü giden araçlardan parçalanıyor. Bu da bir işaret aslında. Bir kere bizim bu hızı kesin denetim altına almamız lazım. Şerit disiplinini denetim altına almamız lazım. Yani elektronik destek sistemi var, denetim sistemi var, EDS. Bunun her yere kurulması lazım. Yani köşelere, sağa sola trafik polislerinin radarla konması bence yetmez. Bugün yola çıktığında bir otobüs görüyorum, 3 şeritli otoyolda orta şeritten gidiyor. Halbuki otobüs ve kamyonlar birinci şeritten gider. Otomobiller ikinci şeritten gider. Otobüs ve kamyon sollamak isterse ikinci şeride girer ama tekrar sonra birinci şeride döner. Otomobiller ikinci şeritten gider, sollamak isterse üçe girer, sonra tekrar ikiye girer ama bu bizde uygulanmıyor. Üçüncü şerit gaza basıp gidenlerin şeridi, ikinci şerit otobüslerin şeridi. Tırlar birbirleriyle yarışıyor. Hiç kimse 90 kilometre ile gitmiyor. Yani bunlar nasıl söyleyeyim? Bu kazaların olmaması bence ya da az olması bence mucize. Artı bir önemli bir husus daha var. Şoförlerin uyku düzenleri denetlenmesi gerekiyor. Otobüslerde şoförler aşağıda bir motor mahalline yakın bir kabinde uyuyorlar. Halbuki o şoförlerin günlük uykularını dışarıda bir otelde, bir sabit yatakta almaları zorunlu. Ben bu otobüs şoförlerinin nerede uyuduğunu biliyorum. Benim iki tellide servisim vardı. Gelip ağır hastaların olduğu yerde yere karton atıp onun üzerinde uyuyorlar. Ondan sonra yani öyle zor şartlar altında çalışıyor ki bu otobüs şoförleri. Kesinlikle tedbir alınması lazım, disipline alınması lazım. Şubat ayında yapılan değişiklikler belki bunun bir ilk adımı olabilir ama bence yeterli değil. Bu ölümler normal değil, kabul edilir ölümler değil. Avrupa'da herhalde sıralamada birinci sırada biz varız otobüs ölümlerinde. Zaten 6035 kişiyle ölümde tüm Avrupa içinde Romanya, Bulgaristan ve galiba Litvanya var. Ondan sonra biz geliyoruz. Milyon nüfus başına 70 kişi civarında insan ölüyor. Avrupa ortalaması 44 kişi. Bu çok yüksek.
0: Şimdi tabii sizin söyledikleriniz çok değerli ama burada tam anlamıyla bir cinayet gibi bir eylemin sonucu 11 vatandaşımız hayatını kaybetti ki hayatını kaybedenler arasında tır şoförünün olduğunu da biliyoruz. Çünkü şimdi canlı yayında canlı olarak ekranlara geliyor. Olay yeri arkadaşlarımız ekrana getiriyor. Ama gelen görüntülerde muhtemelen emniyet şeridine yakın bir noktada geri geri manevra yapan, geri geri giden otobüse tır o noktada arkadan çarpıyor ve iki araç da o çarpmanın şiddetiyle devrilerek yolun sağ tarafındaki bariyerlerin üzerine düşüyor. Şimdi bir virgül koymak isterim efendim. Şimdi bir telefon bağlantısı yapacağız. İHA muhabiri Önder Aydın olay yerinde Akhisar'da, Manisa'da bize kazaya ilişkin son bilgileri aktaracak. Önder Aydın.
5: Evet, şu an Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda, İzmir-İstanbul otobanında, otoyolunda daha doğrusu bir tır ile yolcu otobüsünün, tır otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. 11 yolcu, 27 yolcu da yaralandı. Kaza saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Kazanın hemen ardından tabii bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri intikal etti. Yaralılar hemen otobüsten çıkartılarak çok fazla sıkışan yaracı olup zaten direkt alınarak şeye, hastanelere gönderildi, çevre hastanelere gönderildi. Dediğim gibi daha sonrasında tabii olay yerine Manisa valisi Vahdettin Özkan olay yerine geldi, incelemelerde bulundu. Basına da bir açıklama yaptı konuyla alakalı. Kendisi de rakamı 11 vefat, 27 yaralı şeklinde ifade etti ve yaralıların sanırım 4'ü ağır kotluydu. Arkasından kazayla alakalı şu anda ekiplerin çalışmasını sürdüğünü söyleyebilirim. ekipler...
0: Bir şey sormak isterim görüntüler üzerinden. Şimdi otobüsü biz aslında ilk gördüğümüzde devrildiğinde bütünlüğünü koruduğunu sandık ama aslında arka kısmı yaklaşık bir 3-4 metre içeri girmiş durumda, ezilmiş durumda, öyle değil mi?
5: Doğru. Doğru. Evet, sizin de gördüğünüz gibi aynı şekilde otobüs, yani tır arkadan vurmuş büyük ihtimal, zaten öyle açıklamada o yöndeydi. Arkadan otobüse vurmuş. Tır da sanırım tomruk dedim ama tomruk değil, daha çok tahta ürünleri taşıyan bir tır. Arkadan vurmuş otobüste ve herhalde vefat edenlerin çoğu da yine arkada bulunan yolcuların olduğunu düşünüyoruz. İpeğirlemelerde tır şoförünün de hayatını kaybettiği söylenmişti ama arkasından ağır yaralı olarak hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Ama yolcuda otobüsündeki 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz.
0: Peki şunu sormak isterim. Otobüsün şoförü şu anda yaşıyor mu, yaralı mı? Yaralı değilse bir gözaltı var mı? Nedir acaba? Bu yönde bir bilgi var mı?
5: Otobüsün şoförü şu anda yaralı diye ilk aldığımız bilgiler o yönde. İşte iki de muavin var sanırım bildiğim kadarıyla. İki muavin ve yolcu otobüsü şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Şu an için herhangi bir gözaltı kararı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tabii çeşitli iddialar dönüyor. Burada teyit edilmemiş farklı konular dönüyor. İşte otobüsün yine iddiaya göre, üzerine basarak söylüyorum, geri geldiğinde dair de bir iddia var ortada. Yani tırın öyle...
0: Bunu biz güvenlik kaynaklarından teyit ettik. Otobüs geri manevra yaparken tır arkadan çarpıyor. Kaza bu şekilde meydana geliyor. O yüzden ben hani otobüs şoförünün gözaltına alınıp alınmadığını, yaralı ya da olup olmadığını o yüzden sordum. Peki, teşekkür ediyoruz.
5: Rica ediyorum.
0: Önder Aydın, İHA muhabiri bölgeden son bilgileri paylaştı bize. Evet, şimdi bir yayın konuğumuz daha var. Yol güvenliği uzmanı Mert İntepe'de şimdi kazaya ilişkin değerlendirmeleri yapacak. NTV yayınına Mert Bey'i de bağlayalım. Arkadaşlarımız hazırlayacaklar. Şimdi iki uzman konuğumuzla birlikte bu katliam gibi, bir cinayet gibi kazayı, aslında kaza demek ne kadar doğru bilmiyoruz ama konuşalım. Sayın İntepe, sizin ilk gelen bilgilerde gördüğünüz izlenimler neler? Tabii otobüsün bir kısmının, biz ilk önce gelen görüntülerde bütünlüğünü koruduğunu düşündük ama arka kısmında yaklaşık 2-3 metrelik bir kısmının tamamen ezildiğini, çarpmanın şiddetiyle akordeon gibi sıkıştığını gördük ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız büyük bir ihtimalle en çok orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Şimdi tır şoförü ve otobüs şoförü yaralı olarak hastanede olduğunu biliyoruz. Nedir efendim sizin ilk izlenimleriniz?
6: Efendim biz 11 ölünün olduğu bir kazanın sebep ve sonuç ilişkilerine baktığımızda endüstrideki trafik güvenliğinin ne kadar sahada problemli olduğunu görüyoruz. Ekonomik
0: Evet, Sayın İntepe ile bağlantımız biraz problemli oldu. Arkadaşlarımız yeniden iletişim kurmaya çalışacak. Sayın Alpay Bey, siz şimdi bir telefon bağlantısında İHA muhabiri bölgedeki gelişmeleri aktardığında tırın kalas yüklü olduğunu söyledi. Yani ağır bir yükü vardı ki fren yapsa bile bu frenin tabii hız sınırını bilmiyoruz, ne kadar hızlı gittiğini bilmiyoruz ama bu ağır yükü nedeniyle durmakta biraz zorlanacağını söyleyebiliriz, öyle değil mi?
4: Şöyle söyleyeyim, bir kere bu otoyollardaki en sağdaki güvenlik şeridi, emniyet şeridi denen şerit bir kere güvenli bir şerit değil. O şerit aslında acil durumlarda kullanılması, yani arıza varsa arabayı park etmek için kullanılması gereken istisnai bir şerit. Şeyde Avrupa'da bunun adı zaten acil durum şeridi diye geçiyor. Aslında tehlikeli bir şerit. O şeritten biz de ne yazık ki çok görüyorum. Hem giden oluyor hem geri gelenler oluyor. Tabii bu olayın nasıl olduğunu bilmiyorum ama ben biraz önce söylemiş olduğum noktaya gelmek istiyorum. Arkadan eğer bir tır çarptıysa o tırın hızı neydi? Otobüs tabii neden geri gidiyordu? Hiçbir kabul edilecek bir tarafı yok. Ama şöyle söyleyeyim. Sistemin tümüne baktığımızda böyle hatalarla dolu bir otobüs ve kamyon trafik sistemimiz var. Herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Ne yazık ki böyle. İnsan taşıyorlar. Ha, bu spesifik örnekte ne yapılsaydı bu kaza önlenebilirdi diye sorulacak olursa benim söyleyeceğim açık açık. Bir kere zaten geri geri gitmek diye bir şey yok otoyolda. Kaçırdıysan gideceksin. Bir sonraki çıkıştan döneceksin, geleceksin. Yüksek hızla gitmek yok. Tırda 90 kilometre sınırı var. 90'ı geçmemesi lazım. Artı benim söylediğim, önerdiğim bir şey var. Tırlarda ve kamyonlarda 2016 yılı ve sonrası fabrika standardı çıkışta takılan bir elektronik sistem var. Öndeki araca çarpmayı engelleyebilecek bir sistem. Eğer bu araç 2016 model üstüyse bu kazayı engelleyebilirdi, hafifletebilirdi. Mesela trafikte bu tip araçların kullanımını teşvik etmek lazım. Ona göre tedbirler almak lazım. Son 10 yıldır bunlar zorunlu ama ben yakından takip ediyorum. Bir tane bile hayat kurtardığını duymadım. Niye? Çünkü herkes bunu iptal ediyor. Araç muayenesi bunu görmüyor. Araç muayenesi buna bakmıyor. Araç muayenesi hız sınırlayıcı iptalini de görmüyor. Bütün bunların hepsini yan yana getirirsek nasıl düzelteceğiz bu işi? 2030 yılı hedefini nasıl sağlayacağız?
0: Evet.
4: Ben bir örnek vereyim. Avrupa'da 2019 yılında otobüs kazalarından 100 kişi ölmüş. Bakın Almanya'da yılda 5 ila 8 kişi ölüyor. Ha tamam, bizim taşıdığımız yolcu sayısı daha fazla ama bizim yılda 150 ya da 200 civarında otobüs ölümü kabul edilebilir bir rakam değil. Bunun kesinlikle düşürülmesi, sıfıra indirilmesi lazım ki zaten 2050 yılında sıfır hedefi var. 2030 yılında da 2400'e düşürme hedefimiz var ama şu andaki 6035 kişiden 2400'e nasıl düşüreceğiz?
0: Evet, ben araya girmek isterim çünkü şu anda canlı drone görüntüleri geliyor ekrana. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin, işte Akhisar kavşağı bu otobanda, otobüs bu kavşağı kaçırdığı için geri gelirken arkadan gelen tır otobüse çarpıyor ve kaza bu şekilde meydana geliyor. İzleyicilerimiz de daha net anlayabilmeleri için işte kavşaktan yaklaşık bir 100 metre ileride meydana gelmiş kaza. Kazaya ilişkinde görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Sayın İntepe, sizin sözünüz yarım kalmıştı. Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun.
6: Evet, ölenleri Allah'tan rahmet dilerken sektörün problemlerini konuşmak için, tur otobüsü ise bu seyahat eden araç, tur otobüsü şoförleri genel olarak hafta sonluk çalışma için otobüse binerler ve neredeyse uykusuz hareket ederler. Çünkü cuma pazar arasında seyahat etmesi gereken kilometre, gezdirmesi gereken insan sayısı ve pazar akşamı da tekrar dönmesi lazım. Ve pazartesi sabahı da başka bir yerde iş hayatı tekrar devam edecek şoför olarak. Bu yorgunlukla o güzergahı ya bilmiyor, sapağı kaçırdı ya da bu riskin farkında değil. Araçta 40 kişi varken, 45 kişi varken geri gelebiliyor. Bir kaza olabileceğini bile düşünmüyor. Yani düşüncesel olarak biz yol güvenliğinden haberdar değiliz. Ve şuna bakmak lazım. Bizim ülkemizde Trafik Bakanlığı'nı kurmadığınız sürece yukarıda alınan kanunu aşağı indirip sahada herkesin uygulanması mümkün değil. Otobüs kazası konuşuyoruz, motosiklet kazası konuşuyoruz, otomobil kazası konuşuyoruz, scooter kazası konuşuyoruz. Ama sonuçta hep yayalarımızı kaybediyoruz ve Avrupa Birliği'nde bu kadar her konuda otomotivin parlayan yıldızı olan Türkiye'de bu kaza ve bu ölümleri konuşmak bizi üzüyor bu işin alan uzmanı olarak. Ama emniyet kemeri takmayı da alışkanlık edinmeyen bir toplumla da karşı karşıyayız. 1997 yılından beri Türkiye'de arka koltukta emniyet kemeri takmak yasal zorunluluk. Bir polis arkadaşım çıkıp çevirdi mi bir otomobilcisi, arkada kemer takmıyorsunuz size ceza yazacağım. Bir otobüste herhangi bir yolcu ceza yedi mi? Ama otobüs devriliyor. Otobüs devrildiğinde camdan dışarı fırlıyorsunuz. Arama kurtarma ekibi sizin otobüsün altından çıkarıyor. Bu ne demektir? Kemer takmamışsınız. Şimdi Allah bu ölenlere rahmet eylesin. Yaralı dediklerimizin hayatları değişti. Bir ömür o hayatları değişecek. Peki bütün suçu şimdi verelim otobüs şoförüne. Geri geldiği için. Hayır. Görünür sebep bu. Sistemin kök sebebini bulmak için her kazanın bir görünür, bir de kök sebebi vardır. Bu sistemin hatasını bulmazsanız önleyemezsiniz, aksiyon alamazsınız.
0: Şimdi bu tur otobüsü dediniz. Şimdi gelen bilgiler var. Tabii tam netleştiremedik ama Bursa'dan yola çıkan otobüs Pamukkale'ye doğru gidiyormuş ki muhtemelen ya bir gecelik ya günübirlik bir seyahat bu. Hafta sonu pazar günü gerçekleşen bir seyahat. Ama şöyle bir durum da var. Bakın şimdi kazanın meydana geldiği yerle kavşağın geçişi çok net bir şekilde ortaya koyulmuş. O kaza izini görebiliyoruz. Yani burada aslında buna kaza değil de cinayet demek daha doğru olur değil mi efendim?
6: Çünkü şöyle, sürücünün geri gidiyorsa ve geri gittiğinde bir kazaya olabileceğini düşünmediğinde bana göre otobüs kullanma kültürüne haiz bir sürücü değil. Otobüs şoförü olarak yetiştirilmemiş. Ben merak ediyorum, takometrede kendi ehliyeti var mı? Yani

0: şoförü vefat etseydi bütün suçu otobüs şoförüne verip 2 gün sonra bu kazayı unuturduk. Konu böyle çözülemez. Dünyadaki kaza inceleme bir bilim dalı. Biz henüz bu seviyeden incelemiyoruz. Sebep analizlerini bulamıyoruz. Neden? Biz bu 25-30 yıldır bu mesleği yaparken yaklaşık 1500 tane kaza incelemişiz. 700 tanesi ölümlü kaza. Bu kaza çok açık ve net geliyorum demiş. Kaza geliyorum demiş. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, şimdi tabii otobüsün ilerlemesine ilişkin bilgileri haritadan karşılaştırdığımda, şimdi Bursa'dan Pamukkale'ye gidebilmek için İzmir Otobanı'ndan Akhisar Kavşağı'ndan ayrılması gerekiyor ve Manisa çevre yoluna geçmesi gerekiyor. Buradan Denizli'ye hareket ediyor. Kavşağı kaçıran şoför de muhtemelen yolcuları daha ileri, daha uzun bir süre ilerideki kavşağa götürmemek için, ki bir sonraki kavşak gördüğüm kadarıyla Saruhanlı kavşağı, arada da bir mesafe var. Bunu riske almak istemiyor ve geri geri geliyor. Yaptığı hata da bir aslında 11 kişinin, 11 vatandaşımızın hayatına mal oluyor. 27 vatandaşımız da yaralı, kendisi de yaralı. Tır şoförünün de yaralı olduğunu biliyoruz. Alpay Bey, neler söylersiniz?
2: Bir kere Mert Bey'in söylediklerini %100 katılıyorum. Ve de Mert'i de beni de bu tür kazalar o kadar üzüyor ki biz yolda giderken araçların hızından, araçların teknik durumundan uzaktan baktığımızda zaten diyoruz ki bu çok riskli gidiyor. Biraz önce söyledim, ben Kuzey Marmara Otoyolu'nu çok kullanıyorum. 4 şeritli otoyol. Ve de giderken de navigasyonumu açarak gerçek hızımı görüyorum. Diğer araçların da gerçek hızını yanlarından geçerken görüyorum. Bir kere kamyon ve tırlar 90'da gitmiyor. Otobüsler de 100'le gitmiyor. Hepsi bunun üzerinde gidiyor. Toleransları var denebilir ama kusura bakmasınlar. Bu hız sınırlayıcılar araç muayenede şu anda denetlenmiyor. Aynı şekilde bu biraz önce söylediğim öndeki araca çarpmayı önleyen elektronik sistemler de araç muayenesinde denetlenmiyor. Diyeceksiniz bu denetlense bu sistem bu hayat kurtarır mı? Kurtarabilirdi. Ha, zaten bu tip elektronik sistemler bundan dolayı var. Ölümleri azaltmak için, hatalardan dolayı ölümü azaltmak için var. Yani bunlar normal ölümler değil. Bunlar unutulacak ölümler değil. Bunlar son derece üzücü ve kabul edilemeyecek ölümler. Ben isterim ki bundan sonra bir düğmeye basılsın ve bu otobüs, tır, kamyon yolculuğu ile ilgili her şey sıfırdan tekrar tasarlansın. Ben bu konuda destek vermeye hazırım. Mert kardeşim de zaten
0: Ben de hazırım.
2: hayatı bununla geçiyor. Biz yollarda insanlar ölmesin istiyoruz. Bir kişinin bile burnu kanamasın istiyoruz. Ama bu tedbirsizlikle, bu ihmallerle, ha şimdi sürücü geri geri gitmiş. Bana kalırsa bir şey söyleyeyim mi? Bu eğer öyle bir şeyse zaten biraz önce Mert de söyledi. Sürücünün eğitimsizliği, belki sürücünün şeyi, uykusuzluğu, bunlar
0: Güzergahı
2: başkalarının el... Evet. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Erhan Bey deniyor ki 3-4 saatten fazla araba kullanırsan hafif alkollü gibi bir kafa oluyor insanda. Ki bunların 9 saat günde araba kullanma izni var. Ben birkaç kez böyle arka arkaya 9 saat kullandım. Ertesi gün kendime gelemedim. Yani bu insanlar devamlı araç kullanıyorlar. Ve kullandıktan sonra da arabanın otobüsün içinde uyuyorlar. Benim 2 telli de fren servisim vardı. Orada bir otobüs şoförüne sordum. Nerede uyuyorsun? Bana gösterdi o kabini. Peki dedim ne zaman uyanıyorsun dedim. Bakın bu benim birebir yaşadığım bir şey. Abi dedi motor sesi durduğunda uyanıyorum dedi. Ya böyle bir uyku olabilir mi? Ve bu uyku uykuya sayılır mı? Mümkün değil. Bu insanlar ölümüne çalışıyorlar. Bu sistem buna izin

0: İzin veriyor. Bakın, her şeyi sürücüye atmayalım lütfen. Bu sistem buna izin veriyor. Bunların dışarıda yatması lazım. Dışarıda uyumaları lazım. Düzgün bir hayatlarının olması lazım. Araba kullanırken kafalarının başka bir yerde olmaması lazım. Geçim derdinin olmaması lazım.
1: Şimdi zaten 2025 yılında geçtiğimiz yıl GSR2 güvenlik standartları Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında gelmişti. Artık sıradan araçlar bile yani otomobillerin tamamı bu çarpışma önleyici sistemle donatılmışken bu kadar günlük hayatta kullanılan araçlarda bile bu sistem varken hali hazırda bu tür ağır yük taşıyan, yolcu taşıyan araçların bu şekilde bu standartlar olmadan yola çıkmış olması da yola çıkıyor olması da ayrı bir sorun, öyle değil mi Sayın İntepe?
2: Yola çıkış elverişliği diye bir kanun var. Bu biz üzüntümüz ve anlatıştaki heyecanımızı dinleyiciler, izleyiciler lütfen mazur görsünler. Benim etrafımda şu an yayını dinleyen insanlar da hocam çok dertli ve yüksek perdeler anlatıyorsun. Ama başkalarının derdiyle dertlenen hayat ve yaşam türüne diğer gam yaşamak denir. Biz mesleğe adanmışız. Neden biliyor musunuz? Almanya hükümeti soruyor, Avusturya hükümeti soruyor, Hollanda hükümeti soruyor, İngiltere kraliyet ailesine akıl veriyoruz bu konuda. Neden bizim ülkemize bir faydamız yok da bu anlamda bir şey yapamıyoruz da bu ülkeye bir şeyler geliştiremiyoruz? Bir kaza olduğunda mı biz burada bunu anlatacağız da bir şey faydalanacağız? 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ama şunu söylüyorum, bakın. Her konuyu tek bir kanunla çözemezsiniz. Otobüsçülere özel bir şey yapacaksınız. Motosikletçilere, scooter kullanana, otomobile. Bir trafik kanunu artık buna yetmiyor. Çünkü sistemin ekonomik ve endüstriyel problemleri birbirinden farklı. Pandemi sonrasındaki insanların düşüncesi, yaşam biçimi, ekonomik beklentileri, hayat tarzları değişti. O yüzden o adamın mesleğinde ekonomisi yetmediği için hafta sonu tur otobüsünün direksiyonuna çıktı. Bu çıkacak meydana, duyacaksınız ve göreceksiniz. Bu otobüs kimin? Bir daha söylüyorum. Ben kimin yolcularını taşıyorum? Hangi sigorta kaydıyla gidiyorum? Trafik ve ehliyetim müsait mi? Sürücü kartım müsait mi? Bu mesleği yapıyor muyum yoksa kahvedeyim? Cumartesi, pazar aslında çalışmadığım bir gün beni davet etmişler, binip gitmiş miyim? Gördün mü endüstrinin problemini? Şimdi GSR1'ler, GSR2'ler Avrupa Birliği ülkelerindeki nizam intizamda iş yapıyor. Bizde o yüzden iş yapmıyor. Sürücü bizim aracımızda ABS var mı? GSR var mı? Bilmez. İnanın bana bilmez. Henüz o seviyede değiliz. 30 yıldır yılda 15 bin kişiye ben eğitim yapıyorum. Alpay abi deseniz hakeza bu konuda aynı şekilde derneklerde uğraşıyoruz. Ama bir daha söylüyorum. Dertleniyoruz. Bir başkasının derdiyle dertlendiğimiz için. Yoksa şimdi hepimiz pazar günü oturduğumuz yerlerden bu seviyede bir şeyler anlatmamız bir başkasına merhem olmayabilir, yarasına çözmeyebilir ama bir sonrakini önlemenin başka çözümü olmadığı için bunu söylüyorum. Çok hızlı, çok hızlı Trafik Bakanlığı'na hızlı kararlarla yeni seçim döneminde belki devlet politikasına, bu çünkü bütün ülkelerde devlet politikası halinde, mecliste bununla ilgili bir kurum kurulmak zorunda. Bakın, jandarma, polis konusunun üstünde olmak zorundayız. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden falan bahsetmiyorum. Trafik Bakanlığı'ndan bahsediyorum. Ve bütçesi olması gerekiyor bizim ülkemizde. Kanunun aşağı doğru sahaya inmesi lazım. O yüzden başka türlü çözüm yok. İnsana yüklemeyeceğiz konuyu.
1: Peki Sayın
0: Erhan Bey.
1: Buyurun.
0: Erhan Bey, bir şey daha ekleyeceğim. Bu otobüs ve muhtemelen arkadan çarpan çekici de muhtemelen Türkiye'de üretilmiştir. Türkiye Avrupa'ya otobüs satıyor. Avrupa'nın neredeyse otobüs üretim merkezi. Orada bu otobüsler bu kazaları yapmıyor.
1: Evet. Evet, çarpıcı bir tespit. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Lök, Sayın
2: Zaten affedersiniz.
1: İntepe.
2: Alpay abi, bu otobüsler park yerinde birbirine çarpmıyor. Bu kamyonla tırı bir park yerine koy, birbirlerine çarpmıyorlar. Biz şunu biliyoruz. Bu otobüsler, kamyonlar hareket halindeyken birbirine çarpıyor. O zaman insanın davranışı devreye giriyor. Biz davranışı değiştirmek, atomu parçalamaktan daha zor. Biz bunu biliyoruz artık sürücü camiasında. O yüzden sürücü camiasının lisanı münasiple güvenli sürüş kültürüne ve yol güvenliğine adapte etmek zorundayız. Ama ehliyet sistemimizi de değiştirmek zorundayız.
1: Peki, teşekkür ederim değerli konukların verdiğiniz bilgi için Sayın İntepe, Sayın Lök. Şimdi biraz toparlama yapmak isterim. Tabii işler kazanın oluş şekli netleşti. Şimdi baktığımızda kazanın olduğu yer Akhisar kavşağından yaklaşık 250 metre ileride. Yani otobüs oldukça uzun bir şekilde kaçırmış kavşağı ve 300 metrelik bir mesafeyi geri gitmeyi planlamış otobüs şoförü. Bu şekilde geri giderken kazanın meydana geldiğini 250 metrelik bir mesafede, yani kavşaktan, kaçırdığı kavşaktan 250 metre ileride bu kaza meydana geliyor ve arkadan çarpan tır otobüsün yaklaşık 2-3 metrelik kısmını tamamen eziyor ve akordeon haline gelen o bölgede otobüsün arkasındaki vatandaşlarımız ne yazık ki hayatını kaybediyor. Devrilen otobüsten etrafa saçılanlar da oluyor. O kazanın şiddetiyle, çarpmanın şiddetiyle camlar kırılıyor ve toplam 27 yaralı var. Bunların içerisinde en az birinin ağır olduğunu biliyoruz. 11 kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Yaralılar arasında hem otobüsün şoförü hem de tırın şoförü var. Tabii iki şoförün vereceği ifade çok önemli. Bir otobüs neden otobanda geri gidiyor? Zaten bu bir aslında olmaması gereken bir manevra. Büyük bir otobanda böyle hızlı bir yolun olduğu yerde ters yönden geri gitmek akıl alır gibi değil. Bir akıl tutulması, cinayette teşebbüs vesaire birçok şey kullanılabiliriz bununla ilgili. Bu nedenle arkadan gelen tır da otobüsü nasıl fark etmiyor, nasıl bu şekilde çarpabiliyor, o da ayrı bir tartışma konusu. İki şoförün vereceği ifade çok önemli ama yaralılarımız var. Vatandaşlarımız Pamukkale'ye gezmeye, orayı görmeye, tarihi Ören yerini görmeye giderken Bursa'dan yola çıkan vatandaşlarımız ne yazık ki pazar günü saat 11.11'de böyle bir kazayla karşılaştı. 11 vatandaşımız vefat etti. 27 vatandaşımızdan birinin de durumu ağır. Şimdi burada bir virgül koyacağız. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

Kurumu. Ülke genelinde hava lodosla yaz havasında geçecek. İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Pazartesi günü yağış geçişleri olacak. Marmara'da hava açık, Edirne ve Sakarya 28 derece. Güneşin altı 35 dereceyi geçiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 26, Kayseri 24 derece. Ege bölgesinde Muğla 25, Manisa ve Bodrum 30 dereceye ulaşıyor. Güneşin altı 40 dereceye yakın. Akdeniz'de güneşli. Adana ve Mersin 32, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de de hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 26, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24 derece. Güneydoğu'da kısa süre yağış var. Gaziantep 26, Diyarbakır 28 derece. Hava durumu.

0: Dişel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: NTV Radyo. Saat 14.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Manisa Akhisar'da İzmir-İstanbul otobanında bir otobüsle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. İkisi ağır, 27 yaralı var. Saat 11.11'de kaza meydana geldi. Şimdi detayları bize NTV bölge temsilcisi Meri Hak aktaracak. Meri Hak.
1: Erhan, İzmir-İstanbul otobanının ki Bursa istikametinden geliyordu otobüs, Akhisar gişeleri yakınlarında meydana geldiği kaza. Edindiğimiz bilgilere göre otobüs Akhisar'a uğrayacaktı ki Bursa'dan aldığı yolcularla birlikte, ki bu bir tur otobüsü, Pamukkale'ye gidiyordu. Akhisar'a girecekti ancak dönemeci kaçırdı. Bunun üzerine yaklaşık 300-400 metrelik mesafeyi giderek almak istedi. İşte bu sırada arka istikametten gelen, yani aynı istikamete gelen daha doğrusu, bir tır tur otobüsüne çarptı. Ve bu kazada da 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Birinin hayati tehlikesinde olduğunu altını çizelim. Yaralılar Akhisar ve Manisa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış durumda. Tabii kazanın meydana geldiğinin öğrenilmesinin ardından Manisa Valiliği devreye girdi. Çok sayıda AFAD ekibi, arama kurtarma ekibi, yine baktığımızda itfaiye ekipleri, ambulanslar ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildiler. Yapılan incelemelerde bazı cenazelerin otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdiği, bazıları ise yola takıldığı görüldü ki bu da otobüste bulunanların büyük bir bölümünün emniyet kemeri takmadığını gösteriyor. Tabii cenazeler şu anda kaldırılmış durumda, yaralılar tedavi altına alınmış durumda. Her iki aracın sürücüsü de yaralı ve bunlar da tedavi altındalar. Bunların vereceği ifadelerde önem kazanıyor, özellikle kazanın nasıl olduğuna ilişkin. Tabii kazadan sonra, özellikle tırın otobüse çarpmasından sonra otobüsün kontrolünü kaybettiği ve tırın da kontrolünü kaybederek orta refüjdeki bariyerleri ezdiğini gördük ki o bölgede de gerçekten büyük hasarın oluştuğunu söylememizde yarar var. Bu saatten sonra ne olacak? Tabii ki adli sürecin başladığını belirtmemizde yarar var ve bu süreç içerisinde kazayla ilgili netlik kazanan durumlar ortaya çıkacak ve buna göre de tespitler yapacak. Ama 11 kişi kim yaşamı yitirenler, onların kimliklerinin tespiti çalışmalarına başlandı. Ve şunu da söylemekte yarar var Erhan, özellikle İstanbul, İzmir ya da diğer farklı otoyollarda hep karşılaştığımız manzaradır geri gelen manevra olayları. Maalesef bu İzmir-İstanbul karayolunda bir faciaya neden oldu. 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı herhalde.
0: Evet, Meri Hak NTV bölge temsilcisi bize kazayı özetledi. Şimdi trafik güvenliği danışmanı Oğuz Öztürk telefon attığımızda. Sayın Öztürk, artık kazanın oluş şekli netleşti. Gerçekten bir facia, bir cinayete teşebbüs diyebileceğimiz bir geri geriye gitme olayı var. Ve arkasından da tırın otobüsü fark etmeyip çarpması var. Neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle çok çok geçmiş olsun. Büyük bir kaza. Kazanın temel sebebi trafik kurallarına uymamak. Trafik kuralları hem sürücülerin hem de yayaların can ve mal güvenliğini korumak, yoldaki düzeni sağlamak, ulaşımı en verimli hale getirmek için vardır. Burada iki trafik kuralı ihlal edilmiş, bir kavşakta geri gelinmiş, diğeri de bireysel olarak otobüs yolcularının emniyet kemeri takmaması kazanın boyutunu maalesef çok büyük bir hale getirmiş, sonucunu daha doğrusu. Trafik kuralları özgürlüğümüzü kısıtlamak için değil, herkesin evine güvenli ve huzurlu dönebilmesini garanti altına almak için konulmuş ortak yaşam kurallarıdır. Bunun maalesef hiçbir tartışmaya açıklığı yoktur. Herkes uymak zorundadır. Otobüs şoförü geri gelmekle çok büyük bir kural ihlali yapmış. Arkadaki çekici de şoför olarak bunu telafi edememiş. Kazanın boyutu inanılmaz büyümüş. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Sayın Öztürk, NTV yayınına verdiğiniz katkı için. Şimdi trafik güvenliği uzmanı Özgür Şener karşımızda olacak. Sayın Şener, NTV yayınına hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Erhan Bey, merhabalar.
0: Şimdi tabii hep sosyal medyada da bakıyorum, vatandaşlar hep cinayet gibi kaza nasıl geri geri gelmiş, şoför nasıl böyle bir riski almış. Hatta biraz önce arkadaşlarımızla da ölçtük harita üzerinden, yaklaşık 300-350 metrelik bir mesafeyi geri geri gitmek için manevra yapıp geri geri gidiyor. Yani bayağı da kaçırmış kavşağı ve arkadan gelen bir tır, tırın da yükü oldukça ağır, fren yapsa bile fren mesafesinin yükle birlikte ne kadar uzağa gidebileceğini biliyoruz. Neler söylersiniz efendim?
3: Tabii öncelikle başsağlığı diliyorum. Sonra da yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Çok tabii ki kötü bir haber. Yani bir pazar gününe yine kötü bir halde uyandık maalesef. Şöyle Erhan Bey, şimdi dünyada bu işi çözmüş yerlere baktığımız zaman aslında dünya bu iş için, benim akademik tarafımda olduğu için bunu rahatlıkla söylüyorum, bir güvenli sistem yaklaşımına doğru geçti. Yani biz bir kaza olduğunda hep sürücülerin son anda ne yaptıklarını, o an nasıl yaşanmışa bakıyoruz ama hep geriye doğru gitmek gerekiyor. Aslında bu ana nasıl geldik diye. Siz çok güzel söylediniz. 250-300 metre geriye gitmeyi motivasyonda olan bir sürücüden bahsediyoruz. Bunu yapabileceğini düşünmesi bile aslında bizim için bir büyük bir problem. Yani onun kafasında bu sapağı geçtim, burayı yakalayamadım, bir sonrakini aslında dönüp gelmem diye bir bilinç olması gerekirken orada geri geri gidebileceğini düşünüyor. Şimdi güvenli sistem yaklaşımı aslında 4 önemli maddede inceliyor bütün trafikle ilgili kazaların olmamasını. Bir tanesinde yol ve hava koşullarından bahsediyoruz. Burada yol ve hava koşulları ile ilgili olumsuz bir şeyden bahsetmek mümkün değil gördüğünüz üzere. Zaten hava açık yol, bir otoyoldan bahsediyoruz. İkincisi sürücü. Yani sürücünün aslında o an bulunduğu durum. İşte bir tur otobüsü var. Buradaki arkadaşımızın ne kadar uyuduğu, hangi şartlarda dinlendiği, yolu bilip bilmediği, gerçekten trafik kurallarını bilip bilmediği, sürücü belgesinin buna uygun olup olmadığı, otobüsü kullanma tecrübesiyle, sadece sürücü belgesiyle değil, kullanma tecrübesi ne durumdaydı, o aracı sorumluluğunu alabilecek durumda mıydı gibi alt alta yazmamız gereken birçok soru var sürücüyle ilgili. Bir taşıt boyutu var. Taşıt boyutunda yaklaşık bir yıldır Türkiye'de AİTM çatısı altında bir yönetmelik yürütülüyor Erhan Bey. Bu yönetmelik aslında taşıtlara, özellikle yolcu taşıyan taşıtların tamamına kamera zorunluluğu getiriyor. Şimdi taşıtlarda zaten işte yayınlarda konuştuğunuz işte GSR1, GSR2 gibi teknolojilerden bahsediyoruz ama biz taşıtlara konumlandırdığımız teknolojilerle kazaları önlemeyi başarabiliriz. Bir kere öncelikle biz sürücülerin gerçekten bu farkını arttırmalıyız. Ama taşıtlarımıza koyduğumuz güvenlik sistemleriyle bunları önlemenin bir yolunu bulmalı ve bunları mutlaka taşıtlara konumlandırıp sürücülerin de bunu kullanmasını sağlamalıyız. Burada bu yönetmelik yaklaşık bir yıldır bekliyor ülkemizde ama zaten halihazırda bir kapalı sistem gibi, 112'ye bağlı bir sistem gibi kurgulanması düşünülüyor ama biz de ısrarla arka planda devletin ilgili kurumlarına diyoruz ki bunu mutlaka firmalara açmalısınız ve sürücülerinizi yakından bu sistemlerle takip etmelisiniz. Yani sürücünüz yorgun mu? Yorgunlukla ilgili bir problemi var mı? Doğru şeritte aracını kullanıyor mu? Yani aslında risk analizine doğru sürücü bazlı, sürücü tabanlı bir risk analizini yapmadan biz bu kazaların önlenmesiyle ilgili çalışmaları maalesef son dakikaya, son anda gördüklerimize bırakmak zorundayız. Aslında belki de biz doğru bir şekilde bu sürücümüzü analiz etseydik, sürücüyü belki de o otobüsün direksiyonuna geçirmeyecektik. İşin buraya kadar gitmesi lazım. Bu güvenli sistem yaklaşımının son maddesi de evet sistem. Yani aslında bu sürücülerin bağlı olduğu firmaların bu işi nasıl yönettikleri. Yani Türkiye'de bir filo yönetiminden bahsetmeye başlamamız lazım çok hızlıca. Sektör spesifik, LLS otobüs taşımacılığı, tur taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla beraber bütün ağır vasıta, özellikle işi gereği taşıt kullanan herkesin bir sistemle, bir filo yönetim mantığıyla yönetilmesinin de önünü açmamız gerekiyor ki bir sonraki kazayı konuşmayalım diye.
0: Şimdi şöyle, sizin söylediğiniz yoldan, söylediklerinizden yola çıkarak şunu da söylemekte fayda var. Özellikle bayramlarda, uzun tatil zamanlarında firmalar böyle o kadar çok ek sefer koyuyor ki orada mesela firmaya ait olmayan birçok eski aracın da sefere dahil olduğunu biliyoruz. Burada bir yani bir sınır yok mu, taşımacılıkla ilgili bir yaş sınırı yok mu araçlarda? Yolcu taşımacından bahsediyorum.
3: Evet, taşıtın yaşından ziyade aslında hani böyle bir işte zaman zaman biliyorsunuz işte hurdaya ayrılıyor. İşte şu kadar yılın üzerindeki araçları verirseniz hani bununla ilgili bir yenileme şansına sahip bırakılıyor ama tabii bir taşıtın aslında uzunca yıllar kullanımından çok yıpranmışlığını konuşmamız lazım. Ülkemizde biliyorsunuz yılda bir kez girilen bir muayene var. Taşıtların aslında yola elverişliğini bu muayenelerde kontrol ediyoruz ama zaten biraz önce söylediğim filo yönetiminden kastım tam olarak da bu. Yani aracın eskiliği elbette teknolojisini kaybetmiş oluyor. Biraz önce söylediğim taşıt üstü teknolojiler, yani artık yapay zeka destekli kamera sistemleri, sürücünün sanki yanında bir uzman eğitmen varmış da ona bilgi veriyormuş gibi. Yani siz ne zaman yoruldunuz, ne zaman uykunuz geldi, doğru şeritte aracı kullanıyor musunuz, önünüzdeki taşıtla takip mesafesini yeterince bıraktınız mı? Örneğin bu kazadan yola çıkalım. Arkadaki çekicinin sürücüsüne önündeki taşıta yaklaşık 100 metre kala, 75 metre kala bilgi veren bir sistemden bahsediyorum. Yani uçaklardaki radar sistemi gibi düşünün. Önünde bir şey algılıyor. Sürücüye diyor ki ya sinyalle ya da sesli olarak ya da ikisi birden uyarı veriyor. Diyor ki bir şeye doğru yaklaşıyorsun, bir yaklaşma uyarısında bulunuyor. Ve aslında sürücünün çok vaktinde bir tedbir almasını ve kazayı önlemesini sağlayacak bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla teknoloji buralara gelmişken araçların sağlığı çok önemli ama yılda bir muayene kesinlikle az. Çünkü bu taşıtlar neredeyse günde 500-600 kilometre yol yapan özellikle ağır vasıta sürücüleri bu kadar yol yapıyorlar. Siz bir yıllık muayeneyle bu taşıtın her zaman sağlıklı olduğunu görme şansına sahip değilsiniz. O yüzden filo yönetiminin bizim ülkemizdeki çeşitli sektörlerde yasal zorunluluk haline gelmesi şart. Bunun devlet eliyle denetlenmesi, devlet eliyle belli bir kaza sayısı, belli bir farkındalık seviyesine ulaşmamış firmaların da belki çalışma ruhsatlarının iptaline kadar da bu işin gitmesi lazım Erhan Bey. Çünkü ulaşım bir hak. Bakın tur otobüsüne binmiş 11 tane insanımız, yani tabii ki 40'a yakın belki araçtaki insan ama 27'sini yaraladık, 11 tanesini şu an öldürdük yani hep beraber aslında. Çünkü ben şöyle söylüyorum, trafik kazalarının önlenmesinde hepimizin sorumluluğu var. O insanlar sadece A noktasından B noktasına belki de hayatlarında yapacakları en iyi geziyi, en güzel geziyi yapmaya gideceklerdi ve biz şu anda onların ölümlerini konuşuyoruz. Belki şu an yaklaşık 1000-1500 kişilik bir etkileşim alanında insanlar şu anda ölülerini, yaralarını konuşuyorlar. O yüzden bu işten kurtulmanın yolu belki 5-6 adım geriye gitmek ve sıfırdan gerçekten bizim yol trafik güvenliğine bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yollarımızı yaptık. Yollarımız gayet, bakın yolu görüyoruz zaten. Gayet performansı yüksek yollar yaptık bu anlamda. Ama biz yol trafik güvenliği yönetim sistemleriyle ilgili yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bizler bu ülkenin kaynaklarıyız hepimiz. Ve bunun içinde gerçekten bunu bir misyon edinmiş insanlarız. Belki ülkede toplasanızda işte 40 kişi vardır bu alanda çalışan. Hepimiz de bu işin önlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Gerçekten birer misyoner gibi. Bizleri de devletin bu işin içine katarak yeniden bir bakış açısıyla, belki işte bir trafik bakanlığıyla bu işi ele alması lazım. Ama kesinlikle ve kesinlikle bir filoda bulunması gereken taşıtlar, bulunması gereken özellikler, taşıtlarda olması gereken teknolojilerin hepsinin baştan tekrardan konuşulması lazım.
0: Peki Sayın Şener, NTV yayınına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz efendim.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.
0: Gündemdeki diğer başlıklarla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşma Programı'na bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağa dikkat çekti. Gençlerimizin yanındayız mesajı verdi.
4: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılan konuklara bu sözlerle seslendi. Erdoğan benzer etkinliklerle zirvelerin işbirliğini ve farklı projeleri güçlendireceğini belirtti.
4: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
5: Türk Dünyası Gençlik Buluşması farklı programlarla devam ediyor. Kocaeli'deki etkinliklere yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Geleneksel dans gösterileri sunuldu, konserler verildi.
0: Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
6: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif, komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
1: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: reklam. Dünya radyolarında zapping.
1: Guides as the school calls the adults in the classroom.
2: Desculpa, todas as 70.
3: Mi fa serro.
4: Buona fine, buon inizio.
5: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
6: Siz uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
0: Burası NTV Radyo. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
7: Sevgili caz severler, Endonezya kökenli Joey Alexander adı ilk kez caz dünyasının harika çocuğu olarak duyulduğunda 11 yaşındaydı ve ilk albümü My Favorite Things yeni yayınlanmıştı. Yıl 2015'ti.

Piyanoda Joy Alexander, Basta Larry Grenadier, The Sound of Music müzikalinden Richard Rodgers ve Oscar Hammerstein'in Gözde parçasını seslendirdi. My Favorite Things. Joy Alexander'ın aynı adlı ilk albümündendi ve henüz 11 yaşındaydı. Her yıl tekniğini daha da olgunlaştırdı. Celestial Keeper adlı 8. albümünü 17 Temmuz 2026'da yayınladı. Bu programda piyanistin albümden 23 yaşındaki yorumlarını dinleyeceğiz. İlki Evershin adlı uptempo bestesi. Alto saksafonda Jared Shaw, Basta Chris Funk, Davulda Jonathan Barber yer alıyor.

Piyanist Joey Alexander'ın 17 Temmuz 2026'da yayınlanan Celestial Keeper albümünden dinledik bu bestesini. Eversion. Yanındaki müzisyenler, alto saksafonda Jared Shaw, basta Chris Fan, davulda Jonathan Barber'dı. Albümü dinlemeye Whispers of Love adlı parçayla devam ediyoruz. Sözleri Arita Moses'a ait. Vokalde de Moses'ın tatlı sesini duyuyoruz.

0: NTV Radyo.
1: Whispers of Love. Bu güzel parçayı piyanoda Joy Alexander, basta Chris Funk, davulda Jonathan Barber, vokalde Alita Moses seslendirdi. Şimdi de Alexander'ın akıcı modern bir parçası, Alicia'na. Alexander bu parçada akustik ve Fender Rhodes piyano çalıyor.

Alicia'na, akustik ve Fender Rhodes piyanoda Joy Alexander, basta Chris Van, davulda Jonathan Barber, Celestial Cooper albümünde seslendirdi. Piyanist Joy Alexander'ın 17 Temmuz 2026'da yayınladığı 8. albümü Celestial Cooper'dan son olarak iki parçasını dinliyoruz. İlki solo parçası Be Amused Again, ardından As Far As The Eye Can See. Bu parçada Alexandra, soprano saksafonda Gerald Shaw, basta Chris Van, davulda Jonathan Barber katılıyor.

0: Piyanist Joey Alexander'ın Celestial Keeper albümünden dinledik. Bemused ve As Far As The Eye Can See. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP Smart Tank 589 çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 6899 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili F0JW 30

0: Kullanıcı.com'da. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Doğa takvimi. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dinlediğiniz Kara Tavuğun Sesi. Almanya'da yapılan bir araştırmada katılımcılara kendilerine en iyi gelen kuş sesi sorulmuş. Sonuç, en iyi hissettiren, huzur veren kuş sesi tahminlerin aksine bülbülün değil, kara tavuğun sesi. Erkeği simsiyah gövdesi ve sarı gagasıyla dikkat çeken kara tavuğun, dişisi ise tüyleri gibi koyu kahverengideki gagasıyla kolayca kamufle olabilir. Zengin, dalgalı ve flütsü bir sesi var. Usta ütücülerden sayılıyor. Kara tavuğun neden iyi hissettirdiği, nasıl bir kuş olduğu ve sıralamaya giren diğer kuşlarla ilgili ayrıntılar için NTV Radyo'nun Şehir Kuşçuları programından 26 Eylül 2026 tarihli bölümü dinleyebilirsiniz. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi'nin Kuş Gözlem programı, kuşları gözleyerek doğayı keşfetmek için önemli bir kaynak. Unutmayın, kuşların yaşam alanlarındaki şartlardan nasıl etkilendikleri konusunda en önemli bilgi kaynağı kuş gözlemcileri, yani vatandaş bilimi. Gözlem notlarınızı kuş gözlem topluluklarıyla paylaşmayı unutmayın.
2: Doğa takvimi.
4: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
5: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara...
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben hala balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Ülke genelinde hava lodosla yaz havasında geçecek. İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Pazartesi günü yağış geçişleri olacak. Marmara'da hava açık, Edirne ve Sakarya 28 derece. Güneşin altı 35 dereceyi geçiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 26, Kayseri 24 derece. Ege bölgesinde Muğla 25, Manisa ve Bodrum 30 dereceye ulaşıyor. Güneşin altı 40 dereceye yakın. Akdeniz'de güneşli. Adana ve Mersin 32, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de de hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 26, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24 derece. Güneydoğu'da kısa süre yağış var. Gaziantep 26, Diyarbakır 28 derece.
5: NTV Radyo. Saat 15.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa, İzmir, İstanbul otobanında bir otobüsle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 27 de yaralı var. Şimdi olay yerine gideceğiz. Kazanın meydana geldiği noktada NTV bölge temsilcisi Meri Hak bulunuyor. Meri Hak, nedir son durum?
1: Erhan, İzmir-İstanbul karayolundayız. İstanbul geliş istikameti, İzmir'e geliş istikameti. Akhisar kavşağının tam o noktası, yani kazanın olduğu yer burası. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Uygun'la birlikte geldiğimizde yol hala kapalıydı. Bir tarafta tır, diğer tarafta ise otobüs devrilmiş ve kaldırılma çalışmaları yapılıyordu. Şimdi kaza yerini görelim, kazayla ilgili bilgi verelim. Gördüğünüz gibi tır büyük oranda kaldırılmış durumda. O çekiciye yüklendi, biraz sonra onun tamamen buradan taşınacağını, götürüleceğini söyleyebiliriz ki. Sağ tarafta hemen yine Burak göstersin, gürgen ağaçlarını görüyorsunuz. Tır bu gürgenlerle yüklüydü. Oldukça ağır bir materyal. Bu da bunu da göstermekte yarar var ki böyle ağır bir materyali taşıyan tırın durma kabiliyetinin de uzun mesafe olduğunu belirtmekte yarar var. Çok yoğun bir mazot kokusunun olduğunu söyleyelim bölgede. Ekipler bir taraftan bunları da temizlemeye çalışıyor ve hemen arkada görüyorsunuz kazaya karışan otobüs. Şimdi Burak'tan rica edeyim. Burak, hemen arka tarafı göster. Bakın, otobüsün arka tarafı, tır otobüsün sol tarafından vuruyor ve sol tarafta gördüğünüz gibi 7-8 sırayı komple parçalıyor. Yani sol tarafta oluyor otobüsün baktığımızda kazanın olmasının ardından ölümlerin büyük bölümü arka ve sol. Yani tır sağıyla, yani tır şoförü kurtarmaya çalışmış aracı ve sağdan tırın otobüsün sol arkasından çarparak 6-7 sıra koltuğu biçmiş adeta, ki o bölge gerçekten korkunç bir görüntüsü var. Şu anda kameralarda yansıyor kısmen olarak. Ben farklı bir görüntü daha göstermek istiyorum size. Hemen yavaş yavaş dönelim, tekrar oraya döneceğiz. Burak, arkaya dönelim. Bakın, şimdi gördüğünüz nokta, şu ilerideki nokta, tabelanın olduğu nokta Akhisar çıkışı. Bursa'dan hareket edip Pamukkale'ye gitmek isteyen tur otobüsü aslında Akhisar'a uğrayacaktı ilk önce. Ancak bu tabelayı kaçırıyor. Bu tabelayı kaçırınca yaklaşık 300 metre geliyor, sağda duruyor ve arkasından yavaş yavaş bu emniyet şeridinden gitmeye başlıyor. Ancak emniyet şeridi belli bir noktada daralıyor ki o sırada Akhisar'dan çıkış yapan, kavşaktan çıkış yaptığı söylenen tır yola giriyor ve o hızlanıyor. Ardından da kaza meydana geliyor. Kazanın meydana geldiği yer ise, bakın, hemen itfaiyenin olduğu noktada bir kavis başlıyor. Şu bölge burada oluyor. Her iki aracın da burada kontrolden çıktığını söyleyebiliriz ki buradaki refüj bayağı yamulmuş durumda. Bu da nereden bakarsanız 50-60 metrelik bir hasardan bahsediyoruz. Bakın, buradan oluyor. Büyük bozuklukla hem tır hem otobüs bu bariyerlerle birlikte gidiyorlar, sürükleniyorlar ve şu ileride görüyorsunuz iyice parçalanıyor bariyerler. Burada tırın kontrolü iyice yitirdiğini, bu sırada onun sürüklediği otobüsün de orada takla atarak yan yattığını görüyoruz ki, bakın şimdi Burak daha net gösteriyor. Gördüğünüz gibi o bölgede, yani sağ arka taraf, sol arka taraftan çarpıyor sağ tarafıyla tır ve gördüğünüz bu manzaranın ortaya çıktığını belirtebiliriz ve ölümlerin hepsinin de o noktada olduğunu belirtelim. Ve gördüğünüz gibi o bölgedeki, gördüğüm kadarıyla 6-7 sıra tamamen parçalanmış durumda ve orada bulunan yolcuların büyük bir bölümü, maalesef yaşamını yitirenlerin büyük bir bölümü de orada. Baktığımızda 38 kişiden bahsediliyor, 37-38 kişiden bahsediliyor otobüste. Bunlardan 11'inin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Tır şoförü dahil 27 kişi yaralandı. Otobüs şoförü hafif yaralı, gözaltına alındı, bunu belirtelim. Tır şoförü de tedavide ama onun da gözaltında olduğunu belirtmekte yarar var. Peki ne yapıyoruz şu anda özellikle? Tabii burada rakamlar belli, rakamlarda bir değişim olması beklenmiyor. Ama yolda alınmış, araca yeri binmiş kişi olabilir ki anımsayacaksın. Marmaris, Sakar'da böyle anneler günü faciası yaşamıştık. 20'nin üzerinde kadın yaşamını yitirmişti. Otobüsün altından çıkmıştı cenazelerin büyük bir bölümü. Bu yüzden de hassas bir şekilde davranıyor jandarma ekipleri ve özellikle de kalasların altında kalan kişi olabilir. Yani bildirilmeyen bir kişi varsa o olabilir ihtimali var. Ona göre de titiz bir arama yapılıyor ama şunu da belirtmemizde yarar var. Sayı şu anda rakamsal olarak tutuyor. Yani 11 ölü, 27 yaralı, toplamda 38 kişinin burada yara aldı ya da yaşamını yitirdiği bir kazadan bahsediyoruz. Evet, burası aslında özel bir şirkete ait otoyol ve hız limitleri 140. Bir tarafta aşırı hız, diğer tarafta ise biz bu yolu çok sık kullanıyoruz. Ve gördüğümüz manzaralardan bir tanesi aslında bu. Korna ile uyarıyoruz ya da farklı şeylerle uyarmaya çalışıyoruz ama maalesef bu tip görüntüleri görmek mümkün. Yolu kaçıranlar, sapağı kaçıranlar işte 20 kilometre, 30 kilometre gitmek istemiyorlar. Bu yüzden geri geri manevra yapıyorlar. İşte o manevralardan bir tanesi de bu kazaya yol açtı ve burada 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişi yaralandı. 4 kişinin durumu ağır ama birinin hayati tehlikesi var. Bunun da altını çizmemizde yarar var ve bu andan itibaren de zaten 2-3 aşamada olay ya da sorgu devam ediyor. Bir tarafta jandarma ekiplerinin soruşturması var ki jandarma ekipleri hem kaza yerinden hem de diğer farklı noktalardan delilleri topluyor. Güvenlik kamerası görüntüsü var mı? Tabii jandarma ekipleri onu da inceliyorlar. Olduğu takdirde o da denetim alınacak. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Gördüğünüz gibi otobüsten geri kalan malzemeler bunlar. Hemen sol tarafta kimliği belli ya da kime ait olduğu belli olmayan materyaller de toplandı. Onlar da torbalandı. Onlar da bu torbalardan sonra işte sahiplerine verilecekler. Bir aşamada bunu belirtelim. AFAD ekiplerinin ve özellikle jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgede arama ve incelemelerin devam ettiğini söyleyelim. Yol trafiğe kapalı şu an için baktığımızda İstanbul-İzmir yolun diyelim. Çünkü İzmir'e doğru giden yol. Baktığımızda burası trafiğe kapatıldı. Alternatif yönlerle yol trafiğe veriliyor. Evet, saat 11.11'de meydana geldi kaza. Büyük bir cam pazarı yaşandı. Arkamda görmüş olduğunuz otobüs sapağı kaçırınca 300 metreyi geri gitmek istedi. Arkadan gelen tır çarptı. Gördüğümüz kadarıyla sağ arka tarafta otobüsün sol arka tarafında nereden bakarsanız 6-7 sıra tamamen biçmiş, geçmiş. Burada da muhtemelen 11 kişi vardı ve bu 11 kişi de yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü gözaltında, tedaviler devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada sürüyor.
0: Merih Ak bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Bakan Çiftçi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları da vardı.
2: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
2: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
3: Bakan Çiftçi KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı. PKK'nın silah bırakmasının güvenlik birimleri tarafından tespit edileceğini, MGK'nın da bu durumu teyit etmesinin ardından mahkemelerin örgüt üyeleri hakkında karar vereceğini söyledi.
2: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için biz de Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber, devletin diğer kurumlarıyla beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz ve bu sürecin akamete uğramaması için tüm tedbirleri alacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın seçim yapması gerektiğini söyledi. Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını önerdi. Açıklama Trump'la Putin arasındaki telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi. Trump benzer açıklamaları aynı gün içinde iki kez yaptı.
4: Bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanı geldi.
3: Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi. Amerikan yönetimi telefon görüşmesinden sonra Rusya'ya yaptırımları hafifleten dizel anlaşmasını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'ya yaptırımların hafifletilmesine sert tepki gösterdi. Rusya, dizel ihracatına yaptırımın kaldırılmasına Zaporijya'ya 5 bomba atarak teşekkür etti dedi. Trump ise Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırılarını gündeme getirdi.
4: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
3: Trump, Rusya'nın dünya genelindeki mazot arzının büyük bir kısmını karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırıları için bir an önce kesse iyi olur dedi. Sözü Zelenski'ye ve seçime getirdi.
4: Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneririm. Zelenski pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense yapmıyor. Bence seçim yapmalılar.
3: Trump aynı açıklamayı aynı gün içinde iki kez yaptı.
4: Kendisi bu meseleyi defalarca çözebilirdi. Seçim yapmalı ve petrol fiyatlarını yükseltmemeli. Zaten elinde yeterince imkan var.
3: Trump yönetiminin Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasına Avrupa'da tepkili. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas, Rusya'ya yaptırımı hafifletmenin zamanı değil, Avrupa yapmayacak dedi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Zelenski'yi arayarak ülkesinin Rusya'ya yaptırımı sıkılaştıracağını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'dan da Zelenski'ye destek geldi. Sibiga, Zelenski için Ukrayna halkının desteğine sahip. Seçme hakkı onların dedi. Rusya, Ukrayna'ya bir hafta içinde 3 kez ölü sayısının yüksek olduğu saldırılar yaptı. Moskova, dizel anlaşmasından sonra Zaporijya'yı vurdu. 3'ü çocuk 20 kişi öldü. Çarşamba ve Perşembe günkü saldırılarda da 80'e yakın sivil yaşamını yitirdi.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
7: 5-12 Ekim tarihleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
10: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
5: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin anıt ağaçları.

Bir zeytin ağacı düşleyin. Yüzyıllar önce ana olması için 15 dönümlük bir arazide bırakılmış, öncesinde yüzyıllarca daha yaşamış, tek başına olmasına rağmen yılda 300 kilogram ürün veren bir zeytin ağacı.

İşte dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağaçlarından biri olan bu ağaç, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Sarı Selim Camii'nin önündeki avluda neredeyse 1350 yıldır ayakta. ...1574 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külliyenin inşası sırasında ağacın yaşlılığı fark edilmiş ve anı olarak bırakılmış. Bu nedenle halk arasında hünkâr zeytini olarak da anılır. Akdeniz iklimine özgü, üstü koyu yeşil, altı gümüş renginde ve her mevsim yeşil olan ağaç, cami avlusunda 40 metrekarelik bir alanı gölgede tutar. Yaprak altındaki bu gümüşü tüyler ve pullar, Hatay'ın yoğun yaz güneşini geri yansıtarak ağacın su kaybetmesini engeller. Mızrak ucu ve elips şeklindeki yapraklar sert yapısıyla kuraklığa dayanır. 3 yıla kadar yaşayan yaprakların yerine sürekli yeniler gelir.

6 metre boyundaki ağacın devasa gövdesinden 3 büyük ana dal ayrılır. Bu ana dallardan çıkan yüzlerce yan dal yukarıya ve yanlara doğru açılarak adeta dev bir şemsiye oluşturur.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ünye-Fatsa yolunun 29-34. Kilometrelerinde ve Malatya-Elazığ yolunun 68-69. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: İyaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Bugün sık sık kullandığımız bir iki spor terimi üzerinde duracağız. İlki televizyonlarda çok rastladığımız bir sözcük. Hakem. İki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Hakem ve hakem. Hangisi doğru? Hakem penaltımızı vermedi mi? Hakem penaltımızı vermedi mi? Doğrusu A harfinin kısa söyleneni, yani hakem. Yani karşılaşmaları, yarışmaları kurallara uygun ve yansız olarak yöneten kimse. Hakem. Yalnız maçlarda kullanılmıyor bu sözcük, başka anlamları da var. Örneğin tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi. İkinci bol hata yapılan sözcük rakip. Bu sözcüğün de iki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Rakip ve rakip. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Rakibimizi tanıyoruz. Evet, bu yanlış kullanımı. Doğrusu rakibimizi tanıyoruz. Rakip değil, rakip. Arapça kökenli bir sözcük. Herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse. Bugünkü son sözcüğümüz taraftar. Yandaş ve de sporcunun ve sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe ve bayrağa bağlı kimse. Kökü olan taraf, Arapça. Dar eki ise Farsça ve uzun okunuyor. Taraftar değil, taraftar. Doğal olarak taraftarı değil, taraftarı. Filanca takımın taraftarı değil, filanca takımın taraftarı. Evet, bugün hangi sözcükleri gözden geçirdik? Hakem değil, hakem. Rakip değil, rakip. Taraftarı değil, taraftarı.
2: Radyo tiyatrosu.
3: Şimdi bunlar gizli bir teşkilat kurmuşlar. Baba. Adı da manidar. Cemiyet-i Hafiye. Akıllarınca Abdülhamit devrine atıfta bulunmak istiyorlar. Maksatları İttihat ve Terakki'nin liderlerini öldürerek vatana kahredici bir darbe indirmek. Merkezleri Paris'te. Fitnenin başı eski Stockholm sefiri Şerif Paşa. Aslında eski bir ihtiyatçı da beklendiği ikbali bulamayınca bize cephe aldı. 31 Mart ayaklanmasının cemiyeti yok edeceğine inandığından isyanın arifesinde Paris'e sıvışmıştı. Korktuğu netice gerçekleşmeyince İttihat ve Terakki'nin dışında kaldı tabii. Bunu içine sindiremediği için de Paris'ten yolladığı para ve neşriyatla bu Cemiyet-i Hafiye Teşkilatı'nı besliyor.
2: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de, podcast platformlarında.
4: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta şehirlerde kuşlara güvenli yuvalar sunmanın yollarını konuşmuştuk Kerem'le. Doğal yuvalama alanlarının giderek azalmasıyla birlikte kuşlar için hazırlanan yuva kutularının nasıl olması gerektiğini Kerem'e sormuştum. Hangi malzemeler kullanılmalı, kutular nereye ve ne zaman asılmalı, kuşlar hangi tasarımları tercih ediyor gibi sorulara yanıt aradık beraber. Bir yandan da çatı eğiminden giriş deliğinin büyüklüğüne kadar yuva kutularının tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini, farklı kuş türlerinin ihtiyaçlarını ve yanlış tasarlanmış bir yuva kutusunun kuşlara nasıl zarar verebileceğine değindiğimiz bir bölüm oldu. Yine dolu dolu güzel bir bölümdü Kerem.
1: Güzeldi, çok keyif aldım. Hemen soruma geçeyim ben de. Peki geçen haftadan beri neler gördün Yaz?
0: Süper. Geçen hafta biraz tüyosunu vermiştim. Sanırım geçen hafta çok bir şey görmemiştim. Ondan sonraki hafta dedim ki 5. sonbahar yırtıcı kuş göçü etkinliğine gideceğim ve eminim çok güzel türler göreceğim. Alper Tüydeş'in organize ettiği ve çok değerli kuş gözlemcilerinin de ona destek olduğu, sunumlar yaptığı, senin de bol bol kulaklarını çınlattığımız bir tam bir gün geçirdik Kerem. Gerçekten herkes senden bahsetti. Şehir kuşçularını dinleyen çok tatlı 7'den 70'e dinleyicilerimiz yanımıza geldi. Sevgilerini ilettiler. Sana da burada tekrar iletmek istiyorum. 43 tür gördük ve tabii ki de kızıl akbaba görünce herkes yerinden oynadı. Koştur koştur alana gitti. Daha da yakından bakmaya gitti. Akbabanın geçişine şahit olduk. Dürbünle de ben gerçekten hani o akbabanın nasıl işte kartallardan, şahinlerden ayırt edildiğini anlayabildim. Gerçekten çok öğreticiydi. Bir yandan eBird kayıtlarına bakıyorum. Sen belki görmemişsindir. İşte 463 yılan kartalı, 1736 küçük orman kartalı, işte büyük orman kartalları, küçük kartallar, şah kartallar, atmacalar, çakırlar derken bayağı dolu dolu, uzun zamandır bu kadar keyif almadığım bir gözlem geçirdim diyebilirim. Eminim sen de burada olmak isterdin. Aklın kaldı biliyorum.
1: Ben de isterdim. Alper'e de söz vermiştim. Hatta programımda Türkiye'de olmayı düşünüyordum ama maalesef programım değişti. Onun için bu çalışmaya katılamadım. Ben de ne gördüğümü anlatayım hemen sana. Ben de aynı şeyi okyanusun öbür tarafında yaptım. Göç seyretmeye gidiyorum her gün. Burada şu anda en çok geçen kuş hindi akbabası. Hindi akbabası bizde olmayan bir tür. Bütün Kuzey Amerika'da Alaska'ya kadar uzanıyor. Güney Amerika'nın da en ucuna kadar gidiyor. Geniş kanatlı, siyah bir kuş. En tipik özelliği çok kanatlarını yukarı doğru kaldırıp süzülerek uçması. Çok az kanat çırpıyor. Ve çok sayıda göçmenler var. O göçmenleri burada seyretme şansım oldu. Çok keyifli yani burada da o göçü seyretmek. Burada da göç noktasına gittiğimde İstanbul'daki tecrübelerim çok büyük bir fark yarattı. Grup içinde akbaşlı kartalları iki tanesini bulma da birinci oldum. Gerçekten insanlar o kadar iyi bakmıyorlar. Biz çok çalışmışız İstanbul'da. İstanbul bizi çok iyi eğitmiş. Ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde de göç seyrediliyor. Ve bu eğitimin burada faydalı olması da çok hoşuma gitti. Burada da kendi grubumun içinde kaynaşmış oldum.
0: Ne güzel. İkimiz de dünyanın farklı uçlarında göç seyrediyoruz. Her haftada gördüğümüz türleri konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta kuşların yuvalarına konuk olmuştuk. Bu hafta ise onlarla birlikte uzun bir yolculuğa çıkalım dedik. Demin de ve her programda biraz bahsettiğimiz gibi sonbaharın gelişiyle birlikte gökyüzünde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Milyonlarca kuş üreme alanlarından ayrılarak binlerce kilometrelik göç yolculuklarına çıkıyor. Kimi denizleri, kimi çölleri, kimi de kıtaları aşıyor. Hep bahsettiğimiz gibi Türkiye'de bu olağanüstü yolculuğun en önemli geçiş noktalarından biri. Şehirlerimiz de aynı şekilde. 2026 Dünya Göçmen Kuşlar Günü. Biz de bu hafta rotamızı göçmen kuşlara çevirelim dedik Kerem'le. Bu yılın teması her kuş önemli, her gözlem değerliymiş Kerem. Kuş gözlemcilerinin, doğa meraklılarının, hatta hayatını ilk kez bir kuşu gözlemleyen birinin bile bilimsel araştırmalara nasıl katkıda bulunabileceğine dikkat çekiyor bugünü kutlayanlar. Biraz seninle bunu konuşacağız bugün. Bu hafta sonbahar göçünü, göçmen kuşların olağanüstü yolculuklarını ve vatandaş biliminin kuşların korunmasındaki rolünü konuşalım dedik.
1: Bence çok güzel bir konu. Tam gördüğümüz kuşlarla da paralel olmuş.
0: O zaman yavaştan ilk soruma geçiyorum. Şimdi sonbahar göçünün içindeyiz. Şu sıralar gökyüzünde nasıl bir hareketlilik var? Hangi kuşlar yolda? Hangi rotaları takip ediyorlar? Türkiye bu büyük göç hareketinin neresinde? Yeniden hatırlayalım istedim.
1: Türkiye bu göç hareketinin neresinde sorusuyla başlayacağım. Tam ortasında. Kuzeyinde Avrupa, batısında Batı Avrupa ve biraz daha İskandinavya, İngiltere bölgeleri. Kuzey doğusunda Orta Asya, güney doğusunda Hindistan, ve güneyinde Akdeniz ve Afrika. Bir tarafta böyle bir kıtaların arasında bir konum var. İkincisi, tüm bu kuşların hareketliliğini sağlayacak bir kara koridorunun olduğunu söyleyebilirim. Akdeniz büyük bir engel birçok kuş için ve onun sağından ve solundan, doğusundan ve batısından geçmeyi tercih ediyorlar. Ya da ortasından bazı kara köprülerini, İtalya, Yunanistan gibi ve adaları kullanarak bir zıplama taşı gibi bu su kitlesini aşmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Türkiye'de ekstra bir yoğunluk yaşanıyor. Bütün leleklerin Türkiye'den çok yoğun geçmesinin nedeni mesela bu. Bazı kuşlar da cesurca Akdeniz'in üzerinden de bir seferde kanat çırparak bir 15-20 saatlik uçuşta karşı tarafa geçmeyi beceriyorlar. Her koşulda Türkiye gerçekten bu göç yolunun tam ortasında. Hareketlilik hem kuzeyden güneye hem kuzeybatıdan güneydoğuya. Bazen İspanya'dan geliyor kuş Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den güneye iniyor, Afrika'ya iniyor. Bazen Çin'den geliyor, Türkiye'ye geliyor. Çin'den Türkiye'ye geldikten sonra gene güneye basıp Afrika'ya geçiyor. Bazen Türkiye'den kalkıyor, Hindistan'a gidiyor. Bütün bu kombinasyonların hepsi var Türkiye'de. Gerçekten tam ortasında duruyoruz.
0: Şahane, hep de bahsettiğimiz konuydu aslında. Peki kuşlar neden göç ediyor? Sonbaharda onları binlerce kilometrelik yolculuklara çıkaran temel nedenler neler? Göç zamanının geldiğini nasıl anlıyorlar?
1: Burada da 3 soru var. Neden göç ediyor anlatalım. İlk önce hep bizi yanıltan kötü cevabı hatırlatayım. Havalar soğuduğu için gidiyorlar. Bu cevap çok doğru değil. Çünkü kuşların gerçekten soğukla pek bir sıkıntıları yok. Tüy yapıları, gövde yapılarıyla, buz gibi kutup denizinde bile, kutup ayılarının arasındaki o buz gibi eksi 20 derecedeki deniz suyunda bile yüzebiliyorlar. Onun için soğukla ilgili sıkıntıları yok. Gıda, besin olduğu sürece kendi vücutlarını ısıtmayı da başarabiliyorlar. Soğuk fırtınalardan saklanmayı da öğreniyorlar. Dolayısıyla bunu hep hatırlamamız lazım. Besin bittiği için gidiyorlar. Bu on binlerce kilometrelik yolculara çıkarken temel nedenleri de daha büyük besin kaynaklarının olduğu yerlere gitmek. Çünkü oraya gitmeye değiyor. Yani şöyle düşünelim. Biz burada bir iş yapıyoruz. Mesela bir zanaatkarız ve bakır işçiliği yapıyoruz. Bakırdan tabak, çanak veya sürahi gibi bir şey üretiyoruz. Burada bunu sattığımızda bir ürün başına 1.000 lira kazanacağız. Ama Amerika'ya sattığımızda 10.000 lira kazanacağız. Ne yaparız? 100 tanesini kargolarız Amerika'ya. Bir tane uçak bileti de alırız. Oraya gidip orada satar geri geliriz. Buna değiyor. Yani biraz ben bunu gibi hesaplamak lazım. O kadar uzun bir mesafe ki bütün ölüm riskine rağmen oraya gidip oradaki o bol besin kaynağına ulaşmaya değiyor. Yani burada kalıp 2-3 tane tohuma razı olmaktansa orada böcekler, meyveler, tohumlar, çeşit çeşit besinlerle bir arada yaşamak çok daha mantıklı geliyor. Onun için bunu yapmaya değiyor. Değdikleri için de kilometrelerce yolu göç ediyorlar. Ve göç zamanının geldiğini nasıl anlıyorlar? İki türlü. Bazıları anlamıyor, hormonal. Yani bu gün doğumu ve gün batımından dolayı günün kısaldığını, gecenin uzadığını fark eden kuşlar bir noktada evet benim gitmem lazım deyip kalkıyorlar, gidiyorlar. Bunlar takvimi takip eden kuşlar. Diğer kuşlar ise hava soğuduğu zaman gidiyorlar. Onlar ise havayı takip eden kuşlar. İki tür strateji var. Biri hormona, takvimi takip edenler. Diğerleri ise gün doğması üzerine göç edenler. Onlar da havayı takip edenler.
0: Daha önce bir programımızı buna ayırmıştık aslında ama yeniden böyle hatırlamakta fayda var çok kısaca belki. Göçmen kuşlar yollarını nasıl buluyor? Yani özellikle geceleri göç eden kuşlar denizleri ve kıtaları aşarken yönlerini nasıl belirliyorlar? Her yıl aynı rotayı mı izliyorlar gibi bir sorum var sana.
1: Evet, bence bu çok güzel bir soru. Şimdi bizim buradaki mekanizmayı anlatmam lazım. Bu mekanizma biraz navigasyona benziyor. Şöyle, biraz yıldızları kullanıyorlar gece göç edenler. Gündüz göç edenler deniz kenarlarını ve nehir hatlarını, dağları, silsileleri bunun gibi böyle çok bariz coğrafi yapıları kullanıyorlar. Sık uçanlar ve uçarken camdan dışarı bakmaktan keyif alan insanlar eminim İstanbul-Ankara arasındaki bazı coğrafi unsurları artık tanıyorlardır. İşte burada İzmit Körfezi bitti. İşte buradan Bolu Gere'de işte bilmem ne. Bolu Dağ Tüneli'nin yolu gözüktü falan gibi. Kuşlar da aynı şekilde nehirleri, dağları ve insan yapısı bazı unsurları tanıyorlar. Biraz mıknatıs gibi beyinlerinde magnetizmaya hassas hücreleri olan bazı kuşlar var. Küvercinler gibi. Onlar dünyanın manyetik alanında görebiliyorlar. Bir de bazı kuşların gözünde farklı filtreler var ve dünyanın manyetik alanını gökyüzüne baktıkları zaman bulutlar ve gökyüzündeki bazı dalgalar kırılımlarla böyle bizim göremediğimiz bazı çizgiler görüyorlar. Onlarla da anlayanlar var. Kuzey ve güneyi anlıyor. Yani dünyanın manyetik alanı çok güçlü bir etki ve kuşlar bunu bir şekilde hissedebiliyorlar. Bu şekilde yani bayağı biliyorlar nereye gideceklerini, nasıl gideceklerini. Bizim navigasyon da çok ilginç. Yani kuş nasıl buluyor? Oradan kalkıyor ta Afrika'dan aynı yuvayı nasıl buluyor diyorlar. Hani böyle bir babaannemizle, anneannemizle konuştuğumuzda ya peki tamam bu cep telefonu nereden biliyor buradan sola sapacağını? Aslında cep telefonu buradan sola sapacağımızı bilmiyor. Cep telefonu uydularla sinyal alıp hangi koordinatta olduğumuzu biliyor. Bir tane haritası var. O haritada da koordinatlar kayıtlı olduğu için bulunduğumuz noktayı harita üzerinde gösterebiliyor. Başka bir mekanizması var. O da A noktasından B noktasına hangi rotayı takip etmemiz gerektiğini harita üzerinde çiziyor. Bu üç değişik sistemi üst üste çaktığında o navigasyon denen sistem oluyor ve buradan sağa saplıyor sana ya da şuradan sola saplıyor. Aslında yolu gördüğü için, sapman gerektiği bildiği için yapmıyor bunu. Üç sistemi üst üste oturtuyor. Böyle üç sistemi oturtunca da daha yaşlılarımız tabii bunu anlamakta zorlanıyorlar. Ya nasıl biliyor ya benim telefonum diyorlar. Kuşlar da biraz öyle. Yani 3-4 değişik mekanizmayı üst üste oturtuyorlar. Sonuç mucizevi bir sonuç oluyor. Gerçekten herkesi şaşırtıyor, yüzyıllarca şaşırtıyor.
0: Peki
1: Dediğin doğru.
0: bir zamanlar kuşların kışın nereye kaybolduğu bile bilinmiyordu. O zamanlara bir dönelim mi Kerem? Belki o zamanlardan bazı hikayelerin vardır.
1: Bu çok ilginç bir konu gerçekten. Kuşların göç ettiklerini, özellikle Afrika'ya göç ettiklerini çok yakın tarihe kadar bilmiyorlardı. Yani bu tarih 1820'lerden bahsediyorum ben. Yani bütün okyanus keşifleri yapılmış, dünyanın haritası çıkarılmış, Afrika nerede, Hindistan nerede, Güney Amerika nerede, Magellan Boğazı nerede, bunların hepsi biliniyor, hepsinin haritaları var. Buna rağmen yani çünkü sonuçta 1492'den sonra Kristof Kolomb çıktıktan sonra bütün dünya biliniyor ama buna rağmen kuşların nereye gittiğini bilmiyorlar ki ta ki 1822 yılına kadar. Burada çok ilginç bir hikaye var.
0: Çok yeni
1: Almanya'nın
0: yani gerçekten.
1: evet yani buradan bir 200 yıl önce sadece ki bütün bilim falan hepsi oturmuş gelişmiş. Linne taksonomiyi oturtmuş türleri, kuşların takımları hepsi biliniyor. Buna rağmen Almanya'nın bir yerinde bir gün bir leylekle karşılaşıyorlar 1822'de küçük bir kasabasında Almanya'nın ve leyleğin boynunda bir ok var. Yani ok altın boynundan gelinmiş, üstünden çıkmış ama derisinde ilerlemiş ve hiçbir hayati organına veya hayati bir şekilde hayvanı etkileyecek bir yoldan geçmemiş o leylek, ok ve çıkmış dışarı. Leylek bu okla yaşamış. Bu okla Afrika'dan gelmiş. Bu okla gelince oka bakmışlar. Bugüne kadar leyleklerin ve kırlangıçların aslında göllere gittiklerini, çünkü sonbaharda göllerde toplanıyorlar göçmen kuşlar. Sonra bir şekilde ya bir larva olarak gölün dibine çöktüklerini veya balığa dönüştüğünü düşünüyorlar. Yani hiçbir kimse kuşların ta Afrika'ya gittiğine inanamıyor. Veya böyle bir fikir bile geliştiremiyorlar. Bu oklu leylek ortaya çıkınca 1822'de diyorlar ki aa diyorlar bu ok bir Afrika kabilesinin oku.

0: Bugüne kadar yanılmıyorsam 20 tane, 25 tane oklu leylek Almanya'da sadece tespit edilmiş. Onun dışında oklu yılan kartalı ve arı şahini karaçaylak da değişik Avrupa ülkelerinde görülmüş. Yani birçok kuş Afrika'daki avcıların oklarını gövdelerinde bir şekilde taşıyarak Avrupa'ya geldikleri için bu artık fenomen biliniyor. Oklu leyleğin hikayesi böyle.
1: Dinleyicilerimiz oklu leylek yazarlarsa fotoğraflarına da erişebilirler. Müzedeki fotoğraflar var internette. Bugün duydum ben de bu hikayeyi, inanamadım gerçekten. Bu kadar yakın zamana kadar da hani kuşların göç ettiği bilinmemesi çok enteresan geldi. Peki oklu leylekten aslında hepimizin tanıdığı yaren leyleğe uzanan süreçte Kerem, kuş göçlerine dair bilgimiz nasıl değişti?
0: Bence bilgimiz de değişti, biraz algımız da değişti. Kuş göçleri yaren özellikle şunu gösterdi bize. Bir kuşun ve bizimle temas eden, bizimle görüşen Adem amcayla bir dostluğu, arkadaşlık geliştirme noktasında olan bir kuşun aslında her yıl ne kadar zorlu yolculuklar yaptığının bilincine vardık yaren leylekle. Bu bilinç çok düşündürüyor yani bizi. Ya o kuş bir de kalkıp ta Afrika'ya gidiyor. Sonra tekrar ta oradan buraya geliyor. Sonra Bursa'nın Ulaabat Gölü'nde kasabanın balıkçısı olan Adem amcanın teknesine geri konuyor. Yani bu nasıl olabilir? O nasıl bir bağ? Ve bu kuşun gerçekten her yıl gelmesi o zaman bir mucize. Her yıl gelmesi bir tesadüf ya da her yıl gelmesi aslında bir şey, tamamen şans meselesi. Ve Türkiye'de şu anda binlerce insan bu kuşun doğacısı. Hani inşallah bu yıl da gelir. Aksilik olmaz. Göç de etkilenmez. Yanlış yere girmez. Yanlış bir avcıya karşılaşmaz. Kaçak bir silahlının kurbanı olmaz diye. Algısı da değişti bence. Değişik bir noktaya geldik Türkiye'de. Göç konusunda yaren büyük bir değişiklik yarattı.
1: Sonbahar göçünden bahsediyoruz ama ilkbahar göçünden nasıl farklılaşıyor? Biraz buna da değinelim mi? Yani kuşların göç hızları, davranışları ve karşılaştıkları zorluklar mevsime göre değişiyor mu sence?
0: Kesinlikle değişiyor. Bir kere ilkbahar göçündekiler, sonbahar göçünde hayatta kalanlar. Yani sonbahar göçünde çok ciddi bir kayıp var. Türkiye geldiği zaman kırlangıçlar yılda 2 veya 3 kere kuluçkaya yatıyorlar. Her bir seferinde 4-5 yumurta koyuyorlar. Belki de 5, 10 hatta 15 yavru bile çıkarabiliyorlar. Bu 15 yavrunun Afrika'ya giderken yarısı ölüyor. Bir kısmı Sahra Çölü'nde su bulamadığı için, böcek bulamadığı için ölüyor. Diğeri yırtıcı kuşlara kurban oluyor. Biri yanlış yere sıkışıyor, ölüyor. Birisi bir kedi av oluyor. Ama ilkbahara gelelim şimdi, dönelim. İlkbaharda hayatta kalanlar. Yani zaten ilk 6 ayı kuşların çok ölüm dolu bir dönem. Yani çoğu hayatta kalamıyor. Çünkü çok zorlu, çok acemisin. Bilmiyorsun nereye gideceğini, ne yiyeceğini çok iyi bilemiyorsun. Bulacağını bilmiyorsun. Diğerlerini takip edeceksin. Belli içgüdüler var. Onları izlemen lazım. Çoğu başaramıyor ve hayatlarını kaybediyorlar. Leyleklerde de böyle, martılarda da böyle. Şahinlerde de böyle, kırlangıçlarda da böyle. Onun için çok üremek zorundalar. Ama üreyebiliyorlar. Onun için bir sıkıntı yok bunda. Ama ilkbahara döndüğümüzde artık o kuşlar tecrübeli. Hepsi biliyor. Bunlar zamanlamayı çok iyi yapmaya çalışıyorlar. Tam zamanında yuvaya varmaya çalışıyorlar. İlkbaharda çok kritik bir nokta var. Eğer geç varırlarsa o yuva yerini başka bir kuş kapabilir. Yani o yılki o güzel pastadan faydalanamaz. Pastayla kastım nedir? İyi bir orman parçası, içinde böcekler olan bir tarla köşesi ya da iyi bir ağaç, iyi bir bataklığın kenarında güzel bir ada, nehir kenarında korunaklı bir kuytu, bir sazlık. Bunun gibi yani avantajlı bir ev, bir arsa, bir pafta, bir kadastrosu geçmiş bir arazi gibi düşün, bir tarla gibi düşün. Bunu kaçırabilir. Onun için erkenden varması lazım. Ama çok erken geldiği zaman da kış bitmemiş olacak. Mesela leyleklerin başına geliyor. Biraz erken geliyorlar. Hala kar var. Balık yok, solucan yok, yılan yok. Solucanlar ortaya çıkmamış. Aç kalıyor, perişan oluyorlar, üşüyorlar. Bir de zaten yorgan gelmiş, yorgun. Kendisini toparlaması için birkaç gün zaten yemesi lazım. Onu da bulamıyor. Hasta oluyor, perişan olabiliyorlar. Onun için zamanlamayı çok iyi yapmaları lazım. Yani orada saat ve zaman çok kritik ilkbaharda. Ama sonbahar daha keyifli bir göç. Böyle yavaş yavaş, aheste aheste güneye doğru gidebilirsin.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi 2026 Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün sloganına dönmek istiyorum. Her kuş önemli, her gözlem değerli demişler bu yıl için. Bu yılda özellikle vatandaş bilimine dikkat çekiliyor. Vatandaş biliminin bir tekrar hatırlayalım. Bilim insanı olmayan kişilerin de gözlem yaparak, veri toplayarak ve bu verileri paylaşarak bilimsel araştırmalara katkı

0: gıda bulunması olarak özetleyebiliriz. Çokça da bölümlerde bahsediyoruz zaten. Şimdi kuş gözlemcileri bilim insanlarının tek başına ulaşamayacağı hangi bilgileri ortaya çıkarabiliyor diye bir soru atayım Kerem sana.
1: Bilim insanları bu işin uzmanları ve sahaya gittiklerinde sistematik veri topluyorlar ve çok değerli verileri getirebiliyorlar. Aynı zamanda daha kapsamlı araştırmalarda daha nitelikli gözlemler yapabiliyorlar. Çünkü eğitimini almışlar bunun, bu disiplini ve metodolojiyi biliyorlar. Ama bilim insanları sayıca sınırlı. Yani üniversite sayısı, araziye giden öğrenci, doktora öğrencisi, işte akademisyen sayısı belirli. Yani bir iş gücünde sınırlama var. Oysa kuş gözlemcisinin kapasitesi sayıca çok daha yüksek. Yani belki hepsi hobi için biraz daha az nitelikli veri topluyorlar ama o kadar çok veri topluyor ki kuş gözlemcileri. Her yıl on binlerce kırlangıcın, leyleğin kaydı giriliyor. Bunu bir akademisyenin bilim dünyasının tek başına toplaması mümkün değil. Dolayısıyla burada bir işbirliği çok önemli. Kuş gözlemcilerinin verilerini paylaşması da ayrıca önemli. Bu verileri internet üzerinde Kuşbank, eBird gibi sitelerde kaydetmesi ve bunu paylaşmasıyla aslında muazzam bir destek veriyor. Biz çok ilginç sonuçlar çıkarmaya başladık. Analiz yapıldığında görmeye başladık. Mesela bu iklim değişikliğiyle kuşların hangilerinin daha erken geldiğini, hangilerinin daha geç geldiğini, hangilerinin artık daha kuzeye gittiğini, hangilerinin güneydeki alanları terk ettiğini, hangilerinin yerini değiştirmediğini hepsini görebiliyoruz. Bu konuda çok güzel makaleler yazılıyor ve makalelerdeki ana veri kaynağı hep kuş gözlemcilerinin, amatör kuş gözlemcilerinin günlük sıradan tuttukları kayıtlar. Senin benim kayıtlarım yani.
0: Bu yılın simge kuşlarından biri aslında yani 6-7 tür var galiba ve 2 tane Türkiye'de var. Kır kırlangıcı ile bozdoğan. Biraz sen kır kırlangıcının sonbahar yolculuğundan bahsettin. Çok kısaca mahallemizde gördüğümüz bir kırlangıcın Afrika'ya uzanan göç hikayesini vatandaş bilimi çalışmalarıyla aslında takip etmek mümkün değil mi diye bir parantez açmak istedim.
1: Evet, yani bizim şöyle bir şansımız var. Türkiye'deki kullandığımız kuş gözlemcilerin kullandığı veri tabanı eBird, Kuşbank bütün dünyada kullanılıyor. Çok yaygın kullanışı var. Avrupa'da özellikle Yunanistan, İspanya ve Türkiye ilk geçti buraya. Avrupa'nın diğer ülkelerinde bazı ulusal veri tabanları ve bazı ortak bölgesel veri tabanları var. Daha sonra bu farklı veri tabanlarının bir potada eriten de girişimler oldu. Eurobird Portal diye bizim de parçası olduğumuz bir Avrupa çapında da veri tabanı var. Orada da daha böyle kıta ölçeğinde kuş hareketlerini haritada gösteren portallar oluşturdular. Özetle hem eBird'de hem de diğer portallarda artık kuşun hangi ülkelerden hangi mevsimde çıktığını, hangi rotayı takip ettiğini, hangi mevsimde, hangi sıklıkta bulunduğunu ve en son güneyde nereye kadar gittiğini çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Eskiden bunlar hep çok farklı bölgelerde yazılmış kitaplardan derlemelerle oluyordu. Biraz daha bilim insanlarının tek elindeydi. Biraz literatürü takip eden akademisyenlerin tek elindeydi. Veya ulaşması biraz daha zordu. Kütüphaneye gitmen gerekiyordu. Şimdi cep telefon uygulamasıyla bile bunu görmek çok güzel mümkün. Ve muhteşem bağlar kuruluyor. Çok yaygın olan bazı türlerin Afrika'ya gittiği zaman çok dar küçücük bir yerde kışı geçirmesini öğrenmek çok ilginç. O hoşuma gidiyor benim de. Ben de takip ediyorum. Açıyorum bakıyorum bizim kuşlar nereye gidiyor diye. Çok keyifli.
0: Kesinlikle. Bir de ya kuşların sınır tanımayan bu yolculukları doğa korumada uluslararası işbirliğinin de önemini hatırlatıyor. Biraz ona da değinmek istiyorum Kerem. Yani bu alanda ne tür çalışmalar yürütülüyor? Yürütülüyor mu? Yani göçmen kuşlar ölçeğinde uluslararası işbirlikleri ve çokça ülkede yapılan çalışmalar var mı aklına gelen?
1: Evet, yani çok bayağı var. Benim bildiğim mesela Avrupa kuşlarının kışı geçirdiği bazı alanlar var. Buradaki doğa koruma girişimlerine Avrupa'daki doğa koruma fonları destek oluyorlar. Afrika'da, Kenya'da mesela birkaç tane ormanın ve sulak alanın korunması ile ilgili ciddi fonlar aktarılıyor. Çünkü oradaki doğa korumacıların da tabii ki kaynak sıkıntısı var. Biraz araç için gözlemci sıkıntısı var. Bazen dürbünleri olmuyor. Biraz da böyle oradaki yerel politikalarla uyumlu bir şekilde doğa koruma mücadelesi veriyorlar. Bu bağlamda Avrupa'daki doğa koruma kuruluşlarının çok ciddi faydaları ve destekleri var. İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol kuruluşların hepsinin bir ortaklıkları var. Yani İspanyollar mesela gidiyorlar Kuzey Afrika'da, Fas'taki bazı alanlarda doğa koruma çalışmalarını destekliyorlar. İngilizler dünyanın değişik yerlerindeki çalışmaları desteklediler. Onlarca yıl Türkiye'deki çalışmalara çok destek oldular. Almanlar Orta Asya'daki doğa koruma çalışmalarına, Namibya'daki orta doğa koruma çalışmalarına destek oluyorlar. Böyle değişik ülkeler var. Bu şekilde bu işbirliğinin artması lazım. Çünkü bizim sadece burada kuşu korumamızın bir anlamı yok. Kuşu aynı zamanda göç rotası üzerinde ve Afrika'da da korumamız lazım. Yani biz Türkiye'deki lelikleri koruyabiliriz ama Lübnan'da hala devam eden, leliklere tefekle ateş eden insanlar var. Onların bir şekilde bu faaliyetini durdurmak lazım ki lelikler orada güvenli bir şekilde geçsinler. Onlarla ilgili bir sürü çalışma yapılıyor. Şu anda uluslararası bir dernek mesela Lübnan'da çalışma yapıyor. Hani bu yasa dışı avcılığı engellemek için insanlar emek veriyorlar. Sadece kendi ülkemizde kalarak kuşları koruyamayacağımız belli.
0: Toparlamak gerekirse İstanbul'da ya da Anadolu'nun herhangi bir yerinde yaşayan ve daha önce hiç sonbahar göçüne ya da herhangi bir göçe tanıklık etmemiş dinleyicilerimize ne önerelim? Yani bu sonbaharda nereden kuş gözlemeye başlasınlar?
1: Yani bence herkesin kendi bölgesinde göçmen kuşları görebileceği çok fazla yer var. Göçmen kuşlar deyince sadece leylekleri, şahinleri düşünmeyelim. Çünkü onlar Türkiye'nin belli bölgelerinde yoğunlaşıyorlar. Ama ben herhangi bir böğürtlenlikte dolaşan ötleyenler veya açık arazide dolaşan örümcek kuşları, bunların hepsi kırlangıçlar, bunların hepsi bir şekilde Afrika'ya gidecek. Benim farklı bir önerim var Yaz. Bence gözlem zaten devam ediyor. Gözlemciler de bir şekilde verilerini giriyorlar, topluyorlar. Girmeyenler fotoğraflarını çekiyorlar. İnternette böyle arada sırada göçmen kuşlar görürlerse açıp bakmalarını öneriyorum. Afrika'da nereye gidiyorlar? Çünkü böyle çok ilginç nokta atış ülkeler de var. Mesela bizim kızıl kiraz kuşu kışı Sudan'da geçiriyor. Yani bizim Sudan'la ilgili. Mesela Etiyopya'da taş bülbülü kışı Etiyopya ve Kenya'da geçiriyor. Yani o kadar değişik bir konu ki taş bülbülü, çünkü gerçekten Türkiye'ye, Anadolu'ya özgü bir tür. Sadece Anadolu ve İran'da dünya nüfusu yoğunlaşmış. Etiyopya'ya gidiyor. Düşünüyoruz niye Etiyopya'ya gidiyor? Çünkü Anadolu bir yükselti bölgesi. Çevre ülkelerinden daha yüksek dağlık bir bölge, ortalama yükseklik 1000 metre civarında rakım. Etiyopya'da öyle. Demek ki bu hayvan dağ kuşu, aslında Etiyopya kuşu, ama yazın bir şekilde o bütün ovaları geçip tak diye Anadolu platosuna ulaşıyor. Etiyopya platosundan. Bu bağlar çok ilginç. İşte kara alanı örümcek kuşu kalkıyor, Güney Afrika'ya gidiyor. Niye Güney Afrika'ya gidiyor? Kenya'da durmuyor ya da başka bir şey yapmıyor. Zeytin mukallidi gidiyor, Kenya kuzeyindeki böyle kurak alanlarda kışını geçiriyor. Böyle çok ilginç şeyler var. Arada bunlara bakar derse gerçekten ben şey hissediyorum, yani bunu bilmeyince kızıl sırtlı örümcek kuşu diyoruz dürbünle. Bunu bilince ya kızıl sırtlı örümcek kuşu bir hayvan 2 ay sonra nasıldı, yani şeyde mi olacak? Uganda'da mı olacak diyoruz yani. Gerçekten o çok heyecanlı bir şey. Bir de imkanı olup dünyayı gezen insanlar varsa Afrika'ya gittiklerinde, Türkiye'den gelen kuşları gördüklerinde de Avrupa'dan gelen kuşları gördüklerinde gerçekten çok heyecanlanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani Afrika'ya gidip bir leylek görünce aslında o hayvanın orada üremediğini, üremek için ta gene Türkiye'ye geri döndüğünü öğrenince insan şaşırmadan edemiyor.
0: Evet.
1: Durum böyle.
0: Çok güzel söyledin. Gördüğümüz kuşun hikayesini ve nerelerden geçtiğini araştırabiliriz. Kendime de not olarak aldım.
2: Bu haftaki programdaki seslerden Kızıl Akbaba'yı John Madman İspanya'dan, Kırkırlangıcını Guillerme Melo Adana'da, Leyli Selim Ege Sağsöz

0: Bozdoğan'ı Agris Selmins, Latvia'da. Kızıl Sırtlı Örümcek Kuşu'nu Peter Busman, Belçika'da kaydettiler. Ve eBird'ün ses kütüphanesi olan Macaulay kütüphanesinde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Dünya Göçmen Kuşlar Günü vesilesiyle sonbahar göçünü konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
2: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: durumu.
1: Hafta sonu ülke genelinde hava lodosla yaz havasında geçecek. Marmara'da İstanbul ve Bursa 27 derece. İç Anadolu açık, Ankara 25 derece. Ege bölgesinde İzmir 28 derece, güneşin altı 40 dereceye yakın. Akdeniz'de güneşli, Antalya 30 derece. Karadeniz'de de hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 26, Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 16.
3: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında bir otobüsle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 27 kişi ise yaralandı. Şimdi kazanın meydana geldiği noktaya, Akhisar Kavşağı'na gideceğiz. NTV bölge temsilcisi Merihak orada bize son bilgileri paylaşacak. Merihak.
4: Erhan, kazanın üzerinden yaklaşık 5 saatlik bir süreç geçti. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tır kaldırıldı, sıra otobüse geldi. Otobüs hareket kabiliyeti yok. Bu yüzden bir kamyon ya da tır bekleniyor ki onun üzerine yüklendikten sonra onun da buradan kaldırılması sağlanmış olacak. Görüyorsunuz, olay yerinde geniş bir güvenlik önlemi var. Yine kaza yeri tamamen ekipler tarafından temizlenmiş durumda. Sadece otobüsün burada olduğunu söyleyelim. Kameraman arkadaşım Burak Uygun aslında olayın nereden başladığını göstersin ilk önce, sonra o tarafa doğru yavaş yavaş yürürse birlikte. Bakın, şu tabelaların olduğu yer Akhisar çıkışı. Otobüs Bursa'dan geliyordu, tur otobüsüydü ve Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Termal turizm amaçlı büyük bir olasılıkla ve otobüs buradan girip Salihli üzerinden Alaşehir Denizli yapacaktı. Yani kestirmeden gidecekti. Ancak burayı kaçırdı. Burayı kaçırmasının ardından yaklaşık 300-400 metre gitti ve o sapağı kaçırdığını fark edince geri geri manevra yapmaya başladı. İşte Burak'ın tam gösterdiği nokta tırla otobüsün çarpıştığı yer. Bakın, tırın fren izini görebiliyorsunuz. Tırın bir 7 metre 8 metrelik bir fren izi var burada. Arkasından büyük bir olasılıkla freni patlıyor ki fren hidroliği olduğunu tahmin ettiğimiz, bakın, ıslaklıklar var. Ve ardından da 80 metrelik bir sürüklenme yaşanıyor burada ki gördüğünüz gibi özellikle yolun hemen bariyerinin tamamen parçalandığını da görmek mümkün ve bariyerler de tamamen parçalanmış durumda. Ve yine görüyorsunuz, bu da tırın yükü, gürgen ağacı. Şimdi şöyle bir durum var, tır çok yüklü ve hızla ilgili nedir ne değildir tabii ki daha sonra belli olacak ama böyle yüklü tırların manevra kabiliyetleri oldukça düşük oluyor. Fren de çok uzun oluyor. Yani fren mesafesi çok uzayabiliyor. Bu nedenle duramıyor tır. Geri gelen ve bu kısımda, az önce Burak'ın gösterdiği kısımda yola da çıkan otobüsün hemen sol arkasından çarpıyor, vuruyor ve bu vuruştan hemen sonra da bakın tırın arka tekerlerin olduğu aksın tamamen kırıldığını söyleyebiliriz. Şu anda ekipler otobüs bir önceki yayında sağ taraftaydı biliyorsunuz. Şimdi otobüs bu bölgede ve gördüğünüz gibi tamamen o bölümde 6-7 sıra koltuğun biçtiğini görüyoruz tırın. Ve ölümlerin büyük oranda da orada olduğunu görmek mümkün. mümkün. İşte bu kazanın hemen ardından da büyük bir can pazarının burada yaşandığını söylemek lazım. Gerçekten otobüs buradan kaldırılırken eşyalar düştü. Hem jandarma ekipleri hem diğer AFAD ekipleri olmak üzere o eşyaları tek tek aldılar. Bu da işte çarpmadan sonra otobüsün içini gösteriyoruz. Görüyorsunuz savaş alanına dönmüş gibi otobüsün içi tamamen alt üst olmuş durumda. Ve yine baktığımızda eşyaların büyük bir bölümü de parçalanmış. Hemen yattığı yerde de cam kalmamış gördüğünüz gibi. Bu bölgede de muhtemelen ezilmelerinde bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. İki gözaltı var. Otobüs şoförü gözaltında hafif yaralıydı. Onun ifadesi tabii ki önemli ve bu amaçlı, bu kapsamda kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin. Tır şoförü yaralı, o da göz altında olduğunu belirtelim. 27 yaralı var demiştik. 27 yaralının büyük bir bölümü Manisa'da, bir bölümü de Akhisar ve diğer hastanelere tedavi altına alınmış durumda. Evet, görüyorsunuz Burak gösteriyor. Gördüğünüz gibi otobüsün içi de tam bir savaş alanını andıran görseller var, yemekler var, yiyecekler var, domatesler var. Yine baktığımızda yani yolculuk sırasında yemek yemek için aldıkları ve belli. Yine öbür tarafa baktığınızda hala alınmayan çantaların olduğunu görüyoruz. Tabii burada trajik görüntüler de var. Onlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz kişisel eşyalar toplandı jandarma ekipleri tarafından. Torbalara konuldu. Torbalarda sürekli telefonların çaldığını gözlemledik ki gördük. Tabii hiç kimse o aşamada bu telefonları açamadı da yani, ama büyük bir endişe, büyük bir merak da oldu. Ortada işte otobüsün hali böyle. Kazadan sonra ekipler otobüsü bulunduğu yerden çektiler. Jandarma ekipleri gereken bilirkişi incelemelerini tamamladılar. Ve bu saatten itibaren otobüsün bulunduğu bu yerden kaldırılmasını bekliyoruz. Tamamen kameraman arkadaşım Burak Uygun da gösteriyor. Otobüsün tırın çarptığı yerin tamamen hurdaya döndüğünü gözlemleyebiliyoruz. Ki hemen otobüsün sol arka kısmı burası, ki ölümlerin büyük oranda burada olduğunu söyleyebiliriz. Tır otobüsü adeta yarısına kadar, hatta yarısından da biraz fazla tamamen biçmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Yol 5 saattir kapalı ama yolun sadece Akhisar Saruhanlı arasının kapalı olduğunu belirtelim. İstanbul'dan gelen sürücüler Akhisar'dan normal devlet yoluna geçiyorlar. Daha sonra Saruhanlı'dan tekrar otoyola giriyorlar ve böylece bu güzergahı bir anlamda es geçmiş oluyorlar. Evet, otobüsten biraz uzaklaşalım yavaş yavaş. Kazanın oluş şekli de ortaya çıktı artık. Otobüsün kaçırdığı kavşağa dönmek için geri geri manevra yapması, geri geri gitmesi ve bir yerde de yola çıkması ve arkadan gelen tırın da bu bölgeye çarpması, sol tarafa çarpmasıyla oluşuyor kaza ve bu kazanın ardından da 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişi yaralandı. Yaralıların büyük bir bölümü Manisa'da şu anda tedavi altında. Bir bölümünün de farklı hastanelerde, Akhisar, Saruhanlı gibi hastanelerde olduğunu belirtelim. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İki gözaltı var. Tır ve otobüs şoförünün gözaltında olduğunu vurgulayalım. Otobüsün Bursa'dan yola çıktığı da yine bize gelen bilgiler arasında. Bu yarım saat 45 dakika içinde otobüsün buradan kaldırılması ve yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor Erhan.
5: Evet, Merih Hak bölgeden son durumu bize aktardı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ayrıntıları da araştırılıyor. Tırın ağır yüklü olduğu ve bu nedenle durmakta zorlandığı iddia edildi. Kazada ihmal var mıydı? Sürüş güvenliği uzmanı Alpay Lök değerlendirdi.
6: Otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise Bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan şey yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. Yani 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu. Ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi. Otoyolda geri geri gitmek en büyük ihmallerden bir tanesi. Ben de çok görüyorum. Belki bundan dolayı otoyollarda yol tasarımını biraz genişletmek gerekir. Şöyle yani kavşağı kaçıran biraz ileride yine bir imkanla tekrar o kavşağa dönebilmeli. Ben yurt dışında bazı otoyollarda bunu görüyorum ama bizde yok. Türkiye'de yılda şehirler arası otobüs kazalarında yaklaşık 100-150 kişi yaşamını kaybediyor. Bu çok büyük bir rakam. Burada tedbir alınması lazım. Kabul edilebilir bir rakam değil. Artı elektronik sistemlerin, koruyucu sistemlerin, hız sınırlayıcının, takometrenin, yangın önleme ya da söndürme sistemlerinin bunların çok sıkı denetim altına alınması lazım. Benim önerim belli kritik hatlarda bu 2016 model üstü araçlar ve de bunların devrede, elektronik sistemlerin devrede olduğu araçlar seferleri alınmalı. Aynı şekilde bu hız sınırlayıcı ile ilgili yaptırımlar uygulanmalı. Şu anda hız sınırlayıcı iptali, yani otobüsün yüzü geçmemesi lazım ki ben otoyolda gittiğimde bunu kontrol ediyorum. Yüze gidenler var ama yüzün üzerine çıkanlar da var. Bunun engellenmesi lazım. Çekicilerde de aynı şekilde. Bir şey örnek vereceğim size. Yol kenarında bol bol parçalanmış lastikler görüyoruz. Bu lastikler hız sınırını aşan, aşırı hızlı giden ve aşırı yüklü giden araçlardan parçalanıyor. Bu da bir işaret aslında. Bir kere bizim bu hızı kesin denetim altına almamız lazım. Şerit disiplinini denetim altına almamız lazım. Elektronik destek sistemi var, denetim sistemi var, EDS. Bunun her yere kurulması lazım. Yani köşelere, sağa sola trafik polislerinin radarla konması bence yetmez. Bugün yola çıktığında bir otobüs görüyorum, 3 şeritli otoyolda orta şeritten gidiyor. Halbuki otobüs ve kamyonlar birinci şeritten gider. Otomobiller ikinci şeritten gider. Otobüs ve kamyon sollamak isterse ikinci şeride girer ama tekrar sonra birinci şeride döner. Otomobiller ikinci şeritten gider, sollamak isterse üçe girer, sonra tekrar ikiye girer ama bu bizde uygulanmıyor. Üçüncü şerit gaza basıp gidenlerin şeridi, ikinci şerit otobüslerin şeridi. Tırlar birbirleriyle yarışıyor. Hiç kimse 90 kilometre ile gitmiyor. Bu kazaların olmaması bence ya da az olması bence mucize. Artı bir önemli bir husus daha var. Şoförlerin uyku düzenleri denetlenmesi gerekiyor. Otobüslerde şoförler bir motor mahalline yakın bir kabinde uyuyorlar. Halbuki o şoförlerin günlük uykularını dışarıda bir otelde, bir sabit yatakta almaları zorunlu. Ben bu otobüs şoförlerinin nerede uyuduğunu biliyorum. Benim iki tellide servisim vardı. Gelip ağır hastaların olduğu yerde yere karton atıp onun üzerinde uyuyorlar. Ondan sonra yani öyle zor şartlar altında çalışıyor ki bu otobüs şoförleri. Kesinlikle tedbir alınması lazım, disipline alınması lazım. Şubat ayında yapılan değişiklikler belki bunun bir ilk adımı olabilir ama bence yeterli değil. Bu ölümler normal değil, kabul edilir ölümler değil. Avrupa'da herhalde sıralamada birinci sırada biz varız otobüs ölümlerinde. Zaten 6035 kişiyle ölümde tüm Avrupa içinde Romanya, Bulgaristan ve galiba Litvanya var. Ondan sonra biz geliyoruz. Milyon nüfus başına 70 kişi civarında insan ölüyor. Avrupa ortalaması 44 kişi. Bu çok yüksek. Ne yapılsaydı bu kaza önlenebilirdi diye sorulacak olursa benim söyleyeceğim açık açık. Bir kere zaten geri geri gitmek diye bir şey yok. Otoyolda kaçırdıysan gideceksin, bir sonraki çıkıştan döneceksin, geleceksin. Yüksek hızla gitmek yok. Tırda 90 kilometre sınırı var. 90'ı geçmemesi lazım. Artı benim söylediğim, önerdiğim bir şey var. Tırlarda ve kamyonlarda 2016 yılı ve sonrası fabrika standardı çıkışta takılan bir elektronik sistem var. Öndeki araca çarpmayı engelleyebilecek bir sistem. Eğer bu araç 2016 model üstüyse bu kazayı engelleyebilirdi, hafifletebilirdi. Mesela trafikte bu tip araçların kullanımını teşvik etmek lazım. Ona göre tedbirler almak lazım. Son 10 yıldır bunlar zorunlu ama ben yakından takip ediyorum. Bir tane bile hayat kurtardığını duymadım. Niye? Çünkü herkes bunu iptal ediyor. Araç muayenesi bunu görmüyor. Araç muayenesi buna bakmıyor. Araç muayenesi hız sınırlayıcı iptalini de görmüyor. Bütün bunların hepsini yan yana getirirsek nasıl düzelteceğiz bu işi? 2030 yılı hedefini nasıl sağlayacağız?
3: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Tokat'ta dün akşam saatlerinde 1400 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan son numunelerde herhangi bir olumsuzluk saptanmamıştı. Yetkililer test analiz sonuçları çıkana kadar suyun kaynatılarak tüketilmesi uyarısında bulundu.
7: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 1400 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi.
8: Test analiz sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum kaynatarak kullanılması önemli rica olur.
7: Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 1400'ü buldu.
9: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mühimmelde sıçramalar oldu.
7: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
8: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
7: Yetkinler, içme suyu analiz sonuçları kesinleşene kadar suyun kaynatılarak tüketilmesi uyarısında bulundu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
11: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Kitabımız benim İngilizcesini daha önce okuyup çok beğendiğim Ölümcül Prag Fatal, Cem Demirkan çevirdi Türkçe'ye, Alfa'dan çıktı. Uluslararası çok satar diye dikkat çekmişler üstüne. Dedektif Bernie Günther, 8. kitabı. Bu gerçekten ilginç bir polisiye kahramandır Bernie Günther. Çünkü bir defa çağımızda değil, başka bir zamanda. İkinci Dünya Savaşı'nın sonları ya da sonrası da genellikle Günther'in maceraları. Ve bir polis, iyi bir polis. Nazi değil ama partiye hiçbir zaman yazılmamış. Bu da başına hayli iş açıyor, sıkıntı açıyor ama çok iyi bir polis olduğu için şimdilik o sıralarda idare ediyorlar. Yani belki de, bilmiyorum ki, belki de girermiş partiye, fakat Doğu cephesinde savaştığı ve kabustan farksız bir süre var. Ve ondan sonra sanki böyle insanlara karşı daha anlayışlı, daha düşünceli olmuş. Mesela aynı evde oturduğu iki tane yaşlı kıza yardım etmek için kendini tehlikeye atabiliyor. Ve ne kadar sevmiyorsa Nazileri, partiyi ne kadar sevmiyorsa, partinin üst katmanında da o kadar bazı işler için isteniyor. Kim oluyor bu üst katman diyeceksiniz. SS generali Reinhard Heydrich tarafından Prag'a çağrılması üzerine bu kitap. Çünkü onu koruması için Heydrich istiyor Günther'i ve ona güveniyor. Yani bu işi iyi yapacağına güveniyor. Prag'a gittiği günün gecesinde de evde bir cinayet işleniyor. Yani bulmak zorunda öldüreni, istemese bile bulmak zorunda. Çünkü Heydrich başarısızlığa müsamaha gösterecek tipte bir değil demiş kitabın arkasında. Yani hiçbir başarısızlığa, kaldı ki kendi evinde işlenecek bir cinayete. Bu benim belki de en beğendiğim kitabı oldu. Oysa bir eleştirmen, yani beğenenler var, çok olumlu puan verenler var. Ama bir tanesi de bu kitabı kadar çok beğendiği Philip Carey bu kitapta Agatha Christie'leşmekle suçluyor. Yani daima diyor iki hat üzerinden gider, geriye döner, bazen ileriye gider. Bu şekilde bir hareket vardır daima kitaplarında ama bu defa ilk kez bir yere gidiyor ve dümdüz devam ediyor olaylar. Diyor hatta Roger Ackroyd'un öldürülmesine bile benzetmiş ki o kadar da değil yani, inanın.

Bernie Hunter'in 8. romanı demiştik. Berlinli polis hala devam ediyor. Ve kitapları kronolojik bir şekilde çıkmıyor. Ama kahramanımız hep aynı kişi. Aynı, hep tutarlı. Hem başkaları ondan çekiniyor. Bazen kendisi de kendisinden korkabiliyor. 1950'li yıllarda Güney Amerika, Küba ve ABD'den sonra tekrar İkinci Dünya Savaşı'na dönmüş. Bu sefer bir canavarın, Reinhard Heydrich'in, Bohemia Reichsprotektörünün hizmetinde 1941 Eylül'ü. Günther aslında Berlin'deki normal cinayetleri araştırmayı tercih ediyor. Mesela Heydrich onu çağırmadan önce öldürülen Hollandalı bir demiryolu işçisinin katlini araştırıyor. Fakat Heydrich onun kendi yerine gelmesini ve onu korumasını istediği için, bir şato tabii, koruması olmasını istediği için daha doğrusu, mecburen kalkıp Prag'a gidiyor, yola koyuluyor. Bir sevgilisi var, bu kitabın içinde tanıştığı, yani eski kitaplardan kalma bir şey değil. O da gelmek isteyince onu da yanına alıyor, gidiyor. Heydrich'in en fazla ilgisini çeken, en fazla çözmeyi istediği esrarlardan biri de Çek direnişi. Çek direnişi çünkü hakikaten çok kahraman bir direniş. Ve başındaki 3 kişiden ikisini yakalamışlar. Bütün ince işkence, hatta pek de ince olmayan işkence taktiklerine rağmen uzun süredir konuşmamışlar ve 3. kişiyi yakalayamıyorlar bu yüzden. Ama Günther bunlardan ziyade Heydrich'in şatosundaki cinayetle uğraşıyor. Bu bir kilitli oda esrarı. Belki de onun için Agatha Christie de akla gelmiştir. Gerçi daha büyük ustaları var tabii kilitli odanın. Agatha Christie bir başka şeyden daha akla geliyor. Heydrich kendi programının içine sığdırabildiği ölçüde romanlarını okumayı çok seviyor onun. Hatta bir ara birisi, bir polis galiba, Heydrich'in romanlarını okumayı pek sevdiği o yaşlı İngiliz polisiye yazarı diye laf bile dokunduruyor. Dolayısıyla sanıyorum ki Christie benzetmesi de bizzat Philip Kerr'in kitabın içine sokmasından Christie'nin saygın adını. Günther'in karısı uzun zamandır ölmüş, 1919'daki grip salgınında. Arjen diye az önce sözünü ettiğim kızla, güzel bir kız, barda çalışan, ilişkisinin bir geleceği olmadığını biliyor. Daha sonra da olayın farklı yönlerini de öğrendiği, onlara da hakim olduğu zaman işlerin ne kadar karışabileceğini anlıyor. Çünkü Nazilerin şöyle bir özelliği var: yapmazlar diye bir şey yok, her şeyi yapabiliyorlar.

Birazcık Heydrich'ten de söz edelim isterseniz. Reinhard Heydrich, tanımayan varsa, Nazilerin en acımasızlarından biri olarak biliniyordu. Nihai çözümün baş mimarıydı. 1938 Kasım'ındaki Kristallnacht, Kırk Camlar Gecesi'nin emrini o vermişti. Yahudilerin iş yerlerine saldırılmasını Almanya ve Avusturya'da ve Praga gittiği zaman da, daha doğrusu Praga gönderildiği zaman da lakabı Prag kasabıydı. Günter bunun çoğunu biliyor ama kendini saklıyor. Bize anlatıyor çünkü o kitabın anlatıcısı, hikayesini anlatırken Heydrich'ten de söz ediyor elbette. Ama Günter hayatta kalmasını bilen biri, bu yüzden de hafta sonunu Heydrich'in zengin bir Yahudi çiftin elinden alınmış, el konmuş mekanında geçirmeyi de kabul ediyor. Bir Christie benzerliği daha sunalım. Heydrich onun romanlarında olduğu gibi Günter'in cinayeti halletmesini, çözümlemesi için ısrarda bulunuyor. Ve cinayet işlendiği zaman evde olan, ki aralarında yüksek rütbeli subaylar da var, herkese her istediğini söylemesi konusunda carte blanche, beyaz kart, açık kart veriyor. Bunların çoğu Günter'den daha yüksek rütbede. Geri döndüğü zaman Günter sadece bir yüzbaşı. Günter ise buna karşılık lafını esirgemeyen şüpheci biri ama sağlam bir mizah duygusu var. Gerçek bir Berlinli, şehrini çok seviyor. Bir de hayat tecrübeleri ona hangi yolu gösterirse öyle davranıyor ama buna parti üyesi olmak dahil değil. Uzun süreli ilişkisi yok çünkü Nazi Almanya'sında, yani insanlar boyuna kaybolup dururken ortadan uzun süreli bir ilişkiyi yürütmek imkansız. 11 yıl Kripo'da, Berlin'in cinayet teşkilatında diyelim, poliste cinayet masası dedektifi olarak çalışmış ve her şeyi görmüş, görebilecek her şeyi, yani rüşvet, yozlaşmadan tutun da şiddete kadar. 33'te Nasyonal Sosyalistler İdari'yi ele alıp da parti üyesi olmayanları zorlamaya başlayınca ayrılmış. Ayrılmadan önce bir kriminal inspektör olarak tanınıyor ve çok güven uyandıran, iyi tanınan, bilinen bir kriminal inspektör. Hiçbir zaman da bağlarını kaybetmemiş. Çok içiyor, çok sigara içiyor, biraz kilosu fazla. Ama Rusya'da bir savaş esiri olunca kampta bütün bu kötü alışkanlıklarını unutabiliyor, tedavi olabiliyor onlardan.

Biraz da yazarımızdan tabii söz edelim. Şimdi şu son bölümümüzde İngiliz bir romancı. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten 10 yıl sonra doğmuş. Ve savaş sırasında Nazi Almanyası'ndaki suç dünyası üzerine, suçlar üzerine yazıyor. Kahramanı ise bir Berlinli, malum Bernie Günther. Ve tam bu Prag Fatalı yazdığı sıralarda bir söyleşi de vermiş. Neden Berlin'den Prag'a gelmeye kararı verdiğini. Çünkü aşina bir hikayeye daha önce izlenmemiş bir rota katmak istemiş. Hikaye nedir? 1942'de Reinhard Heydrich'in suikasta uğraması. Kerr diyor ki ölümünden önceki aylarda Heydrich hakkında fazla bilinen ya da yazılan şey yoktu. Ben de derim ki Bernie'yi hem de Heydrich'in talebiyle Prag'a getirmek iyi bir fikir olabilir. Bir değişiklik olur diye düşünmüş ve hep birlikte Prag'a gitmişler. Ama tabii Günther'in de onun da şehri Berlin. Orada yaşıyor, oraya gelmiş, oraya yerleşmiş. Bir söyleşide soruyorlar, neden Berlin'e geldiniz, neden orayı istediniz diye. O da diyor ki, öğrenciliğimden beri hep Berlin'le ilgilenmişimdir. Alman hukuku ve felsefesi okuduğu sıralarda. Felsefi bir bakış açısından Nazizm fenomeniyle ilgilendim. 1988'den beri orayı ziyaret ediyorum. O sıralarda çok daha ilginçti ve tamamen

0: ve Berlin ve St. Petersburg'un 20. yüzyıl tarihinin en önemli iki şehri olduğunu düşünüyor. Bolşevik devrimi Nazi devrimine bağlanmış. Yani birisi olduktan sonra ötekini de etkilemiş. O da onun arkasından gelmiş ve reformdan bu yana bu dönem tarihteki en önemli dönemdi ve en önemli olaylar olmuştur. Sonra da Soğuk Savaş başladı ki bu da Berlin'i her şeyin merkezine yerleştirir. Başka bir kitabında da Kızıl Ordu'nun sözünü ederken onlardan o kadar nefret eder, o kadar nefret ettiğini anlarsın ki hayret içinde kalırsın ama Doğu cephesinde savaşan biri olarak buna şaşmamak lazım tabii. Ayrıca Nazilerden de aynı ölçüde nefret ediyor. Philip Kerr kitabımız Ölümcül Prag, Prag Fatal. Çevirmenimiz Cem Demirkan, Alfa'dan çıktı. Seversiniz umarım, severseniz yani eksikliğini çekmiyoruz Philip Kerr romanlarının. Önümüzdeki hafta bir başka Cinayet Masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Size huzur dolu bir hafta dileyelim de belki önümüzdeki hafta çok heyecanlı bir programımız olabilir. Hoşça kalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
3: Ütü deyince vatan. Vatan, vatan, vatan.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Reklam. Bugün Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in doğum günü. Yayınımız NTV Radyo'nun İlham Veren Kadınlar dizisinden Yıldız Kenter bölümüyle devam ediyor.
6: İz Bırakan Kadınlar.
7: Dolarsa bir gün gözlerin sevinçten ya da hüzünden, maskeni çıkar yüzünden. Dünyanı dünyalara kapamaya çalışma. Dur deme gözyaşına, bekle deme boşuna, gözyaşı durmaz.
6: Yıldız Kenter, 1928 doğumlu. Türk tiyatrosunun büyük oyuncusu ve hocası. Tiyatro Benim Hayatım adıyla Yıldız Kenter'in hayat hikayesini yazan Profesör Doktor Dikmen Gür'ün anlattı. Bir yaz gecesi rüyası uvertürü eşliğinde.
8: Yıldız Kenter pek çok alanda iz bırakmış bir sanatçı. Yani şu ötekinden biraz daha önemliydi demek istemiyorum. Ama tabii ki ilk tiyatrosunu, özel tiyatroyu elini taşın altına koyarak, tabii ki çevresinde başta Müşfik Kenter olmak üzere Kamuran Yüce, Şükran Güngör gibi destekler vardı. Ama bu işe soyunan bir sanatçı ve de 5 kuruş para yokken ortada. Yıllarla bunun mücadelesini veren ve bugün maalesef ışıkları sönmeye yüz tutmuş olan Kenter Tiyatrosu'nu ortaya çıkartan isim. Yıldız Kenter ömrünü tiyatroya adamış olan, tiyatroyla yatan, tiyatroyla kalkan, tiyatro için pek çok şeyden fedakarlık eden ve bunu severek yapan. O nedenle de Yıldız Kenter son derecede önemli bir sanatçımız.
9: Kübeleyim ben.
8: Tiyatroyla tanışması öğrencilik yıllarında Cebeci'de gidip gelirken okula, hem oradaki halk evinde verilen konserler, tiyatrolar, tiyatro gösterileri, hem onlar ilgisini çekiyor, hem devlet konservatuarı, işte oralarda öğrenci

0: Müzikleri izliyor, müzik sesleri onu cezbediyor, provalar onu cezbediyor ve tiyatroya yönelmek istiyor. Anne ve abi buna engel olmak istiyorlar ama baba elinden tutarak Yıldız Kenter'i konservatuvara yazdırıyor. İyi ki de yazdırmış.
1: Söylenmemiş sevgilerde açılmamış şaraplar.
0: Her zaman onu söylemiştir. Parasız ama çok mutlu bir çocukluk geçirmiş. 5 kardeşler, bir tanesi de annenin İngiltere'de yapmış olduğu evlilikten abileri. 5 kardeş çok iyi anlaşıyorlar. Ama fakirlik had safhada. Ama hep mesela ilk defa konservatuvara girdiği zaman bir paltosu oluyor Yıldız Hanım'ın. Annesi pelerin dikermiş ve o pelerin bir çocuktan öbürüne geçiyor. Yani paltonun önü tam kapanmıyordu ama ben çok mutluydum diyor.
1: Set çektiğin duygular taşar uykularım.
0: Eğitim sonrası çok iyi bir öğrenci olduğu için bir defa burslu olarak Amerika'ya gönderiliyor, Rockefeller bursuyla. Sonra İngiltere'ye gönderiliyor. Yıldız Hanım bunları çok iyi değerlendiriyor, bu fırsatları. Döndüğü zaman da gerek Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bir süre hocalık yapıyor. Ondan sonra işte İstanbul'a geldiği zaman da onu çok besliyor bu gördükleri, okudukları, takip ettikleri. Ve de hem Amerika'dayken hem İngiltere'deyken orada kalması için teklif alıyor. Ama Yıldız Hanım Türkiye'ye dönmeyi tercih ediyor. İyi ki de öyle tercih etmiş. Bizim bir Yıldız Kenter'imiz oldu. Kendisi hoca olarak da çok parlak öğrenciler yetiştiriyor.
1: Hocam açıkça söyledi ama. Sen delisin dedi. Sen
0: delisin. Amerika'dayken Talat Alman'la tanışıyor. Çok yakın iki dostlar. Ve Talat Bey Yıldız Hanım'ın daha sonra Shakespeare çalışmalarıyla yurt dışına çıkmasında önemli rol oynayan bir insan. Ama Yıldız Hanım gittiği ülkelerde Muhsin Ertuğrul'a yazdığı uzun mektuplar vardır onun. Oralarda hep etkilendiği oyunculardan, etkilendiği oyunlardan söz eder. Orada seyrettiği oyunlar her zaman için onu etkilemiştir. Hep çok Shakespeare oyunu izler gittiği yerlerde.
1: Bütün çocukların, bütün torunların sevgisini yaşatıyor.
0: Yıldız Hanım'la Müşfik Kenter iki kardeş olmanın ötesinde iki çok önemli sanatçı. Birbirlerinin dilinden, bakışından, oturmasından, kalkmasından sahne üstünde çok etkilenen, aralarında çok kuvvetli iletişim olan iki insan. Ve her zaman Yıldız Kenter'in söylediği Müşfik'den ben çok şey öğrendimdir. Müşfik Kenter duygularıyla oynayan, duygu patlamalarıyla oynayan bir sanatçı. Yıldız Kenter daha teknik bir sanatçı olduğunu söyler. Onların sayesinde, onların birlikteliğiyle sahne üstünde ve onların ayrı ayrı yaptıkları güzel işlerle tiyatro İstanbul seyircisi, bütün Türkiye seyircisi, çünkü çok turneye de çıkıyorlar. Çok güzel şeyler izliyor.
1: Yoruldu umutlarım. Tutku duygularımın yansıyan.
0: Devlet tiyatrosunda Yıldız çok parlak bir sanatçıyken, o dönem tiyatronun başında olan Muhsin Ertuğrul'a yapılan muameleyi hazmedemiyor ve iki kardeş istifa ediyorlar ve İstanbul'a geliyorlar. Tabii İstanbul için bu, onların buraya gelmesi büyük bir sevinç kaynağı oluyor insanlara. İstanbul'da da o yıllar yine aynı idealist tutku var. O tutkuyla zaten, o hevesle, o tutkuyla özel tiyatro yapmaya soyunuyorlar. Çok enteresan, bütün rollerini severek oynamış bir sanatçı. Ama galiba kendi yazdığı Hep Aşk Vardı onun için ayrı bir yerde duruyor. Çünkü hem kendi hayatını hem de çok sevdiği iki kadın, onun hayatında önemli yer kaplayan iki kadını, kızı Leyla ve annesi odaklı çok değerli bir çalışma. Onun dışında Maria Callas, onun muhakkak ki çok duyarak, çok severek oynadığı bir oyun. Çünkü biraz da kendi başarısıyla belki özdeşleşen bir oyundu.
1: Geceler senden önceydi, şafağı gördüm sende.
0: Kraliçe Lear son oynadığı sahnede, son izlediğimiz oyun. 12. gece bir Shakespeare'le başlıyor. Ve Shakespeare'den esinlenen bir başka oyunla, Kraliçe Lear'le dönemi kapatıyor. Ama bence biraz erken kapattı, daha oynayabilirdi. Öğrencileri, dostları, sanatçıları kadın erkek diye bir ayrımdan geçtiğini sanmıyorum. Öğrencileri, çünkü çok sevdiği değerli kadın öğrencileri, çok sevdiği erkek öğrencileri ve hepsi de her zaman Yıldız Kenter'i arayan insanlardır. Ama Yıldız Kenter tabii ki bu tür ayrımcılıkların yaşanmasını gittiği panellerde, tartışma ortamlarında daima gündeme getirmiş ve duruşunu belli etmiş bir insan.
2: Yere düşen her bir yağmur tanesi.
0: Kızıyla ilişkisi sıcak, ama her anne kız ilişkisi böyledir. Hem çatışma vardır, hem büyük bir aşk ve sevişme vardır. Kızı Leyla Tepedelen'le Yıldız'ın ilişkisi de böyle bir ilişki. Şükran Güngör'den daima aşkla bahseder. Ben onu önce sevdim, sonra aşık oldum der. Bu da çok önemli bir şey. Hem bir dost, hem bir cinsel çekimin olması, hem de çok yakın dost olmaları son derece de önemli. Ve daima Şükran Güngör'le bir fikir paylaşımları vardı. Ve de hep hasretle, hep özlemle anar Şükran Güngör'ü. Evet, belki bir pişmanlığı vardı. O pişmanlığı da tiyatronun ilk kurulduğu zaman tiyatro hisselerini birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına dağıtmasıydı. Ondan her zaman için pişmanlık duyduğunu söyler. Sonra çünkü bir takım sorunlar yaşanmış. Biz de işte basından takip etmiştik o yıllarda.
1: Aslında onlardı beni yaşatan.
0: Yıldız Hanım aksesuarlarına, giyimine, kuşamına çok dikkat eden bir insan. İnsan her zaman hissettiği yaştadır. Ve Yıldız Hanım daha genç. Onun için de her zaman şık, her zaman bakımlı ve her zaman çok hoş. Yani ben Yıldız Kenter'i yoğun bir enerji, tükenmeyen bir enerji ve çalışmak ve hep ileriye dönük olarak yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler yakalamak. Bence Yıldız Kenter'i simgeleyen olay bu üç duygu, bu üç durum, bu üç dünyaya bakıştaki olumlu işaretler. Benim için Yıldız Kenter bütün bunların toplamı demek.
1: Herkesin içinde söyleyeceğim, lakin senden başka kimse duymayacak, kimse anlamayacak.
3: Türk tiyatrosunun büyük oyuncusu ve hocası Yıldız Kenter'i Profesör Doktor Dikmen Gür'ün anlatıyordu.
4: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Hafta sonu ülke genelinde özellikle güneşin altında hava yazı aratmayacak. Ancak bu hava koşullarının yaratacağı olumsuzluklar da var. Hava kalitesi başta İstanbul olmak üzere İzmir, Marmara geneli, Ege, iç kesimler birçok noktada düştü. Bu sıcak havanın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi açık hava programı yapacaktır. Ancak unutmayalım, soluduğumuz hava bugünlerde fazla temiz değil. Ayrıca lodos halsizlik ve baş ağrısı da yaratabilecek.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, detaylara geçmeden önce günün önemli başlıklarına göz atacağız. İzmir-İstanbul otobanında bir tur otobüsüyle tır çarpıştı. Kazada 11 kişi öldü, 27 yaralı var. Tur otobüsünün otobanda kavşağı kaçırdıktan sonra geri gelmeye çalıştığı, tırın ise o esnada otobüsü arkadan çarptığı belirtiliyor. Ayrıntıları canlı bağlantıyla aktaracağız. Fon soruşturmasında tasfiye sürecine ilişkin meclise sunulan teklif hafta içi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Teklif yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ödeme yapılmasını öngörüyor. Detaylarını paylaşacağız. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Riyad Havalimanı yine vuruldu. 12 kişi öldü, 300'den fazla kişi ise yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da Suudi Arabistan'a destek niteliğinde mesajları var. Detayları aktaracağız. Rusya-Ukrayna savaşında da gelişmeler var. Amerikan Başkanı Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi Rusya'daki rafineleri vurmaması konu yönünde uyardığını açıkladı. Ancak Zelenski'nin bu saldırıları sürdürdüğünü belirtti. Trump, bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçme zamanı geldi dedi. Daha fazlası için NTV ekranında 17 bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalara dair yeni bir açıklama yaptı. Ayrıntıları bize NTV ekibinden Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Erhan Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve 1 Şubat 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bir bilgi verdi. Oldukça dikkat çeken veriler var bu operasyonun içerisindeki hedefte. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlardan elde edilen veriler var. Bu yaklaşık 7 aylık süreç içerisinde 7818 operasyon gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. 70853 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 32882'sinin tutuklandığını, 15826'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Suç örgütlerinin yalnızca suç faaliyetlerine yönelik değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına yönelik de operasyonlar düzenlendiğini belirtiyor. Mali incelemelerde 2,54 trilyon Türk lirasıyla 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacminin olduğunun da tespit edildiğini belirtiyor. Bu operasyonlarda piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve bu kapsamda yine nakit para olarak 1,4 milyar Türk lirasıyla 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paranın da ele geçirildiğini ifade ediyor. Yaptığı paylaşımda 9030 taşımaza el konulduğunu, 1556 araçla 22 deniz taşıtından el konulduğunu ve 803 şirketle işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini belirtiyor. 38058 banka ve kripto hesabı hakkında da dondurma ve bloke konulduğunu ifade ediyor Adalet Bakanı. Ve bu operasyon kapsamında yasa dışı bahis, kumar sitelerine yönelik mücadele kapsamında 28245 hesaba da erişim engeli getirildiğini belirtiyor. Şimdi rakamlara bakıyoruz ve bu operasyonlar kapsamında en fazla uyuşturucu suçlarından gözaltı işlemi yapılmış durumda. 70.853 şüpheliden 49.338'i uyuşturucu suçlarından dolayı işlem görmüş ve bu rakamı da, bu suçlamayı da 13.946 kişiyle yasa dışı bahis takip ediyor. Suç örgütü kurma suçundan hakkında işlem yapılanların sayısı ise 7.166. Yine uyuşturucu suçundan 24.102 kişi hakkında da tutuklama kararı verilmiş durumda.
0: Mustafa Berber aktardı. Sevgili seyirciler, bu sabah saatlerine, daha doğrusu öğlene doğru 11.11'de gelen haberle sarsıldık. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında bir otobüsle tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 27 de yaralı var. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden bölge temsilcisi Merihak karşımızda. Merihak, nedir şu dakika itibariyle son bilgiler?
2: Erhan, kazanın üzerinden 6 saatlik süreç geçti ve bu aşamada kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtebiliriz. Tır kaldırılmıştı ve şimdi de otobüs bir çekicinin üzerine kondu. Otobüsün kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan materyaller temizlenmeye başladı bir taraftan. Diğer taraftan da hemen görüyorsunuz jandarma ekipleri şu anda kalan parçalar var mı ya da etrafa saçılan parçalar var mı? Onların taramasını gerçekleştiriyorlar ki bu özellikle dava sürecinde kullanılacak olan kanıtlar olabilir. Ya da vatandaşların kıymetli eşyaları olabilir. Onlar jandarma ekipleri tarafından şu an için burada inceleniyor. Kaza nasıl meydana geldi? Şimdi Burak'ın istikametinden görelim. Bakın ileride bir tabela var. O tabela İstanbul gelişinden Akhisar kavşağı. Otobüs, tur otobüsü Bursa'dan yola çıktıktan sonra bu kavşaktan dönerek Akhisar ve Salihli üzerinden Denizli'ye gidecekti ki bu yol ara bir yoldur ve kestirme bir yoldur. Bu yolu kullanacaktı. Ancak bu yolu kaçırdı. Yolu kaçırdığını fark etmesi üzerine ki hemen yine Burak onu da göstersin 300-400 metrelik bir mesafede kaçırdı. Daha sonra yavaş yavaş geri gitmeye başladı ve şu an yine gösteriyor. Otoyol polisi ve olay yeri, jandarma olay yeri incelemenin araçların olduğu noktada arkadan gelen tır otobüsün sol tarafına çarpıyor ki sol taraftan, sol arkadan yaklaşık 7 sıraya yakın bir bölümü tamamen parçalamış durumda. Yaklaşık 80 metre sürükleniyor her iki araç ve birbirlerine kenetlenmiş bir vaziyette de bu hemen az önce görmüş olduğunuz şarampole yuvarlanıyorlar. Ve otobüs işte bu hale geliyor. Gerçekten kazanın belki de en trajik görüntüsü bu. Büyüklüğünün de görüntüsü bu. Çünkü arka aks otobüsün kalmaması gibi bir şey ve görmüş olduğunuz bölüm tamamen tırın çarpmasıyla birlikte paramparça hale gelmiş ki 11 kişinin burada olduğunu tahmin ediyoruz. Ölenlerin büyük bir bölümünde burada olduğunu tahmin ediyoruz. 11 ölü var. 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 yaralı var. Otobüste 37 kişi vardı. Bunun 34'ü yolcu. 3'ünün de mürettebat olduğunu belirtelim. Tabii kazan duyulmasının ardından AFAD ekipleri başta olmak üzere çok sayıda güvenlik gücü, jandarma ekibi bölgeye geldi. Yine baktığımızda itfaiye ekipleri geldi ve ambulanslar geldi. Hummalı bir şekilde mücadele ettiler. Yaralılar çıkarıldı. Cenazeler toplandı ve ardından da burada temizlik çalışmalarına, delil toplama çalışmalarına başlandı. Ve tamamlanmak üzere artık yaklaşık 6 saat sürdü. Akhisar-Saruhanlı arası İstanbul-İzmir istikametine giden yol trafiğe kapalı. Bu andan itibaren yaralıların tedavilerin devam ettiğini belirtelim. 11 kişi yaşamını yitirdi. Araçlar yetdiğimine kaldırılacak ve daha sonra bilirkişiler tarafından incelenecek. Bu arada şoförlerin ki öncelikli olarak otobüs şoförünün gözaltına alındığını söyleyelim. Son olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde olayla ilgili 3 savcının soruşturma için görevlendirildiğini bildirdi. Erhan.
0: Mirihak kaza yerinden son bilgileri aktardı. Sevgili seyirciler, fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi bu hafta meclis komisyonunda görüşülecek. 9 maddeden oluşan teklifin ayrıntılarında neler var? Süreç nasıl işleyecek? Ankara'ya gideceğiz. NTV ekibinden Özden Erkuş karşımızda. Bize bu konuyla ilgili son bilgileri paylaşacak Özden.
3: Gözler çarşamba günden itibaren Plan Bütçe Komisyonu'nda olacak. Geçtiğimiz günlerde meclis başkanlığına bilindiği üzere o 9 maddelik yasa teklifi AK Parti tarafından sunulmuştu. İlk aşama Plan Bütçe Komisyonu'ndaki müzakereler olacak. Sonrasında bir sonraki hafta Meclis Genel Kurulu'nda söz konusu teklifin yasalaşmasını bekliyoruz. Teklife ilişkin içeriğe ilişkin bazı bilgileri paylaşalım. Öncelikle teklif net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Ancak ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarıyla sınırlı olacak. Ara ödeme sırasında yatırımcıların fon katılma payları iade edilmeyecek. Bu paylar nihai tasfiye ödemesi sırasında iade edilecek. Yine teklife göre yatırımcıların net yatırım tutarları hesaplanırken bir formül ortaya koyuluyor. Bu çerçevede özellikle fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışları TÜİK'in tüketici ve üretici fiyat endeksi değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplanacak ve tasfiye tarihine kadar bu oranlar güncellenecek. Aynı istatistiklere göre teklifle fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesine ilişkin bazı düzenlemeler olduğunu da belirtelim. Fona doğrudan iadesi hukuken mümkün olan para ve sermaye piyasası araçları ilgili fona veya geri kazanım hesabına aktarılabilecek. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı içinse TMSF kayyum olarak atanabilecek ve bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek ya da tasfiye edebilecek. Hemen belirtelim, düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Dediğimiz gibi bu teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü ele alınacak, ardındansa Meclis Genel Kurulu'na indirilecek. Tabii bu konu başlığı yarın Ankara'da kabine toplantısının da önce gündem başlıklarından biri olacak. Hem bu düzenleme hem de krizin ardından oluşturulan fon koordinasyon toplantılarının çıktılarının kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Yasa teklifinin son bir kez daha yine kabine toplantısında gözden geçirilmesi ve fon koordinasyon kurulu toplantılarının çıktılarının da yine kabine toplantısında değerlendirilmesini bekliyoruz. Elbette kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de önemli gündem başlıklarından biri olacak. Bu çerçevede terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi, silah bırakmasına ilişkin sahadaki son bilgilerin istihbarat raporları eşliğinde kabine toplantısında değerlendirilmesini bekliyoruz. Bilindiği üzere terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan yasal düzenleme bir MGK kararı ile birlikte aktif hale gelecek. Bu çerçevede o MGK toplantısı öncesinde son hazırlıklarında yine kabine toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz Erhan.
0: Özden Erkuş bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağ dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, gençlerimizin yanındayız mesajı verdi.
4: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılan konuklara bu sözlerle seslendi. Erdoğan, benzer etkinliklerle zirvelerin işbirliğini ve farklı projeleri güçlendireceğini belirtti.
4: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
5: Türk Dünyası Gençlik Buluşması farklı programlarla devam ediyor. Kocaeli'deki etkinliklere yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Geleneksel dans gösterileri sunuldu, konserler verildi.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu diye konuştu.
6: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda...
7: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
3: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
7: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
3: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
7: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
0: Tokat'ta dün akşam 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarıyor.
7: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
8: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mümade sıçramalar oldu.
7: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
9: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
7: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
0: Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın seçim yapması gerektiğini söyledi. Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını önerdi. Açıklama Trump'la Putin arasındaki telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi. Trump benzer açıklamaları aynı gün içinde iki kez yaptı. Peki Trump'ın açıklamaları Kiev'de nasıl yankı buldu? Sorunun yanıtını gazeteci Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz Berktay, Kiev'den bir tepki var mı? Trump neden böyle bir çıkış yaptı?
10: Kiev'den de tepki var, Moskova'dan da tepki var. Kiev'den daha doğrusu olumsuz bir yankı diyebiliriz. Bir tepki var, Moskova'dansa memnuniyet açıklaması geldi. Kiev'den Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga yaptığı açıklamada Zelenski'nin halkın desteğini almış bir lider olduğunu söyledi ve Rusya'ya karşı ülkesini koruduğunu ve böyle bir zorlu bir savaş anında Zelenski'nin ülkesinin başında olduğunu ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga. Rusya'dansa memnuniyet açıklaması geldi. Putin'in temsilcisi şunu söyledi. Amerika'nın bu yaptığı açıklama tarihi bir açıklamadır dedi. Yani çünkü Trump bir barış anlaşmasının Zelenski olmadan yapılması gerektiğini söylüyor. Zelenski'nin artık görevi bırakması gerektiğini söylüyor. Peki Trump neden böyle bir açıklamada bulunuyor? Trump'ın politikalarıyla bildiğimiz üzere Zelenski'nin politikaları çatışıyor. Fakat aslında burada Zelenski tek başına değil. Ukrayna yönetimi dış politikada özellikle İngiltere ile birlikte ve Avrupa ülkeleriyle, özellikle İngiltere ve Almanya ile birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla Trump'ın buradaki çatışması asıl olarak İngiltere'nin ve Almanya'nın politikasıyla diyebiliriz. Ve bu nedenle Trump Zelenski'nin, yani Ukrayna'da uzun yıllardan biridir, 7 yıldan biridir Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmamış olmasına Trump atıfta bulunarak seçimlerin yapılması gerektiğini ve Zelenski'nin yerine başkasının gelmesi gerektiğini söyledi. Biraz önce konuştuğumuz süre Moskova'dan da bu konuda Trump'a destek açıklamaları var. Fakat şunu gündeme getirmek gerekiyor. Peki acaba Rusya Ukrayna'da şu anda seçim yapılmasını ister mi? İstemez. Çünkü şu anki şartlarda, yani her şeye rağmen sıkı yönetim kanunun yürürlükte olduğu bu şartlarda yapılacak olan seçimlerde Rusya ya bu seçimlerde ya Zelenski bir dönem daha seçilir ya da Zelenski'den daha da batı yanlısı birisi iş başına gelebilir. Rusya'nın sürekli olarak Zelenski meşru lider demesinin önemli bir nedeni Zelenski'yi bir şekilde rahatsız bir konumda bırakmak diyebiliriz. Ve tabii şu da var, Rusya ile Amerika arasında dizel konusunda anlaşma yapılması, Amerika'nın bu konuda Kiev'e danışmadan, bir şey söylemeden Rusya ile anlaşması tabii Kiev'de kaygıları epey artırmış durumda. Önümüzdeki günler epey yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak diyebiliriz.
0: Deniz Berktay Kiev'den bildirdi. Sevgili seyirciler, Yemenli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkentini vurdu. Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırılarda 12 ölü var, 309 kişi de yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırının korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Husilere yönelik hava saldırılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılabileceğini söyledi. Riyad'da okulların uzaktan eğitime devam edeceği açıklandı.
11: Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek artıyor. Husiler son olarak bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'ndan patlama sesleri yükseldi. Saldırıda ondan fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Uçuşlar geçici olarak durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanından yükselen dumanlar, binadaki hasar ve alarm sesleri dikkat çekti. Bazı görgü tanıkları ise bir balistik füzenin yolcu terminaline düştüğünü aktardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin Husileri vuracak mısınız sorusu üzerine olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz diye konuştu. Saldırıların korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılarda bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da saldırılara misilleme yapılacağını vurguladı. Havalimanı saldırısı terör eylemi olarak değerlendirildi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'den de saldırılara kınama geldi. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıda Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar da sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte 1900'den fazla saldırıda Husilerin 1150'den fazla zayiat verdiğini açıkladı. Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın da imha edildiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında.
0: Şimdi sıcak bir gelişme var. Ekranın altında görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Trump daha önceki haberde belirttiğimiz gibi Kiev yönetimini uyarmıştı. Enerjinin üretimi yapılan noktalara silahlı saldırı ya da drone saldırısı, füze saldırısı yapmayın demişti. İşte buna ilişkin kendi sosyal medya hesabından Amerikan Başkanı az önce bir paylaşım yaptı. Trump diyor ki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki tarafta mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın diyor Trump. Yani şunu söyleyebiliriz. Kiev'in özellikle Moskova'ya yakın mazot üretim tesislerine yaptığı dronlu ve füzeli saldırılarda çok sayıda hasar meydana gelmişti üretim ünitelerinde. İşte bunları engellemek ve dünyadaki enerji piyasalarındaki fiyat hareketliliğini sabit bırakmak için Trump bir dizi görüşme trafiğine girişmişti. Dün de Rus lider Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı ve yaptığı istişareler sonucu hem Kiev'le hem Moskova'yla karşılıklı olarak enerji tesislerinin vurulmaması konusunda bir ateşkes sağlandığını söyledi. Ama savaşın diğer unsurları, yani diğer hedeflerin hala savaşa devam edecek şekilde açık olduğunu da belirtmekte fayda var. Dışişleri Bakanlığı, Husi güçlerinin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri kasten hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz ifadelerine yer verildi. Açıklamada Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği yinelendi. Yemen'deki Husi hareketinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanına yaptığı saldırıya Avrupa'dan da tepki var. Almanya 12 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak niteledi. Avrupa Birliği de Suudi Arabistan'la dayanışma içindeyiz açıklaması yaptı. Şimdi detayları bize NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktaracak. Güldener.
12: Erhan, senin de işaret ettiğin üzere Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına hedef alan saldırısı başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere Avrupa Birliği liderleri tarafından ağır bir dille kınandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu saldırının uluslararası hukuka açık bir ihlali oluşturan bir saldırı olduğunu söyledi ve bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hem bu saldırıyı çok ağır bir dille kınadı hem de bu saldırının arkasında İran'a olduğunu işaret etti. Husilerin İran'ın bölgede bir taşeronu olduğunu hatırlattı ve bu çerçevede amacın bölgeyi istikrarsız sarmalına sürüklemek olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu saldırının bir an önce sona ermesi gerektiğini Avrupa Birliği'nin de Suudi yönetimin yanında yer aldığını ifade etti. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ise özellikle Almanya gibi bu saldırıyı bir terör eylemi olarak niteledi ve bir herhangi bir şekilde sivilleri hedef alan bir saldırının kabul edilemez olduğunu, anlamsız bir saldırı olduğunu ve bunun da hiçbir gerekçe sivilleri hedef almasına neden olamayacağının altını çizdi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadebulde yapmış olduğu açıklamada hem burada da bir teröre işaret etti. 12 kişi, 300'ü aşkın insanın da yaralandığı, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda bir terör saldırısı olduğunu, Alman hükümetinin, Suud hükümetinin yanında yer aldığına işaret etti ve özellikle bu saldırıyı düzenleyen kişileri de, kurumları da kınadı. Fransa'dan da, İspanya'dan da yazılı açıklama geldi. Fransa özellikle Suudi hükümetinde destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi. Giorgia Meloni, İtalya Başbakanı yapmış olduğu yazılı açıklamada bunun alenen bir terör saldırısı olduğunu hatırlatırken diğer taraftan da özellikle sivilleri hedef alan bu tür saldırıları önlemek amacıyla bölgede gerilimi azaltmak için adım atacaklarını söyledi. İspanya'da da özellikle saldırıyı kınarken bölgede çok sayıda İspanyol vatandaşının da bulunduğunu, bu çerçevede de seyahat uyarısında bulunduğunu, hava limanları ve özellikle iletişime yönelik olarak büyük eksenlerde halkın, İspanyolların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Konunun da yarın AB Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor Erhan.
0: Evet, Gülden'den son umut aktardı. Şimdi bu dış politikada çevremizdeki gelişmelere bir parantez açacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek yayın konuğumuz olacak. Sayın Berdibek, NTV yayınına hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Merhabalar Erhan Bey, iyi günler.
0: Şimdi bir anda Arap Yarımadası'ndaki çatışma var, Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşanan. Diğer tarafta da kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya-Ukrayna savaşına dair sıcak bir gelişme var. Onunla başlamak isterim. Amerikan Başkanı Donald Trump Kiev ve Rusya yönetimiyle bir anlaşma yaptığını, Moskova ve Kiev arasında artık füzelerin ve dronların enerji üretim tesislerini hedef almayacağını söyledi. Bu önemli bir gelişme çünkü birkaç gün önce Rus lider Putin'le yaptığı görüşmede Donald Trump Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ve uluslararası piyasalara mazot tedariği konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Neler söylersiniz efendim?
13: Belli ki Trump seçimlerden önce bir şekilde seçmenin oy davranışını bir şekilde değiştirmek istiyor. Seçmenin oy davranışını değiştirmeniz için de en önemli done enerji. Çünkü enerjinin doğrudan Trump seçmenine, yani Amerikan orta sınıfına ve alt sınıfa doğrudan bir etkisi var. Normalde biliyorsunuz aşağı yukarı bir galonun fiyatı 2.8 dolarken neredeyse bu hem Rusya-Ukrayna meselesi yüzünden hem de İran'ın Hürmüz üzerindeki ablukasından dolayı neredeyse 5 civarına kadar çıkmıştı, 5 dolara kadar. Dolayısıyla bunun bir şekilde düşürülmesi lazım ve Trump bu tarz girişimleri bundan sonraki süreçlerde de belli ki sıklıkla deneyecek. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna üzerindeki etkisini kullanarak bu ateşkes üzerinde bir arabulucu rolü üstlenmiş gibi duruyor.
0: Şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşında farklı bir noktaya gitmeyi gerçekleştirebilir mi? Şimdi ilk etapta bu özellikle enerji üretim tesislerine hedef almama konusu Trump'ın da yeni bir lider seçmeniz gerekiyor uyarısı Kiev yönetimine. Artık bu savaşın farklı bir boyuta evrilme olasılığını daha erkene çekebilir mi? Neler söylersiniz?
13: Şimdi normalde Trump'ın, hatırlarsanız ilk Trump Zelenski ile böyle bir Beyaz Saray'daki bir görüşmesinde açık bir şekilde Zelenski'nin elinde hiçbir kartın olmadığını söylüyordu. Aslında Trump'ın tavrı başından beri bu yönde. Yani Rusya-Ukrayna meselesinde Rusya'nın belirgin bir şekilde üstünlüğünü kabul ediyor. Fakat Avrupa Birliği Amerika'dan bu bağlamda ayrışıyordu. Avrupa Birliği bir şekilde İngiltere, Almanya ve Fransa Zelenski'yi destekleyerek bu savaşı sürdürme amacındayken Trump bir şekilde bunu çözmeye çalışıyordu. Belli ki bunu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Peki çözebilir mi? Bence çözemez. Çünkü Rusya'nın tarihsel refleksine baktığımızda Rusya genel anlamda işgal ettiği bölgelerden çekilmiyor. Transdniester örneği var, Moldova üzerinden. Osetya örneği var, Gürcistan üzerinden, işte şu anda Ukrayna'dan bahsediyoruz. Burada da Rusya genelde fiili bir vakiyesi varsa, yani Rus uyruklu veya Rus soydaşı vatandaşların olduğu veya kendi soydaşı olarak tanımladığı toplulukların var olduğu bölgeleri işgal ediyorsa kolay kolay bir daha oradan çekilmiyor. Bu durumu Avrupa Birliği de kabul etmiyor. Çünkü Rusya bu bağlamda verilecek bir tavizin yarın öbür gün veya bundan sonraki süreçte daha büyük tavizlere yol açacağını düşünüyor. Dolayısıyla bence bu konu bu bağlamda kilitlenmiş durumda ve ne Trump'ın ne de ABD'nin bir şekilde bunu çözebileceğini düşünmüyorum.
0: Bir de artık Husilerle ilgili Suudi Arabistan'ın yaşadığı karşılıklı çatışmayla devam etmek isterim. Konu oldukça gündemde. Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama var. Riyad Havalimanı Husiler tarafından bir haftada üçüncü kez hedef alındı. 12 kişinin öldüğünü biliyoruz. 300'den fazla da yaralı var. Riyad Havalimanı oldukça hareketli bir havalimanı. Hatta buradan Türkiye'den Umre için giden vatandaşlarımızın da sıklıkla kullandığı bir havalimanı. Bu karşılıklı çatışmaların geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
13: Erhan Bey, çok dile getirmek istemiyorum ama sanki böyle bunlar 3. Dünya Savaşı'nın bir şekilde ayak sesleri. Yani Ukrayna Rusya'da bir kriz yaşanıyor. Hürmüz'de bir kriz var. Şu anda Yemen'e kriz bir şekilde etkiliyor. Yarın öbür gün bu mezhepler arasındaki çatışmayı da derinleştirebilir. Şimdi Husilerin Yemen'in nüfusunun, yani demografik anlamda nüfusunun %70'inin olduğu bölgeleri kontrol ettiğini biliyoruz. Bu ciddi anlamda bir üstünlük sağlıyor Husilere. Bir de Husiler Sada'dan Kızıldeniz'e kadar dağlık arazide de bir üstünlükleri açıkçası var. Fakat bunun karşısındaki Yemen güçlerinin neredeyse askeri bakımdan aynı olduklarını söyleyebiliriz ama Yemen güçlerinin Husiler gibi bir organizasyonu yok. Husiler peki bu süreçte nasıl bir davranış biçimi sergiliyor? Başından beri Suudi Arabistan bir şekilde Husiler üzerinde bir abluka uyguluyor. Yani Yemen üzerinden bir abluka uygulayarak Husileri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu Riyad Havaalanı saldırısı da Husilerin bu bağlamda mütekabiliyet ilkesinde saldırısı olarak yorumlanıyor. Yani bu Husilerin kendi açıklaması diyor ki eğer biz burada bir abluka altında yaşıyorsak siz de doğal olarak bir abluka altında yaşayacaksınız. Biz nasıl Sana Havalimanı kullanamayacaksak siz de Riyad Havalimanı kullanamayacaksınız. Buradan kimsenin kazançlı çıkacağı yok açıkçası. Umarım bu süreç daha da büyümez ama maalesef belli ki çok daha ileriye gidecek gibi görünüyor.
0: Şimdi merkezi yönetim Yemen'de merkezi yönetim Husiler üzerinde bir baskı oluşturdu gibi görünüyor. Özellikle o noktada Boğaz'ın güvenliği konusunda bir ilerleme kaydedildi. Fakat Husilerin elindeki bu uzun menzilli füzeler ve dronlar İran destekli bir altyapı hali hazırda Husilerin elinde mevcut. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eğer bir sıkıntı büyürse biz de müdahaleye katılırız açıklaması bölgedeki gerilimi arttırır mı yoksa Suudi Arabistan'ın Husiler üzerinde daha çabuk sonuç almasına sebep verir mi?
13: Yani Husi eğer burada yani bence Trump bu meselede en çok önemsediği mesele savaşın Yemen dışına çıkmaması. Yani Yemen içinde kalırsa Trump için çok önemli bir sorun değil. Fakat bu mesele Suudi Arabistan üzerinden ilerlerse ve bu bir şekilde Aramco gibi enerji hatlarına veya büyük petrol tesislerine yönelik ilerlerse muhtemelen Trump bu şekilde sürece dahil olacak. Ama ancak şunu da unutmayalım. Siz İran desteğinden bahsettiniz de Çin'in de Husilere ciddi anlamda bir desteği var. Ve hemen Babil Mendeb'in karşısında Cibuti var. Cibuti'de ABD'nin, Çin'in, Fransa'nın, İngiltere'nin üstleri var. Dolayısıyla Babil Mendeb'deki geçiş böyle İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolü gibi herhangi bir ülkenin kolay kolay kontrol edebileceği bir bağlamda oluşmuyor. Yani orayı ne Husiler ne Suudi Arabistan ne de hükümet güçleri tek başına kontrol edemez. Orası belli ki çok koalisyonlu bir sürecin parçası olarak devam edecek. Trump'ın bu sürecin içine dahil olması değiştirir mi? Evet, tabii ki çok şeyi değiştirir. Ancak Yemen, İran, Husiler İran örneğindeki gibi yeraltı sığınakları belli derinlikte yaptıkları için Amerikan sığınak delicileri bir şekilde bunlara ulaşamıyor. Yani tıpatıp nasıl balistik füzeyi İran'dan alıp kopyalayıp bir şekilde ilerletiyorlarsa yine İran'ın ABD savaşına sağ kalmasını sağlayan en büyük gerekçelerden biri yeraltı şehirleri oldu. Husiler de bu bağlamda bunu da kopyalamış gibi duruyorlar. Dolayısıyla siz Husileri bombaladığınız an doğrudan sadece dağ bayırı bombalamış oluyorsunuz. Husilere ciddi zarar vermeme ihtimaliniz de mümkün bu bağlamda.
0: Peki Sayın Verdibek, verdiğiniz NTV yayınına destek için teşekkür ederiz efendim.
13: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Sevgili seyirciler, Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişinin kayıp olduğu bilgisi var.
7: Çelik konstrüksiyon köprüyü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Görüntüler Ağustos'ta büyük bir sel felaketine sahne olan Nepal'den. Çin ve Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerde tahliye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
0: Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edeceğiz. Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında tahliye kararı verildi. Ölen gencin acılı ailesi karara tepkili.
7: 19 yaşındaki motosiklet diye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
14: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğum 14 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda, bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor, yani büyük bir acı içindeyiz.
7: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
15: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
0: İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 40 yıllık 4 katı kaşak bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan çöktü. 5 kişi can verdi. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması ihtimali dahilinde. Çöken Kardeşler Apartmanı'nın çevresindeki bazı yapılarda buna en yakın örnek.
5: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler. Korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar. Dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
16: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
5: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
17: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
5: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapılarında ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
17: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
0: Balıkesir'de zeytin hasadı başladı. Üreticilere göre bu yıl hasat yoğun geçecek. Dallarda zeytin bolluğu yaşanıyor. Bu kapsamda Edremit'te hasat festivali düzenlendi. Festivale katılan üreticiler ise artan maliyetlerden şikayetçi.
7: Ağaç dalları doldu, yoğun yemek isteyen çalışma başladı. Balıkesir'de zeytin hasadı sürüyor. Edremit'te festival düzenlendi. Katılımcılar çeşit çeşit zeytin ve zeytinyağı denedi.
18: Ben en çok kırma zeytin seviyorum çünkü ilk hasattır. Kırmanın tadı başkadır.
19: Bu sene gerçekten ürünler çok güzel, bol da olacağı benziyor. En çok erken hasat tercih ediliyor. Olgun hasat da yemekler için kullanıldığı için o da daha çok tercih ediliyor.
7: Bu yıl rekortenin yüksek olması fiyatlara yansıdı. Bolluk nedeniyle zeytin ve zeytinyağı ücretleri düştü. Bu duruma farklı kalemlerde artan maliyetler de eklenince üretici sezonun zor geçeceğini düşünüyor.
20: Bu sene 500 bin tonu geçecek Türkiye'nin zeytinyağı üretimi. Ama biraz maliyetler yüksek, üretici biraz sıkıntılı. Fiyatlar 2 yıl önce 300 TL civarındaydı litrede. Ama şu anda 2 yıl öncenin bile rakamının çok altında 220 liralar civarında. Bu da maalesef toplama maliyetleri, işçilik maliyetlerinin çok çok altında kalıyor bu rakam.
1: Zeytin fiyatları şu anda belirsizliğini koruyor. Maalesef tüccar çok düşük fiyattan zeytinleri toplamaya çalışıyor. Ama maliyetler çok yüksek. Ürettiğimiz yağın biz bize maliyetine bakarak fiyat belirleyeceğiz. Erken hasatlarda 10-11 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Bunun maliyeti 600-700 lirayı buluyor.
7: Zeytin üreticileri fiyatların işçilik maliyetleri

0: son ilan edildi. Antalya Deklarasyonu'yla jeopolitik gerilimlere karşı uzayın tarafsız bir barış ve ortak insanlık mirası sahası olarak korunması yönündeki kararlılık imza altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum diyerek diğer ülkelere çağrı yaptı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Anadolu'dakiler projesi kapsamında kurulan pazarda ziyaretçilere gelenek ve geleceği bir arada deneyimleme imkanı sundu. Kongrenin son gününde 11 binden fazla teknoloji tutkunu, öğrenci ve vatandaşlar da alana giderek çalışmaları yakından görme fırsatı buldu. Kongreyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın bir çatışma alanı değil, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz dedi. Bir sonraki kongre 2027 yılında Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenecek.
1: Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran Isaias kasırgası geride 4 ölü ve yıkım bıraktı. Ülkenin güneybatısındaki 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor.
0: Ağaçlar, kamyonlar, tırlar devrildi, evler, iş yerleri hasar gördü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu eyaletlerinden. Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletleri hafta sonu Isaias kasırgasının etkisi altına girdi. Kasırga bölgeye ölüm ve yıkım getirdi. Şiddetli fırtınada 4 kişi öldü. Elektrik nakil hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor. Florida'da bir havalimanıyla benzin istasyonu da hasar gördü. Meksika körfezindeki petrol ve doğalgaz üretimi de kasırgadan olumsuz etkilendi. Üretim platformları tahliye edildiği için petrol üretiminin %69'u, doğalgaz üretiminin %57'si durdu. Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil ham petrol sağlanmasına onay verdi. Kasırga karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüştü. Isaias, Atlantik kasırga mevsiminin ilk kasırgası. Amerika Birleşik Devletleri'ni 2024'ten bu yana vuran ilk kasırga olma özelliği de taşıyor. Kasırgaların gecikmesi, El Niño olarak bilinen hava olayının şiddetini artırmasına bağlanıyor. El Niño, Atlas Okyanusu üzerinde fırtınaları parçalama eğiliminde olan güçlü dikey rüzgar kırılmaları yaratıyor. Bu yıl Atlantik havzası genelinde neredeyse rekor düzeyde güçlü rüzgar kırılmaları görülüyor. El Niño, Büyük Okyanus'ta ise tam tersi bir etki yapıyor. Rüzgar kırılmalarını zayıflatarak fırtınaların büyümesine yol açıyor.
1: Güneş ve sıcak hava etkisini yarından itibaren soğuk hava dalgasına bırakıyor. Yurt genelinde sağanak etkili olabilir. Hal böyle olunca İstanbullular yazdan kalma sıcak havanın keyfini pazar günü sahillerde ve parklarda çıkarttı.
2: 10 Ekim denize mi girdiniz?
3: Evet, biz Kasım'da da giriyoruz, bekleriz Kasım'da.
2: Nasıl peki su?
3: Harika, mükemmel.
2: Şu anda İstanbul'da adeta yaz havası yaşanıyor. Hava sıcaklığı 25 dereceyi gösteriyor. Yarın yine pazar keyfi yapmak için gayet uygun. Gün yine bol güneşli ve sıcak geçecek.
4: Güneşli geçen günlerin ardından hafta başı itibarıyla hava kapanacak.
5: Gelsin, yağmur iyidir. Barajlar dolar. Sular eksik zaten. İyi olur yani.
6: Şu soğukların gelmesi çok kötü etkiliyor bizi. Çocukla yazları gezmek güzel ve eğlenceli oluyor. Kış biraz zorlu geçecek gibi gözüküyor. Hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.
4: Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava nedeniyle günün ikinci yarısında hava aniden değişecek. Sıcaklıklar 16-17 derecelere düşecek.
7: Sonbahar artık. Sonbaharda yaşayalım. O güzellik, yağmur da güzel.
4: İstanbullular güneşli havanın tadını sokaklarda çıkardı. Pek çok kişi sahillere ve parklara akın etti.
8: Vallahi yazdan kalma günleri yaşıyoruz. Biz de çocuklarla beraber işte balık tutmaya geldik. Çok güzel bir hava, İstanbul havası. Günümüzü geçiriyoruz, mutluyuz.
9: Güzel geçiyor ama balık tutamadık ya.
2: Balık yok mu bugün?
9: Evet, yok. Seviyoruz yani burayı. Geliyoruz, kahvaltımızı da burada yapıyoruz.
10: Vallahi güzel geçiyor, şimdi onu diyoruz.

0: İstanbul gerçekten güzel şehir. Biz de arkadaşımla fırsat bildik. Ben şöyle hatırladım. Bir dedik, Boğaz sefası yapalım. Biliyoruz yağmurda geleceğini ama her mevsim bizim için güzel vallahi.
1: Yağmuru sever misiniz? Geliyor pazartesi.
2: Duruma göre. Bu havalar daha tercihimiz tabii. Yağmurda olması lazım yani.
3: Karadeniz'deki palamut bolluğu Trabzon'da da tezgahları dolduruyor. Balıkçıların her sabah balık halindeki hummalı çalışmalarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
4: 37 lira.
5: Yaz abi.
4: 37,5.
5: Yaz abi.
4: 38.
5: Yaz.
6: Akşam denize açılıyorlar. Ağlarını denize bırakıyorlar. Denizden çıkan palamutlar mezatlarda alıcılarını bekliyor. Trabzon'da palamut mesaisi hız kesmeden sürüyor.
7: Bu sene çok bol palamut var. Yani daha bu başlangıç diyebilirim ben. Çünkü bu bahar soğuklarda biraz da sıkışıp topu haline girecek. 10 bin kasa bir alan olacak ya.
6: Trabzon'da balık sezonunun gövde ürünlerinden palamutta bu yıl bolluk var. Balıkçıların mesaisi ise epey zorlu.
8: Karadeniz'de balıkçıların palamut avı tam gaz devam ediyor. Trabzon Akçakale'de balıkçılar akşamın erken saatlerinde suya açılıyor ve palamutları avlıyorlar ve sabah ezanına yakın saatlerde de geri dönüyorlar ve ardından mezat başlıyor.
9: Her ağ kurduğumuz zaman bir saat bekliyoruz. Bir saatte bir ağ kaldırıyoruz, tekrar kuruyoruz. Bir saat yine bekleyip tekrar ayağımızı kaldırıp tekrar balık varsa ona göre çalışıyoruz.
6: Gece boyunca denize kalan balıkçılar sabaha karşı kıyıya dönüyor. Toplanan balıklar Trabzon balık haline götürülüyor. Balıklar burada açık artırmayla satılıyor.
8: Akşamın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar artık son buldu ve toplanan balıklar burada Trabzon balık halinde artık satılığa çıkmış durumda. Burada mezatlar kuruluyor ve burada toplanan balıkların aynı zamanda meyveleri de toplanmış oluyor. Bu büyük zorluklar, büyük meşakkatlerle toplanan bu balıklar burada artık satışa sunuyor. Saat 04 sıralarında sabaha karşı erken saatlerde balık hali büyük bir kalabalıkla bizleri karşılıyor.
6: Hadiye kilogramı yaklaşık 40 liradan satılan palamut, tezgahlarda ise 100 liranın üzerinde bir fiyattan alıcı buluyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
13: İyi günler. Biliyorsunuz bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha gözden geçirmek ve daha bilinçle kullanmak. Yine benzer iki sözcüğümüz var. Dahi ve dahi. Bu birbirinin aynı ancak söylenişleri farklı iki sözcüğümüz sık sık karıştırılmakta ve biri diğerinin yerine kullanılmakta. Bir örnek verelim. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Hangisi doğru? İsterseniz karar vermeden önce sözcüklerin anlamlarına bakalım. Uzatmasız söyleneni, yani dahi, de da anlamında ve de kimi durumda bile yerine kullanılır. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Diyet yapıyormuş ama tatlı bile yemiş. Ünlüleri uzatılarak kullanılan yani dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamındadır. Einstein bir dahiydi. Görüldüğü gibi sözcüklerin tam anlamları bilindiğinde karıştırmak olanaksız. Ancak şöyle bir şey dikkat çekiyor. Yanlış söylenen sözcük dahiden çok dahi sözcüğü oluyor. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Evet, ikisi de yanlış. Ama artık doğru söylenişi biliyoruz. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Özetlersek, dahi de da anlamında, dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamında. Oyuncaklı bir tümceyle bitirelim mi? Messi'ye dahi, dahi diyorlar. Hepinize iyi günler.
10: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
14: Ne? Nasıl? Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
15: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
5: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
15: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
14: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
5: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
15: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
14: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
5: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
15: siz
5: da.
15: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
5: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
10: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Reklam.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
17: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
18: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
19: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
20: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Reklam.
21: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
22: Pazartesi Lodos ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
21: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Amerikan Başkanı, derhal geçerli olmak üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir ifadesini kullandı. İki ülkenin savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın diye ekledi. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Amerikan medyasına konuştu. Zelenski, Trump'ın açıklamasının kendisi için de yeni bir haber olduğunu söyledi. Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir uzman çavuş şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarını fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci oluşturması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçlar da değerlendirilecek. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
1: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Manisa'da gerçekleşen trafik kazasının ardından gözaltı sayıları arttı. NTV bölge muhabiri, bölge temsilcisi Merihak bize son bilgileri aktaracak. Merihak, nedir son bilgiler?
2: Her an özellikle yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılması çalışması devam ederken, bir yandan da Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında çalışmaları devam ediyordu. Bir önceki yayında da belirtmiştik. Akın Gürlek Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda da yer aldı. 3 Cumhuriyet Savcısı olayı soruşturmak için görevlendirilmişti. Toplanan deliller kapsamında jandarma bilirkişinin, jandarma otoyol ve trafik bilirkişilerinin vermiş olduğu bilgiler ışığında olaya karışan araçların şoförleri gözaltına alındı. Öncelikli olarak aracı kullanan MA ki hafif yaralıydı, o gözaltına alındı. Yine tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M'ye de gözaltına alınanlar arasında tır şoförü EK'nın da gözaltına alındığı ve hastanede de tedavisinin sürdüğünü belirtmemizde yarar var. Tabii adli tıp çalışma yapacak. Ölüm nedenleriyle ilgili otopsi işlemlerinin gerçekleşeceğini belirtelim. Daha sonra cenazelerin ailelere teslim edilmesini bekliyoruz. Yine bu kapsamda araçlar kaldırıldı. Şu an için o bölgede, kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışmaları var. 10-15 dakika içerisinde trafiğin yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Sadece Akhisar İstanbul İzmir otoyolunun Akhisar Saruhanlı kısmının trafiğe kapalı olduğunu, bu bölümden gelenlerin ya da bu yoldan gelenlerin Akhisar'dan devlet yoluna gönderildiğini belirtelim. Toparlayacak olursak, sabah saatlerinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmalar var ve şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınmış durumda Erhan.
0: Evet, NTV bölge temsilcisi Meri Hak son gelişmeleri aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Çiftçinin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları da vardı.
3: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
3: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Bakan Çiftçi, KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
3: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
1: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren Çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın seçim yapması gerektiğini söyledi. Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını önerdi. Açıklama Trump'la Putin arasındaki telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi. Trump benzer açıklamaları aynı gün içinde iki kez yaptı.
4: Bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanı geldi.
1: Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi. Amerikan yönetimi telefon görüşmesinden sonra Rusya'ya yaptırımları hafifleten dizel anlaşmasını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'ya yaptırımların hafifletilmesine sert tepki gösterdi. Rusya, dizel ihracatına yaptırımın kaldırılmasına Zaporijya'ya 5 bomba atarak teşekkür etti dedi. Trump ise Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırılarını gündeme getirdi.
4: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
1: Trump, Rusya'nın dünya genelindeki mazot arzının büyük bir kısmını karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırıları için bir an önce kesse iyi olur dedi. Sözü Zelenski'ye ve seçime getirdi.
4: Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneririm. Zelenski pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense yapmıyor. Bence seçim yapmalılar.
1: Trump aynı açıklamayı aynı gün içinde iki kez yaptı.
4: Kendisi bu meseleyi defalarca çözebilirdi. Seçim yapmalı ve petrol fiyatlarını yükseltmemeli. Zaten elinde yeterince imkan var.
1: Trump yönetiminin Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasına Avrupa'da tepkili. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas, Rusya'ya yaptırımı hafifletmenin zamanı değil, Avrupa yapmayacak dedi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Zelenski'yi arayarak ülkesinin Rusya'ya yaptırımı sıkılaştıracağını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'dan da Zelenski'ye destek geldi. Sibiga, Zelenski için Ukrayna halkının desteğine sahip. Seçme hakkı onların dedi. Rusya, Ukrayna'ya bir hafta içinde 3 kez ölü sayısının yüksek olduğu saldırılar yaptı. Moskova dizel anlaşmasından sonra Zaporijya'yı vurdu. 3'ü çocuk 20 kişi öldü. Çarşamba ve Perşembe günkü saldırılarda da 80'e yakın sivil yaşamını yitirdi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katıldı. Türk devletlerinden gelen gençlerin sorularını yanıtladı.
5: Biz Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaklaşık 4 milyondan fazla Kırım Tatar Türk'ü bulunuyor arkadaşlar. Tüm Kırımlı kardeşlerimizin istek ve talepleri de bizim her zaman başımızın üstündedir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin işgal altında gördüğü Kırım'a çok önem verdiğini vurguladı. Programda gençler de Zorlu'ya talep ve sorularını iletti. Türkiye'ye staja gelindiğinde maddi destek sağlanıp sağlanmayacağı sorular arasındaydı.
5: Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde bu projeyi biz çalışıp hemen girişimini yapalım.
1: Program kapsamında yapılan oturumların ardından 11 maddelik sonuç deklarasyonu yayınlandı. Buna göre Türk Dünyası Gençlik Buluşması 2027 yılında Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere yayılması, Orhun Değişim Programı'nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması da deklarasyonda yer aldı. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin, gençlik kamplarının, saha işbirliklerinin, dijital İpek Yolu projesi ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi de sonuçlar arasında.
0: Sevgili seyirciler, sabah saat 11.11'de meydana gelen Manisa'daki kazaya ilişkin kaza anına ait bir görüntü var. MOBS kamerası muhtemelen. Görüyorsunuz otobüs, tur otobüsü kavşağı kaşırdıktan sonra yaklaşık 350-400 metrelik mesafeyi kat ettikten sonra geri geri gitmeye çalışıyor. Geri geri gittiği noktada bir kavşak aslında. Arkadan gelen tır da bakın hiç fren yapmadan araca böyle arkadan çarpıyor ki muhtemelen tır sürücüsü o kavşakta diğer otobüsü son anda fark ettiği için fren yapamadı. Tam bir kör nokta diyebileceğimiz bir yer. Otobüs şoförünün bu hamlesi, bu manevrası kazayı başlatan hareket oldu ne yazık ki. Sosyal medyada da oldukça konuşulan cinayet gibi kaza tabiri kullanılan bir olay bu. Ne yazık ki işte kaza anına ilişkin en net görüntü bu. Burası İzmir, İstanbul-İzmir otobanının Manisa kesiminde bulunuyor. İşte burada otobüs duruyor, kavşağa geçirdiğini düşünerek duruyor. Akhisar'a gitmek için kavşaktan ayrılacak ama kavşağa çok geçmesine rağmen geri geri gitmeyi doğru buluyor. Bu riski göze alıyor otobüs şoförü ki gözaltında kendisi. İşte o sırada tam geriden bir kavşak, yine aynı nokta burası. Otobanın düz olduğu noktalardan değil, kör nokta diyebileceğimiz bir yer. Tır tüm hızıyla ve ciddi bir yükle otobüse doğru ilerliyor. En sağ şeritte işte otobüste görüyorsunuz yavaş yavaş geriye geliyor. Zaman zaman sanırım emniyet şeridinde duruyor. Daha sonra sağ şeridi tam ortalamasa bile emniyet şeridi çizgisiyle en sağ şeridin ortasından ilerliyor. Bu noktada da tır sürücüsü tam bir kavşak noktası olduğu için otobüsü uzaktan göremiyor. Uzaktan göremediği için Bakın geliyor, kavşağa döner dönmez zaten saniyeler içerisinde otobüsü görse bile çok ağır yüklü bir araçtı. Kereste vardı dorsesinde tırın. İşte hiç fren yapmadan otobüse çarpıyor ve otobüsün arka tarafı bu çarpmanın şiddetiyle yaklaşık olarak 3-4 metre akordeon gibi koltuklar birbirine yapışıyor adeta ve ne yazık ki 11 vatandaşımızı, işte otobüsün arka tarafında oturan vatandaşlarımızı bu kazada kaybettik. 27 yaralı var. Yaralılardan da birinin durumu ağır. İşte 11-11'de İzmir İstanbul otobanının birkaç yıl önce açılan ve burada oldukça hız limitinin yüksek olduğu bir otoban burası. Otomobiller için 140 kilometre bir hız limiti var. Tüm araçlar bakın oldukça hızlı hareket ediyorlar. Otobüs de tüm bu risklere rağmen kavşağa 400 metre gibi uzun bir alan diyebileceğimiz noktada geçmiş olmasına rağmen içerisindeki yolcuları da riske atarak burada geri geri gidiyor. Şimdi trafik güvenliği uzmanı Özgür Şener telefon attığımızda kazanın olma şekline ilişkin bize değerlendirmeler yapacak. Sayın Şener, gerçekten cinayet gibi diyebileceğimiz bir kaza türü bu. Yani 140 kilometrelik bir hız limitinin olduğu otobanda otobüs şoförü 400 metreye yakın bir mesafe geçmesine rağmen tam da kavşak noktasında geri geri giderek otobanda böyle bir riski oluşturuyor ve tır şoförü de siz de görüyorsunuz muhtemelen hiç fren yapmaya fırsat bulamadan kavşağa döner dönmez otobüsü arkadan çarpıyor. Neler söylersiniz efendim?
6: Evet, tabii çok üzücü. Şimdi tekrar tabii şimdi bu görüntüleri bekliyorduk aslında. Hani yeni çıkacak görüntüleri. Tabii içimiz parçalanıyor bir taraftan ama yani tam da söylediğiniz gibi yani tam virajda yakalanmış ve hiçbir şey yapamadan çarpmış. Yani hangi hızla gidiyorsa o hızla maalesef otobüsü arkadan çarpmış gibi görünüyor. Yani burada tabii hani bazen sözün bittiği bir yer oluyor. Yani bütün bunların peş peşe, bütün bu olay zincirinin peş peşe gelmesi tabii çok üzücü. Ama söylediğiniz çok doğru. Yani neredeyse hiçbir durma emaresi olmadan, herhangi bir frene dokunmadan neredeyse zaten kazaya karışmış maalesef.
0: Bir de şimdi görüntüleri analiz ettiğimizde belki de yolun en riskli, en kazaya mahal verebilecek noktasında yaşanıyor bu. Yani bütün olumsuz bileşenler bir araya gelmiş ve bu kaza meydana gelmiş gibi görünüyor, değil mi? Mesela daha düz bir alanda, otobanın daha görünür bir noktasında bu otobüs geri geri gelse belki bu kaza meydana gelmeyecek, öyle değil mi?
6: Şimdi zaten bizim hani iş güvenliğini de yol güvenliğini de konuştuğumuz bir tabir vardır. Aslında kaza oku çıkıyor ve işte bu bir sürü aradan geçiyor ve gidip maalesef saplanıyor. Yani o aradaki bütün tedbirler aslında o kaza oku dediğimiz okun bir yerde takılmasını sağlayacaktı. Ama çok güzel tarif ettiniz. Yani burada bütün olmaması gereken şeyler peş peşe gelmiş ve tabii 11 kişinin vefat ettiği bir kazadan bahsediyoruz. Hani o anlamda gerçek bir kaza kökü analizi yapmadan konuşmanın da çok kolay olmadığı bir durumdayız tabii. Ama burada yani çarpışmanın şiddetine ve çarparak aslında aracı devirmesine bakınca tabii çok büyük bir şiddetin geldiği gözüküyor yani orada. Tabii şeyi de bilmiyoruz. Hani yani dediğim gibi şu an aracın hızını bilmiyoruz. Arkadaki sürücü gerçekten sürüşte ne kadar sürüşteydi? İşte bizim dinamik sürüş dediğimiz yani sürüşü tam anlamıyla yapıyor olmak, etrafından haberdar olmak durumunun neresindeydi? Bütün bunları tabii göremiyoruz. Yani bu çalışmalarda yani bizim yaptığımız bütün kaza köksep araştırmalarında tabii taşıtlardaki özellikle kamera sistemlerine alınan bilgiler çok daha ciddi bilgiler veriyor. Şimdi dışarıdan tabii hala görüyoruz ama aracın içini göremiyoruz. Yani şu an şoför, arka taraftaki şoför ne durumdaydı? Neden acaba o kadar mesafe olsa da bir virajdan çıkıyor olsa da önündeki bir aracı göremedi? Hızını bilemiyoruz. Buyurunuz.
0: Sözünüzü kestim ama şöyle de bir gerçek var. Özellikle bu tür çekici araçlarını kullanan şoförler, bu araçları kullananlar ani manevra yapmaktan çok kaçınıyorlar. Çünkü aracın devrilmesi, alacağı riski hep düşünürler. O anlık, saniyelik, belki milisaniyelik bu aracı sağa kırarsam devrilecek düşüncesi bile bu kazaya neden olmuş olabilir, öyle değil mi?
6: Ya biz orada tabii çok doğru bir yaklaşım. Yani normalde hiç bilmedik. Aslında çoğu zaman belki fren bile yaptıklarında aslında aracın devrileceğini düşürürler. Ama burada tabii çok göz göre göre bir durum var. Normalde ya bizim beklentimiz aslında bir fren yapılması. Yani bunu görmesi ve gördükten sonra da ne kadar gücü varsa o kadar güçlü aslında fren yapması. Daha çok ağır vasıta sürücüleri frenden de korkarlar. Bu hızdaki bir araçla fren yaptıklarında sanki araç devrilecek gibi düşünürler ama öyle olmaz. Ama burada tabii şoförün tarafından bakınca, yani çekici şoförün tarafından bakınca gerçekten ne hissetti, ne yaptı, o an sürüşte miydi, nereye bakıyordu, tabii bu bütün bunları bilmek lazım buna doğru yorum yapmak için. Ama şu an, hani şu an izlediğimiz bu yeni bir görüntü, bu görüntüye bakınca bir şey göremiyoruz tabii, bir yavaşlama emaresi göremiyoruz. Tabii olay yerinin incelenmesi çok önemli bu anlamda. Yani olay yerinde bir fren izi var mı? Arkadaki taşıtın, gelen taşıtın bir fren izi var mıydı çekicinin de öyle mi fren yaptı? Yani aslında yaptı ama yetmedi mi? Tabii ki onu değerlendirmek lazım. Tabii bizler televizyon üzerinden sizlerle beraber değerlendirme yapıyoruz ama olay yeri çok kritiktir bu tip işlerde. Yani olay yerini görüp olaydaki bütün şeyleri, oradaki kanıtları izlediğiniz zaman ancak gerçek bir fikre sahip olabilirsiniz. Ama buradan göründüğü kadarıyla hani duraksama ya da yavaşlamadan bahsetmek çok mümkün değil gibi görünüyor.
0: Peki, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, siz de görüyorsunuz kazanın meydana geldiği anlara ilişkin görüntüler ekrana geldi. Şu anda 3 kişi gözaltında, tır şoförü ve otobüsün şoförü, bunların içerisinde. Bu soruşturmaya ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi biz veda ediyoruz. Saat başında NTV ekranında Canan Aslan olacak. Mutlu akşamlar efendim, hoşça kalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sıra dışı hayatlar.
8: Ben Göksel, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum, ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi, fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullan okumaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar ta ki. Okula başladıktan sonra aslında bir dakika ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun o neden sorusunu sorma. Eve geliyorum annem nereye soruyorum benim bacağım neden böyle ben böyle neden böyle doğ Allah neden böyle beni böyle yapmış gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Bana çok soruluyor. Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan da ediyorum. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan. Denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller hani. Bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela ne bileyim ben ayağımı bir hareketle oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden. Ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek.
7: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: enriquece sanando.
1: Sahneyi yalnızca bir eğlence alanı değil, toplumun aynası olarak gören bir ustayı, Muammer Karaca'nın yaşam öyküsünü dinliyor, mizahın gücüyle dönemin nabzını tutan sanat anlayışını keşfediyoruz. Anlatan, akademisyen Nilgün Firdinoğlu.
2: Muammer Karaca'yı aslına bakarsanız uzun yıllar sahnede kalmış popüler bir komedyen ya da hepimizin bildiği gibi, yani onu tanımayanların, yani ona yetişemeyenlerin bile bildiği gibi Cibali Karakolu ile özdeşleşmiş bir oyuncu olarak hatırlamak bana kalırsa Türk tiyatrosu tarihi bağlamında eksik olacaktır. Aslında Karaca'yı bugün yeniden düşünmemizi ilginç kılan şey Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun farklı damarlarının onun kariyerinde birleşmiş olması aslına bakarsanız. Aslında operetten revüye, Darülbedai'nin batı tarzı klasik modern metinlerinden popüler komediye, hicve kadar bir sürü alanda bunlar içerisinde, bu türler içerisinde hareketli bir tiyatro hayatı olması. Topluluk kuran, ciddi önemli repertuarlar oluşturan, oyuncuları çevresinde toplayan, kendi seyircisini yaratan ve nihayetinde kariyerinde 1950'lere geldiğinde, 55'e geldiğinde kendi mekanını kuran bir çok yönlü bir sanatçı. Aslında bazen tiyatrocular tiyatrocu denmesinden hoşlanmayabilir ama belki tiyatrocu denilecekse önemli bu lafı ya da işte niteliği hak eden insanlardan biri, çünkü çok yönlü. Muammer Karaca Tiyatrosu Beyoğlu'ndaki aslında Türkiye'deki özel tiyatro tarihinde ikinci özel girişim. Bu şimdi bile öyle ama o dönem için çok radikal bir girişim. Aynı zamanda bu modernleşmeyle birlikte oyunculuk ve tiyatro sanatına giren bir takım batı tarzı tiyatroyu sadece benimsemiş ve mekanik olarak onu yapan değil, aynı zamanda onu geçmişten gelen, kendi geleneğinden gelen oyunculuk anlayışıyla, yani Tuluat'la da birleştiren bir çok yönlü, çok tırnak içinde söylüyorum, star bir oyuncu olduğu için de, yani bir oyuncu kimliğiyle de yakından incelenmesi gereken bir insan olduğunu düşünüyorum, bir sanatçı olduğunu düşünüyorum Muammer Karaca'nın. Kariyeri boyunca çok farklı tiyatrolarda çalışmış ve bunlar arasında aslında bir hiyerarşi de kurmamış. Bu anlamda da çok önemli. Onun tiyatrosu bence çok tırnak içinde aslında bizim 19. yüzyılın ikinci yarısından ve 20. yüzyılın başında tiyatromuzdaki o gördüğümüz batı ve doğu formlarının, yani bize ait formlarla batılı formların bir araya geldiği melez bir tür olan Tuluat'tan çok beslenen bir tiyatro. Ama şeye bakarsak, aslında kısacık bir Muammer Karaca'nın içine doğduğu ortama bakarsak bunu çok daha net görebiliriz. Burada da neyi kastediyorum? Aslında 1905 ya da 6, bazı kaynaklarda 5, bazı kaynaklarda 6 diye geçiyor. Muammer Ruşen adıyla doğuyor. Veterinerlik öğrenimiyle başlıyor. Bu da çok enteresan gelir bana, çünkü çok önemli, onun da ustaları arasında olduğunu düşündüğüm Komiki Şehir Naşit'in de aslında bir veterinerlik okulu hikayesi var. Fakat hiç ikisinin de karakterlerine uymadığı için orayı bırakıyorlar. Aslında Muammer Karaca Sahir Operetinde başlıyor. Sahir Operetinde, Celal Sahir'in operetinde ilk kez sahneye çıkıyor. Ama sonrasında bazı Basri Rıza'ya aktardı. Hatta ilk açıldığında Muammer Karaca Tiyatrosu'nda duvara astı ve hocam üstadım dedi. Kelasan'ın kumpanyasında öğrenciyken sahneye çıktığını söylüyor, aktarıyor anılarında. Kelasan'ın kumpanyası da dört başı mamur bir Tuluat kumpanyası aslında. Yine 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar devam etmiş çok önemli bir Tuluat kumpanyası. Orta oyunu Tuluat kumpanyası. Temelde, yani buraya ait gösterim kültürlerinden. Sonrasında 1924'te Darülbedai'ye giriyor. O zaman bir ferah dönemi var. Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları. Onlar birlikte Darülbedai'de çok tırnak içinde, yine batı tarzı tiyatro terminolojisinde kullanılır, komediyle drama ayırmak için ciddi oyunda da yer alıyor. Sonrasında 1930'da Süreyya Operetine giriyor. Bu çok uzun ömürlü bir operettir. Operetten sonra tekrar Darülbedai'ye dönüyor ve asıl süksesini yarattı, yani kendini gösterdiği prodüksiyon ise 1942'de Safiye Ayla'yla birlikte oynadığı, Rey kardeşlerin yazıp bestelediği Alabanda revüsünde oynamasıyla çok tanınırlığı artıyor. Ben de...

0: Yani 40'lara kadar aslında hem operet var, hem revü var, hem işte dediğimiz gibi Darülbedai'nin o daha strict, daha kuralcı Muhsin Ertuğrul yönetimindeki şeyi var, sahnelemeleri var, klasik modern metin sahnelemeleri var. Bunlar arasında sürekli hareket halinde, en başta söylediğimiz gibi. Saydığımız isimlere bakarsak her alanın en önemlileriyle çalışma fırsatı buluyor. Yani Kelasan'la tamam çocukken görmüş olabilir ama Muhsin Ertuğrul'la, işte Rey kardeşlerle, ondan sonra Avni Dildigil'le vesaire çok önemli isimlerle çalışıyor ve bu oyuncu için müthiş bir imkan. Dolayısıyla burada da şeyi görüyoruz aslında, onun sanatına yansıyan tarafı ne? Bütün bunlar arasında aynı zamanda bir sanatsal tat da oluşturmuş oluyor. Fakat tabii ki Darülbedai'den ayrılıyor. 45 çok önemli bir eşik. Ses tiyatrosuna giriyor. Ses tiyatrosunda da 45'te ayrılıyor oradan ve kendine bir Melk adıyla bir operet topluluğu kuruyor. Bununla da aslında bayağı bir turnelere vesaire gidiyorlar. Bu da bence çok önemli. Muammer Karaca sadece İstanbul seyircisinin bildiği, ettiği bir tabii ki oyuncu değil. Türkiye çapında turnelerde çok tanınan bir isim. Hatta bazı gazete haberleri var kendisiyle ilgili. Gazete mesela 3 gün üst üste geliyor, gelmekte olan diye Muammer Karaca'nın Ankara'ya turneye geleceğini sürekli olarak okurlarına müjdeliyor. Beklenen bir şey aslına bakarsanız. Her yerde beklenen, şehre gelmesi için arzu edilen, teveccüh gösterilen değerli bir sanatçı. Halk onda alışageldiği bir oyunculuk formuyla birlikte tanıdığı, bildiği, kendisini kendi etrafından da gözlemlediği tipleri sahnede görüyor. Bu onun aslına bakarsanız halkla kurduğu iletişimle de önemli. Çünkü tuluat dediğimiz şey müthiş bir seyirci iletişimini gerektirir. Yani seyirciyle müthiş bir kontak halinde olmanız lazım. Çünkü ve bunu da yine hakkındaki belgesellerde, yazılanlarda da görüyoruz. Muammer Karaca için olmazsa olmaz olan seyirci. Yani seyirciyle çok kontak halinde bir oyun gerçekleştirdiğini, seyircinin tepkilerini çok önemsediğini, çünkü tuluat bunu gerektirir. O geceki seyircinin nasıl diyeyim, niteliği diyeyim, tavrı diyeyim, şeyi belirlediğini, performansı belirlediğinden bahseder. Seyirciye müthiş bir saygısı vardır ki bu sanırım açılışta yaptığı konuşma metni de okunmuş. O metinde de bundan bahseder. Yani bu burası sizin sayenizde oldu der. Çünkü aynı zamanda bütün oradan kazandıklarıyla Muhsin Ertuğrul'un da dediği gibi hayatını törpüleyerek, bütün yaşamındaki kazandıklarını oraya aktararak kurduğu bir yapı. Dolayısıyla seyircisine şükranla açıyor Karaca Tiyatrosu'nda. Önemli. Yani seyirciyi, çünkü o gelenekten geliyor. Seyirciyi dikkate alan bir performatif gelenekten, geleneksel tiyatroyu çok iyi bilen bir isim. Bu da önemli bu bağlamda. Bu bina bahsinde de tabii ki orada bir mimarın mahareti var. Ama öte yandan bunu bir talep eden bir tiyatro insanından da bahsediyoruz ki yine anılarında mimar olan Ferhan Doğan olması lazım. Mimar şeyden bahsediyor, gelenlerin bunu siz yurt dışından mı kopyaladınız, yurt dışından gezilerinizden mi aldınız binanın mimarisini diye söylemleri olduğunu belirtiyor. Bu da şöyle bir şey akla getiriyor. Bu bir talep meselesi. Neyi bir tiyatronun teknik olarak nasıl olması gerektiğini talep edilecek efsatta bir, çok yönlü bir tiyatro insanından da bahsediyoruz. Yani evet, mimarın marifeti söz konusu tabii ama bunu isteyen olabilmek de çok önemli.
1: Herkese sanat. Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Muammer Karaca'nın hayatı ve sanat anlayışını akademisyen Nilgün Feridinoğlu anlatıyor.

annesi memur bir aile. Bildiğimiz kadarıyla yedi kardeşin en küçüğü. O yüzden böyle şey deniliyor, hatta böyle neşeli bir çocukluk geçiriyor işte ailenin göz bebeği vesaire. Bir de tabii bir şey, Muammer Karaca'nın hayat hikayesiyle ilgili konuşurken hep şeyden de bahsedilir. İki kere bilindiği kadarıyla evleniyor. İlk evliliği de enteresan. Turnede tanıştığı bir valinin, yanlış hatırlamıyorsam, kızıyla evleniyor, Şükran Hanım'la. Hatta Şükran Hanım'la da o dönem gazetelerde röportaj yapılıyor. Şükran Hanım da oyunculuğa başlıyor. Tabii bir süre, hatta Muammer Karaca'nın hayatında bir ara var. Çünkü Şükran Hanım'ın yüksek bürokrat olan babası onun oyunculuk yapmasını istemiyor, damadını. Turhal'da bir şeker fabrikasında kısa süreli çalışıyor ama oyunculuk arzusu ve tutkusu o kadar büyük ki, ve bunun için bir sürü de tabii aşama kaydetmiş o zamana kadar. Oradan istifade ediyor. Sonra o evlilik de sürmüyor. Başka, ikinci bir evlilik yapıyor. Ama en nihayetinde yani birlikte olduğu eşini de o turnelerde, sahnede, yani onu da o anlamda teşvik edecek bir hikayesi var. Enteresan bir hikayesi var bu anlamda. Bu bugünkü tabirle bağımsız tiyatro diyoruz tabii ki. Devlet desteği olmayan, o zaman için özel tiyatro tabiri daha çok kullanılıyor tabii ki. Yani özel topluluklar. Bu vurgunun yapılmasının en önemli nedeni, bana kalırsa, oyunculuğu zaten su götürmez. Bununla ilgili kimsenin bir tartışması yok. Hatta bunu söylemeden geçemeyeceğim. 1949 yılında daha Cibali Karakolu'yla özdeşleşmemişken Muammer Karaca, Halide Edip Adıvar'ın bir hakkında bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Yani çok övgü dolu bir yazı. Muammer Karaca'nın aslında çok önemli bir iş yaptığını, bu işin de, yani oyunculuk bağlamında bu işin de gelenekselle modern komediyi bir araya getirdiğini ve bunu hiçbir şekilde mekanik iğreti durmayan bir yerden yaptığını, bu anlamda da bir tarafıyla da topluma da ayna tuttuğunu ve toplumun, seyircinin aslında sahnede kendisini gördüğünü, bu hiciv ve politik oyunlarıyla, bu anlamda da işte bir ayna metaforuyla açıklar ve Muammer Karaca'yı bayağı bir taltif eder. Onun dönemindeki başka eleştirmenler de, ama işte Halide Edip tabii çok önemli bir bakış sunuyor ve dediğim gibi Cibali Karakoy'la özdeşleşmeden, bu çok önemli. Yani onun oyunculuğuyla o kadar popüler olmamışken belki de bunu söylüyor.

Sahnedeki ışığı tartışmasız. Ama bence çok önemli olan dayanışma meselesi. Muammer Karaca bugün dahi zor görebileceğimiz bir dayanışma pratiğinin içerisinde o dönemki dirsek teması olduğu ya da olmadığı insanlarla. Biliyorsunuz yine orada Kenter Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu olmadan önce Yıldız ve Müşfik Kenter Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldığında, Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu'ndan istifa ettiğinde direkt bir mektupla bu tiyatroyu kurdum, sizindir, istediğiniz zaman gelebilirsiniz diyor ki keza hemen akabinde orada Kenter kardeşler oyun Muhsin Ertuğrul yönetiminde oyunlarını sahneliyorlar. Yani onlara bir aslında çatı açmış oluyor. Onun dışında yine dünya premierini, Keşanlı Ali Destanı 1964'te dünya premieri yine Karaca Tiyatrosu'nda yapılıyor. Yani o efsafta mekansal, fiziksel koşulların da ne derler, imkanlı olması sebebiyle. Ve burada sayamayacağımız birçok topluluğa ve oyuncuya da kol açıyor, kapılarını açıyor. Bu çok önemli bir şey. Mekanın Cumhuriyet'in ilanından beri, hatta daha öncesinden de aslında Osmanlı-Türk modernleşmesi tiyatro bağlamında en temel sorunlarından biri mekandır. Ve böyle bir şeyi elinde tutan birinin kesinlikle bu kadar açık, bu kadar kapsayıcı olması çok değerli bir şey. Ve ben şeyi düşündüm yıllar içerisinde, Muammer Karaca Tiyatrosu'nun sürekli olarak açık kalma talebi, yani entelektüellerden, sanatçılardan bu yönde neden sürekli olarak bir baskı var? Aslında bence biraz bununla da ilgili bir şey. Bunu üzgünüm, bir ayrıcalık gibi söylemiş gibi olacağım belki ama şu var, bu kadar dayanışan bir insanın kendisinin yokluğunda da o tiyatronun ayakta kalması için herkesin 70'lerde de 71-72'deki kriz sonrasında orayı terk ettikten

0: ilk oynanan oyunlara. Bir tarafta siz Cibali Karakol'unu oynuyorsunuz. Adnan Bey Duymasın'ı oynuyorsunuz. İşte Lahmacun Cumhuriyeti'ni oynuyorsunuz. Diğer tarafta sahnenizi neye açıyorsunuz? O dönem için gerçekten çok yeni olan UNESCO'nun sandalyelerine, Tennessee Williams'a vesaireye açıyorsunuz. Önemli Avrupalı yazarları açıyorsunuz sahnelenmesi için. Yani bu anlamda müthiş bir tiyatro öngörüsü olan, zevki olan da bir insan.
1: Beni nasıl buluyorsun?
2: Demirsen çok oluyorsun.
1: İsmim artık benim Ruşen.
2: Benim için memisin sen.
1: Memiş Ruşen, Ruşen memiş, bir kapıya çıkar bu iş.
2: Çıldırdın mı bilgenin, öğretin, ne haddin?
1: Bu şakadan haydi vazgeç, varır mısın bana er geç?
2: Bu teklifle kalpler dola, durur bütün akasuvar.
1: Senden, sen benden, sen beraber gibi. Ne güzel bir çift, mükemmel eşimiz. Senden, ben benden.
0: Burada bir hiyerarşi kurmayan, kendisini ciddi tiyatro yapmadığı için suçlamak demeyeyim ama eleştiren, hafif tiyatro tırnak içinde yaptığını söyleyen kitlelere de bir cevap niteliğindedir. Aslına bakarsanız Muammer Karaca'nın bu yıllar içerisinde yaptığı şeyler. Bir de şunu da unutmamak lazım bana kalırsa. Sadece şey değil, burada kendi buralı yönetmenlerle ya da işte ne bileyim uyarlamacı insanlarla çalışmıyor aslına bakarsanız. Mesela Musenidis, Yunanlı bir yönetmen, onu davet ediyor ve kendisine bir oyun yönetmesini istiyor. Ve burada da söylediği şey çok enteresan. Hatta yine bir espri konusu oluyor. Yine bazı eleştirmenler hani Cibali Karakolu'nu mu yönetecek Musenidis? Güzel Helen'i yönetmiş devlet tiyatrosunda. Yunanistan'da şu tragedyaları yönetmiş. Avrupa'da şunu yönetmiş diye. Orada da diyor ki bu çok ciddi bir şey bence. Tiyatro bir ilimdir ve bizim ilimde gelişmemiz lazım. O yüzden ben Musenidis'i davet ettim. Bir ahbaplığı da var 50'de Yunanistan turnesi. ...sinde tanışıyorlar vesaire, burada da görüşüyorlar muhtemelen. Onu davet ediyor ve onun yönettiği bir oyunda oynuyor. Bu da şu demek aslına bakarsanız bir tarafıyla. Yani sadece Tulaat istediği zaman betimli bir tiyatronun... ya o da bir İngiliz komedisi oynadığı oyun. Ama isterse onu da yapabileceğini, yapmak istediğini... kendini çok başarılı bir insandan bahsediyoruz değil mi? Yani bütün halk desteğini almış, bütün beğenileri almış. Cibali Karakolu dediğiniz şey 4000 kere oynanmış 1971 itibariyle. 4000. Dolayısıyla artık kapıyı kapatıp çıksa gitse kimse bir şey diyemez. Ama hala hazırda kendini geliştirmek, farklı topluluklardan onları seyretmek, onlarla bir şekilde bu sadece kapıyı açmakla sınırlı değildir. İlla ki orada bir provayı izliyordur, bir şey konuşuyordur. Bu anlamda da çok etkileşime açık ya da kendi beğenisi için. Her şeyi geçtim. Bunun için de bunları sağlayan bir insan aslına bakarsanız. Muammer Karaca'nın tabii ki doğrudan bir yazdığı metin olarak değil ama uyarladığı çok fazla metin var. Birlikte yazdıkları var Refik Korda'yla. Aslında birkaç tanesini sayabiliriz. Hani birçok tiyatroyla ilgilenen insanların da aşina olabileceği. Fuar Yıldızı, Lüküs Hayat oynadıkları ve işte içinde bulundukları üretim kadrosunda da. Katibin Karısı var, Cibali Karakolu var, Komiser ve Ötesi var. Etnan Bey Duymasın var. Milli İhtikar AŞ diye bir oyunu var. Lahmacun Cumhuriyeti var. Yenerbahçe Kulübü var. Prenses Hazretleri, Yetim İstanbul, Milli Fırtına, Merhaba Vatandaş, son oyunu. Bir sürü yine böyle Tulaat, Vodvil tarzında oyunlar içeriyor. Bunlar genellikle uyarlama olabiliyorlar ya da işte birlikte yazdıkları, yine Refik Kordan yazdı. Çok farklı insanlara ait olabilir tabii. Spesifik olarak künyelerini şu anda veremeyeceğim ama burada bir oyun seçmek istesek, üzgünüm tabii ki biraz belki bir açıdan klişe gelebilir ama birçok şey içinde barındırdığı için Cibali Karakolu. Çünkü Karaca'yı en çok hatırlatan oyun olması değil aslına bakarsanız. Onun tiyatrosunun birçok özelliğini içinde barındırdığı için. 51'de başlıyor, 71'e kadar 20 yıla yayılan bu temsillerde Cibali Karakolu yalnızca başarılı bir oyun olmaktan çıkarıyor. Bir seyirci olgusuna, yani aslında bir fenomene dönüşüyor kendi başına Cibali Karakolu. Bunu fenomen yapan şey de bu kaydın başlangıcından itibaren konuştuğumuz seyirciyi çok iyi dinlemesi, çok iyi gözlem yapması. O gözlemleri aktüel olarak oyuna her akşam yedirmesi, yani onunla çalışan Adile Naşit

0: olsun, işte ne bileyim Müjdat Gezen olsun, bir dönem çalışmış o da. Onların hikayelerinde Zafer Önen olsun, hepsinin altını çizdiği şey, çok iyi gözlem yaptı ve o gözlemleri güncel politika içerisinde hicivle her akşam metne olabilecek en üstürüklü biçimde, sadece işte bugün bu olay oldu, bunu geçireyim metinde ve de falan alkış alayım ya da işte övgü alayım gibi değil, metnin kendi yapısına uygun bir biçimde oraya entegre etmesi. Dolayısıyla halkın, kamunun, yani tiyatro kamusunun nabzını çok iyi tutması. Bunu çok iyi başarıyor. Metin artık hatta şöyle söyleniyor. Hani öyle bir noktaya geliyor ki Cibali Karakol'u, uyarlama bir metin biliyorsunuz. Fransızcadan uyarlanan bir metin. Düğün Gecesi adlı bir metinden uyarlama. Metin, kaynak metinle alakası kalmıyor. Yani matematiği dışında tabii ki yani. Kaynak metinden çok uzağa gidiyor. Ve Cibali Karakol'un da o günün bütün şeylerini, ne derler, toplumsal meselelerini görüyorsunuz. Her zaman bir eleştiri de olur. Onun hicvinin çok sempatik olduğu, kimseyi kırmadan yaptığı vesaire gibi. Bu da yine 4000 temsili açıklıyor. Çünkü bazı kendisini eleştirdiği kitlelerin bile, ki biliyorsunuz o zaman açılışa, yine bu tiyatronun açılışına Adnan Menderes'in de geldiğini biliyoruz. Yani eleştirdiği, hicvini yaptığı kurum ya da insanların bile teveccüh gösterdiğini, yani tebessümle çıktığını, kırılıp bozulmadığını söylüyorlar. Bunun da aslında o hicvi çok iyi yaptığından alakalı olduğunu söylüyorlar. Ben bunun da yine o gelenekle de ilişkili olabileceği gibi bir spekülasyon yapabilirim şu anda. Yani o da şu, beslendiği gelenek tuluatçılar saraylarda da gösterim yapan insanlar ve orada o iktidarla kurdukları ilişkide de aslında çok bir yandan naif, bir yandan incitmeden ama eleştiren bir tarafı da vardır. Sonrasında da bir sürü aktörün oynamak istediği, kendini, özellikle komedi aktörlerinin oynayıp kendini göstermek istediği bir yapım. Çünkü bir Muammer Karaca 4000 hikayesi var. Onu biraz aşmak da istiyor olabilirler. O da bir önemli bir şey, eşik gibi geliyor bana. Bir fenomene dönüşmüş önemli bir oyun diyebilirim.
1: Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Muammer Karaca'nın hayatı ve sanat anlayışını akademisyen Nigün Feridinoğlu'ndan dinledik. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Ülkesi sana. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: Reklam.
2: Doğa takvimi. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dinlediğiniz Kara Tavuğun Sesi. Almanya'da yapılan bir araştırmada katılımcılara kendilerine en iyi gelen kuş sesi sorulmuş. Sonuç, en iyi hissettiren, huzur veren kuş sesi tahminlerin aksine bülbülün değil, kara tavuğun sesi. Erkeği simsiyah gövdesi ve sarı gagasıyla dikkat çeken kara tavuğun, dişisi ise tüyleri gibi koyu kahverengideki gagasıyla kolayca kamufle olabilir. Zengin, dalgalı ve flütsü bir sesi var. Usta ütücülerden sayılıyor. Kara tavuğun neden iyi hissettirdiği, nasıl bir kuş olduğu ve sıralamaya giren diğer kuşlarla ilgili ayrıntılar için NTV Radyo'nun Şehir Kuşçuları programından 26 Eylül 2026 tarihli bölümü dinleyebilirsiniz. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi'nin Kuş Gözlem programı, kuşları gözleyerek doğayı keşfetmek için önemli bir kaynak. Unutmayın, kuşların yaşam alanlarındaki şartlardan nasıl etkilendikleri konusunda en önemli bilgi kaynağı kuş gözlemcileri, yani vatandaş bilimi. Gözlem notlarınızı kuş gözlem topluluklarıyla paylaşmayı unutmayın.
2: Doğa takvimi.
4: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
5: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara...
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
4: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Pazartesi Lodos ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19.
6: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saat 19 haberlerle karşınızdayız. Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Açıklamalarda hem saldırı kınandı hem de Suudi Arabistan'a olan destek vurgulandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barışla istikrara doğrudan bir suikasttır dedi. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi büyük önem taşıyor açıklamasını yaptı. Manisa'da kavşağa kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
7: Kavşağa kaçırdığı otobanda geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağa kaçırınca kaza meydana geldi.
8: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
7: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
6: Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında yaşanan bu kazanın ardından 11 kişi hayatını kaybetti ve 27 kişi yaralandı. Uzmanların bu kazanın nedenlerine ve alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerini paylaşalım şimdi.
9: 2016 yılı itibariyle otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. Yani 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu. Ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım. Bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir, araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi.
10: Bir taşıt boyutu var. Taşıt boyutunda yaklaşık bir yıldır Türkiye'de AİTM çatısı altında bir yönetmelik yürütülüyor. Bu yönetmelik aslında taşıtlara, özellikle yolcu taşıyan taşıtların tamamına kamera zorunluluğu getiriyor. Şimdi taşıtlarda zaten işte yayınlarda konuştuğunuz GSR1, GSR2 gibi teknolojilerden bahsediyoruz ama biz taşıtlara konumlandırdığımız teknolojilerle kazaları önlemeyi başarabiliriz. Bir kere öncelikle biz sürücülerin gerçekten bu farkını arttırmalıyız. Ama taşıtlarımıza koyduğumuz güvenlik sistemleriyle bunları önlemenin bir yolunu bulmalı ve bunları mutlaka taşıtlara konumlandırıp sürücülerin de bunu kullanmasını sağlamalıyız. Burada bu yönetmelik yaklaşık bir yıldır bekliyor ülkemizde ama zaten halihazırda bir kapalı sistem gibi, 112'ye bağlı bir sistem gibi kurgulanması düşünülüyor ama biz de ısrarla arka planda devletin ilgili kurumlarına diyoruz ki bunu mutlaka firmalara açmalısınız ve sürücülerinizi yakından bu sistemlerle takip etmelisiniz. Yani sürücünüz yorgun mu, yorgunlukla ilgili bir problemi var mı, doğru şeritte aracını kullanıyor mu? Yani aslında risk analizine doğru sürücü bazlı, sürücü tabanlı bir risk analizini yapmadan biz bu kazaların önlenmesiyle ilgili çalışmaları maalesef son dakikaya, son anda gördüklerimize bırakmak zorundayız. Aslında belki de biz doğru bir şekilde bu sürücümüzü analiz etseydik, sürücüyü belki de o otobüsün direksiyonuna geçirmeyecektik. İşin buraya kadar gitmesi lazım. Bu güvenli sistem yaklaşımının son maddesi de evet sistem. Yani aslında bu sürücülerin bağlı olduğu firmaların bu işi nasıl yönettikleri. Yani Türkiye'de bir filo yönetiminden bahsetmeye başlamamız lazım çok hızlıca. Sektör spesifik, LRS otobüs taşımacılığı, tur taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla beraber bütün ağır vasıta özellikle işi gereği taşıt kullanan herkesin bir sistemle, bir filo yönetim mantığıyla yönetilmesinin de önünü açmamız gerekiyor ki bir sonraki kazayı konuşmayalım diye.
6: Tokat'ta dün akşam 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı.
7: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
11: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mümarede sıçramalar oldu.
7: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
12: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
7: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz dedi.
7: Şubat ve Eylül ayları arasında 7818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81 ildeki suç örgütü uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
13: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
7: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazda, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.078 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
6: Müzik. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir ifadesini kullandı. İki ülkenin savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın diye ekledi. ABD Başkanı'nın açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ABD medyasına konuştu. Zelenski, Trump'ın açıklamasının kendisi için de yeni bir haber olduğunu söyledi. Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
7: Çelik konstrüksiyon köprü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Görüntüler Ağustos'ta büyük bir sel felaketine sahne olan Nepal'den. Çin ile Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
6: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo'nun akciğerinde küçük bir nodül tespit edildi. 71 yaşındaki Papa önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. Leo açıklamayı pazar ayini için Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa yaptı. Tıbbi kontroller sırasında doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede bir nodül tespit etti. Bu nodül çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda diye devam etti. Doktorların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi. Ameliyatın önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleştirilecek şekilde planlandığını belirtti. Uzmanlara göre akciğerde küçük ve lokal bir lezyonun iyi huylu olması ihtimali çok yüksek. Amerikan Thoracic Society'ye göre akciğer nodüllerinin %5'inden azı kanser, ancak risk yaşla, nodülün boyutuyla ve diğer faktörlerle artıyor. Leo, Selefi Papa Francis'in 88 yaşında ölümünün ardından geçen yıl Mayıs ayında Papa seçilmişti. 6 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 11 günlük Latin Amerika gezisine çıkacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kimlikle sigara satışı kararı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, kişisel verileri koruyan bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Memişoğlu, açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Yeni düzenlemeyi çerçevede ele aldıklarını belirtti. Amacımız başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır mesajını paylaştı. Ankara Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Oda Başkanı Gürsel Baran seçimlerinin Ankara İş Dünyası'nın temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
7: Ankara Ticaret Odası'nın 175 bini aşan üyesini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Seçimde 25 bine yakın üyenin oyuyla 68 meslek komitesinin 205'i meclis üyesi olarak görev üstlenecek. 478 komite üyesi ve yedekleri seçildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, 45 nolu boya satıcıları ve imalatçıları meslek komitesinden meclis üyesi seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sıhhi tesisat malzemesi satıcıları meslek komitesinden seçilerek meclis üyesi oldu. Seçimlerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da cam ve cam ürünleri komitesinde oy kullandı. ATO Başkanı Baran, meslek komiteleri seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır, dedi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından ATO'da başkan, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı seçimleri yapılacak.
6: İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen bir kişiye motosiklet çarptı. 65 yaşındaki Hakan Ercan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza 10 Ekim Cumartesi günü Adnan Kahveci mahallesinde meydana geldi. Hakan Ercan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yolda hızla ilerleyen motosiklet yere düşen Hakan Ercan'ın üzerinden geçti. Motosiklet sürücüsü de yere düştü. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Hakan Ercan hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa saçılan parçalar kimseye isabet etmedi.
14: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
15: Ben de balaza yetkili belediye aradım, zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehirli bakkalına bağladı. Her tarafı aradım, emniyeti aradım.
14: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
15: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka gittiler.
14: Olay sırasında bölgedeki doğal gaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
6: İklim krizi denince akla ilk olarak aşırı hava olayları ya da yükselen deniz seviyeleri geliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde derin bir insani kriz var. Şu İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı küresel bir araştırmaya göre iklim felaketlerinin vurduğu bölgelerde genç kızlar, çocuk yaşta evlilik ve şiddet gibi ağır sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
7: İklim krizinin faturası küresel ölçekte yine en savunmasız kesimlere yükleniyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı uluslararası bir analiz, kuraklık ve felaketlerin gölgesindeki acı gerçeği gözler önüne serdi. Plan International'ın 50'den fazla ülkede yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma, iklim krizleri derinleştikçe kız çocuklar arasında erken yaşta evlilik, erken hamilelik ve şiddet vakalarının hızla arttığını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre geçim kaynaklarını ve hayvanlarını kaybeden aileler çaresizleşiyor. Okuldan kopan genç kızlar ailelerinin hayatta kalma mücadelesinde erken evlilik baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Rapor, eğitim süreci kesintiye uğrayan kız çocuklarında erken evlilik ve hamilelik riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Uzmanlar iklim krizinin yalnızca çevresel değil, doğrudan insani ve toplumsal bir yıkım olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları, uluslararası iklim fonlarının değerlendirilmesi ve ulusal eylem planlarının oluşturulması esnasında genç kızların korunmasına ve sağlık erişimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
16: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
3: Bugün sizleri çok özel bir sergiye, Anadolu'nun mirası olan bitkilerin keşfedilmemiş dünyasına götürüyoruz. Zengin bitki çeşitliliğine sahip olan ülkemizin bitkileri, çiçekleri, milimetrik detaylarla ve estetik bir yapıyla bitki ressamları tarafından kağıda döküldü ve Botanica Anadolu'nun bitkileri sergisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Bugün doğanın, bilimin ve estetiğin tam da kesişim noktasında duran bu özel sergiyi konuşuyoruz. Eserleriyle bu mirasa hayat veren bitki ressamı, aynı zamanda serginin de küratörü Gülnur Ekşi Bona ve bilimsel danışman ve serginin seçici kurulu üyesi botanikçi Burçin Çingay bizimle. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
17: Merhabalar, hoş bulduk.
18: Merhabalar.
3: Daha önce sizinle bitki ressamlığına dair programlar da yapmıştık. Bugün Botanica Anadolu'nun bitkileri sergisini konuşuyoruz. Nasıl bir sergi bekliyor sanatseverleri? Hangi türler üzerinde çalıştınız ya da öne çıkan bir eser var mı şimdiden? Gülnur Hanım, dilerseniz siz de başlayalım.
18: Biz daha önce geçtiğimiz yıl Saltbeyoğlu'nda Anadolu'nun bitkilerini tekrar, yani yine sergilemiştik. Sanatseverlerle bilim ve sanatın bir araya geldiği bu özel çizimleri görmek isteyen, izlemek isteyen, detaylarıyla incelemek isteyen herkese açık bir sergi yapmıştık. Şimdi aslında bu onun devamı gibi görünse de biraz daha farklı bir sergi. Sergimiz hem Saltbeyoğlu'nda sergilediğimiz Anadolu'nun bitki mirası, Anadolu'nun mirası sergisinde yer alan resimler, aynı zamanda da birçok yeni eserinde eklendiği bambaşka bir isimle Botanica Anadolu'nun bitkileri derleme sergisiyle Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeyiz. Ben bu etkinlik için gerçekten ressamlarımızı, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin çok değerli küratörleri, aynı zamanda müdürleri Nazan Hanım'ı ve Yasemin Ülken'i kutluyorum. Çok güzel bir sergiyle sanatseverlerle, bilimseverlerle buluşturdular. 40 ressamımıza ait 71 tane eser var bu sergide ve çok değerli biyoçeşitliliğimizi sergileyen, bunu temsil eden birçok eserle, sanatseverlerle buluşuyor.
3: Harika. Şimdi Türkiye'den 40 sanatçı dediniz, 71 eser yer alıyor sergide. Burçin Bey, size soralım. Bir bitkinin bilimsel illüstrasyon kabul edilebilmesi için estetik değerinin ötesinde hangi kriterleri taşıması gerekiyor? Bize bunu anlatır mısınız ve biz bu sergide gerçeğe ne kadar yakın eserleri gözlemleyeceğiz?
17: Aslında bitki ressamlığı, yani bilimsel bitki ressamlığı, bitkilerin bilimsel olarak doğru biçimde betimlenmesini amaçlayan özel bir görsel anlatım. Yani sanatçılarımız burada bitkinin genel görünüşünü, morfolojik organlarından yaprak, çiçek, meyve ve tohum gibi ayırt edici organlarını dikkatle gözlemliyorlar ve bilimsel kaynaklardan veya çalıştıkları bilim insanlarının görüşlerinden yararlanarak ortaya bir sanat eseri çıkarıyorlar. Özellikle türlerin tanımlanmasında ve birbirlerinden ayırt edilmesinde önemli olan karakterlerin doğru oran, biçim ve ayrıntılarla gösterilmesiyle oluşuyor aslında bu çalışmalar. O yüzden botanik illüstrasyonlar sıradan bir bitki resmi değil, özellikle bitkiyi gerçekten yansıtan ve yakın akrabalarından ayırt edici özelliklerinin de ön plana çıkarıldığı, bilimsel gözlem, taksonomik botanik bilgisi ve sanatsal becerinin kesiştiği bir anlatım yöntemi ve bu tanımlamada, belgelemede ve bilimsel bilginin aktarılmasında hizmet eden çok önemli bir görsel belgeleme yöntemi aynı zamanda. Sergimizde de Türkiye'nin doğal bitkilerinden, özellikle yurdumuz sınırları içerisinde yer alan endemik bitkilerden, ülkemizin kültür mirası olan tarım bitkilerinden görsel örnekleri, bu şekilde yansımalarını görüyorsunuz.
3: Yani sadece sanatseverler değil, aslında Ankara öğrencisi de bol olan bir şehirdir. Hem küçük, evet, çocuklar hem üniversite öğrencileri mutlaka gelip aslında bu sergiyi ve bu türleri de görmeli, değil mi? Gündür Hanım, sizin aynı zamanda çalışmalarınız da yer alıyor sergide. Siz genellikle soğanlı, evet, bitkiler üzerinde çalışan bir bitki ressamısınız. Siz hangi eserlerle katkı veriyorsunuz ve ne kadar sürdü çalışmanız? Bir de bize adım adım nasıl bir disiplinde çalıştınız, onu da anlatır mısınız? Örneğin bitkiyi inceleme süreciniz, onu resmetme süreciniz ne kadar sürdü, nasıl bir disiplindi?
18: Evet, elbette. Ben soğanlı bitkiler üzerinde çalışıyorum ama burada bu sergide iki tane dikenli bitkim var. Centaurea, Asteraceae familyasından, Türkiye'de çok geniş yayılışa sahip bir familyadan iki tane aynı cinse ait türüm var. Bunlar benim için çok özel bitkiler. Şu şekilde, isterseniz bunların özelinde anlatayım size. Centaurea göksivriensis Hatay'da yetişen ve Hatay'da tanımlanmış, bilim dünyasında tanıtılmış bir bitki. Bu bitkiyi eşim buldu. Bana da bu bitkiyi çizer misin dedi. Dolayısıyla Hatay'da Kel Dağı'nın tam tepesine tırmandık ve bitkiyi orada yerinde gözlemledikten ve ön bazı bilgileri aldıktan ve bir kısım fotoğraflama yaptıktan sonra bitkiyle birlikte dağdan indik ve bitki çok hızlı çürüyen bir bitki olduğu için yaklaşık 2 gün, 2,5 gün gibi bir sürede çok az uyuyarak bitkiyi hızla resmettim ve benim için de bu kadar hızlı bir şekilde resmettiğim bir çizim olması, bitki olması ve aynı zamanda bu kadar özel bir bitki olması, hiç bitkilerin başka etrafında hiçbir bitkinin yayılış göstermediği kayalık, taşlık bir alanda yayılış göstermesi ve onun içinde kat ettiğimiz o yol sadece keçilerin ilerleyebildiği bir yoldan dağa tırmandık. Arabanın çıkmadığı yaklaşık 2,5 saat tırmandık. 2,5 saatten belki daha az bir sürede indik. Çok güzel bir deneyimdi. Şimdi genel olarak bitki ressamları ne yapar ve bilimsel bitki ressamları ne yapar? Burçin çok güzel anlattı. Biz bu aşamalarda en çok iki şeyi birbirinden ayırırken bilimsel bitki ressamlığında disiplinli bir bakış açısıyla bitkiyi milimetrik ölçümlerle doğadaki haline sadık kalarak olduğu gibi yansıtmayı amaçlarız. Dolayısıyla bitkiyi inceledim. Bütün detaylarıyla özelliklerini anlayabilmek için bizler genelde evlerimizde botanikçiler mümkün olduğunca mikroskopyada büyüteçlerimizle yaşarız. Dolayısıyla bütün özelliklerini iyice anladıktan sonra çizim yapmak için ve onun olduğu haliyle yansıtılabilmesi için hızla çizim kısmına geçtim. Ama çizimin de oldukça hızlı olması gerekiyor. Dediğim gibi bazı bitkiler topraktan çıkarıldıktan sonra hızla ölürler. Elbette çizimin sonuna kadar bazen bitkiyi muhafaza edemeyebiliriz. Dolayısıyla bazı fotoğraflar çekebiliriz. Ama bu fotoğraf çekimi bitkinin başından sonuna kadar çizimini yapabileceğimiz asla bir kaynak olamaz. Sadece yardımcı bir kaynak olarak formunu anlayabilmemiz, işte orada solan ya da yok olan kısmını tekrar irdeleyebilmemiz için kullanabileceğimiz yardımcı bir obje. Dolayısıyla bitki ressamı olarak ben de bitkiyi doğadaki haline bizzat dokunarak arkasını, önünü, çiçeğin içini, bütün diğer özelliklerini, yapraklarını inceleyerek, ölçerek ve gözümün önünde bizzat görerek resmettim.
3: Burçin Bey, daha önceki röportajımızda demiştiniz ki Türkiye Avrupa kıtasının tamamına yakın bir bitki zenginliğine ve çeşitliliğine sahip diye. Bu sergide yer alacak türler seçilirken Anadolu'nun endemikleri ve nadir türleri veya nesli tehlike altındaki bitkileri hususunda bir çalışma yaptınız mı? Sergide daha önce gördüğümüz ama artık olmayan türler de var mı mesela? Nasıl bir seçki ve yol haritası izlediniz?
17: Evet, böyle bir seçki yaptık. Özellikle de Ankara'ya özel bitkilerden de bir seçkimiz oluştu. Buna bir örnek vermemiz gerekirse aslında Gündür Hocamızın çizimi olan yanar döner bitkisi Centaurea cevicevi. Nesli tehdit altında olan bu bitki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ve çevresinde dar yayılışlı ve bozkırın özgün bitkilerinden bir tanesi. Halk arasında sevgi çiçeği gelin düğmesi olarak da biliniyor bu bitki ama genellikle de yanar döner olarak tanınıyor. Yanar döner denmesinin sebeplerinden bir tanesi de çiçeklenme döneminde pembeden kırmızıya doğru bu renkleri görebilmeniz aynı bitki üzerinde ve aynı çiçeklerin üzerinde. O yüzden de oldukça ilgi çekici bitkilerden bir tanesi. Bunun gibi farklı endemik bitkilere de yer verdik. Özellikle dar yayılışlı ve nesli tehdit altında olan bitkilere de yer verdik. Burada tabii bizim en önemli görevlerimizden biri Flora Araştırmaları Derneği olarak ve Bitki Ressamları Komitesi olarak ekolojik okuryazarlığı arttırmak ve bu konuda insanlara bu bitkileri tanıtarak korunmasını ve tanınmasını sağlamak. O yüzden böyle bir özel seçkimiz oldu diğer sergilerimizden farklı olarak.
3: Ben de tam bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Ankara'da diyelim ki sergiden çıkan bir ziyaretçi, Türkiye'nin doğasına ve çevresine bakışında nelerin değişmesini umuyorsunuz bu ziyaretçinin?
17: Öncelikle tabii ki bitkilerle hayatımızda çok iç içe olan canlı gruplarından bir tanesi. Gelenlerin kendi hayatından da parçaları bulabileceğine inanıyoruz. Farklı şehirlerden büyük şehirlere gelen kişiler de ziyaret edecek bunu. Özellikle Ankara gibi bir başkentte. Ve insanların burada hayatlarının parçalarından da bir şeyler anımsayacaklarını, bir kokuyu hatırlayacaklarını, bir bitkiyi tekrar gözlerinde canlandıracaklarını umuyoruz. Ama bu bitkilerin bizler vasıtasıyla giderek nesillerini tehdit altına giriyor olduklarını da bilgisini onlarla paylaşmamız, onların aslında bu bitkileri ne kadar da hassas ve bizlerle birlikte bizim sayemizde ne kadar yok olmaya hızla ilerlediklerini de vurguladığımız noktalar var. Sadece tabii bitki ressamlarımızın eserleri yok sergide. Aynı zamanda herbaryum örnekleri ve nadir kitapların da yer aldığı bir seçkimiz var. Böylece İnsanlar bu coğrafyada yapılmış çalışmaları da gözlemlemiş olacaklar. Bunun yanı sıra tabii bu alana ilgi duyan yurttaş bilgin dediğimiz, citizen scientist dediğimiz insanlara da bir ufuk açacağını düşünüyoruz ve Ankaralı ziyaretçileri bekliyoruz.
3: Gündür Hanım, sizin son cümleniz ne olurdu?
18: Türkiye'de yeni yeni tanınan bilimsel bitki ressamlığına ilgi duyan ya da böyle bir alan varmış acaba nasıl bir şey diye merak eden herkesi sergimize bekliyoruz. Eminim bu alanda kendini geliştirmek isteyecek gençler için bir ufuk açacak bu onlara. Ve bu değerli sergiye emek veren tüm ressamları ve emeği geçen herkesi tekrar kutluyorum.
3: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız. Bize bu güzel sergiyi anlattığınız için.
17: Biz teşekkür ederiz. Bizleri programımıza davet ettiğiniz için.
18: Teşekkürler.
3: Pencerede bugün Ankara Kale Mahallesi'nde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeki Botanika Anadolu'nun bitkileri sergisini konuştuk. Konukların bitki ressamı, aynı zamanda serginin de küratörü Günnur Ekşibona ve serginin seçici kurul üyesi botanikçi Burçin Çıngay'dı. Sergiyi 10 Ocak'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Başka hangi etkinlikler var? Kısa bir turla bakalım.
0: Pencere.
3: Film ekimi rüzgarı İstanbul'da esmeye başladı. Bu hafta sonu Atlas Sineması, Sinevam Cities, Kadıköy Sineması ve Palibu Art'ta festival filmlerini farklı seanslarda izleyebilirsiniz. Film ekimi 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de İzmir ve Mersin'de sinema severlerle buluşacak. Tüm yasaklara meydan okuyarak Türk tiyatro tarihine adını yazdıran bir kadın. Afife Jale'nin özgürlük ve sanat uğruna verdiği mücadele bu kez etkileyici bir modern bale olarak seyirciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye taşıdığı Afife bu hafta sonu premier yapıyor. Gösteri ayrıca 14, 15, 17 ve 29 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ve ressam Yalçın Gökçeban'ın eserlerini bir araya getiren Hatıralar Bahçesi'nde buluşma sergisi, Ankara'da Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yalçın Gökçeba ve Türkan Şoray'ın yıllardır sürdürdüğü resim çalışmalarından örneklerin yer aldığı sergide, sanatçının resimlerinin yanı sıra özel tasarlanan kostüm ve enstalasyonlar da gösteriliyor. Sergi için son gün 15 Ekim. Bir yılı aşkın süren yenileme sürecinin ardından Cemal Reşit Rey Konser Salonu kapılarını yeniden açtı. Sezon açılışı besteci, piyanist ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey'in vefatının 41. yıl dönümüne denk geliyor. Bu kapsamda fuaye alanında Zamanın Ötesinde Bir Nota Cemal Reşit Rey sergisi de açıldı. Rey'in yaşamı, sanat yolculuğu ve uluslararası kariyerini kronolojik bir akışla ele alan sergide konser afişleri, nota defterleri, dergiler ve çeşitli belgeler yer alıyor. Gedik Filarmoni Orkestrası sezonun 14 Ekim akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleşecek ilk konserinde müzik tarihinin farklı dönemlerine uzanan renkli bir programla dinleyici karşısına çıkıyor. Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası yeni sezonun ilk konserinde Meriç Artaç, Mozart ve Prokofiev'in eserlerinden oluşan bir seçkiyle dinleyicileriyle buluşacak. Konserin solisti dünyaca tanınan piyanist Eliso Bokvatse. Filistinli yazar ve oyuncu Havla İbrahim'in Çatıya Tıklatma oyunu Nihal Yalçın'ın solo performansıyla Türkiye'de ilk kez sahneye çıkıyor. Gazze'de bir annenin oğlunu bombardımandan koruma mücadelesini anlatan oyun 17 Ekim'de oyun atölyesinde. Pencereden bu haftalık bu kadar.
0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Thank you. Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
20: Reklam.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 21. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehzuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Resepsiyonist Ömer, Volkan Ünal. Basri Bey, Toprak Sergen. Mülazım Fuat, Umut Aksoy. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Hayriye Gündüz. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palas Oteli. 8. gün sabah.
2: Günaydın Ester. Bu sabah yeniden başladı yağmur. Sakin, kendi halinde. Hava durumuna bakıp günün nasıl geçeceği konusunda karar verenlerden değilim. Basit tabiat olaylarıdır bunlar. Böyle düşünmeme rağmen kötümser bir his gelip çöreklendi yüreğime. Bugün Cezmi'yi görmeye gidecektim senden haber almaya. 2 gündür dünyamı renklendiren o umudu hakikat kılmaya. Ama şimdi değil, öğleden sonra, hatta belki akşamüstü. Çünkü Çolak Cafer'le görüşmemişse bir anlamı olmaz bizim binbaşıyı ziyaret etmenin. Hatta belki yarın gitmeliyim, böylece daha garanti olur. Yo, o kadar bekleyemem. Bugün haber almalıyım senden mutlaka. Mümkünse adresini öğrenmeli, gecenin bir vakti de olsa çalmalıyım kapını. Kahvaltıya indim, sanki iştahım varmış gibi. Yarım dilim ekmek, biraz peynir, kahve, tıkandım kaldım. Hayır, bugün de gazete okumayacağım. Siyasete katlanacak halde değilim. Reşit'i bulsam iyi olacak. Belki o da gelmek ister benimle. Cezmi'nin evine tek başına gitmek iyi bir fikir olmayabilir. Fakat otel müdürü görünmüyor ortalıkta. Odama çıkmadan resepsiyona uğradım. Beni karşısında gören Ömer'in yüzü aydınlandı. Günaydın Ömer. Reşit Bey gelmedi mi?
3: Günaydın efendim. Hayır, henüz gelmedi. Aslında gecikti biraz. Bu saatlerde otelde olurdu hep. Bir işi çıkmıştır herhalde.
2: Tamam Ömer. Odamda olacağım. Gelince haber verirsen sevinirim. Ha Ömer, dün şu benim arkadaşıma... Hani... Daha önce de gelmişti ya.
3: Ha, şu şık kıyafetli adam.
2: Ha evet. Oda numaramı sen mi söyledin ona?
3: Yok efendim, ne münasebi. Öyle bir terbiyesizlik yapar mıyım? Yoksa arkadaşınız benim söylediğimi mi iddia ediyor?
2: Hayır, bir hata olmuş demek ki. Mühim değil zaten. Hadi iyi günler. Reşit Bey gelince beni aramayı unutma. Dün aklıma öylesine takılan bu mevzu birden mühim bir meseleye dönüşmüştü. Sahi, kimden öğrendi odamı Mehmet? Kimden olacak? Oteldeki adamlarından. Casus kaynıyormuş büyük oteller. Asansörün önünde bekleyen genç Belçikalı'ya takıldı gözüm. Belki bu bile casustur. Kendi kendime güldüm. Tabii canım, seni izlemek için Belçika'dan casus getirdiler. Otel çalışanlarından şüphelenmem gerekir. Belki de bizzat şu Ömer denen temiz yüzlü çocuktan. Öyle ya, kim giriyor, kim çıkıyor, en fazla o vakıf bu malumatlara. Belçikalıyla bindik asansöre, aynı katta indik, odama yürüdüm, adam da arkamdan geliyor. Neredeyse durup beni mi takip ediyorsun diyecektim ki adamın durduğunu fark ettim. Kapımın önüne gelince döndüm, baktım, sol taraftaki odalardan birine girdiğini gördüm. Şu evham meselesi şaka olmaktan çıkıyor, usulca ruhumu ele geçiriyordu galiba. Sakin olmalıyım diye mırıldanarak girdim odama. Hemen yazının başına oturmadım. Balkon kapısından dışarıyı seyrettim bir süre. Sıkıldım kasvetli gökyüzüne bakmaktan. Masanın başına döndüm yeniden. Yorgun'un meyhanesinde Basri Bey'le yaptığımız sohbeti okuduğunda eminim hayretler içinde kalmışsındır. Tutarsızlığıma, ruhumun oradan oraya savrulmasına bakıp kızmışsındır. Haksızsın diyemeyeceğim. Sadece beni kolayca yargılamamanı, kendini benim yerime koyup öyle karar vermeni rica edeceğim. O zaman beni anlayacaksın. Sadece beni değil, kendini de, insanlığı da. İyi ya da kötü, korkak veya cesur, iradeli yahut kaypak, Velhasıl ötekilerde ne varsa bizde de aynısı var. Kendimizi çok mühim zannediyoruz ama değiliz. Hepimiz etten kemikten müteşekkil, dayanıksız varlıklarız. Ve eğer kendimizi bağışlama kabiliyetimiz olmasaydı, varlığımızı sürdüremezdik. İrade, tutarlılık, kararlılık hepsi güzelle kırdılar ama atalarımız bu değerlere sadık kalsaydı, inan bana insan denen mahluk çoktan silinip gitmişti yeryüzünde. Bunları kendimi savunmak için söylemiyorum Ester. Bana kızmanı, öfkelenmeni, beni acımasızca tenkit etmeni anlarım. Buna hak da verebilirim ama lütfen beni küçümseme. Lütfen. Hatalı bir tercih yapmış olabilirim. 40 yıla yaklaşan bu ömrü boşa harcamış da olabilirim. Sadece kendime değil, vatana, millete, hatta insanlığa da zarar vermiş olabilirim. Evet, hepsini kabul edebilirim fakat sen de şunu anla lütfen. Dünya kan içinde çalkalanırken, ülke uçurumun eşiğine sürüklenirken, benim hep doğru olanı yapmam nasıl beklenebilir ki? Elbette doğru olanı yapmak istedim. Üstelik büyük bedeller ödeyerek yapmak istedim. Olmadı. Beceremedim. Vardığım netice bu işte. Fakat bunların sorumlusu tek başıma ben değilim. Sen de çok iyi bilirsin ki kendime karşı son derece acımasız davranırım. Bir mesele ortaya çıktığında önce kendimi suçlarım. Bütün hataların müsebbibi olarak kendimi görürüm. Ama tuhaf şey, yorgunun meyhanesindeki o konuşmadan sonra kendimi hiç suçlamadım. Aslında Basri Bey'in yüzüme karşı söylediği o sert sözlerin ardından sabaha kadar uyuyamamam, sürekli değişen haleti ruhiyemi sorgulamam icap ederdi. Hayır, o gece mutlu bir bebek gibi sabaha kadar mışıl mışıl uyudum. Bir gün öncesine kadar tereddütler, karmaşalar içinde yaşayan ben, ertesi sabah verilen vazifeyi yerine getirmek için Galata'daki Fransız postanesinin önündeydim. Şaşırtıcı, evet, ama söz konusu insan ruhuysa her türlü karmaşaya hazır olmak gerekir. Postanenin kapısını gören kahvenin önündeki sandalyelere oturmakta olan Basri Bey'le Fuad'ın yanına çöktüm. Dün akşamki konuşmayı hatırlatacak ne bir bakış ne bir söz. Her zamanki doğallığıyla karşıladı kumandanım beni. Fuad'ın mevzudan bir haber olduğu belliydi zaten. Üç kahve söyledikten sonra sesini alçaltarak meseleyi izah etmeye başladı.
1: 1910, İstanbul, Galata'daki Fransız postanesinin önü, saat 11.
4: Şimdi bunlar gizli bir teşkilat kurmuşlar. Baba baba baba. Adı da manidar. Cemiyet-i Hafiye. Akıllarınca Abdülhamit devrine atıfta bulunmak istiyorlar. Maksatları İttihat ve Terakki'nin liderlerini öldürerek vatana kahredici bir darbe indirmek. Merkezleri Paris'te. Fitnenin başı eski Stockholm sefiri Şerif Paşa. Aslında eski bir İttihatçı da...

0: Epeyce kadroları ve üyeleri de var. Silah sarılmaları da an meselesi. Şimdi birazdan peşine düşeceğimiz bu Hafız Sami adındaki adam Şerif Paşa'nın Paris'ten yolladığı talimatları almaya postaneye gelecek. Her salı ve perşembe düzenli olarak bu işi yapıyorlar. Aldığı şifreli talimatları gizli cemiyetin idarecisi ve üyelerine ulaştırıyor. Vazifemiz Hafız Sami'nin irtibat kurduğu bu vatan hainlerinin kim olduğunu öğrenmek, dükkanlarını, evlerini tespit etmek. Neyse artık altın ne olursa olsun kendimizi belli etmemeliyiz. Emir gelene kadar tutuklama, herhangi bir müdahale müsaademe yok. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı da sonra ne olacak? Bu adamları kim derdest edecek? Sadece rapor veren devlet memurları mı olacağız biz?
0: Sabır be Fuat kardeşim, sabır. Ferdi hislerimiz ne olursa olsun bizler büyük bir cemiyetin üyeleriyiz. Kuvvetimiz de buradan gelmiyor mu? Dev bir orkestrayı oluşturan müzisyenler gibiyiz biz. Ha, tek başımıza ahenk sağlamamız imkansız ama hep birlikte yeri göğü inleten enfes sedalar çıkartmamız mümkün. Şimdilik bize verilen vazifeyi layıkıyla yerine getirmemiz kafi. Adamları tutuklama, sorgulama. Ha, onlar başka bir merhale. Onlar başka arkadaşların meselesi. Onlar herhangi... Dur. Bak adamımız bu. Bak, Paris postasını almaya geldi. Şimdi her zamanki gibi üç ayrılıp takip edeceğiz. Hafız Sami eğer birimizden şüphelenirse diğer ikimiz düşeceğiz peşine. Ama hiçbirimizi fark etmezse çok daha iyi olur tabii.
2: Gelen kahvelerimizi içtikten sonra Fuat'la ikimiz kalktık. Basri Bey güneşin altındaki iskemlesinde oturarak sigarasını tüttürmeye devam etti. Ben Karaköy yönüne, Fuatsa tepeye yöneldi. Bakalım adamımız kimin kucağına düşecekti. Şans bu ya, bana düştü. Önünde eğileştiğim Alman kitapçının karşı kaldırımından sakin adımlarla geçti. Bir süre daha güya vitrindeki kitaplarla ilgilenmeyi sürdürdükten sonra hafızın peşine düştüm. Elbette Fuat'la Basri Bey de harekete geçmişlerdi. Fakat hafızın rahatlığına diyecek yoktu. Salına salına yürüyordu. Ne takip eden biri mi var endişesi, ne yakalanırsam hayatımı karartırlar korkusu tembel adımlarla iskeleye kadar yürüdü. Hatta denizi görünce keyiflenip bir de türkü tutturdu inceden. Vapurun gelmesine vakit vardı daha. Elindeki tehlikeli paketi ayaklarının dibine indirip cigarasını dayattı. Yoksa yanlış jurnal mi gelmişti diye düşünmekten kendimi alamadım. Kanunsuz işlere bulaşmış birinin bu kadar rahat, bu kadar vurdum duymaz olması mümkün müydü? Aynı intibaya arkadaşlarım da kapılmış olmalı ki Fuat'la göz göze geldiğimizde bu nasıl iştir gibilerden bir bakış attı çaktırmadan. Şehir hatları vapuruna binince de durum değişmedi. Bizim ehli keyif şüpheli güvertedeki iskemlelerden birine yayıldı, öğle güneşinin altında tatlı tatlı kestirmeye başladı. Üçümüz de hayretler içindeydik ama takibi sonuna kadar sürdürdük elbette. Kadıköy'de vapurdan inince de hiç istifini bozmadı hafız. Aynı uyuşuk adımlarla kuş dilini yürümeye başladı. Yokuşun solunda bahçe içinde iki katlı ahşap bir eve girdi. Yarım saat kadar kaldıktan sonra dışarı çıktığında elindeki paket yoktu. Fuat'ı miskin şüphelinin peşine yollayıp Basri Bey'le ben kuş dilindeki evin önünde sotalandık. 12 saatlik bekleyişimizin sonunda turnayı gözünden vurduğumuzu anlayacaktı. Bazılarını bizzat teşhis ettiğimiz yeminli İttihat Terakki düşmanları eve girip çıkmaya başlamıştı. Ertesi sabah vaziyeti merkeze rapor ettik. Olay bir anda büyüdü. Hükümet koridorlarında da bu dalgalanma sürerken Hafız Sami'nin peşini de bırakmamıştık. Aptal adam, bütün bir gizli teşkilatı aşikar ettiğinin farkında olmadan şehri adeta sokak sokak dolaşarak büyük bir şevkle vazifesini yerine getiriyordu. Öte yandan kuş dilindeki evde gözetimimiz de sürüyordu. İki vardiya halinde çalışıyor, giren çıkan kim varsa tek tek rapor ediyorduk. Son derece disiplinli, son derece teferruatlı, kılı kırk

0: yararak yapılan bir vazifeydi bu. Ama kafamı kurcalayan bazı hususlar vardı. Bu, cemiyeti hafiye hükümeti devirecek, 31 Mart ayaklanmasından daha güçlü bir kalkışma yaratacak bir teşkilat değildi. İddiaları bu olsa da takip ettiğimiz cemiyet son derece gayri ciddi, beceriksiz ve acemi insanlardan oluşan bir topluluktu. Nitekim kısa sürede şehirdeki 10 şubelerinin yerini öğrendiğimiz gibi reislerinin de Kemal Bey adında biri olduğunu tespit etmiştik. O gecelerden birinde kuş dilindeki evin karşısındaki küçük bostanda uzanmış, içeri girip çıkanları gözetlerken daha fazla dayanamayıp sormuştum. Bu adamları bu kadar ciddiye almak sizce doğru mu?
1: Evladım, biz artık başı bozuk, mesuliyetten uzak genç inkılapçılar değiliz ki. Bizim korumamız gereken bir devletimiz, meşrutiyetçi bir hükümetimiz var. Biz o hükümetin bekçileriyiz. Ama sadece kılıçla tabancayla değil, artık zekamızı da kullanarak meşrutiyeti müdafaa etmemiz gerekiyor. Evet, istihbaratçılıktan bahsediyorum. Abdülhamit 30 küsur yıl bu ülkeyi yarattığı o polis şebekesiyle yönetti mi yönetti. Elbette biz onunki gibi bir istibdat idaresi kurmayacağız ama en azından onunki kadar güçlü bir istihbarat teşkilatına ihtiyacımız var. Aksi halde dünyanın bu şartlarında hem devlet hem millet olarak ayakta kalmamız mümkün değildir. Ama istihbarat da öyle hiçbir vakit sadece gözleme, takibat ve tevkifat değildir. Mühim olan tevkifatın siyasete faydalı olacağı anı beklemektir. Haklısın, bu heriflerden karşı ihtilal beklemek hata olur. Ama bu heriflerin teşkilatı cemiyetimizin hükümette etkili olması için bize büyük bir fırsat verebilir. Şöyle izah edeyim. 31 Mart ayaklanmasının neticesinde en çok kim kazandı? Biz. Elbette biz. Hem hükümette hem milletin içinde eskiye nazaran çok daha güçlü müyüz? Güçlüyüz. Eğer bu cemiyet afiyeyi de lüzumunca derdest edersek, daha da mühimi, bunu millete lüzumunca anlatabilirsek ve çok daha fazla güçleneceğiz. O nedenle karşımızdaki adamları küçümsemekten vazgeç. Hele hele yazacağın raporlarda sakın ola ki bu meyanda ifadeler kullanma. Yoksa siyaseten büyük bir hata yapmış olursun evladım.
0: Bambaşka bir Basri Bey duruyordu karşımda. Verilen emirleri harfiyen uygulayan o vakur asker gitmiş, yerine uyanık bir istihbarat memuru gelmişti. Karışık düşünceler uyandı zihnimde. Basri Bey'e duyduğum itimat biraz sarsıldı ama hayranlığım alabildiğini arttı. Hiç de zannettiğim gibi tek boyutlu biri değildi. Onu küçümsemekle ne kadar büyük bir hata yaptığımı anlıyordu. Öte yandan vazifemizin ne kadar mühim olduğunu ilk kez fark ediyordu. Şaka değil, bütün bir siyaseti, ülkenin kaderini, dolayısıyla hayatı avuçlarımızın arasında tutuyorduk. Acayip kudretli hissetmiştim kendimi. Gerçi belli belirsiz bir tereddütle yaşamıyor değildim. Hakikati kendi menfaatimiz için tarif etmek ne derece doğruydu? Ama hemen başka bir soru uyanıveriyordu zihnimde. İyi de hakikat nedir? Tarihi değiştirmemize izin vermeyen, insanları mutluluğa götürmeyen hakikatin bize ne faydası var? Evet, hakikat bizim kuracağımız hürriyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet temelinde yükselecek yeni vatandı. Yaptığımız her şey, attığımız her adım onun içindi. Böyle düşününce rahatladım. Hakikatin hangi tarafı siyaseten bizi destekliyorsa oraya vurgu yapmak, hangi tarafı bizi zayıflatıyorsa orayı görmezden gelmek mecburiyetindeydi. Muvaffak olmak için bunu yapmak zorundaydık. Aynen öyle yaptık. Milleti yeni bir ayaklanma tehlikesiyle korkutarak cemiyeti hafiye denen örgütü şeytani bir kuvvetmiş gibi gösterdik. Sağ olsunlar, hükümeti destekleyen gazeteler de bize çok yardımcı oldular. Bu tesiri yarattığımız için tutuklamalar büyük gürültü kopardı. Günlerce hainleri izleyen kolluk kuvvetleri yeni bir 31 Mart vakasının patlak vermesine engel olmuşlardı. Birkaç gün içinde cemiyet-i hafiyenin neredeyse bütün azaları tutuklanmış, bütün evleri basılmış, yuvaları dağıtılmıştı. Böylece bütün muhaliflere gözdağı vermekte kalmadık, İttihat ve Terakki'ye düşmanlık güden Rıza Nur gibi milletvekillerini de tutuklama fırsatı bulduk. Bir zamanlar Abdülhamid'in hürriyet mücahitlerini, vatan evlatlarını doldurduğu Bekir Ağa bölüğünün yeni misafirleri, meşrutiyeti yıkmaya çalışan bu beceriksiz karşı ihtilalciler olmuştu. Ve itiraf etmem gerekir ki, karşılaştıkları muamele korkunçtu. Abdülhamid döneminin gardiyanları kadar vahşice davrandı bizimkiler mahkumlara. Elbette Bekir Ağa bölüğünde yapılanları onaylamıyordum. Ne mutlu ki o zamanlar bu sorgulara hiç katılmadım. Fakat gün gelecek bu pis işe de bulaşmak zorunda kalacaktı. Çünkü vatanı korumak öyle romantik lafları ağzımıza sakız etmek de olmuyordu. Devleti ilelebet ayakta tutmak için lüzum ederse kötü olmayı da göze almak gerekiyordu.
2: Elveda Güzel Vatanım 21. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Hava durumu.
1: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul ve Bursa'da yerel yağmur var. Sıcaklık 25 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Ankara 24 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. İzmir 25 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Ana haberle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız ama önce günü özetleyelim. Bugün güne Manisa'dan gelen facianın haberiyle başladık. Bir tur otobüsü kavşağı kaçırdı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Olay anına ilişkin yeni görüntüler de var. Ayrıntıları aktaracağız. İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Bina aniden çöktü. Çevreyi yoğun bir toz bulutu kapladı. Etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi. Ancak çevredeki binalar ve altyapı zarar gördü. Mahallelinin tepki gösterdiği yıkımın görüntüleri de ekranlarda olacak. Fon yatırımcılarına ara ödeme öngörülen teklif çarşamba günü plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Ödemeler yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacak ve tasfiye kaynaklarıyla sınırlı olacak. El konulan mal varlığının da yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor. Düzenlemenin ayrıntıları neler? Ana haberde olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Murat Kurum'la görüşmesinin ardından düşünmeye başladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden de etkilendiğini söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi. Tugay'ın açıklamaları da ana haberde olacak. Rusya ile dizel anlaşması yapan Donald Trump, Ukrayna'dan Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını istemişti. ABD Başkanı şimdi de iki ülkenin birbirinin enerji altyapısına saldırmamak üzere anlaştığını duyursa da Zelenski açıklamayı kendisi için de yeni olarak tarif etti ve Rusya kabul ederse Ukrayna'nın da enerji ateşkesini kabul edeceğini söyledi. Trump'ın açıklamaları ve Kiev'in yanıtının ayrıntıları da ana haberde olacak. Başlıyoruz. Bugünün en önemli ve de en acı haberiyle başlayalım. Manisa'da kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri gitmek istedi. Ancak arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin hayati tehlikesi devam ediyor.
3: Kavşağı kaçırdığı otobanda geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağı kaçırınca kaza meydana geldi.
4: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
3: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
2: Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
3: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel konular da ele alınacak. Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Açıklamalarda hem saldırı kınandı hem de Suudi Arabistan'a olan destek vurgulandı.
3: Ankara, Husi güçlerinin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
5: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
6: Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
7: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarına hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
3: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
2: Evet, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Ve bu saldırılar petrol fiyatlarını ve enerji güvenliğini riske atıyor. ABD Başkanı Donald Trump da Rusya'dan dizel alımına meyilli ve Trump son açıklamasında da iki ülke arasında bir enerji ateşkesi sağlandığını söylemişti. Ayrıntılar neler? Şimdi hemen Washington'a dönelim. Muhabirimiz Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, Trump'ın açıklamalarının ayrıntılarında neler var diye soralım hemen.
8: Canan, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı kısa bir mesajda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi derhal yürürlüğe girecek şekilde bir enerji ateşkesinin devrede olduğunu iddia etti. Her iki taraf da kabul etti bunu dedi. Bozmayın diye de hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya mesaj gönderdi. Trump bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi pek çok kez aslında anlaşmaya varabilirdi ama nedense anlaşma yapmamayı tercih etti sözleriyle hedef almıştı. Ukrayna'nın Rusya'nın rafinerilerine hedef aldığı saldırıları da eleştirmişti. Hatta bu sert ifadelerin dozunu da bana kalırsa Ukrayna'nın yeni bir lidere sahip olmasının zamanı geldi diyerek de biraz daha artırmıştı dozu. Şimdi bu ateşkesin, enerji ateşkesinin koşulları nedir ya da kapsamı nedir? Ona ilişkin hala bir ayrıntı yok. Sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa bir açıklaması var. Ne kadar süreliğine geçerli olacak örneğin, buna ilişkin detaylar netlik kazanmış değil. Trump'ın açıklamasının hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyadan paylaştığı mesajda Rusya ve Ukrayna arasında gerçek, hakiki bir enerji ateşkesine destek veriyoruz dedi. Ancak şu anda Rusya Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını son dönemde daha da yoğunlaştırarak bunu reddetmeyi sürdürüyor ifadesini kullandı. Macron, Fransa Ukrayna'nın ve Zelenski'nin tarafında kalmaya devam edecek ifadeleriyle de bitirdi mesajını.
2: Tabii Trump bu açıklamayı yaptı. Taraflar enerji ateşkesine vardılar, bozmayın şeklinde bir açıklamada bulundu. Ama taraflardan biri, özellikle Ukrayna, bizim de bu açıklamadan yeni haberimiz olduğu gibi bir açıklama yaptı. Yani özetle ne dendi taraflardan, bunu da soralım. Var mı yeni bir gelişme?
8: Canan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Axios'a konuştu ve dedi ki bu ateşkes, enerji ateşkesi açıklaması bizim için de yeni bir bilgi, yeni bir haber. Eğer ama Ruslar enerji ateşkesini kabul ediyorlarsa Ukrayna olarak biz de kabul ederiz dedi. Zelenski, eğer Başkan Trump Putin'le müzakere ettiyse bunu, bize de söyleyin ateşkesin ne zaman başlayacağını, biz de hazırız, kabul ederiz ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'ın bu açıklamasından sonra gün içerisinde Kanada Başbakanı ile görüştü. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir görüşmesi oldu. Ve bu ateşkes meselesinin ele alındığını söyledi Ukrayna lideri. Biz Ukrayna olarak ateşkese destek veriyoruz ancak Rusya'nın da buna destek vermesi elbette çok önemli dedi. Amerikan tarafından bu işin ayrıntılarının paylaşılmasını bekliyoruz. Biz kendi açımızdan, kendi adımıza Ukrayna olarak her zaman gerilimin azaltılmasına yönelik ve savaşın sonlandırılması için gereken kararlar ve kalıcı barışı garanti edecek her türlü adıma destek veriyoruz ifadesini kullandı Zelenski. Yine gün içerisinde de Amerikan basınına ABC'ye verdiği röportajda da dikkat çekici bazı ifadeleri oldu Ukrayna liderinin. Dün özellikle Trump'ın Ukrayna'nın yeni bir lidere sahip olmasının zamanı gelmiştir sözlerine atfen Zelenski dedi ki Trump'a saygım var, saygısızlık etmek istemem ama bir başka lideri seçme meselesi bizim halkımıza, bizim toplumumuza kalmış bir karardır dedi. Eğer Başkan Trump gerçekten seçimlerin olmasını istiyorsa o zaman Putin'e söylesinler, bize 2 ay 60 günlük bir tam bir ateşkes versinler, biz de seçimleri yapalım. Elbette halkımızın ortaya koyacağı her türlü seçim tercih içinde hazır oluruz dedi Zelenski. Ukrayna liderine şimdi ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya'nın rafinerilerin vurulması konusunda Kiev'i sorumlu tutmuştu ya da işte yükselen benzin ve dizel fiyatlarından Ukrayna Savaşı'nı sorumlu tutmuştu İran Savaşı'ndan ziyade. Ve bütün bu süreçte de Zelenski'ye neden bu savaşın devamından dolayı sizi sorumlu tutuyorlar, sizi suçluyorlar sorusu yöneltildi. Ukrayna lideri çünkü Putin'i nasıl durduracaklarını bilmiyorlar. Putin'i durdurmak diğerlerine baskı uygulamaktan daha zor ifadesini kullandı. Bize saldırmasınlar, çocuklarımızı öldürmesinler, biz de onların dizellerine saldırmayalım. Bence bu adil bir anlaşma olur dedi.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
9: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda...
10: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
11: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
10: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
11: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
10: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Onlardan biri Küçükçekmece'de yaşandı. 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa saçılan parçalar kimseye isabet etmedi ama mahalleli tepkili.
12: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
13: Ben de balaza yetkili belediye aradım. Zabıtayı aradım. Oradan beni şehir bakkalına bağladı. Her tarafı aradım. Emniyeti aradım.
12: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
13: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya korunlar yıka yıka gittiler.
12: Olay sırasında bölgedeki doğalgaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
2: İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 40 yıllık 4 katı kaçak bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan çöktü ve 5 kişi hayatını kaybetti. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması da ihtimal dahilinde. Çöken Kardeşler Apartmanı'nın çevresindeki bazı yapılarda buna en yakın örnekler.
12: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler. Korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar. Dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor. Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor. İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
14: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
12: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapıların da ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
14: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
2: Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Level C5 adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakimlik ünlü ismin Türk edebiyatı eğitimi almasını zorunlu tuttu.
3: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Level C5, Türk edebiyatı eğitimi alacak. Level C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası, şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerine hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level C5 ise yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
2: Tokat'ta dün akşam 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı.
3: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
15: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mühimmelde sıçramalar oldu.
3: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
16: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
3: Yetkililer, şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
2: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. İstanbul Boğazı'nda bir gemi makine arızası nedeniyle kıyıya yaklaştı. O anların görüntüsü de geliyor ekrana. Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Evian isimli Malta bayraklı gemi Kanlıca önlerine kadar sürüklendi. Gemi demir atarak güçlükle durabildi. Gemide makine arızası yaşandığı öğrenilirken ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Boğaz'daki gemi trafiği de çift yönlü olarak askıya alındı. Çalışmalar devam ediyor. Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan bir kadın İstanbul Sarıyer'deki evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
17: Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
3: Zayıflamak istediği bıçak altına yattı. Cansız bedenini kızı buldu. Olay 6 Ekim Salı günü yaşandı. Okuldan İstanbul Sarıyer'deki evine dönen 16 yaşındaki genç kız, annesi Müyesser Kartav'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sokağa çıktı, komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Kartav'ın bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından da sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öne sürüldü.
17: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para.
3: Kartav'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müyesser Kartav 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu'da son yolculuğa uğurlandı. Kartav'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
2: Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında tahliye kararı verildi. Ölen gencin acılı ailesi ise bu karara tepkili.
3: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
18: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğum 14 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda. Bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Yani büyük bir acı içindeyiz.
3: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
19: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
2: İstanbul Bağcılar'da sokakta yürüyen bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganın hedefi oldu. Kurşunların isabet ettiği kişi hayatını kaybetti. Olay Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs sokakta yürüyen bir vatandaşı ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptığı incelemede hayatını kaybeden vatandaşın da otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz dedi.
3: Şubat ve Eylül ayları arasında 7.818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81 ilindeki suç örgütü, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
3: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazda, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.058 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen bir kişiye motosiklet çarptı. 65 yaşındaki Hakan Ercan hayatını kaybetti. Ercan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yolda hızla ilerleyen motosiklet yere düşen Hakan Ercan'ın üzerinden geçti. Motosiklet sürücüsü de yere düştü. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Hakan Ercan hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İstanbul Sultan Gazi'de aracını park etmek isteyen bir sürücü kendisini yönlendiren eşine çarparak ölümüne neden oldu. Kaldırıma çıkarak park etmeye çalışan bir sürücü eşinden yardım istedi. Aniden gaza basınca Hayrettin Şen pikabın altında kalarak ağır yaralandı. 72 yaşındaki adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Sınırlarımız ötesinden gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran İsaias kasırgası geride 4 ölü ve yıkım bıraktı. Ülkenin güneybatısındaki 4 eyalette yüz binlerce kişiye de elektrik verilemiyor.
3: Ağaçlar, kamyonlar, tırlar devrildi, evler, iş yerleri hasar gördü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu eyaletlerinden. Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletleri hafta sonu İsaias kasırgasının etkisi altına girdi. Kasırga bölgeye ölüm ve yıkım getirdi. Şiddetli fırtınada 4 kişi öldü. Elektrik nakil hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor. Florida'da bir havalimanıyla benzin istasyonu da hasar gördü. Meksika körfezindeki petrol ve doğalgaz üretimi de kasırgadan olumsuz etkilendi. Üretim platformları tahliye edildiği için petrol üretiminin %69'u, doğalgaz üretiminin %57'si durdu. Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil ham petrol sağlanmasına onay verdi. Kasırga karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüştü. Azeas, Atlantik kasırga mevsiminin ilk kasırgası. Amerika Birleşik Devletleri'ni 2024'ten bu yana vuran ilk kasırga olma özelliği de taşıyor. Kasırgaların gecikmesi, El Niño olarak bilinen hava olayının şiddetini artırmasına bağlanıyor. El Niño, Atlas Okyanusu üzerinde fırtınaları parçalama eğiliminde olan güçlü dikey rüzgar kırılmaları yaratıyor. Bu yıl Atlantik havzası genelinde neredeyse rekor düzeyde güçlü rüzgar kırılmaları görülüyor. El Niño, Büyük Okyanus'ta ise tam tersi bir etki yapıyor. Rüzgar kırılmalarını zayıflatarak fırtınaların büyümesine yol açıyor.
2: Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 139 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü olayın 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. 305 kişiyi taşıyan teknenin kalkıştan hemen sonra arkaya doğru su alarak battığı bildirildi. Kazadan 82 kişi kurtulmayı başardı. Kurtulanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı. Uluslararası Göç Örgütü bölgedeki yetkililerle birlikte arama, kurtarma ve acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl on binlerce göçmen Cibuti üzerinden Babülmendeb Boğazı'nı geçerek Yemen ve Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer yoksulluk, çatışmalar ve iklim krizinin körüklediği bu tehlikeli göç rotasında can kayıplarının arttığına dikkat çekiyor. Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
3: Çelik konstrüksiyon köprü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Görüntüler Ağustos'ta büyük bir sel felaketine sahne olan Nepal'den. Çin ve Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Layar! Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Layar! Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
2: TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin genel müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşit, yabancı elektrikli arabaları savunma sanayi firması kampüslerine almadıklarını söyledi. Akşit, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik konulu konferansta konuştu. Biz Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık firma kampüslerinin içine sokmuyoruz dedi. Akşit, söz konusu otomobillerin barındırdıkları sensörler, yazılımlar ve kameralarla bulundukları alanların haritalarını çıkarabildiğini belirtti ve kontrolü bizde değil, yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o ne istiyorsa onu yapar ne yazık ki dedi. Akşit, robot süpürgeler, güvenlik kameraları ve diğer akıllı cihazların kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceği uyarısında da bulundu. A milli takımda görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak ifadelerini kullandı. 3 yıl önce kendisini göreve getiren Mehmet Büyükekşi'ye ve mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür eden Montella, Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız ve unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum ifadelerini kullandı. Türkiye A Milli Takımının teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu diyen Montella. Takımın başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. A Milli Takım bu süreçte 24 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıp tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı yakaladı. Karadeniz'deki palamut bolluğu Trabzon'da da tezgahları dolduruyor. Balıkçıların her sabah balık halindeki hummalı çalışmaları geliyor şimdi ekrana.
20: 37 lira. Yaz abi. 37,5. Yaz abi. 38.
3: Akşam denize açılıyorlar. Ağlarını denize bırakıyorlar. Denizden çıkan palamutlar mezatlarda alıcılarını bekliyor. Trabzon'da palamut mesaisi hız kesmeden sürüyor.
20: Bu sene çok bol palamut var. Yani daha bu başlangıç diyebilirim ben. Çünkü bu balığın soğuklarda biraz daha sıkışıp topu haline gelecek. 10 bin kasa bir alan olacak ya.
3: Trabzon'da balık sezonunun gövde ürünlerinden palamutta bu yıl bolluk var. Balıkçıların mesaisi ise epey zorlu.
21: Karadeniz'de balıkçıların palamut avı tam gaz devam ediyor. Trabzon Akçakale'de balıkçılar akşamın erken saatlerinde suya açılıyor ve palamutları avlıyorlar ve sabah ezanına yakın saatlerde de geri dönüyorlar ve ardından mezat başlıyor.
22: Her ağ kurduğumuz zaman bir saat bekliyoruz. Bir saatte bir ağ kaldırıyoruz, tekrar kuruyoruz. Bir saat yine bekleyip tekrar ağımızı kaldırıp tekrar balık varsa ona göre çalışıyoruz.
3: Gece boyunca denizde kalan balıkçılar sabaha karşı kıyıya dönüyor. Toplanan balıklar Trabzon balık haline götürülüyor. Balıklar burada acı kartırmayla satılıyor.
21: Akşamın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar artık son buldu ve toplanan balıklar burada Trabzon balık halinde artık satılığa çıkmış durumda. Burada mezatlar kuruluyor ve burada toplanan balıkların aynı zamanda meyveleri de toplanmış oluyor. Bu büyük zorluklar, büyük meşakkatlerle toplanan bu balıklar burada artık satışa sunuyor. Saat 04 sıralarında sabaha karşı erken saatlerde balık hali büyük bir kalabalıkla bizleri karşılıyor.
3: Hadiye kilogramı yaklaşık 40 liradan satılan palamut, tezgahlarda ise 100 liranın üzerinde bir fiyattan alıcı buluyor.
2: Balıkesir'de zeytin hasadı başladı. Üreticilere göre bu yıl hasat yoğun geçecek. Dallarda zeytin bolluğu yaşanıyor. Bu kapsamda Edremit'te hasat festivali de düzenlendi. Festivale katılan üreticilerse artan maliyetlerden şikayetçi.
3: Ağaç dalları doldu, yoğun emek isteyen çalışma başladı. Balıkesir'de zeytin hasadı sürüyor. Edremit'te festival düzenlendi. Katılımcılar çeşit çeşit zeytin ve zeytinyağı denedi.
23: Ben en çok kırma zeytin seviyorum çünkü ilk hasattır. Kırmanın tadı başkadır.
24: Bu sene gerçekten ürünler çok güzel, bol da olacağı benziyor. En çok erken hasat tercih ediliyor. Olgun hasat da yemekler için kullanıldığı için o da daha çok tercih ediliyor.
3: Bu yıl rekortenin yüksek olması fiyatlara yansıdı. Bolluk nedeniyle zeytin ve zeytinyağı ücretleri düştü. Bu duruma farklı kalemlerde artan maliyetler de eklenince üretici sezonun zor geçeceğini düşünüyor.
25: Bu sene 500 bin tonu geçecek Türkiye'nin zeytinyağı üretimi. Ama biraz maliyetler yüksek, üretici biraz sıkıntılı. Fiyatlar 2 yıl önce 300 TL civarındaydı litrede. Ama şu anda 2 yıl öncenin bile rakamının çok altında 220 liralar civarında. Bu da maalesef toplama maliyetleri, işçilik maliyetlerinin çok çok altında kalıyor bu rakam.
26: Zeytin fiyatları şu anda belirsizliğini koruyor maalesef. Tüccar çok düşük fiyattan zeytinleri toplamaya çalışıyor. Ama maliyetler çok yüksek. Ürettiğimiz yağın biz bize maliyetine bakarak fiyat belirleyeceğiz. Erken hasatlarda 10-11 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Bunun maliyeti 600-700 lirayı buluyor.
3: Zeytin üreticileri fiyatların işçilik maliyetlerini bile karşılamadığına dikkat çekiyor.
2: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesinde doğayla insan bağını anlatan hikayeler de paylaşılacak. O hikayelerden biri de Kars'ta 55 yıl önce ağaçlandırılan Benli Ahmet Tren İstasyonu. Ağaçlandırma çalışmasında yer alan Turgut Ertop yıllar sonra o istasyonu ziyaret etti. Hazırlanan belgeseli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.
27: Ben buraya bırakıp gittiğimde bu ağaçlar daha fide halindeydi.
0: Yani kendi kendilerini zor ayakta tutuyorlardı. Ben de bunların can suyunu veren adamım yani.
3: 55 yıl önce can suyu verdiği o fidanlar bugün yemyeşil bir ormana dönüştü. 83 yaşındaki Turgut Ertop'un hikayesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinde hazırlanan belgeselle doğayla insanın bağını anlatan örnek insan hikayesi olarak paylaşılacak.
0: Bir öğretmen bir öğrencisini görür de nasıl ondan mutlu olursa belli bir yerlere gelen öğrencisini, ben de bu diktiğim ağaçların bu seviyeye gelmesi aynı duyguları bana yaşatıyor yani.
3: Turgut Ertop 55 yıl önce Kars'ın Selim ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yol bakım şefiydi. Bölgede kışın çetin olması nedeniyle tren yoluna kar siperi yapması istendi. Ertop, amirlerine bölgede bulunan besi hayvanlarının fidanlara zarar verebileceğini söyledi ve Benli Ahmet İstasyonu'nun çevresini ağaçlandırma önerisinde bulundu.
0: Biz çalışmaya başladığım zaman gelen geçen soruyorlardı, ne yapıyorsun? Diyecek, biz buraya ağaç dikeceğiz dediğimizde sağ solunuza bir bakın. Ovada bir tane ağaç görüyor musunuz ki siz buna başladınız? Her defasında böyle iğneleyici, alaycı üslupla karşılaşır.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 55 yıl önce diktiği fidanların bugün kocaman bir ormana dönüştüğünü gören Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor dedi.
2: Türkiye'de yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için çeşitli projeler var. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar bu kapsamda atlarla buluşturuldu ve keyifli bir gün geçirdiler.
3: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindeki bireylerin atlarla buluşturulduğu terapi projesine İstanbul Pendik ev sahipliği yapıyor.
1: Ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım. Çok iyi geldi.
4: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
3: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar 6 hafta boyunca haftada bir kez atlarla bir araya geldi. Atlarla temas kurdular, bakımlarıyla ilgilendiler.
6: Katılımcıların sosyal çevrelerinde belirgin bir artış gördük. Çalışmada sosyal ağ puanı %102, arkadaşlık ağı göstergesi ise bunun tam 3 katına kadar artış gösterdi. Bence çalışmanın en güzel tarafı şuydu, insanlar sadece atlarla değil birbirleriyle de bağ kurdular. Yani arkadaşlıklar yeniden oluştu. Aslında at burada insanlara yeniden birbirlerine yaklaşmasının bir vesilesi oldu diyebilirim.
3: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimlikle sigara satışı kararı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu kişisel verileri koruyan bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Memişoğlu açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Yeni düzenlemeyi çerçevede ele aldıklarını belirtti. Amacımız başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır mesajını paylaştı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu düzenlendi. Profesyonel sporcuların yanı sıra 7'den 70'e pek çok sporsever bu koşuya katıldı. Yarışta 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğan Gün, erkeklerde Ali Kaya birinci oldu.

0: başladı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da diğer protokol üyeleriyle birlikte 4,4'lük parkurda koşuya katıldı. Sadece profesyonel sporcular değil, koşuya pek çok vatandaş da katıldı. Bazıları koşuyu bebekleriyle birlikte tamamladı. Yarışmanın 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğan Gün, erkeklerde Ali Kaya birinciliği elde etti. 10 kilometre kategorisinde kadınlarda Pelin Su Şahin, erkeklerde Enbiya Yazıcı, 4,4 kilometre kategorisinde ise kadınlarda Deniz Koyuncu, erkeklerde ise Uğur Kemal Derin birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere kupa ve madalyanın yanı sıra 207 bin liraya kadar para ödülü verildi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
2: İstanbul'da 9 yıllık laboratuvar kayıtlarının incelendiği bir araştırmada genç yetişkinlerin kızamığa karşı bağışıklığının ileri yaştakilerden düşük olduğu görüldü. Bir başka veriye göre de Türkiye'de son bir yılda 72 bin çocuk kızamık aşısında ilk dozu kaçırdı. Bu da toplumsal bağışıklığın gerileyebileceği anlamına geliyor. Kızamık üzerine İstanbul Tıp Fakültesi'nin gerçekleştirdiği araştırmayı İstanbul Üniversitesi'nden tıbbi farmakolog Profesör Doktor Yağız Üres'in NTV Radyo'da değerlendirdi.
3: Kızamık aşılanmasında hem de diğer önemli aşılarda bir aşılanma eğiliminin azalması, bunun sonucu da daha gençlerde çeşitli hastalıklar için, ama kızamık önemli bir örnek, bağışıklığın azalması bir gerçek. Dünyada da böyle bir trend var, bizde de böyle eğilim var. Yani çeşitli kaynaklardan da bu destekleniyor. Koruyucu antikor oranının 2022'lerde %62-63'e kadar indiği ifade ediliyor farklı kaynaklardan. Böyle bir gerçeklik var. Yalnız burada şöyle bir konu var. Yani gençlerin daha yaşlılara göre mesela bağışıklığında daha az olması, tabii şöyle bir faktör de var. Yaşlılar gençliklerinde kızamık geçirdikleri için de onların bağışık olması gibi bir şeyi elimine etmek lazım. Yani onun da katkısı var. Aşılanma eğiliminde ve kızamığa karşı bağışıklanmada ve gençlerde bu bağışıklık ölçümlerinde ciddi bir azalma var.
2: Sizce bu durum aşı reddinden dolayı mı kaynaklanıyor, yoksa bu konuda bir bilinçsizlik mi söz konusu?
3: Aşılanma eğiliminde azalma olduğu net. Aşı reddi dünyada yaygın bir şey. Biliyorsunuz özellikle bu Covid'den sonra bu konu daha da gündeme geldi ve ondan sonra yaygınlaştı. Yani Amerika'da da bir aşı reddçileri var. Yani aşı reddi bir sektör. Yani böyle arizi ya da kişilerin hani dünya görüşlerinden falan kaynaklanan bir şey değil. Dünyada aşı reddi bir sektör. Yani bunu bayağı hani insan kaynakları olan, eğitimleri olan, büyük bir bütçesi olan bir sektör var. Aşı reddi sektörü diye. Bunun farklı sahipleri olabilir. Türkiye'de de onun yansıması var. Yani Türkiye'de bir sektördür diyemeyiz. Ama Türkiye'de de dünyadaki aşı reddiyeciliğin başka bilgi azlığıyla birlikte ya da yanlış yönlendirme, sosyal medya, tıbbi influencerlar vesaire, bunların yönlendirmeleriyle gerçekten bir insanların kendilerinin aşılanması, özellikle de çocukların aşılanmasına bir azalma olduğu çok net. Ben bunu inceledim birazcık ve bu birinci basamak sağlıkta çalışan arkadaşlarla da konuştum. Şöyle bir şeyle daha çok karşılaşıyorlarmış. Tamamen aşıyı reddetmek değil, hiç bunun için gelmemek gibi. Ya da mesela birinci aşıyı yaptırdıktan sonra ikinciyi yaptırmamak gibi olgularla da bu bağışıklığın düşmesi söz konusu.
2: Bununla ilgili ne yapılabilir? Yani aşı reddiyle alakalı biraz açtığınız zaman ya da sizin kendi pencerenizden ne görüyorsunuz, ne yapılmalı, bununla bir mücadele edilecekse eğer nasıl edilmeli, nasıl anlatılmalı aşının önemli olduğu?
3: SciReact diye bizim TÜBİTAK MAM'ın bir programı var. Covid özelinde, ama yani gelecekteki enfeksiyonlarla nasıl mücadele ederiz diye. Onun içinde tabii ki yeni aşıların geliştirilmesi, onların klinik araştırmalarının yapılmasının yanında bu aşı reddiyle nasıl baş ederiz var. Ve yani aşıya sırf aşı olması gereken kişilerin değil, normalde aşı üretmesi gereken endüstrinin falan da aşıya çok ilgisi yok. Yani aşı böyle birazcık gerçekten başka ilaçlar için kullanıyordu. Birazcık yetim kalmış bir şey. Halbuki yani

0: hani var olan müdahaleler arasında en etkili olanlardan bir tanesi aşı. Bunun anlatılması gerekiyor. Yani hem tek tek işte kızamık mı, kaba kulak mı, difteri mi, ne geri geliyorsa ya da gelecek influenza mı ya da gelecekteki tekrar COVID'e benzeyen enfeksiyonlar mı? Onların bazında her birinin tek tek inceleyip onların getirdiği risklerin doğru aktarılması lazım. Eğer böyle olmazsa, söylediğim gibi benim tıbbi influencer dediğim sosyal medyaya çıkıp aşılarda yaramıyor dedikten sonra kendi alternatif yöntemlerini, işte takviyelerini, bitkisel ürünlerini falan pazarlamaya kalkan bayağı birileri var ve bunlar sosyal medyada etkili oluyor. Buna karşılık bütün bunların doğru anlatılması, tek tek de faydalarının da ortaya konması gerekiyor.
1: Peki kızamığa özellikle geri dönecek olursak, evet. 72 bin çocuğun kızamık aşısında ilk dozu kaçırmış olabileceğinden yola çıkarak biz bugün belki bir sorun görmüyoruz ama ne kadar süre sonra nasıl bir sorunla karşılaşabiliriz toplum olarak?
0: Doğrusunu isterseniz bugün de bir sorun, yani %60'ların altına inmesi bir hani tehlike çanlarını çaldırıyor. Hem o bağışıklığı düşük olan kişiler için hem de toplumun diğer kesimlerine, hassas olanlara yansıması anlamında. Çünkü bu aşı bildiğiniz gibi insanı sadece kendisini ilgilendiren bir şey değil, etrafı da ilgilendiriyor. Yani eğer bağışıklanmamış insanlar varsa bu sefer infeksiyon diğerlerine daha fazla yayılıyor, daha kalıcı oluyor. Ya hele virüsleri düşünürseniz, virüsler biliyorsunuz kendi başlarına hayatta kalamıyorlar. Ya bir şeye ihtiyaçları var, konağa ihtiyaçları var. O zaman bir de o virüslere kendilerini geliştirme imkanı tanıyorsunuz. Yani mutasyon, hani Covid'de yeni suçlar çıkıyordu, hadi aşı ona etkili mi falan diye tartışılıyordu. O virüsler insanlarda kalıp yayılabildiği için gerçekleşiyordu. Yani dolayısıyla bu aşılanma ve bağışıklık, ya biz bunu bağışıklıklarıyla ölçüyoruz çeşitli yöntemlerle. Bunun %60'lara inmesi demek hem o kişilerin hastalığa açık olması, bağışık olmayanların, hem de hastalığı başkalarına yayma ve virüsleri de kendilerini geliştirme imkanı tanımaları anlamına geliyor. Çoklu bir tehlike ve bunun sonuçları da zaten de görülüyor. Yani dünyada da kızamık vakalarında artış var, diğer aşıların ihmal edildiği durumlarda artış var. Bir de özellikle de tabii ki hassas olan kişilerin enfeksiyonlarında artış var ve sadece bu ilgili hastalığın, yani kızamık enfeksiyonuyla sınırlı kalmıyor, onun başka ikinci sonuçları da oluyor.
1: Diyelim ki bir kişi ilk dozu kaçırdı ya da bir yetişkin çocukken iki doz aşı olup olmadığına dair herhangi bir bilgisi yok. Nasıl ilerlemeli? Yani yeniden aşı olmak ya da ilk dozu kaçıran birinin bir süre sonra normal olması gereken zamandan çok sonra ikinci doz aşı olması, bu nasıl oluyor? Yani aşı olmak isteyen ya da olup olmadığını bilmeyen bir kişi ne yapmalı?
0: Fazladan aşı olmanın hiçbir sakıncası yok. Dolayısıyla hatırlamıyorsa, emin değilse, ikinciyi kaçırdıysa vesaire, ona booster deniyor ya. Eskiden de repel denirdi, yani hatırlatıcı. Olmuşsa, emin değilse de onu tekrar olması buradaki en tavsiye edilen yöntem, kızamık açısından en azından. Tabii kızamın kendi belirtileri ve sakıncaları ötesinde farklı organ sistemlerini de tutmaları söz konusu. Orada santral sinir sistemini de tutması söz konusu. Özgün nörodejeneratif hastalıklara yol açması söz konusu. Yani bunu çok abartıp da hani Alzheimer'e de sebep oluyormuş değil. Ama burada hani terminolojiye girip işte subakut lorozan panensefalit gibi özgün bir oldukça tehlikeli bir tablosu var. Onu yapma olasılığı var ve bu ciddi bir nörodejeneratif hastalık. Başka hasarları da tetikleyebilir. Daha önemli bir konu ise, ondan da bahsetmek istiyorum. Şunu yapma olasılığı var. Kızamık öyle saldırgan bir virüs ki immün hücreleri yok ediyor, iptal ediyor ve böylece bir bağışıklık unutkanlığı yapıyor. Yani başka enfeksiyonlara olan, var olan bağışıklığı da unutturuyor vücuda. Yani eğer kızamık geçirirseniz, mesela influenza'ya olan bağışıklığınız da önceden edinilmiş, bağışıklık siliniyor. Bir de böyle özgün bir tehlikesi var. Yani bu o kadar özgün bir etki ki kızamağa özgü. Ya bu bilgileri de yaymak lazım ki insanlar hani aşı olmanın getirileriyle ilgili daha uyanık olsunlar. Yani o derece etkili ki mesela kanserde de kanser hücrelerini bu anlamda etkileyip de kanser hücrelerinin hassasiyetini arttırma amaçlı kızamık aşısıyla çalışmalar yapılıyor. Yani faydası sadece kızamıktan korumak değil, başka immün çöküşü engellemek ve başka da indikasyonları var. Yani insanlar bu aşıya olursam bir zarar görür mü diye korkmak yerine bu aşıyı olursam ne gibi faydalar sağlayabilirim diye düşünmeli. Diğer aşılar için de yine böyle bir düşünceleri olmalı.
1: İstanbul Üniversitesi'nden tıbbi farmakolog Profesör Doktor Yağız Üres'in NTV Radyo'daydı.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: Pazartesi Lodos ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: İyi akşamlar. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Yemen'deki Husi hareketi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Halit Havalimanı'na yönelik dün ve bugün saldırılar düzenlemeye devam etti. 13 kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla da yaralı var. Ayrıntılar için NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'a döneceğiz. Ve Ali, hem Husilerden hem de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamalar var. Ayrıntılar neler? Dinleyelim.
1: Canan, son haftalarda Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik bir hava ambargosu başlatacaklarını duyurmuşlardı ve bu ambargoyu havalimanına karşılık havalimanı veya gerilime karşılık gerilim olarak bu politikayı izlediklerini duyurmuşlardı ve son günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılar arttığı gibi havalimanlarına yönelik de ardı ardına saldırılar gerçekleşiyor. Cumartesi gününden bugüne kadar toplamda 4 dalga hava saldırıları gerçekleşti. Yoğun olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleşiyor bu saldırılar. Dün Riyad Hava Alanı'nın 3. terminali hedef alınmıştı. Ve bu saldırı sonrasında tabii ağır hasar meydana geldi söz konusu havaalanında ve çatıdan kopan parçalarda o esnada havaalanında bulunan insanların, yolcuların üzerlerine düştü ve bugün yapılan açıklamada, Riyad'dan gelen açıklamada can kaybına ilişkin rakamlar paylaşıldı ve toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği ve yine 300'e yakın 300 yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında oldu. Hayatını kaybeden veya yaralılar arasında yabancı uyruklu olanlar da var. Yaralılar arasında Filipinli ve Pakistanlılar olduğu da dikkat çekiyor ve bu zamana kadar cumartesi gününden bugüne kadar da toplamda 4 hava saldırısı gerçekleşti havaalanlarına yönelik. Bugün içerisinde, gün içerisinde Husiler Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Damma Havalimanı'nı da hedef aldılar. Cidde'de yine hedef alınan havalimanları arasında yer alıyor ve birçok uçak seferi de iptal edildi söz konusu saldırılar nedeniyle. Husilerden yapılan açıklamada ise bir hava ambargosuna işaret ediliyor. Bu saldırıların devam edeceği vurgusu var. Havalimanına karşılık havalimanı, ambargoya karşılık ambargo ve gerilime karşılık gerilim politikasını sürdüreceklerini söylüyor Husiler yaptıkları açıklamalarda ve uyarıyorlar. Tüm havayolu şirketleri, uzmanlar, çalışanlar, personeller ve yolcular Suudi Arabistan'a ait hava yollarını kullanmasınlar. Mekke ve Medine dışında kalan tüm hava yollarını hedef almakla tehdit ediyor Husiler. Bu konuda da havayolu şirketlerine yönelik uyarılar yapılıyor ve Suudi hava sahasının kullanılmaması noktasında ve bir taraftan da Yemen içerisinde Husilerin ilerleyişi sürüyor Canan. Buna da değinelim. Taiz vilayeti kuşatma altındaydı. Suudi Arabistan'ın desteklediği ulusal direniş ordusu ile Husiler arasında gerilim devam ediyor ve Taiz vilayetine doğru da ilerleyişini Husiler sürdürüyor Canan.
0: Ali Çabuk sahadaki durumu aktardı. Diplomaside de bir o kadar hareketli zamanlar yaşıyoruz. Zira yeni bir açıklama var. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan ortak bir açıklama geldi. R4 grubu devletleri Riyad'daki bu saldırıya dönük olarak hem sivillerin ölümüne hem de yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin de zarar görmesine yol açan bu saldırıları güçlü şekilde kınadıklarını belirttiler. Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin dahil olduğu ortak açıklamanın detaylarını şimdi Özden Erkuş'tan dinleyelim.
2: Canan, sen de söyledin, 4 ülkenin ortak açıklaması, Dışişleri Bakanları'nın ortak açıklaması. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan R4 devletleri olarak biliniyor. Bölgesel bir mekanizma ama aynı zamanda bu 4 ülkeden üçünün Mekke İttifakı'nın üyesi olduğunu da hatırlatalım. Şimdi açıklamada şu ifadeler kullanılıyor. Özellikle Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılar en güçlü şekilde kınandı bu ortak açıklamayla. Yine bu 4 ülke Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası çerçevesinde krallığın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak, vatandaşlarının ve mülkünlerinin emniyetini korumak amacıyla bu saldırılara karşı koymak, tehdit kaynaklarını caydırmak, ve bunların tekrarlanmasını önlemek için aldığı tüm meşru tedbir ve adımlara verdiği desteğin de altını çizdi bu dört ülke. Ve Suudi Arabistan Krallığı'yla dayanışma da yine vurgulandı bu ortak açıklamada. Ayrıca dört ülkenin ortak açıklamasında bu saldırıların sonuçlarından ve bölgesel uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerinin sorumlu olduğu, bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması da talep edildi. Söz konusu bu ortak açıklamada.
0: Özden Erkuş ayrıntıları aktardı ve günün öne çıkan diğer gelişmelerinden bir haber turuyla devam edelim. Manisa'da kavşağı kaçıran tur otobüsünün sürücüsü otoyolda geri geri gitmek istedi ancak arkadan gelen tır otobüse çarptı. Otobüs devrildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. 2 sürücü de gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürüyor. Fonların tasfiyesinde yatırımcılara en fazla 1 milyon lira ara ödeme öngören teklif çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ödemeler net yatırım tutarını aşamayacak ve tasfiye kaynaklarıyla sınırlı olacak. Teklif el konulan mal varlığının da yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılması öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Fon soruşturması, tasfiye süreci ve terörsüz Türkiye başlıklarının ele alınması bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakması ve bulunduğu bölgelerden çekilmesine ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşı ve Husi saldırıları da toplantının gündeminde olacak. Gelişmeleri aktardık. Yayınımız Pasaport programıyla sürecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
4: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
5: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü. Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
5: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanınıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
3: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

Those from the Past, Down Tempo ve Modern Açış parçasını Polonya'dan Confusion Project, The Future Starts Now albümünden seslendirdi. Piyanoda Michał Cieszewski, bas gitarda Piotr Gierszewski ve davulda Adam Goliski yer alıyordu. Artemis'te geceye doğru yol alıyoruz. 2025 yılına ait Arboresque albümünden Nicole Glover'ın Petri Chor adlı puslu baladını dinliyoruz. Tenor saksafonda Glover, solini trompette Ingrid Jensen, piyanoda René Rosnes, basta Noriko Ueda, davulda Alison Miller, Artemis'i Rachel Frel izliyor. 6 oktav sese sahip şarkıcı, Individuality albümünden I Can Explain adlı sol baladını söylüyor. Piyanoda George Duke, gitarda Jeff Lee Johnson, Tony Maiden, bas gitarda Byron Lee Miller, davulda Ricardo Jordan eşlik ediyor.

0: NTV Radyo.
1: İlk dinlediğimiz parça Artemis'e aitti ve Arboresque albümünden Petri Chor adlı balattı. Ardından Rachel Frel'in harika yorumuyla I Can Explain adlı sol baladını duyduk. Gece ve Caz, davulcu Brian Blade ve The Fellowship ile devam ediyor. 2023 yılına ait Kings Highway albümünden John Cowherd'ın lirik vasiyeni dinliyoruz. People's Park. Tenor saksafonda Melvin Butler, piyanoda John Cowherd, gitarda Kurt Rosenwinkel, basta Christopher Thomas yer alıyor. Ardından İsveçli şarkıcı Ida Sand, Young at Heart albümünde Neil Young'un ünlü parçasını söylüyor. Harvest Moon, tenor saksafon solo Per Johansson. Parçada piyano ve orgu Sand çalıyor.

Önce Brian Blade ve The Fellowship'ten People's Park, ardından Ida Zent'ten Neil Young'ın ünlü parçasını dinledik. Harvest Moon. Gece ve Caz ard arda iki parçayla sona eriyor. Önce şarkıcı Lauren Henderson, Musa albümünden Forget Me adlı bolero'yu söylüyor. Yanında solini trompette Marcus Hill, piyanoda Sullivan Fortner, basta Eric Wheeler, davulda Joe Dyson. Son parça ise trompetçi John D'Aversa ve orkestrasına ait. 2021 yılında yayınlanan All Without Words albümünden bestesi Seeing It Again for the First Time.

0: Hülya Tunçağ'la Gece Bicaz sona erdi.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Pazartesi Lodos ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 22.
1: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husi saldırılarına karşı ortak açıklama geldi. R4 grubu açıklamasında Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı meşru tedbirlere tam destek verildi. Saldırıların bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik olumsuz sonuçlarından Husi güçleri sorumlu tutuldu. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi. Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği saldırılara yönelik Ankara'dan gelen açıklamalara bakalım.
2: Ankara, Husi güçlerinin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
3: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü olan desteğimizi yineliyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
4: Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
5: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
2: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
2: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Bakan Çiftçi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları da vardı.
6: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
6: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
2: Bakan Çiftçi KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
6: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
2: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren Çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
1: Manisa'da kavşağa kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
2: Kavşağa kaçırdığı otobanda geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağa kaçırınca kaza meydana geldi.
7: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
2: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir ifadesini kullandı. İki ülkenin savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, her iki taraf da anlaştı bunu bozmayın diye ekledi. ABD Başkanı'nın açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ABD medyasına konuştu. Zelenski, Trump'ın açıklamasının kendisi için de yeni bir haber olduğunu söyledi. Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Evet, son günlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile dizel anlaşmasının yakıt fiyatlarını düşürüp düşürmeyeceği merak ediliyor. Ama anlaşmanın savaşın seyrine ve Batı ittifakına etkisi de gündemdeki konulardan. Washington'ın bu hesaplarını, Kiev'in seçeneklerini ve de aslında Hürmüz'den Kızıldeniz'e enerji güvenliğinin şu an ne durumda olduğunu konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Cem Oğultürk ile. Sayın Oğultürk, iyi geceler, yayına hoş geldiniz.
8: İyi geceler Canan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Önce dilerseniz son haberden başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Rus dizeline yaptırımları gevşetiyor. Avrupa'nın yaptırım kararlarının aksine. Moskova tabii bu anlaşmadan ekonomik ve diplomatik olarak ne kazanacak diye sorarak başlayalım. Washington'ın da aslında yakıtın ötesinde, dizelin ötesinde aldığı da somut bir karşılık var mıdır?
8: Şöyle söyleyeyim, tabii Trump'ın hep yani başkanlığa gelmeden önce söylemiş olduğu çok kısa sürede Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğine dair argümanlar aslında çok başarılı olmadı bugüne kadar. Hı hı. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes, yani bırakın barış anlaşmasını, ateşkes sağlamak için pek çok defa Witkoff ve Kushner ile birlikte kendisi bizzat Putin'le görüşerek bu ateşkesi sağlamaya çalıştılar ama bir türlü başarılı olmadı. Hatta işte 2025 Ocağı'nda Zelenski ile yapmış olduğu görüşmede Zelenski için çok kötü bir Oval Office tecrübesi meydana geldi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genel yaklaşımı Ukrayna'ya taviz verdirme, Rusya'ya ise daha böyle elastik bir tavırla, daha iyi yapıcı bir tavırla savaşın bitirilmesi, sona ermesini amaçladı. Ama bugüne kadar bunda başarılı olamadı. Tabii gelinen nokta itibariyle benzer yöntemleri kullanarak bu savaşın sona erdirilmesi mümkün mü? Açıkçası çok mümkün görünmüyor. Çünkü Rusya'nın talepleri, özellikle yani şeye baktığımızda maksimalist talepleri var. Yani Ukrayna toprakları, Kırım'ın zaten kendilerine bırakılması ve işte birçok Ukrayna'nın tarafsız kalması, NATO'ya katılmaması gibi işte asker sayısına varıncaya kadar pek çok talebi var. Bunların Ukrayna tarafından, Zelenski tarafından şu ana kadar kabul edilmediğini gördük. Tabii bunda elbette ki Avrupalı yakın devletlerin, Ukrayna'yı destekleyen devletlerin önemli derecede etkili olduğunu söylemek mümkün. Trump bunu kırmaya çalışıyor. Kendi müttefiklerinin ne söylediğine dair çok da kulak astığını görmüyoruz. Yani buna pek yanaşmıyor ve kendi bildiği yöntemleri devam ettirmeye çalışıyor ama bu da ne kadar başarılı olacak? Şu ana kadar başarılı olmadı. Bundan sonra olur mu? Açıkçası şeye giden yolda, seçime giden yolda çok ümitkar bir tutum aslında göstermiyor ama buna çabalıyorlar tabii.
1: Tabii seçime kadar bu hem dizel meselesini de çözmek istiyor. Amerikan ekonomisi açısından önemli bir başlık, önemli bir kalem, hatta vatandaşın da cebine yansıyan Amerikalılar için. Bir yandan da savaşları bitirme taahhüdü, bahsettiğiniz o seçim vaatlerini de yerine getirmiş de olmak istiyor. Ama tabii hem Oval Office'te yaşananlar, o Zelenski ziyaretinde dün yapmış olduğu artık Ukrayna'nın yeni bir başkana ihtiyacı var şeklindeki açıklamaları, bugün söylediği evet bir enerji ateşkesi imzalandı, buna karşılık Zelenski'nin yani neredeyse hani biz de bunu yeni duyuyoruz böyle bir anlaşmadan haberimiz yoka varan açıklaması, Ki son olarak da yanılmıyorsam Rusya bu açıklamaya rağmen bizim bir enerji altyapımızı vurdu diye de bir açıklaması oldu Zelenski'nin. Yani sahada böyle bir anlaşma yok gibi görünüyor. Bunun yanı sıra tabii Avrupa'nın bahsettiğiniz yaptırımları da var ve artarak devam edeceğe benziyor. O maksimalist talepler Rusya'nın Avrupa tarafından daha revizyonist olarak da okunuyor. Acaba daha da Avrupa'nın içerisine gelecek mi, bize de bulaşacak mı bu saldırılar diye de endişeleri var.
8: Şu var tabii, yani ciddi anlamda evet bu savaş Rus ekonomisine zarar veriyor ve işte geçtiğimiz günlerde özellikle Almanya ile artan gerilim sonrası bir Rusya ile Avrupa arasında dolayısıyla tabii NATO arasında bir savaş çıkar mı söylentileri, konuşmaları çok arttı ama tabii bunun çok gerçekçi, şu an için çok gerçekçi olmadığını söylemek mümkün. Rusya tabii burada bir diğer yandan işte Amerika Birleşik Devletleri ile yakın olarak en azından şu an işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de istediği, Trump'ın istediği o dizel konusunu yani bir takım işte tavizlerle, küçük tavizler aslında bunlar Rusya için belki de bunları karşılayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta en azından tarafsız pozisyonda kalmasını devam ettirmek istiyor. Yani şöyle devam ettirmek istiyorum. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda Ukrayna'ya Avrupalıların vermiş olduğu paralarla silah satmaya devam ediyor. Yani bunda bir geri adım atmış değil. Ama diğer yandan Rusya, işte Rus Devlet Başkanı Putin, Trump'ın bir an önce bu savaşın bitmesini çok istediğini biliyor. Çünkü biraz önce siz de söylediniz. İşte bu seçimlere giderken zaten başarısız bir İran operasyonu var. Hali hazırdaki problem devam ediyor. Bunun yanında çok kısa sürede tamamlayacağını, bitireceğini söylediği Rusya-Ukrayna krizinde hiçbir gelişme olmamış vaziyette. Ancak en azından böyle işte özellikle Amerika'daki iç siyasete baktığımızda vergi konusu, vatandaşların ödediği vergi ve akaryakıta ödediği para konusu tercihlerinde çok ciddi değişim yaratabiliyor. Eğer bu motorine verilen ücret, motorinin fiyatı geriye çekilebilirse belki seçime gidilen yolda bir başarı öyküsü olarak Trump tarafından seçmenlere aktarılabilecek. Dolayısıyla burada böyle bir yaklaşım öngörülüyor ama genel itibariyle açıkçası Amerika'daki seçimlerde şu ana kadar olan başarısızlık Trump'ı bundan sonra çok geriye döndürür mü? Burada ciddi bir soru işareti var. Çok başarılı, yani savaş sona ermediği sürece ya da İran'da çok radikal bir değişim olmadığı sürece Trump'ın önümüzdeki seçimlerden başarılı çıkma ihtimali çok zayıf görünüyor. Tabii bu da kendisini sonraki dönemde, 2 yıllık periyotta bir topal ördeğe dönüştürme imkanı sağlayacak muhalifleri için. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar tabii onlar da. Ama Putin tabii bundan ne kadar faydalanır? Şu an için 300 bin tonluk motorin satarak bundan faydalanmış görünüyor. Kendi silahlı kuvvetlerini ve Rusya'yı daha iyi bir konumda tutabilmek için. Ama ilerleyen süreçte Ukrayna'nın hali hazırda Trump tarafından sağlandığı söyleniyor ama Ukrayna'nın Rusya'nın enerji santrallerini ya da işte enerjiye yönelik bir takım altyapı tesislerini vurmaya devam etmesi Rusya'nın canını daha da açabilecek sonuçlar yaratacaktır. Bu tabii karşılık bulacaktır belki ama savaşın şu an itibariyle sona ermesini de engelleyecek temel sebep gibi görünecek. Böyle bir değerlendirme yapmamız mümkün.
1: Evet. Bir yandan da aslında o bahsettiğiniz İran meselesinin yanı sıra, yani Hürmüz'de devam eden evet bir gerilim var ama bu gerilim sadece Hürmüz'le de sınırlı kalmadı. Babülmendep'e kadar da ulaştı ve hatta şimdi Husilerin, Yemen'deki Husilerin İran destekli Suudi Arabistan'a dönük saldırıları var ve bunlar aynı zamanda ciddi de saldırılar, önemli kritik yerlere Aramco'da dahil olmak üzere yine bir enerji güvenliği tehdidi de söz konusu. Dün yanılmıyorsam Trump'ın Husilere de savaş açacak mısınız yönündeki bir soruya bunu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz şeklinde de bir yanıtı vardı. yani cephede demek istemiyorum yanlış bir tanım olmasın ama Amerika'nın savaş ilan edeceği cephelerin sayısı da artmış mı olacak, bu anlama mı gelir? Husileri de karşısına alır mı?
8: Şöyle söyleyeyim, tabii Husiler özellikle İran'daki baskı azalınca, İran'a karşı olan baskı azalınca bu sefer Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik olan saldırılarında bir artış gözlendi. Elbette ki İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki etkisi devam ediyor. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile burada bir denge oluşmuş olsa da daha etkili olduğunu söylemek mümkün. Bu etkinin yanında bir de işte Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılması, hatta buradaki geçişlerin azalması Suudi Arabistan için ciddi anlamda bir problem teşkil etmeye başladı. Hatta şunu da söyleyebiliriz belki, yine savaşın bir etkisi olarak Rusya ile Ukrayna'nın işte Karadeniz'deki karşılıklı saldırıları, ticari gemilere saldırıları İstanbul Boğazı'ndan geçişlere de, tanker geçişlerine de etkileyecek. Hem tahıl tankerlerine hem akaryakıt tankerlerinin geçişinde bir risk teşkil ediyor. Sigorta primlerinin en azından artmasına neden oluyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarının giderek daha fazla yükselmesine neden olabilecek gibi görünüyor buradaki davranışlar. Özellikle Husilerin tabii Kızıldeniz'i kapatması, Babülmendeb Boğazı'ndan geçişleri oldukça zayıf bir duruma getirmesi. Ama yani Trump'ın tabii elbette bu çerçevede baktığını söylemek mümkün. Trump'ın çünkü genel yaklaşımı zaten bu. Yani bir alver politikasıyla dış politikayı yürütmeye çalışıyor. İşte İran'la bunu şu an itibariyle bir dengeye getirdiler. Her ne kadar bir ateşkes ya da barış anlaşması olmasa da orada bir sabit durum söz konusu oldu. Seçimler sonrasında muhtemelen oradaki durumun değişebileceğini öngörebiliriz. Ama şu an en önemli nokta özellikle tabii Husilerin Suudi Arabistan'a içlerine kadar işte Riyad'daki havaalanının kurulmasına kadar tesir eden bir tutum sergiler, bir saldırılarını yöneltiyorlar. Tabii bu ciddi anlamda bölgesel olarak da hani evet Mekke Anlaşması gündeme geliyor burada. İşte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan birlikte kınama mesajları yayınlıyor. Durumu elbette ki gerginleştiriyor bütün bunlar ama Husilere ben açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an için müdahil olacağını düşünmüyorum. Yani bu konuyu evet düşünüyoruz diyorlar ama bir de Babül Mendeb'de zaten Suudi Arabistan Husilerle bir angajman sağlamışken, burada bir mücadele varken Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya daha fazla bir kuvvet ayırmasına çok imkan değil ama ihtimal dahilinde bulmuyorum. Açıkçası durumun tabii Suudi Arabistan'ın Husilerle nasıl bir müzakere gerçekleştireceğine, buradaki saldırıları bir karşı saldırıyla mı yoksa daha diplomatik çabalarla mı durduracağı konusuna bağlanacak görünüyor. Ama diğer yönden baktığımızda enerji jeopolitiğinde bu konuların tabii önümüzdeki günlerde enerji fiyatlarının daha da artıracağını tahmin edebiliriz.
1: Suudi Arabistan bu anlamda karşılık olarak Husileri mi seçecektir yoksa bu hani arkasında İran'a kadar da uzanan başka bir politika güder mi ya da başka bir saldırı planı?
8: Yani şimdi şeye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa, İsrail'le dahil tabii buna, oradaki savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Körfez bölgelerindeki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere İran'ın ciddi anlamda saldırılarda bulunduğunu gördük. Ama özellikle Suudi Arabistan bu çerçevede İran'a yanıt vermedi. Vermedi diyebiliriz. Yani ufak belki bir takım şeyler olmuş olabilir ama vermediğini söyleyebiliriz. Husiler konusu ise doğrudan kendisine, hatta bir aracı olmadan, yani İran evet elbette ki Husilerin lojistik olarak desteğini sağlıyor, sağlamaya devam ediyor. Ama doğrudan bir İran'la karşı karşıya kalma konusunda Suudi Arabistan'ın çok istekli olacağını düşünmüyorum. Tabii bu bir yandan da biraz önce bahsettiğimiz o Mekke ittifakı konusunu da gündeme getirme ihtimali söz konusu. Çünkü eğer doğrudan bir İran'ı suçlama, itham etme ve İran'ın bu saldırıların arkasında olduğuna yönelik açıklamaların gelmesi tabii diğer ülkelere, üçüncü ülkelere bir takım yükümlülükler tesis edecektir. Dolayısıyla şu aşamada en azından İran konusuna çok gündeme getirmeden öncelikle Husilerle diplomatik olarak eğer bu gerçekleşmezse silahlı kuvvetleriyle Yemen'e bir müdahalesinin söz konusu olması olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani şu var tabii ki, bu yeni bir mesele de değil aslında Husilerle evet, Suudi Arabistan tabii. arasındaki konu. Oldukça yani 10 yılı geçen bir mesele. Yemen'in Yemen vatandaşlarının ciddi zarar gördüğü, çocukta 1 milyondan fazla çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ve hayatını kaybettiği bir durum yaşanmıştı. Benzer bir durumun yaşanması elbette hiç istenmeyecek bir şey. Ama diğer taraftan da Husilerin bir şekilde durdurulması gerekiyor. Bu saldırıları en azından yapmamasının ya da yapamamasını sağlamak gerekiyor. Ama diğer yandan da tabii hep ikilemler var burada. Yani Husilerin de İsrail'le olan husumeti bir başka mesele tabii. O çerçevede de yani ne kadar yani o dengenin kurulması lazım. Husilerle yapılacak olan mücadelede.
1: Biraz Amerika'nın da bu İbrahim anlaşmalarını dayatması ya da İbrahim anlaşmalarına dahil olunması şartıyla destek vereceği ya da desteklemek için aslında bunu şart koştuğu bölge ülkeleri açısından da son durumu da değerlendirecek olursak evet bu durum hakikaten İsrail'le olan ilişkileri nasıl şekillendirecektir? Ya bu şart
8: elbette ki bu yaşanan mı? Bu yaşananlarda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir dahili müdahil pozisyonu olduğunu söylemek mümkün. En azından sizin söylemiş olduğunuz işte İbrahim anlaşmalarını özellikle Suudi Arabistan'a bir dayatma meselesi haline getiriliyor bu. Tabii ama hep ikilemler var. Yani bir yanda Husilerle İsrail arasındaki o kavga, İran'a verilen destek, diğer taraftan Husilerin Suudi Arabistan'la karşı karşıya kalması. Yani bir diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle bir saldırmazlık anlaşması yapmış olması geçmişte çok çetrefilli bir durum ortaya çıkartıyor ve ciddi anlamda bir belirsizliği gösteriyor. Tabii Suudi Arabistan'ın şu ana kadar İbrahim anlaşmalarını imzalamama konusunda Gazze'de yaşananlar, Filistin meselesi çerçevesinde bunu gerçekleşmediğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Gazze'de herhangi bir değişim, Filistin'de herhangi bir değişim olmadığı durumda Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının çok gerçekçi olmayacağını, bunu söylemenin gerçekçi olmayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla orada bir değişim, İsrail'in bir geri adımı ve Gazze'lilerin nefes alması, insanca yaşayabilmesi sonucunun bence görülmesi lazım. Dolayısıyla o konum daha belirleyici olacak bence Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarını imzalaması konusunda.
1: Peki çok teşekkürler Sayın Oğultürk değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar dileyelim. Evet bu aslında enerji fiyatlarındaki artışın hem Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hem de Hürmüz'de yaşanan kriz ve Babülmendep'e ulaşması bu tartışmaların, çatışmaların artacağını söylemişti. Tabii fatura sadece enerjide değil, Amerika Birleşik Devletleri için askeri anlamda da artmış durumda. Zira 5 Ekim tarihli bir rapor var ve bu rapora göre İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin en az 81 hava aracının kaybolduğu veya hasar gördüğü belirtiliyor.
9: 3,3 milyar dolar değerinde 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopter. ABD hepsini İran savaşında kaybetti. ABD Kongre Araştırma Servisi, İran'a karşı yürütülen savaşta kaybedilen veya hasar alan hava araçlarının verilerini paylaştı. 5 Ekim tarihli rapor, Şubat ayı sonundan bu yana İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kaybedilen savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. Buna göre en az 81 ABD askeri hava aracı operasyonlarda kaybedildi veya hasar gördü. Amerikan ordusu en büyük kaybı, değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında olan MQ-9 Reaper İHA'larında yaşadı. İran'a karşı yürütülen operasyonlarda en az 45 adet MQ-9 Reaper kayboldu veya düşürüldü. Savaş uçakları tarafında ise raporda 12 adet F-15 yer alıyor. Her biri 30 milyon dolardan fazla değere sahip F-15 savaş uçaklarından 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü. Bir diğer F-15 ise Nisan ayında İran üzerinde imha edildi. Diğer 8 F-15 de İran'ın Eylül ayında Ürdün'de düzenlediği hava saldırıları sırasında hafif hasar gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran savaşının toplam maliyetinin 43,6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunuyor. Bu veri Ağustos ayına göre 5 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Silah maliyetleri de bir ayı aşkın sürede 6 milyar dolardan fazla arttı. Kongre Bütçe Ofisi'nin son raporunda 21,7 milyar dolar olarak belirtilen silah maliyeti CENTCOM'un tahminine göre 28,1 milyar dolara yükseldi.
1: Tokat'ta dün akşam 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer içme suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunu da uyarılarda bulundu.
2: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
10: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hastalar daha sonra yetişkin hastalara da o mümade sıçramalar oldu.
2: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
11: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
2: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
1: Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Label C5 adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakimlik ünlü ismin Türk edebiyatı eğitimi almasını zorunlu tuttu.
2: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Level C5, Türk Edebiyatı eğitimi alacak. Level C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerine hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim, 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Neville CB ise yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
1: İstanbul Boğazı'nda bir gemi makine arızası nedeniyle kıyıya yaklaştı. Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Evian isimli Malta bayraklı gemi Kanlıca önlerine kadar sürüklendi. Gemi demir atarak güçlükle durabildi. Gemide makine arızası yaşandığı öğrenilirken ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Çalışmalar devam ediyor. Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan bir kadın İstanbul Sarıyer'deki evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
12: Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
2: Zayıflamak istediği bıçak altına yattı. Cansız bedenini kızı buldu. Olay 6 Ekim Salı günü yaşandı. Okuldan İstanbul Sarıyer'deki evine dönen 16 yaşındaki genç kız, annesi Müyesser Kartav'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sokağa çıktı, komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Kartav'ın bir süre önce kağıthanedeki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından da sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öne sürüldü.
12: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para.
2: Kartav'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müyesser Kartav 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu'da son yolculuğa uğurlandı. Kartav'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz dedi.
2: Şubat ve Eylül ayları arasında 7.818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81 ildeki suç örgütü uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
2: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazda, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.078 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
1: Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında tahliye kararı verildi. Ölen gencin acılı ailesi kararı tepkili.
2: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
13: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğum 14 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda, bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Yani büyük bir acı içindeyiz.
2: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
14: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
1: İklim krizi denince akla ilk olarak aşırı hava olayları ya da yükselen deniz seviyeleri geliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde derin bir insani kriz de var. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı küresel bir araştırmaya göre iklim felaketlerinin vurduğu bölgelerde genç kızlar çocuk yaşta evlilik ve şiddet gibi ağır sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
2: İklim krizinin faturası küresel ölçekte yine en savunmasız kesimlere yükleniyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı uluslararası bir analiz, kuraklık ve felaketlerin gölgesindeki acı gerçeği gözler önüne serdi. Plan International'ın 50'den fazla ülkede yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma, iklim krizleri derinleştikçe kız çocuklar arasında erken yaşta evlilik, erken hamilelik ve şiddet vakalarının hızla arttığını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre geçim kaynaklarını ve hayvanlarını kaybeden aileler çaresizleşiyor. Okuldan kopan genç kızlar ailelerinin hayatta kalma mücadelesinde erken evlilik baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Rapor, eğitim süreci kesintiye uğrayan kız çocuklarında erken evlilik ve hamilelik riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Uzmanlar iklim krizinin yalnızca çevresel değil, doğrudan insani ve toplumsal bir yıkım olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları, uluslararası iklim fonlarının değerlendirilmesi ve ulusal eylem planlarının oluşturulması esnasında genç kızların korunmasına ve sağlık erişimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor.
1: Beşiktaş 3 golle 3 puanı 2 golle aldı. Siyah beyazlılar Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in golüyle Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

0: Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı. Siyah beyazlılar Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Orkun Kökçü 18. dakikada İstanbul ekibinin ilk golünü kaydetti. Yeşil Siyahlılar 27. dakikada şovla skora denge getirdi. Taygur Bingöl'ün Kalo'ya müdahalesi sonrası penaltı kazanan Beşiktaş beyaz noktadan Dušan Vlahović ile tekrar öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katıldı. Türk devletlerinden gelen gençlerin sorularını yanıtladı.
1: Biz Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaklaşık 4 milyondan fazla Kırım Tatar Türk'ü bulunuyor arkadaşlar. Tüm Kırımlı kardeşlerimizin istek ve talepleri de bizim her zaman başımızın üstündedir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin işgal altında gördüğü Kırım'a çok önem verdiğini vurguladı. Programda gençler de Zorlu'ya talep ve sorularını iletti. Türkiye'ye staja gelindiğinde maddi destek sağlanıp sağlanmayacağı sorular arasındaydı.
1: Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde bu projeyi biz çalışıp hemen girişimini yapalım.
2: Program kapsamında yapılan oturumların ardından 11 maddelik sonuç deklarasyonu yayınlandı. Buna göre Türk Dünyası Gençlik Buluşması 2027 yılında Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere yayılması, Orhun Değişim Programı'nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması da deklarasyonda yer aldı. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin, gençlik kamplarının, saha işbirliklerinin, dijital İpek Yolu projesi ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi de sonuçlar arasında.
0: Bugünün önemli gelişmelerinden, haberlerinden biriydi daha doğrusu. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanındaki kaza 11 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bu kazanın nedenlerini ve alınabilecek önlemleri sürüş güvenliği uzmanı Alpay Lök NTV yayınında değerlendirdi. Bu değerlendirmeyi ekranlara taşıyalım. Ardından saat başında tekrar karşınızda olacağız.
3: Otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. Yani 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu. Ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde Açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi. Otoyolda geri geri gitmek en büyük ihmallerden bir tanesi. Ben de çok görüyorum. Belki bundan dolayı otoyollarda yol tasarımını biraz genişletmek gerekir. Şöyle yani kavşağı kaçıran biraz ileride yine bir imkanla tekrar o kavşağa dönebilmeli. Ben yurt dışında bazı otoyollarda bunu görüyorum ama bizde yok. Türkiye'de yılda şehirler arası otobüs kazalarında yaklaşık 100-150 kişi yaşamını kaybediyor. Bu çok büyük bir rakam. Burada tedbir alınması lazım. Kabul edilebilir bir rakam değil. Artı elektronik sistemlerin, koruyucu sistemlerin, hız sınırlayıcının, takometrenin, yangın önleme ya da söndürme sistemlerinin, bunların çok sıkı denetim altına alınması lazım. Benim önerim belli kritik hatlarda bu 2016 model üstü araçlar ve de bunların devrede, elektronik sistemlerin devrede olduğu araçlar seferlere alınmalı. Aynı şekilde bu hız sınırlayıcı ile ilgili yaptırım

var, denetim sistemi var, EDS. Bunun her yere kurulması lazım. Yani köşelere, sağa sola trafik polislerinin radarla konması bence yetmez. Bugün yola çıktığında bir otobüs görüyorum, 3 şeritli otoyolda orta şeritten gidiyor. Halbuki otobüs ve kamyonlar birinci şeritten gider. Otomobiller ikinci şeritten gider. Otobüs ve kamyon sollamak isterse ikinci şeride girer ama tekrar sonra birinci şeride döner. Otomobiller ikinci şeritten gider, sollamak isterse üçe girer, sonra tekrar ikiye girer ama bu bizde uygulanmıyor. Üçüncü şerit gaza basıp gidenlerin şeridi, ikinci şerit otobüslerin şeridi. Tırlar birbirleriyle yarışıyor. Hiç kimse 90 kilometreyle gitmiyor. Bu kazaların olmaması bence ya da az olması bence mucize. Artı bir önemli bir husus daha var. Şoförlerin uyku düzenleri denetlenmesi gerekiyor. Otobüslerde şoförler bir motor mahalline yakın bir kabinde uyuyorlar. Halbuki o şoförlerin günlük uykularını dışarıda bir otelde bir sabit yatakta almaları zorunlu. Ben bu otobüs şoförlerinin nerede uyuduğunu biliyorum. Benim iki telli de servisim vardı. Gelip ağır vasıtaların olduğu yerde yere karton atıp onun üzerinde uyuyorlar. Ondan sonra yani öyle zor şartlar altında çalışıyor ki bu otobüs şoförleri. Kesinlikle tedbir alınması lazım, disipline alınması lazım. Şubat ayında yapılan değişiklikler belki bunun bir ilk adımı olabilir ama bence yeterli değil. Bu ölümler normal değil, kabul edilir ölümler değil. Avrupa'da herhalde sıralamada birinci sırada biz varız otobüs ölümlerinde. Zaten 6.035 kişiyle ölümde tüm Avrupa içinde Romanya, Bulgaristan ve galiba Litvanya var. Ondan sonra biz geliyoruz. Milyon nüfus başına 70 kişi civarında insan ölüyor. Avrupa ortalaması 44 kişi. Bu çok yüksek. Ne yapılsaydı bu kaza önlenebilirdi diye sorulacak olursa benim söyleyeceğim açık açık bir kere zaten geri geri gitmek diye bir şey yok otoyolda. Kaçırdıysan gideceksin, bir sonraki çıkıştan döneceksin, geleceksin. Yüksek hızla gitmek yok. Tırda 90 kilometre sınırı var. 90'ı geçmemesi lazım. Artı benim söylediğim, önerdiğim bir şey var. Tırlarda ve kamyonlarda 2016 yılı ve sonrası fabrika standardı çıkışta takılan bir elektronik sistem var. Öndeki araca çarpmayı engelleyebilecek bir sistem. Eğer bu araç 2016 model üstüyse bu kazayı engelleyebilirdi, hafifletebilirdi. Mesela trafikte bu tip araçların kullanımını teşvik etmek lazım. Ona göre tedbirler almak lazım. Son 10 yıldır bunlar zorunlu ama ben yakından takip ediyorum. Bir tane bile hayat kurtardığını duymadım. Niye? Çünkü herkes bunu iptal ediyor. Araç muayenesi bunu görmüyor. Araç muayenesi buna bakmıyor. Araç muayenesi hız sınırlayıcı iptalini de görmüyor. Bütün bunların hepsini yan yana getirirsek nasıl düzelteceğiz bu işi? 2030 yılı hedefini nasıl sağlayacağız?

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Pazartesi Lodos ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara, öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya

0: Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
1: Hava durumu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
3: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Petrol fiyatlarını da tırmandıran bu saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyuması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
3: Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
2: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
4: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
2: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
3: Lütfen Putin'e söyleyin. Bize 2 ay 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
2: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan sözlerini İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepkiler peş peşe geldi. Katz'a tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamayı tükenmişliğin açık bir göstergesi olarak tanımladı.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir. Türkiye'yi hedef alan bu asılsız ithamlar ve karalama kampanyaları İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölge genelinde sürdürdüğü yayılmacı saldırgan politikaları gizlemeye yetmeyecektir. Katz'ın barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi ise İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı tamamen hiçe sayan haydutça anlayışının yeni bir tezahürüdür.
6: Diplomasiyi de etkiliyor.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerin çaresizliğin göstergesi olduğunu belirtti.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir. Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikasını örtemez. Katz'ın ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Türkiye'nin bölgedeki istikrarı ve barışı önceleyen gücünün artmasının Netanyahu ve kabinesini rahatsız ettiğini belirtti.
7: Tüm dünya, ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir. Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetini de. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir.
1: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. R4 grubu açıklamasında Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı meşru tedbirlerle tam destek verildi. Saldırıların bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik olumsuz sonuçlarından Husi güçleri sorumlu tutuldu. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 40 yıllık 4 katı kaçak bir apartman herhangi bir sebep olmadan çökmüştü. 5 kişi can verdi ve maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması ihtimali de gündemde. Çöken Kardeşler Apartmanı'nın çevresindeki bazı yapılar da buna en yakın örnekler.
8: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler. Korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar, dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
9: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
8: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
10: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
8: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapıların da ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
10: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
1: Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasındaysa aksilikler sık sık gündeme geliyor. İstanbul'da bu kez Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi ama mahalleli tepkili.
8: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
11: Ben defalarca Yeşilli Belediye'yi aradım. Zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehircilik bakkalına bağladı. Her tarafı aradım. Emniyeti aradım.
8: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
11: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka gittiler.
8: Olay sırasında bölgedeki doğalgaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
12: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda...
13: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
14: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
13: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
14: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
13: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi.
15: Kimin demokrat olup kimin demokrat olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız. Seçimi hazmedip hazmetmediğine, oyu kendine verince milli irade diyenlerin oy kendine verilmediğinde ne yaptığına bakacak, demokrat olup olmadıklarına o zaman karar vereceksiniz.
13: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Milli irade vurgusu yaptı.
15: Bu millet başını cephede eğmedi. Masada eğmedi. Sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi. Bundan sonra da etmeyecek.
13: Özel program öncesi üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Gündeminde gıda güvenliği vardı.
15: Türkiye gıda güvenliği açısından kendi ürettiği için, toprağının analizini kendi yapacağı için gıda güvenliği konusunda özgüveni en yüksek ülkelerden biri olmaya aday.
1: Sosyal medyada 15 yaş altına yönelik sınırlamaları düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Peki aileler çocukların dijital alışkanlıklarını nasıl yönetmeliler? Sınır koyarken güven ilişkisini nasıl korumalılar? Hatta kendi sosyal medya alışkanlıklarını da nasıl yönetmeliler? Bu ve benzeri soruların yanıtını arıyoruz. Klinik psikolog Öykü Zeynep Aydın da yayın konuğumuz. Öncelikle iyi geceler, teşekkürler yayına katıldığınız için Sayın Aydın.
16: İyi geceler, çok teşekkür ederim.
1: Tabii buna bir sosyal medya yasağı mı demeliyiz, yoksa çocuklar için daha korumacı bir yaklaşım mı demeliyiz bilemiyorum, ama aileler bunun bir ceza gibi algılanmasını ve evde sürekli de bir kavga sebebi olarak ortada olmasını istemiyorlar. Bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebiliriz? Dilerseniz buradan başlayalım. Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Bazı alışkanlıkların da bu artık sınırlanması demek olacak.
16: Evet, kesinlikle. Oldukça büyük bir değişim her şeyden önce. Çünkü şu an elimizdeki istatistikler erken ergenlik dönemi dediğimiz bu 10-15 yaş arasındaki ergenlerin ve çocukların çok büyük bir kısmının yoğun şekilde sosyal medya kullandığını gösteriyor. Bazı istatistikler %80'lerde, bazı istatistikler %90'larda rakamlar veriyor aslında bize. Dolayısıyla bu değişiklik çocukların ve ailelerin hayatında aslında dediğiniz gibi büyük bir değişikliğe yol açacak. Şimdi bu düzenlemelere baktığımızda bunun ilk defa bizim ülkemizde konuşulmadığını görüyoruz. Bunun en yakın örneği geçen sene Avustralya'da buna çok benzer bir yönetmeliğin yürürlüğe girmesi. 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklanıyor aslında ve yaklaşık bir senedir bu şekilde bir hayat sürdürüyorlar gibi düşünebiliriz. Ama elimizde de başka istatistikler var bu vesileyle. O da şu: çocuklar ilk etapta yaklaşık 5 milyon gibi bir hesabın kapatıldığı verisi veriliyor. Ama hemen ardından yaklaşık 3 ay sonra çocuklar başka şekillerde sosyal medyaya girmeye devam ettiklerini söylüyorlar. Yani çocukların yaklaşık %80'i sosyal medya kullanımlarına devam ettiklerini ifade ediyorlar. O yüzden bizim ülkemizde de bu uygulanırken çocukların bu boşlukla ne yapacağını önceden konuşmak ve buraları dizayn etmek oldukça önemli olacak. Yani tek başına bir şeyi kısıtlamak ya da sınırlandırmak çocukların bütün ihtiyaçlarını da ne yazık ki ortadan kaldırmıyor. Evet, bu bir problem ve sosyal medyanın bir takım etkileri çocukları negatif anlamda etkileyebilir. Ama aynı zamanda çocukların sosyal medya ve internet aracılığıyla elde ettiği bir takım kazanımlar da var. Özellikle sosyal ihtiyaçları burada dile getirebiliyoruz. Kabul görme ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı ya da sosyal medyanın getirdiği ödül mekanizmalarından kolaylıkla bir takım ödülleri elde etme gibi kazanımları da var çocukların internetten ve sosyal medyadan. Şimdi burayı kaldırdığımızda öncelikle bizi büyük olasılıkla bir yas süreci bekliyor. Çünkü bu bir kayıp. Yani çocuğun hayatında şimdiye kadar var olan bir şeyin bundan sonra artık o şekilde var olmayacağına dair bir yeni bir hayat başlıyor aslında. Ve bunun çok sakin ve çok durağan geçmesini beklemek bence çok doğru olmayacaktır. Elbette aileleri bu anlamda biraz zorlu ve sıkıntılı bir dönem bekleyebilir. Ancak burada çocuğu sadece sorun çıkartan ve isyankarlık yapan bir noktada değerlendirmeyip çocuğun şu anda hangi ihtiyaçlarından mahrum kalıyor gibi değerlendirmek ailelere daha empatik bir bakış açısı kazandırabilir diye düşünüyorum.
1: Yerine yani ne şimdiye koymalılar? Kadar ben... Bu tespiti yaptıktan sonra yerine ne koymalılar?
16: Evet, yani aslında çocuk sosyal medya aracılığıyla ne alıyorsa, örneğin sosyal medyada aslında arkadaşlarıyla en çok buluştuğu yer sosyal medyaysa, bunu gerçek hayata entegre etmenin yolları bulunmak zorunda. Ya da ev içerisinde aslında ebeveynler de iş sonrasında bütün vakitlerini telefonda geçiriyorlarsa ve sadece bu çocuk için bir regülasyon olacaksa, yani akşam oturduğunuzda bir salon hayal edin, anne ve baba telefonlarına bakıyorlar ama bir tek çocuk için bu yasaklandı. Bu tabii ki çocuğu buradaki adaptasyonu çok zorlaştıracak bir süreç. Dolayısıyla aile içinde sadece çocuk için değil bence tamamı ailenin tamamı için yeni bir regülasyon anlamına geliyor. Yani anne babalar da oturup birazcık kendi hayatlarını, aile hayatlarını nasıl düzenleyeceklerini düşünmek durumunda kalacaklar. Biraz rol model olmak durumunda kalacaklar. Biraz daha iletişimin arttığı, daha sağlıklı paylaşımların arttığı bir aile ortamı tabii ki bu süreci biraz daha kolaylaştırabilir. Ama hiç küçümsenecek duygular olduğunu düşünmüyorum açıkçası buradaki duyguların, yani ortaya çıkan öfkenin ya da çıkabilecek öfkenin anlaşılır bir duygu olduğunu düşünüyorum. Oradaki eksikliğin küçük bir eksiklik olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla adaptasyon sürecini kolaylaştıracak düzenlemeler de ev içerisinde aslında yapılmalı bana kalırsa.
1: Aslında sanıyorum biraz da tanımlamaları da doğru yapmak gerekiyor. Bu konuda yardımcı olmanızı da isteyeceğim. Öncesinde biz çocuklara ekranları, buna sosyal medya değil de ekran olarak baktığımız zaman bu dijital mecraları oyalanmaları için, hatta yemek yemeleri için, belki biraz gidilen ortamlarda sessiz kalabilmeleri için, yani kendi kendilerine oyalanabilecekleri bir meşgale olsun diye önlerine koyduğumuz, ellerine verdiğimiz bir araçtı öncesinde. Ama şimdi artık içine girdikleri bir mecra olmaya başladı ve oradan onları çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla karşısına da bir şey koymamız gerekiyor. Sanırım onları oyaladığımız ya da onları var ettiğimizin ayırdığını da bizim ebeveynler olarak ya da veliler ya da çocuğun bakımını üstlenen kişiler olarak fark etmemiz mi gerekir?
16: Tabii ki. Şimdi elbette daha küçük yaşlardaki çocuklardan ziyade daha erken ergenlik dönemindeki çocukları düşündüğümüzde ve onların sosyal medya kullanımlarını düşündüğümüzde, hani sadece bir mecradan video açıp çocuk yemek yerken oyalandığı bir şeyden ziyade orada bir kimlik olarak var olduğu bir yer olarak artık ele aldığımızda sosyal medyayı, evet, yani tıpkı biz yetişkinlerin kullandığı gibi onlar da orayı bir kimliklerin bir parçası olarak var etmeye aslında başladılar. Bunun yaşı inanılmaz düşük durumda şu anda. Yani 10 yaşında, 12 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya üzerinden bir kimlik göstermesi elbette bu kadar kırılgan bir dönem için riskli. Neden riskli? Biz yetişkinler bir sürü şeyi muhakeme edebiliyoruz. Kendimiz için iyi olanı, kötü olanı, zararlı olanı muhakeme edebilmemize rağmen bazen aslında kendimiz için zarar verici durumların içerisinde kendimizi bulabiliyoruz. Ama bir de 10 yaşındaki, 12 yaşındaki bir çocuğun muhakeme becerisiyle buraları ele aldığımızda bunun çok daha riskli bir durum olduğunu söylememiz çok mümkün. Ama ne oldu? Sizin de dediğiniz gibi bu önce hayatlarımızın bir normali haline geldi. Sonrasında da çocuğun normali olan bir şeyi bir anda onun elinden almaya yönelik bir haberi ona vermek elbette çocuk için bir sıkıntı doğuracaktır. Neden? Yani o güne kadar dediğiniz gibi hayatın bir parçası oldu ve artık senin bu hayatın bir parçası olmayacak söylemi çok katı ve keskin bir söylem. Hele ki çocuk bu sistemler üzerinden bir varlık göstermeye alıştıysa, hele ki çocuk orada bir kimlikse, mesela bazı çocuklar anonim kimlikler arkasından belli grupların yöneticiliğini üstleniyorlar sosyal medya üzerinden, değil mi? İşte orada bir gruba yöneticilik yapıyorlar ya da orada
1: bu oyun içerik üretiyorlar. Başka bir şey olabilir. Evet, çok fazla çocuk içerik üreticisi hesap da var.
16: Aynen öyle ve tabii ki bizim beynimizin ödül mekanizmasına baktığımızda bu gibi mecralardan beğeni toplamanın bu ödül mekanizması için ne kadar büyük bir haz olduğunu elbette düşünebiliriz. Üstelik çok hızlı bir dopamin, çok kolay bir dopamin, değil mi? Yani gerçek hayatta alabileceğimizden çok daha hızlı, çok daha kolay bir dopamin kaynağından bahsediyoruz. Elbette çok kalitesiz bir dopamin kaynağı ama beynimiz için o ödül mekanizması sadece onun kolay ve hızlı olmasına aslında en başta odaklanır. Hele ki bir çocuk için. Çocuk da aslında bu ödül mekanizması ile ilgili süreçleri hep sosyal medya aracılığıyla beslediyse, ona önce bu ödül mekanizmasını besleyecek başka şeyler keşfetmesine izin vermemiz gerekecek ya da buraları keşfetmesi için biraz rehberlik etmemiz gerekecek. Bu geçişler çok keskin olmayacaktır, çok hızlı olmayacaktır. Bu bir alışma süreci, bir adaptasyon süreci. Her şeyden önce kişinin, çocuğun kendi kimliğini, kendi varlığını ortaya koyabileceği, yeniden kendini önemli, değerli hissedebileceği başka alanlar yaratılması gerekecek. Bu bence ailenin sorumlu olduğu bir mesele kadar aynı zamanda toplumun da sorumlu olduğu bir mesele. Hani sadece kuralları koyup sınırlamaları yapıp ortadan kaybolmak bence işin biraz kolayına kaçmak olacaktır. Burada toplum olarak, eğitimciler olarak, aileler olarak üzerimize düşenleri de bence çokça düşünmemiz ve bir takım regülasyonlara gitmemiz gerekecek.
1: Şimdi az önce o dopamin kaynağından bahsettiniz. Çok hızlı ve bolca alınabilen, kolayca alınabilen kalitesiz dopamin olduğunu da söylediniz. Bu önemli çünkü bunun tam zıttı olan çok kolaylıkla ve çok bolca alınabilecek çocuğun zorbalandığı da bir ortam da söz konusu. Çocuk burada kendini her ne kadar mutlu hissetse de bunun karşıtlığında kendini özgüvensiz ve diğerlerine göre çok daha zayıf, çok daha kırılgan ya da yetersiz görebilen çocuklar da var. Yani orası bir kıyas mekanizmasını çok rahat işletebilen bir yer. Yetişkinler için olduğu gibi çocuklar için çok daha kolay zannediyorum. Bunun tabii artık önüne geçilmiş olacaktır diye düşünüyorum ama bu zorbalık gerçek hayatta kendine bir yer ararsa bunun önüne nasıl geçebiliriz?
16: Aslında bakarsanız bu çok çok önemli bir konu. Zorbalık hani kendi klinik gözlemlerimde de gördüğüm kadarıyla çok artmış durumda. Sosyal medyada bu daha anonim profiller aracılığıyla yapılıyor. Yani orada başka bir kimlik arkasına saklanarak ya da tamamen anonim bir kimlik oluşturarak sevmediği bir sınıf arkadaşını bir şekilde zorbalayabilir ya da onu rahatsız edici şeyler yapabilir. Şimdi bu gerçek hayatta olan bir duygunun sosyal medyaya yansıması aslında. Yani nedenselliği tek yönlü değildi. Çift taraflı düşündüğümüzde çok daha derinlemesine bir analiz yapabileceğimizi düşünüyorum. Gerçek hayatta bir duygu var olduğu için sosyal medyada da var. Yani sadece sosyal medya bir günahkar gibi bütün bunlara sebebiyet vermedi aslında. Bazı şeyleri kolaylaştırdı kesinlikle. Ama gerçek hayatta da depresif çocuklar var. Gerçek hayatta da kaygılı çocuklar var. Sadece internette de sosyal medya kullandıkları için bu çocuklar böyle oldular gibi tek yönlü, yani oku tek tarafı oraya doğru çeviremiyoruz. Bu çocuklar kendi hayatlarında zaten çekingen, kendi hayatlarında zaten kaygılı oldukları için de sosyal medyada bu kadar varlık gösterme ihtiyacı hissetmiş olabilirler. Dolayısıyla bizim burada hani zorbalık denen konuyu evet sınıfın içerisinde bir, hatta bir ders olarak bile işlenebileceğini düşünüyorum. Çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ama sosyal medya buna sebep oldu demek yerine bu çocukların hayatında şu an zorbalık meselesi var. Neden var? Çünkü bu çocuklar bütün duyguları çok uçlarda yaşıyorlar, değil mi? Sevgiyi de uçlarda yaşıyorlar, nefreti de bazen uçlarda yaşıyorlar. Çünkü henüz ergenlik döneminin hormonal düzenlemeleri onlara buraları daha iyi regüle edebilmesi için o altyapıyı çok sağlamıyor. Yani yaşlarının ve gelişimsel düzeylerinin getirdiği bir problemi de yaşıyorlar aslında. Ama zorbalık konusu şimdi artık eğer sosyal medya orada elimini olursa, dediğiniz gibi başka taraflarda kendini daha çok gösterebilir. Orada da yine bakım verenlerin ya da eğitimcilerin ya da ebeveynlerin burada açık iletişimi çok aktif tutarak çok uyanık olmaları gerekecek. Çünkü bu çok şiddete kadar kişileri götürebilen bir konu ya da depresyon gibi kronik bir takım rahatsızlıkları götürebilen bir konu. Burada aile içinde ailenin çocuğu sadece bir polis gibi denetleyen bir mekanizma olmak yerine onu anlamaya çalışan ve ona rehberlik eden bir konumda bir yere oturması çok çok önemli olacak. Böyle olunca çocuk yaşadığı durumları, yaşadığı belki zorbalıkları aileye anlatabilecek. Aileye anlatırsa aile bu konuda okulla görüşebilecek. Yani bizim burada iletişim kanalını belki de şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla şekilde açmamız ve yetişkinler olarak biraz daha fazla uyanık olmamız gerekecek.
1: Bir de tabii biz hani şu an o sosyal medya sınırlandırmalarından bahsediyoruz. 15 yaşın öncesinden itibaren bir de 15-18 yaş arasında yine kullanımın daha sınırlı ve gözetimli olabileceği bir süreçte var. 15 yaş altı çocuklar ve 15 yaş üstü gençler ya da genç öncesi çocuklarda hangi psikolojik riskler öne çıkıyor? Bunu biraz da tabii daha bilimsel olarak da dinlemek isteriz sizden.
16: Evet, aslında şöyle, kız çocukları ve erkek çocukları için farklı riskler olduğunu söyleyebiliriz yapılan klinik çalışmalarda ve bilimsel çalışmalarda. Kız çocukları için özellikle beden algıları ile ilgili olan problemlerin biraz daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii ki sosyal medyada internet aracılığıyla maruz kaldıkları, sizin de az önce söylediğiniz bu kıyaslama mefhumu, değil mi? İşte çok mükemmel bedenlerin, mükemmel vücutların olduğu bir yerde kız çocukları henüz kendi beden algıları yeni yeni oluşmaya başlarken çok fazla kıyaslamaya ve kendileriyle ilgili kötü hissedebilmeye başlayabiliyorlar. Bu da sonrasında yeme bozukluğu için bir risk oluşturabiliyor. Tekrar söylüyorum, internet tek başına bütün bunların tek bir sebebi gibi görülemez aslında bakarsanız. Ama daha kompleks bir yerden baktığımızda, daha çok sebepli bir yerden baktığımızda bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. O da yanlış internet kullanımı ya da problemli internet kullanımının. Keza uyku bozuklukları da aynı şekilde. Çünkü çocukların internet ya da sosyal medyayı hangi zamanlarda tükettiğine baktığımızda özellikle okul sonrası, yani uyku zamanlarından biraz çalarak bunu yaptıklarını görüyoruz. Belki ebeveynlerin haberi de olmuyor. Uykudan sonra telefonları eline alıyorlar ve sosyal medyanın sonsuz döngüsünde kaydırmaya başlıyorlar. Ve biliyorsunuz bu içerikler çok kısa süreli içerikler. 5 saniye, 10 saniye ve sonsuza kadar gidiyor. Yani hiçbir şekilde bitmiyor. Sonsuz bir kaydırma döngüsü gibi. Ve çocukların uyku bozukluklarıyla da şu anda uğraştığını ve dolayısıyla da bilişsel olarak da zedelendiklerini bu anlamda görmemiz mümkün. Yani iyi uyku uyumayan bir çocuğun ertesi günkü akademik potansiyeli de bundan tabii ki etkileniyor. Dikkat kapasitesi etkileniyor, dikkat süresi etkileniyor, değil mi? Aynı şekilde baktığımızda yine bir takım araştırmalarda yine yanlış internet kullanımının depresyon ve kaygı bozuklukları gibi riskleri de arttırdığına dair elimizde datalar var.
1: Şimdi tabii bizim toplumumuzda, aile yapımıza baktığımızda yeni nesil içinde böyle mi bilmiyorum ama bizim yetiştiğimiz zamanlardan belki bir örnek verecek olursak, ebeveynlerimiz arkadaşlık ettiğimiz çocuklara, hatta onların ailelerine kadar araştırırlardı ve kimlerle arkadaşlık etmemiz gerektiği yönünde bir sınırlama ya da bir yönlendirme yaparlardı. Şimdi oradan bu kadar kontrolsüzce elimizde bir telefonla bu kadar çok büyük bir sosyal çevrenin içinde olunmasına kadar nasıl gelindi? Hani bunu da bir arkadaş olarak görürsek, belki ebeveynler bu anlamda arkadaşı kontrol etme, çocuğum kimlerle arkadaşlık ediyor cümlesi altında değerlendirdiğinde sanıyorum biraz daha işler kolaylaşır.
16: Kesinlikle çok çok haklısınız. Bu da sanırım bu zamanın ruhu denen şeyin bizim bazen buraları duygusal olarak algılamakta zorlanmamızın sebebi, çok haklısınız. Bizim için her şey çok farklıydı ve şu an çok farklı bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Ama bugünün gerçekliğinin böyle olmasının da sorumlusu ya da suçlusu bugünün çocukları ya da ergenleri değil. Çünkü kendilerini böyle bir şeyin tam ortasında buldular ve bundan elimine olmuş bir dünyada nasıl yaşanır onlar da bilmiyorlar aslında. Dolayısıyla yine de ne kadar zor olursa olsun çocuklar burada ne kadar başta gönüllü olmazlarsa olsunlar, ailelerin ben yine de sınır konusunda tutarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Sınırı çocuklar için kısıtlayıcı bir kelime gibi kullanmak yerine daha güvenlikle çağrıştıran bir yere yerleştirmek bence burada önemli. Senin güvenliğin için bunu yapıyorum mesajını vermek belki biraz daha işleri kolaylaştırabilir. Çünkü çocuk burayı bana sebepsizce karışıyorsun gibi algılarsa buraya direnç gösterme ihtimali daha çok artacaktır. Ama şu an senin bir eşlikçiye ihtiyacın var. Hayat için fazla kırılgan bir yerdesin. Biraz fazla deneyimsiz bir yerdesin. O yüzden sana eşlik etmek istiyorum. Senin daha güvende olmanı istiyorum gibi bir yerden buraları birazcık daha denetleme yolunda şeyler yaparsa belki oradaki direnç duvarlarını kırma yönünde daha kolaylık elde edebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. En azından psikolojik olarak bu yol göstermede önemli bilgileri paylaşmış oldunuz. Tabii dijital olarak da kısıtlamak mümkün elbette. Bazı çocukların girmemesi gereken, ulaşmaması gereken sitelerin teknik olarak engellenebileceği uygulamalar da mevcut. Bu anlamda da yetişkinler, ebeveynler eğitilebilir. Dijital okuryazarlık açısından da önemli. Ama klinik psikoloji açısından da önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
16: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın nedenlerini ve alınabilecek önlemleri uzmanlar NTV'de değerlendirdi.
17: 2016 yılı itibariyle otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir, araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi.
18: Bir taşıt boyutu var. Taşıt boyutunda yaklaşık bir yıldır Türkiye'de AİTM çatısı altında bir yönetmelik yürütülüyor. Bu yönetmelik aslında taşıtlara, özellikle yolcu taşıyan taşıtların tamamına kamera zorunluluğu getiriyor. Şimdi taşıtlarda zaten yayınlarda konuştuğunuz GSR1, GSR2 gibi teknolojilerden bahsediyoruz ama biz taşıtlara konumlandırdığımız teknolojilerle kazaları önlemeyi başarabiliriz. Bir kere öncelikle biz sürücülerin gerçekten bu farkını arttırmalıyız. Ama taşıtlarımıza koyduğumuz güvenlik sistemleriyle bunları önlemenin bir yolunu bulmalı ve bunları mutlaka taşıtlara konumlandırıp sürücülerin de bunu kullanmasını sağlamalıyız. Burada bu yönetmelik yaklaşık bir yıldır bekliyor ülkemizde ama zaten hali hazırda bir kapalı sistem gibi, 112'ye bağlı bir sistem gibi kurgulanması düşünülüyor ama biz de ısrarla arka planda devletin ilgili kurumlarına diyoruz ki bunu mutlaka firmalara açmalısınız ve sürücülerinizi yakından bu sistemlerle takip etmelisiniz. Yani sürücünüz yorgun mu, yorgunlukla ilgili bir problemi var mı, doğru şeritte aracını kullanıyor mu? Yani aslında risk analizine doğru sürücü bazlı, sürücü tabanlı bir risk analizini yapmadan biz bu kazanın önlenmesiyle ilgili çalışmaları maalesef son dakikaya, son anda gördüklerimize bırakmak zorundayız. Aslında belki de biz doğru bir şekilde bu sürücümüzü analiz etseydik, sürücüyü belki de o otobüsün direksiyonuna geçirmeyecektik. İşin buraya kadar gitmesi lazım. Bu güvenli sistem yaklaşımının son maddesi de evet sistem. Yani aslında bu sürücülerin bağlı olduğu firmaların bu işi nasıl yönettikleri, yani Türkiye'de bir filo yönetiminden bahsetmeye başlamamız lazım çok hızlıca. Sektör spesifik, LRS otobüs taşımacılığı, tur taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla beraber bütün ağır vasıta, özellikle işi gereği taşıt kullanan herkesin bir sistemle, bir filo yönetim mantığıyla yönetilmesinin de önünü açmamız gerekiyor ki bir sonraki kazayı konuşmayalım diye.
1: İstanbul Sultan Gazi'de aracını park etmek isteyen bir sürücü kendisini yönlendiren eşine çarparak ölümüne neden oldu. Kaldırıma çıkarak park etmeye çalışan bir sürücü eşinden yardım istedi. Aniden gaza basınca Hayrettin Şen pikabın altında kalarak ağır yaralandı. 72 yaşındaki adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşit, yabancı elektrikli arabaları savunma sanayi firması kampüslerine almadıklarını söyledi. Akşit, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik konulu konferansta konuştu. Biz Aselsan, Roketsan, Havalsan ve TUSAŞ olarak yabancı elektrikli arabaları artık firma kampüslerinin içine sokmuyoruz dedi. Akşit söz konusu otomobillerin barındırdıkları sensörler, yazılımlar ve kameralarla bulundukları alanların haritalarını çıkarabildiğini belirtti. Ve kontrolü bizde değil, yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o ne istiyorsa onu yapar ne yazık ki dedi. Akşit, robot, süpürgeler, güvenlik kameraları ve diğer akıllı cihazların kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceği uyarısında da bulundu. Balıkesir'de zeytin hasadı başladı. Üreticilere göre bu yıl hasat yoğun geçecek. Dallarda zeytin bolluğu yaşanıyor. Bu kapsamda Edremit'te hasat festivali de düzenlendi. Festivale katılan üreticiler ise artan maliyetlerden şikayetçi.
13: Ağaç dalları doldu, yoğun emek isteyen çalışma başladı. Balıkesir'de zeytin hasadı sürüyor. Edremit'te festival düzenlendi. Katılımcılar çeşit çeşit zeytin ve zeytinyağı denedi.
19: Ben en çok kırma zeytin seviyorum çünkü ilk hasattır. Kırmanın tadı başkadır.
20: Bu sene gerçekten ürünler çok güzel, bol da olacağı benziyor. En çok erken hasat tercih ediliyor. Olgun hasat da yemekler için kullanıldığı için o da daha çok tercih ediliyor.
13: Bu yıl rekortenin yüksek olması fiyatlara yansıdı. Bolluk nedeniyle zeytin ve zeytinyağı ücretleri düştü. Bu duruma farklı kalemlerde artan maliyetler de eklenince üretici sezonun zor geçeceğini düşünüyor.
21: Bu sene 500 bin tonu geçecek Türkiye'nin zeytinyağı üretimi. Ama biraz maliyetler yüksek, üretici biraz sıkıntılı. Fiyatlar 2 yıl önce 300 TL civarındaydı litrede. Ama şu anda 2 yıl öncenin bile rakamının çok altında, 220 liralar civarında. Bu da maalesef toplama maliyetleri, işçilik maliyetlerinin çok çok altında kalıyor bu rakam.
22: Zeytin fiyatları şu anda belirsizliğini koruyor maalesef. Tüccar çok düşük fiyattan zeytinleri toplamaya çalışıyor. Ama maliyetler çok yüksek. Ürettiğimiz yağın biz bize maliyetine bakarak fiyat belirleyeceğiz. Erken hasatlarda 10-11 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Bunun maliyeti 600-700 lirayı buluyor.
13: zeytin üreticileri fiyatların işçilik maliyetlerini bile karşılamadığına dikkat çekiyor.
1: Türkiye'de yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için çeşitli projeler var. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar bu kapsamda atlarla buluşturuldu ve keyifli bir gün geçirdiler.
13: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindeki bireylerin atlarla buluşturulduğu terapi projesine İstanbul Pendik ev sahipliği yapıyor.
0: Ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım. Çok iyi geldi.
3: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
13: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar 6 hafta boyunca haftada bir kez atlarla bir araya geldi. Atlarla temas kurdular, bakımlarıyla ilgilendiler.
4: Katılımcıların sosyal çevrelerinde belirgin bir artış gördük. Çalışmada sosyal ağ puanı %102, arkadaşlık ağı göstergesi ise bunun tam 3 katına kadar artış gösterdi. Bence çalışmanın en güzel tarafı şuydu, insanlar sadece atlarla değil birbirleriyle de bağ kurdular. Yani arkadaşlıklar yeniden oluştu. Aslında at burada insanlara yeniden birbirlerine yaklaşmasının bir vesilesi oldu diyebilirim.
13: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimlikle sigara satışı kararı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu kişisel verileri koruyan bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Memişoğlu açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Yeni düzenlemeyi bu çerçevede ele aldıklarını belirtti. Amacımız başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır mesajını paylaştı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesinde doğayla insan bağını anlatan hikayeler de paylaşılacak. O hikayelerden biri de Kars'ta 55 yıl önce ağaçlandırılan Benli Ahmet tren istasyonu. Ağaçlandırma çalışmasında yer alan Turgut Ertop yıllar sonra o istasyonu ziyaret etti. Hazırlanan belgeseli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.
23: Ben burayı bırakıp gittiğimde bu ağaçlar daha fide halindeydi. Yani kendi kendilerini zor ayakta tutuyorlardı. Ben de bunların can suyunu veren adamım yani.
13: 55 yıl önce can suyu verdiği o fidanlar bugün yemyeşil bir ormana dönüştü. 83 yaşındaki Turgut Ertop'un hikayesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinde hazırlanan belgeselle doğayla insanın bağını anlatan örnek insan hikayesi olarak paylaşılacak.
23: Bir öğretmen bir öğrencisini görür de nasıl ondan mutlu olursa belli bir yerlere gelen öğrencisini, ben de bu diktiğim ağaçların bu seviyeye gelmesi aynı duyguları bana yaşatıyor yani.
13: Turgut Ertop 55 yıl önce Kars'ın Selim ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yol bakım şefiydi. Bölgede kışın çetin olması nedeniyle tren yoluna kar siperi yapması istendi. Ertop, amirlerine bölgede bulunan besi hayvanlarının fidanlara zarar verebileceğini söyledi ve Benli Ahmet istasyonunun çevresini ağaçlandırma önerisinde bulundu.
23: Biz çalışmaya başladığım zaman gelen geçen soruyorlardı, ne yapıyorsun? Diyecek, biz buraya ağaç dikeceğiz dediğimizde sağ solunuza bir bakın. Ovada bir tane ağaç görüyor musunuz ki siz buna başladınız? Her defasında böyle iğneleyici, alaycı üslupla karşılaşır.
13: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 55 yıl önce diktiği fidanların bugün kocaman bir ormana dönüştüğünü gören Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor dedi.
1: Ankara Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Oda Başkanı Gürsel Baran seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
13: Ankara Ticaret Odası'nın 175 bini aşan üyesini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Seçimde 25 bine yakın üyenin oyuyla 68 meslek komitesinin 205'i meclis üyesi olarak görev üstlenecek. 478 komite üyesi ve yedekleri seçildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, 45 nolu boya satıcıları ve imalatçıları meslek komitesinden meclis üyesi seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sıhhi tesisat malzemesi satıcıları meslek komitesinden seçilerek meclis üyesi oldu. Seçimlerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Erdiç da cam ve cam ürünleri komitesinde oy kullandı. ATO Başkanı Baran, meslek komiteleri seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır, dedi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından ATO'da başkan, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı seçimleri yapılacak.
1: Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu düzenlendi. Profesyonel sporcuların yanı sıra 7'den 70'e pek çok spor sever koşuya katıldı. Yarışta 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğan Gün, erkeklerde Ali Kaya birinci oldu.
13: Cumhurbaşkanlığı yarım maraton koşusu Ankara'da düzenlendi. Paralimpik koşucular, elit sporcular ve 7'den 70'e farklı yaş kategorisindeki yarışmacılar 3 farklı parkurda ter döktü. Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışta 21, 10 ve 4,4 kilometrelik farklı rotalar oluşturuldu. Yarışın başlangıç noktası ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne kuruldu. Yarışmacılar Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'ın işaretiyle yarışa başladı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da diğer protokol üyeleriyle birlikte 4,4'lük parkurda koşuya katıldı. Sadece profesyonel sporcular değil, koşuya pek çok vatandaş da katıldı. Bazıları koşuyu bebekleriyle birlikte tamamladı. Yarışmanın 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğan Gün, erkeklerde Ali Kaya birinciliği elde etti. 10 kilometre kategorisinde kadınlarda Pelin Suşahin, erkeklerde Enbiya Yazıcı, 4,4 kilometre kategorisinde ise kadınlarda Deniz Koyuncu, erkeklerde ise Uğur Kemal Derin birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere kupa ve madalyanın yanı sıra 207 bin liraya kadar para ödülü verildi.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. İki takım yarın yapacakları çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yarın saat 13'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Devamında Sarı Kırmızılılar son antrenmanına çıkacak saat 14'te. Barcelona'da ise teknik direktör Hansi Flick'in basın toplantısı 17.45'te olacak. Katalan devi saat 18.30'da maçın oynanacağı Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Salı akşamı saat 22'de başlayacak dev mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde organizasyon tarihinin katılım rekoru kırıldı. 111 ülkeden 19 bine yakın katılımcı kongredeydi.
13: Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi rekor katılımla tamamlandı. 111 ülkeden 7604'ü delege, toplam 18.642 katılımla 77 yıllık organizasyon tarihinin rekoruna imza atıldı. 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongrede dikkat çeken başlıklardan biri de bakanlar ve parlamenterler toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edildi. Antalya deklarasyonuyla jeopolitik gerilimlere karşı uzayın tarafsız bir barış ve ortak insanlık mirası sahası olarak korunması yönündeki kararlılık imza altına alındı.

0: Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenecek.
1: Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Kentteki Kral Halit Havalimanı'na saldırıda 13 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da Husilere yönelik saldırılara katılabileceklerini söyledi. Bölgede yaşanan bu son gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Muhammed Berdibek NTV yayınında değerlendirdi. Ekranlara getirelim, ardından saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız.
2: Trump seçimlerden önce bir şekilde seçmenin oy davranışını bir şekilde değiştirmek istiyor. Seçmenin oy davranışını değiştirmeniz için de en önemli done enerji doğrudan Trump seçmene, yani Amerikan orta sınıfına ve alt sınıfa doğrudan bir etkisi var. Normalde biliyorsunuz aşağı yukarı bir galonun fiyatı 2.8 dolarken neredeyse bu hem Rusya-Ukrayna meselesi yüzünden hem de İran'ın Hürmüz üzerindeki ablukasından dolayı neredeyse 5 civarına kadar çıkmıştı, 5 dolara kadar. Dolayısıyla bunun bir şekilde düşürülmesi lazım ve Trump bu tarz girişimleri bundan sonraki süreçlerde de belli ki sıklıkla deneyecek. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna üzerindeki etkisini kullanarak bu ateşkes üzerinde bir arabulucu rolü üstlenmiş gibi duruyor. Normalde Trump'ın, hatırlarsanız ilk Trump Zelenski ile böyle bir Beyaz Saray'daki bir görüşmesinde açık bir şekilde Zelenski'nin elinde hiçbir kartın olmadığını söylüyordu. Aslında Trump'ın tavrı başından beri bu yönde. Yani Rusya-Ukrayna meselesinde Rusya'nın belirgin bir şekilde üstünlüğünü kabul ediyor. Fakat Avrupa Birliği Amerika'dan bu bağlamda ayrışıyordu. Avrupa Birliği bir şekilde İngiltere, Almanya ve Fransa Zelenski'yi destekleyerek bu savaşı sürdürme amacındayken Trump bir şekilde bunu çözmeye çalışıyordu. Belli ki bunu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Peki çözebilir mi? Bence çözemez. Çünkü Rusya'nın tarihsel refleksine baktığımızda Rusya genel anlamda işgal ettiği bölgelerden çekilmiyor. Transdniester örneği var, Moldova üzerinden. Osetya örneği var, Gürcistan üzerinden, işte şu anda Ukrayna'dan bahsediyoruz. Burada da Rusya genelde fiili bir vakiyesi varsa, yani Rus uyruklu veya Rus soydaşı vatandaşların olduğu veya kendi soydaşı olarak tanımladığı toplulukların var olduğu bölgeleri işgal ediyorsa kolay kolay bir daha oradan çekilmiyor. Bu durumu Avrupa Birliği de kabul etmiyor. Çünkü Rusya'ya bu bağlamda verilecek bir tavizin yarın öbür gün veya bundan sonraki süreçte daha büyük tavizlere yol açacağını düşünüyor. Dolayısıyla bence bu konu bu bağlamda kilitlenmiş durumda ve ne Trump'ın ne de ABD'nin bir şekilde bunu çözebileceğini düşünmüyorum. Bence Trump bu meselede en çok önemsediği mesele savaşın Yemen dışına çıkmaması. Yani Yemen içinde kalırsa Trump için çok önemli bir sorun değil. Fakat bu mesele Suudi Arabistan üzerinden ilerlerse ve bu bir şekilde Aramco gibi enerji hatlarına veya büyük petrol tesislerine yönelik ilerlerse muhtemelen Trump bu şekilde sürece dahil olacak. Çin'in de Husilere ciddi anlamda bir desteği var. Ve hemen Babil Mendeb'in karşısında Cibuti var. Cibuti'de ABD'nin, Çin'in, Fransa'nın, İngiltere'nin üstleri var. Dolayısıyla Babil Mendeb'deki geçiş böyle İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolü gibi herhangi bir ülkenin kolay kolay kontrol edebileceği bir bağlamda oluşmuyor. Yani orayı ne Husiler, ne Suudi Arabistan, ne de hükümet güçleri tek başına kontrol edemez. Orası belli ki çok koalisyonlu bir sürecin parçası olarak devam edecek. Trump'ın bu sürecin içine dahil olması değiştirir mi? Evet, tabii ki çok şey değiştirir. Ancak Husiler İran örneğindeki gibi yeraltı sığınakları belli derinlikte yaptıkları için Amerikan sığınak delicileri bir şekilde bunlara ulaşamıyor. Yani tıpatıp nasıl balistik füzeyi İran'dan alıp kopyalayıp bir şekilde ilerletiyorlarsa yine İran'ın ABD savaşına sağ kalmasını sağlayan en büyük gerekçelerden biri yeraltı şehirleri oldu. Husiler de bu bağlamda bunu da kopyalamış gibi duruyorlar. Dolayısıyla siz Husileri bombaladığınız an doğrudan sadece dağ bayırı bombalamış oluyorsunuz. Husilere ciddi zarar vermeme ihtimaliniz de mümkün bu bağlamda.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Hava durumu. Pazartesi Lodos ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcak

0: Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. Manisa'da kavşağa kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
2: Kavşağa kaçırdığı otobanda geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağa kaçırınca kaza meydana geldi.
3: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
2: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
1: Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
2: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endeks'e aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek toplantıda. Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Cumartesi günü düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştireceği saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Açıklamalarda hem saldırı kınandı hem de Suudi Arabistan'a olan destek vurgulandı.
2: Ankara, Husi güçlerinin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
4: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü olan desteğimizi yineliyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
5: Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
6: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarına hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
2: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
1: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. R4 grubu açıklamasında Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı meşru tedbirlere tam destek verildi. Saldırıların bölgesel ve uluslararası barış güvenliğine yönelik olumsuz sonuçlarından Husi güçleri sorumlu tutuldu. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Petrol fiyatlarını da tırmandıran bu saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu.
7: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
6: Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
7: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
8: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
7: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
6: Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
7: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
1: Rusya-Ukrayna hattında yaşananları, Hürmüz'den Kızıldeniz'e enerji güvenliğini İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Oğulturk değerlendirdi.
9: Trump'ın hep yani başkanlığa gelmeden önce söylemiş olduğu çok kısa sürede Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğine dair argümanlar aslında çok başarılı olmadı bugüne kadar. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes, yani bırakın barış anlaşmasını, ateşkes sağlamak için pek çok defa Witkoff ve Kushner ile birlikte kendisi bizzat Putin'le görüşerek bu ateşkesi sağlamaya çalıştılar ama bir türlü başarılı olmadı. Hatta işte 2025 Ocağı'nda Zelenski ile yapmış olduğu görüşmede Zelenski için çok kötü bir Oval Office tecrübesi meydana geldi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genel yaklaşımı Ukrayna'ya taviz verdirme, Rusya'ya ise daha böyle elastik bir tavırla, daha iyi yapıcı bir tavırla savaşın bitirilmesi, sona ermesini amaçladı. Ama bugüne kadar bunda başarılı olamadı. Tabii gelinen nokta itibariyle benzer yöntemleri kullanarak bu savaşın sona erdirilmesi mümkün mü? Açıkçası çok mümkün görünmüyor. Çünkü Rusya'nın talepleri özellikle yani şeye baktığımızda maksimalist talepleri var. Yani Ukrayna toprakları, Kırım'ın zaten kendilerine bırakılması ve işte birçok Ukrayna'da Ukrayna'nın tarafsız kalması, NATO'ya katılmaması gibi işte asker sayısına varıncaya kadar pek çok talebi var. Bunların Ukrayna tarafından, Zelenski tarafından şu ana kadar kabul edilmediğini gördük. Tabii bunda elbette ki Avrupalı yakın devletlerin, Ukrayna'yı destekleyen devletlerin önemli derecede etkili olduğunu söylemek mümkün. Trump bunu kırmaya çalışıyor. Kendi müttefiklerinin ne söylediğine dair çok da kulak astığını görmüyoruz. Yani buna pek yanaşmıyor ve kendi bildiği yöntemleri devam ettirmeye çalışıyor ama bu da ne kadar başarılı olacak? Şu ana kadar başarılı olmadı. Bundan sonra olur mu? Açıkçası şeye giden yolda, seçime giden yolda çok ümitkar bir tutum aslında göstermiyor ama buna çabalıyorlar tabii. Ciddi anlamda evet bu savaş Rus ekonomisine zarar veriyor ve işte geçtiğimiz günlerde özellikle Almanya ile artan gerilim sonrası bir Rusya ile Avrupa arasında dolayısıyla tabii NATO arasında bir savaş çıkar mı söylentileri, konuşmaları çok arttı ama tabii bunun çok gerçekçi, şu an için çok gerçekçi olmadığını söylemek mümkün. Rusya tabii burada bir diğer yandan işte Amerika Birleşik Devletleri ile yakın olarak en azından şu an işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de istediği, Trump'ın istediği o dizel konusunu yani bir takım işte tavizlerle, küçük tavizler aslında bunlar Rusya için belki de bunları karşılayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta en azından tarafsız pozisyonda kalmasını devam ettirmek istiyor. Yani şöyle devam ettirmek istiyorum. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda Ukrayna'ya Avrupalıların vermiş olduğu paralarla silah satmaya devam ediyor. Yani bunda bir geri adım atmış değil. Ama diğer yandan Rusya, işte Rus Devlet Başkanı Putin, Trump'ın bir an önce bu savaşın bitmesini çok istediğini biliyor. Çünkü biraz önce siz de söylediniz. İşte bu seçimlere giderken zaten başarısız bir İran operasyonu var. Hali hazırdaki problem devam ediyor. Bunun yanında çok kısa sürede tamamlayacağını, bitireceğini söylediği Rusya-Ukrayna krizinde hiçbir gelişme olmamış vaziyette. Ancak en azından böyle işte özellikle Amerika'daki iç siyasete baktığımızda vergi konusu, vatandaşların ödediği vergi ve akaryakıta ödediği para konusu tercihlerinde çok ciddi değişim yaratabiliyor. Eğer bu motorine verilen ücret, motorinin fiyatı geriye çekilebilirse belki seçime gidilen yolda bir başarı öyküsü olarak Trump tarafından seçmenlere aktarılabilecek. Dolayısıyla burada böyle bir yaklaşım öngörülüyor ama genel itibariyle açıkçası Amerika'daki seçimlerde şu ana kadar olan başarısızlık Trump'ı bundan sonra çok geriye döndürür mü? Burada ciddi bir soru işareti var. Çok başarılı yani savaş sona ermediği sürece ya da İran'da çok radikal bir değişim olmadığı sürece Trump'ın önümüzdeki seçimlerden başarılı çıkma ihtimali çok zayıf görünüyor. Tabii burada kendisini sonraki dönemde 2 yıllık periyotta bir topal ördeğe dönüştürme imkanı sağlayacak muhalifleri için. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar tabii onlar da. Ama Putin tabii bundan ne kadar faydalanır? Şu an için 300 bin tonluk motorin satarak bundan faydalanmış görünüyor. Kendi silahlı kuvvetlerini ve Rusya'yı daha iyi bir konumda tutabilmek için. Ama ilerleyen süreçte Ukrayna'nın hali hazırda Trump tarafından sağlandığı söyleniyor ama Ukrayna'nın Rusya'nın enerji santrallerini ya da işte enerjiye yönelik bir takım altyapı tesislerini vurmaya devam etmesi Rusya'nın canını daha da açabilecek sonuçlar yaratacaktır. Bu tabii karşılık bulacaktır belki ama savaşın şu an itibariyle sona ermesini de engelleyecek temel sebep gibi görünecek.
1: İran Savaşı'nın ABD'ye faturası Kongre'nin gündeminde. 5 Ekim tarihli rapora göre İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin en az 81 hava aracı kaybolduğu veya hasar gördü.
10: 3,3 milyar dolar değerinde 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopter. ABD hepsini İran Savaşı'nda kaybetti. ABD Kongre Araştırma Servisi, İran'a karşı yürütülen savaşta kaybedilen veya hasar alan hava araçlarının verilerini paylaştı. 5 Ekim tarihli rapor, Şubat ayı sonundan bu yana İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kaybedilen savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. Buna göre en az 81 ABD askeri hava aracı operasyonlarda kaybedildi veya hasar gördü. Amerikan ordusu en büyük kaybı değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında olan MQ-9 Reaper İHA'larında yaşadı. İran'a karşı yürütülen operasyonlarda en az 45 adet MQ-9 Reaper kayboldu veya düşürüldü. Savaş uçakları tarafında ise raporda 12 adet F-15 yer alıyor. Her biri 30 milyon dolardan fazla değere sahip F-15 savaş uçaklarından 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü. Bir diğer F-15 ise Nisan ayında İran üzerinde imha edildi. Diğer 8 F-15 de İran'ın Eylül ayında Ürdün'de düzenlediği hava saldırıları sırasında hafif hasar gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran Savaşı'nın toplam maliyetinin 43,6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunuyor. Bu veri Ağustos ayına göre 5 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Silah maliyetleri de bir ayı aşkın sürede 6 milyar dolardan fazla arttı. Kongre Bütçe Ofisi'nin son raporunda 21,7 milyar dolar olarak belirtilen silah maliyeti CENTCOM'un tahminine göre 28,1 milyar dolara yükseldi.
1: Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir uzman çavuş şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
11: Cumhurbaşkanımız şu anda...
2: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
5: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
2: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
5: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
2: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
1: İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 4 katı kaçak bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan çöktü. 5 kişi can verdi. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması da ihtimal dahilinde. Çöken Kardeşler Apartmanı'nın çevresindeki bazı yapılar da buna en yakın örnek.
12: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler. Korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar. Dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
13: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
12: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
14: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
12: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapılarında ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
14: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasındaysa yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi.
12: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
15: Ben de balaza yetkili belediye aradım, zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehircilik bakkalına bağladı. Her tarafı aradım, emniyeti aradım.
12: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
15: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
12: Olay sırasında bölgedeki doğalgaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
1: İstanbul Boğazı'nda bir gemi makine arızası nedeniyle kıyıya yaklaştı. Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Evian isimli Malta bayraklı gemi Kanlıca önlerine kadar sürüklendi. Kıyıya yaklaşan gemi demir atarak güçlükle durdu. Gemide makine arızası yaşandığı öğrenilirken ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Boğaz'daki gemi trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. 110 metre uzunluğundaki tanker Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Level C5 adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakimlik ünlü ismin Türk edebiyatı eğitimi almasını zorunlu tuttu.
2: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Level C5, Türk edebiyatı eğitimi alacak. Level C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerine hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level C5 ise yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
1: Aksaray'da minibüsün çarpıştığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında tahliye kararı verildi. Ölen gencin ailesi karara tepkili.
2: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
16: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğum 14 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda. Bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Yani büyük bir acı içindeyiz.
2: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
17: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
1: Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan bir kadın İstanbul Sarıyer'deki evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
18: Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
2: Zayıflamak istediği bıçak altına yattı. Cansız bedenini kazı buldu. Olay 6 Ekim Salı günü yaşandı. Okuldan İstanbul Sarıyer'deki evine dönen 16 yaşındaki genç kız, annesi Müyesser Kartav'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sokağa çıktı, komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Kartav'ın bir süre önce kağıthanedeki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından da sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öne sürüldü.
18: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para.
2: Kartab'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müyesser Kartab 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu'da son yolculuğa uğurlandı. Kartab'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz dedi.
2: Şubat ve Eylül ayları arasında 7.818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81'indeki suç örgütü uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
4: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
2: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazda, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.078 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen bir kişiye motosiklet çarptı. 65 yaşındaki Hakan Ercan hayatını kaybetti. Ercan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yolda hızla ilerleyen motosiklet yere düşen Hakan Ercan'ın üzerinden geçti. Motosiklet sürücüsü de yere düştü. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Hakan Ercan hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İstanbul Sultan Gazi'de aracını park etmek isteyen bir sürücü kendisini yönlendiren eşine çarparak ölümüne neden oldu. Kaldırıma çıkarak park etmeye çalışan bir sürücü eşinden yardım istedi. Aniden gaza basınca Hayrettin Şen pikabın altında kalarak ağır yaralandı. 72 yaşındaki adama müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Uzun zamandır üzerinde tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 15 ile 18 yaş arasında da sınırlamalar var.
19: Buna geçiremiyorsunuz. Bağımlı oldular çünkü.
20: Çok... Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
19: Hayır, ben 18 mi? 10 yaş, yok, 10 yaşında var hesabı, var. Instagram'ım var.
7: Resmi gazetede yayınlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
21: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
7: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
22: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
23: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
7: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
21: Takip etmek de çok zor bu yaş aralığında. Nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
24: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
7: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altında ise hesap kapatılacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Bakan Çiftçi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları da vardı.
0: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterî olsunlar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
0: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
2: Bakan Çiftçi KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
0: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
2: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren Çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
1: Tokat'ta önceki akşam 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Bu arada okullarda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.
2: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
3: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hastalar daha sonra yetişkin hastalara da o mümade sıçramalar oldu.
2: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
6: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
2: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran İsaias kasırgası geride 4 ölü ve yıkım bıraktı. Ülkenin güneybatısındaki 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor.
2: Ağaçlar, kamyonlar, tırlar devrildi, evler, iş yerleri hasar gördü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu eyaletlerinden. Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletleri hafta sonu Isaias kasırgasının etkisi altına girdi. Kasırga bölgeye ölüm ve yıkım getirdi. Şiddetli fırtınada 4 kişi öldü. Elektrik nakil hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor. Florida'da bir havalimanıyla benzin istasyonu da hasar gördü. Meksika körfezindeki petrol ve doğalgaz üretimi de kasırgadan olumsuz etkilendi. üretim platformları tahliye edindiği için petrol üretiminin %69'u, doğal gaz üretiminin %57'si durdu. Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil ham petrol sağlanmasına onay verdi. Kasırga karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüştü. Azeas, Atlantik kasırga mevsiminin ilk kasırgası. Amerika Birleşik Devletleri'ni 2024'ten bu yana vuran ilk kasırga olma özelliği de taşıyor. Kasırgaların gecikmesi, El Niño olarak bilinen hava olayının şiddetini artırmasına bağlanıyor. El Niño, Atlas Okyanusu üzerinde fırtınaları parçalama eğiliminde olan güçlü dikey rüzgar kırılmaları yaratıyor. Bu yıl Atlantik havzası genelinde neredeyse rekor düzeyde güçlü rüzgar kırılmaları görülüyor. El Niño, Büyük Okyanus'taysa tam tersi bir etki yapıyor. Rüzgar kırılmalarını zayıflatarak fırtınaların büyümesine yol açıyor.
1: Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
2: Çelik konstrüksiyon köprüyü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Görüntüler Ağustos'ta büyük bir sel felaketine sahne olan Nepal'den. Çin ve Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
1: Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 139 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü olayın 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. 305 kişiyi taşıyan teknenin kalkıştan hemen sonra arkaya doğru su alarak battığı bildirildi. Kazadan 82 kişi kurtulmayı başardı. Kurtulanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı. Uluslararası Göç Örgütü bölgedeki yetkililerle birlikte arama, kurtarma ve acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl on binlerce göçmen Cibuti üzerinden Babülmendeb Boğazı'nı geçerek Yemen ve Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer yoksulluk, çatışmalar ve iklim krizinin körüklediği bu tehlikeli göç rotasında can kayıplarının arttığına dikkat çekiyor. Karadeniz'deki palamut bolluğu Trabzon'da da tezgahları dolduruyor. Balıkçıların her sabah balık halindeki hummalı çalışmalarını getiriyoruz ekrana.
5: 37 lira.
8: Yaz abi.
5: 37,5.
8: Yaz abi.
5: 38.
8: Yaz.
2: Akşam denize açılıyorlar. Ağlarını denize bırakıyorlar. Denizden çıkan palamutlar mezatlarda alıcılarını bekliyor. Trabzon'da palamut mesaisi hız kesmeden sürüyor.
9: Bu sene çok bol palamut var. Yani daha bu başlangıç diyebilirim ben. Çünkü bu balon soğuklarda biraz da sıkışıp topu haline girecek. 10 bin kasa bir alan olacak ya.
2: Trabzon'da balık sezonunun gözde ürünlerinden palamutta bu yıl bolluk var. Balıkçıların mesaisi ise epey zorlu.
10: Karadeniz'de balıkçıların palamut avı tam gaz devam ediyor. Trabzon Akçakale'de balıkçılar akşamın erken saatlerinde suya açılıyor ve palamutları avlıyorlar ve sabah ezanına yakın saatlerde de geri dönüyorlar ve ardından mezat başlıyor.
11: Her ağ kurduğumuz zaman bir saat bekliyoruz. Bir saatte bir ağ kaldırıyoruz, tekrar kuruyoruz. Bir saat yine bekleyip tekrar ağımızı kaldırıp tekrar balık varsa ona göre çalışıyoruz.
2: Gece boyunca denizde kalan balıkçılar sabaha karşı kıyıya dönüyor. Toplanan balıklar Trabzon balık haline götürülüyor. Balıklar burada acık artırmayla satılıyor.
5: Akşamın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar artık son buldu ve toplanan balıklar burada Trabzon Balık Hali'nde artık satılığa çıkmış durumda. Burada mezaratlar kuruluyor ve burada toplanan balıkların aynı zamanda meyveleri de toplanmış oluyor. Bu büyük zorluklar, büyük meşakkatlerle toplanan bu balıklar burada artık satışa sunuyor. Saat 04 sıralarında sabaha karşı erken saatlerde Balık Hali büyük bir kalabalıkla bizleri karşılıyor.
2: Hadiye kilogramı yaklaşık 40 liradan satılan palamut, tezgahlarda ise 100 liranın üzerinde bir fiyattan alıcı buluyor.
1: Çin'in Şangay kentinde 130 metre yüksekliğindeki bir gökdelen dev bir oyun ekranına dönüştürüldü. Uluslararası Işık Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte kent sakinleri gökdelenin dış cephesinde bilgisayar oyunu oynama şansı yakaladı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
2: Bir gökdelenin dış cephesi oyun ekranına dönüştü. Ortaya bu görüntüler çıktı. Görüntülerin adresi Çin'in Şangay kenti. Şangay'da üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Işık Festivali, teknolojiyle mimariyi bir araya getiren sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 130 metre yüksekliğindeki Şangay Telekom binasının dış cephesi dev bir oyun ekranı haline getirildi. Gökdelenin karşısındaki bir binanın 6. katına oyun kumandaları yerleştirildi. Çok sayıda ziyaretçi dev ekranda oyun oynama keyfi yaşadı. Katılımcılar dev ekranda oyun deneyiminden oldukça memnun kaldıklarını söyledi.
8: Bence buradaki ortam harika. Oyun gerçekten çok eğlenceli ve müthiş.
2: Çok sayıda kişinin oyun deneyiminden faydalanabilmesi için oyunculara ikişer dakikalık süreler verildi. Festival kapsamında Şangay'da ışık ve teknoloji gösterilerinin sürmesi bekleniyor. Festival 16 Ekim'e kadar devam edecek.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: İstanbul'da 9 yıllık laboratuvar kayıtlarının incelendiği bir araştırmada genç yetişkinlerin kızamığa karşı bağışıklığının ileri yaştakilerden düşük olduğu görüldü. Bir başka veriye göre de Türkiye'de son bir yılda 72 bin çocuk kızamık aşısında ilk dozu kaçırdı. Bu da toplumsal bağışıklığın gerileyebileceği anlamına geliyor. Kızamık üzerine İstanbul Tıp Fakültesi'nin gerçekleştirdiği araştırmayı İstanbul Üniversitesi'nden tıbbi farmakolog Profesör Doktor Yağız Üres'in NTV Radyo'da değerlendirdi.
2: Kızamık aşılanmasında hem de diğer önemli aşılarda bir aşılanma eğiliminin azalması, bunun sonucu da daha gençlerde çeşitli hastalıklar için, ama kızamık önemli bir örnek, bağışıklığın azalması bir gerçek. Dünyada da böyle bir trend var, bizde de böyle eğilim var. Yani çeşitli kaynaklardan da bu destekleniyor. Koruyucu antikor oranının 2022'lerde %62-63'e kadar indiği ifade ediliyor farklı kaynaklardan. Böyle bir gerçeklik var. Yalnız burada şöyle bir konu var. Yani gençlerin daha yaşlılara göre mesela bağışıklığında daha az olması, tabii şöyle bir faktör de var. Yaşlılar gençliklerinde kızamık geçirdikleri için de onların bağışık olması gibi bir şeyi elimine etmek lazım. Yani onun da katkısı var. Aşılanma eğiliminde ve kızamığa karşı bağışıklanmada ve gençlerde bu bağışıklık ölçümlerinde ciddi bir azalma var.
1: Sizce bu durum aşı reddinden dolayı mı kaynaklanıyor, yoksa bu konuda bir bilinçsizlik mi söz konusu?
2: Aşılanma eğiliminde azalma olduğu net. Aşı reddi dünyada yaygın bir şey. Biliyorsunuz özellikle bu Covid'den sonra bu konu daha da gündeme geldi ve ondan sonra yaygınlaştı. Yani Amerika'da da bir aşı reddçileri var. Yani aşı reddi bir sektör. Yani böyle arzi ya da kişilerin hani dünya görüşlerinden falan kaynaklanan bir şey değil. Dünyada aşı reddi bir sektör. Yani bunu bayağı hani insan kaynakları olan, eğitimleri olan, büyük bir bütçesi olan bir sektör var. Aşı reddi sektörü diye. Bunun farklı sahipleri olabilir. Türkiye'de de onun yansıması var. Yani Türkiye'de bir sektördür diyemeyiz. Ama Türkiye'de de dünyadaki aşı reddiyeciliğin başka bilgi azlığıyla birlikte ya da yanlış yönlendirme, sosyal medya, tıbbi influencerlar vesaire, bunların yönlendirmeleriyle gerçekten bir insanların kendilerinin aşılanması, özellikle de çocukların aşılanmasına bir azalma olduğu çok net. Ben bunu inceledim birazcık ve bu birinci basamak sağlıkta çalışan arkadaşlarla da konuştum. Şöyle bir şeyle daha çok karşılaşıyorlarmış. Tamamen aşıyı reddetmek değil, hiç bunun için gelmemek gibi. Ya da mesela birinci aşıyı yaptırdıktan sonra ikinciyi yaptırmamak gibi olgularla da bu bağışıklığın düşmesi söz konusu.
1: Bununla ilgili ne yapılabilir? Yani aşı reddiyle alakalı biraz açtığınız zaman...

0: akma, difteri mi, ne geri geliyorsa ya da gelecek influenza mı ya da gelecekteki tekrar COVID'e benzeyen infeksiyonlar mı, onların bazında her birini tek tek inceleyip onların getirdiği risklerin doğru aktarılması lazım. Eğer böyle olmazsa, söylediğim gibi benim tıbbi influencer dediğim sosyal medyaya çıkıp aşılarda yaramıyor dedikten sonra kendi alternatif yöntemlerini, işte takviyelerini, bitkisel ürünlerini falan pazarlamaya kalkan bayağı birileri var ve bunlar sosyal medyada etkili oluyor. Buna karşılık bütün bunların doğru anlatılması, tek tek de faydalarını da ortaya konması gerekiyor.
1: Peki kızamığa özellikle geri dönecek olursak,
0: evet,
1: 72 bin çocuğun kızamık aşısında ilk dozu kaçırmış olabileceğinden yola çıkarak biz bugün belki bir sorun görmüyoruz ama ne kadar süre sonra nasıl bir sorunla karşılaşabiliriz toplum olarak?
0: Doğrusunu isterseniz bugün de bir sorun, yani %60'ların altına inmesi bir hani tehlike çanlarını çaldırıyor. Hem o bağışıklığı düşük olan kişiler için hem de toplumun diğer kesimlerine, hassas olanlara yansıması anlamında. Çünkü bu aşı bildiğiniz gibi insanı sadece kendisini ilgilendiren bir şey değil, etrafı da ilgilendiriyor. Yani eğer bağışıklanmamış insanlar varsa bu sefer infeksiyon diğerlerine daha fazla yayılıyor, daha kalıcı oluyor. Ya hele virüsleri düşünürseniz, virüsler biliyorsunuz kendi başlarına hayatta kalamıyorlar. Ya bir şeye ihtiyaçları var, konağa ihtiyaçları var. O zaman bir de o virüslere kendilerini geliştirme imkanı tanıyorsunuz. Yani mutasyon, hani Covid'de yeni suçlar çıkıyordu, hadi aşı ona etkili mi falan diye tartışılıyordu. O virüsler insanlarda kalıp yayılabildiği için gerçekleşiyordu. Yani dolayısıyla bu aşılanma ve bağışıklık, ya biz bunu bağışıklıklarıyla ölçüyoruz çeşitli yöntemlerle. Bunun %60'lara inmesi demek hem o kişilerin hastalığa açık olması, bağışık olmayanların, hem de hastalığı başkalarına yayma ve virüsleri de kendilerini geliştirme imkanı tanımaları anlamına geliyor. Çoklu bir tehlike ve bunun sonuçları da zaten de görülüyor. Yani dünyada da kızamık vakalarında artış var, diğer aşıların ihmal edildiği durumlarda artış var. Bir de özellikle de tabii ki hassas olan kişilerin infeksiyonlarında artış var ve sadece bu ilgili hastalığın, yani kızamık infeksiyonuyla sınırlı kalmıyor, onun başka ikinci sonuçları da oluyor.
1: Diyelim ki bir kişi ilk dozu kaçırdı ya da bir yetişkin çocukken iki doz aşı olup olmadığına dair herhangi bir bilgisi yok. Nasıl ilerlemeli? Yani yeniden aşı olmak ya da ilk dozu kaçıran birinin bir süre sonra normal olması gereken zamandan çok sonra ikinci doz aşı olması, bu nasıl oluyor? Yani aşı olmak isteyen ya da olup olmadığını bilmeyen bir kişi ne yapmalı?
0: Fazladan aşı olmanın hiçbir sakıncası yok. Dolayısıyla hatırlamıyorsa, emin değilse, ikinciyi kaçırdıysa vesaire, ona booster deniyor ya. Eskiden de repel denirdi, yani hatırlatıcı. Olmuşsa, emin değilse de onu tekrar olması buradaki en tavsiye edilen yöntem, kızamık açısından yazılan. Tabii kızamın kendi belirtileri ve sakıncaları ötesinde farklı organ sistemlerini de tutmaları söz konusu. Orada santral sinir sistemini de tutması söz konusu. Özgün nörodejeneratif hastalıklara yol açması söz konusu. Yani bunu çok abartıp da hani Alzheimer'e de sebep oluyormuş değil. Ama burada hani terminolojiye girip işte subakut lorozan panensefalit gibi özgün bir ve oldukça tehlikeli bir tablosu var. Onu yapma olasılığı var ve bu ciddi bir nörodejeneratif hastalık. Başka hasarları da tetikleyebilir. Daha önemli bir konu ise, ondan da bahsetmek istiyorum. Şunu yapma olasılığı var. Kızamık öyle saldırgan bir virüs ki immün hücreleri yok ediyor, iptal ediyor ve böylece bir bağışıklık unutkanlığı yapıyor. Yani başka enfeksiyonlara olan, var olan bağışıklığı da unutturuyor vücuda. Yani eğer kızamık geçirirseniz, mesela influenza'ya olan bağışıklığınız da önceden edinilmiş, bağışıklık siliniyor. Bir de böyle özgün bir tehlikesi var. Yani bu o kadar özgün bir etki ki kızamığa özgü. Ya bu bilgileri de yaymak lazım ki insanlar hani aşı olmanın getirileriyle ilgili daha uyanık olsunlar. Yani o derece etkili ki mesela kanserde de kanser hücrelerini bu anlamda etkileyip de kanser hücrelerinin hassasiyetini arttırma amaçlı kızamık aşısıyla çalışmalar yapılıyor. Yani faydası sadece kızamıktan korumak değil, başka immün çöküşü engellemek ve başka da endikasyonları var. Yani insanlar bu aşıya olursan bir zarar görür mü diye korkmak yerine, bu aşıya olursan ne gibi faydalar sağlayabilirim diye düşünmeli. Diğer aşılar için de yine böyle bir düşünceleri olmalı.
1: İstanbul Üniversitesi'nden tıbbi farmakolog Profesör Doktor Yağız

0: Süresin NTV Radyo'daydı. Hava durumu.
1: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Mutlu geceler, saatler 1'i gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef almıştı. Pazar günü de saldırılar devam etti. Husiler Riyad Havalimanı ile Dammam kentindeki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislere saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Suudi Arabistan medyası cuma günü Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırılara ait bazı güvenlik kamerası görüntülerini de yayınladı.
1: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'na hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemleri'nin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Doğu bölgesindeki Dammam kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanları ve yolculara yönelik Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışındaki Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini arttırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırılarını da destekliyor.
0: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı meşru tedbirlere tam destek verildi. Uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Saldırıların bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik olumsuz sonuçlarından Husi güçleri sorumlu tutuldu. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan sözlerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdiler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepkiler peş peşe geldi. Katz'a tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamayı tükenmişliğin açık bir göstergesi olarak tanımladı.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemize hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir. Türkiye'yi hedef alan bu asılsız ithamlar ve karalama kampanyaları, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölge genelinde sürdürdüğü yayılmacı saldırgan politikaları gizlemeye yetmeyecektir. Katz'ın barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi ise, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı tamamen hiçe sayan haydutça anlayışının yeni bir tezahürüdür.
4: Diplomasiyi de etkiliyor.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerin çaresizliğin göstergesi olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir. Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikasını örtemez. Katz'ın ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Türkiye'nin bölgedeki istikrarı ve barışı önceleyen gücünün artmasının Netanyahu ve kabinesini rahatsız ettiğini belirtti.
5: Tüm dünya, ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir. Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetini de. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Petrol fiyatlarını da tırmandıran bu saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
3: Ukrayna Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
1: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
6: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
1: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
3: Lütfen Putin'e söyleyin. Bize 2 ay, 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
1: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
0: Soruşturma konusu olan fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
7: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endeks'e aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konular da ele alınacak. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın nedenlerini ve alınabilecek önlemleri uzmanlar NTV'de değerlendirdi.
8: 2016 yılı itibariyle otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir, araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi.
9: Bir taşıt boyutu var. Taşıt boyutunda yaklaşık bir yıldır Türkiye'de AİTM çatısı altında bir yönetmelik yürütülüyor. Bu yönetmelik aslında taşıtlara, özellikle yolcu taşıyan taşıtların tamamına kamera zorunluluğu getiriyor. Şimdi taşıtlarda zaten işte yayınlarda konuştuğunuz GSR1, GSR2 gibi teknolojilerden bahsediyoruz ama biz taşıtlara konumlandırdığımız teknolojilerle kazaları önlemeyi başarabiliriz. Bir kere öncelikle biz sürücülerin gerçekten bu farkını arttırmalıyız. Ama taşıtlarımıza koyduğumuz güvenlik sistemleriyle bunları önlemenin bir yolunu bulmalı ve bunları mutlaka taşıtlara konumlandırıp sürücülerin de bunu kullanmasını sağlamalıyız. Burada bu yönetmelik yaklaşık bir yıldır bekliyor ülkemizde ama zaten hali hazırda bir kapalı sistem gibi, 112'ye bağlı bir sistem gibi kurgulanması düşünülüyor ama biz de ısrarla arka planda devletin ilgili kurumlarına diyoruz ki bunu mutlaka firmalara açmalısınız ve sürücülerinizi yakından bu sistemlerle takip etmelisiniz. Yani sürücünüz yorgun mu, yorgunlukla ilgili bir problemi var mı, doğru şeritte aracını kullanıyor mu? Yani aslında risk analizine doğru sürücü bazlı, sürücü tabanlı bir risk analizini yapmadan biz bu kazaların önlenmesiyle ilgili çalışmaları maalesef son dakikaya, son anda gördüklerimize bırakmak zorundayız. Aslında belki de biz doğru bir şekilde bu sürücümüzü analiz etseydik, sürücüyü belki de o otobüsün direksiyonuna geçirmeyecektik. İşin buraya kadar gitmesi lazım. Bu güvenli sistem yaklaşımının son maddesi de evet sistem. Yani aslında bu sürücülerin bağlı olduğu firmaların bu işi nasıl yönettikleri, yani Türkiye'de bir filo yönetiminden bahsetmeye başlamamız lazım çok hızlıca. Sektör spesifik, ELS otobüs taşımacılığı, tur taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla beraber bütün ağır vasıta, özellikle işi gereği taşıt kullanan herkesin bir sistemle, bir filo yönetim mantığıyla yönetilmesinin de önünü açmamız gerekiyor ki bir sonraki kazayı konuşmayalım diye.
0: Tokat'ta dün akşam 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda da uyardı.
7: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
10: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mümadde sıçramalar oldu.
7: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
11: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
7: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi.
12: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
13: Ben defalarca yetkili belediyeyi aradım. Zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehircilik bakkalına bağladı. Her tarafı aradım. Emniyeti aradım.
12: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
13: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
12: Olay sırasında bölgedeki doğal gaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
0: İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 4 katı kaçak bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan bir anda çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması da ihtimal dahilinde. Çöken Kardeşler Apartmanı'nın çevresindeki bazı yapılar da buna en yakın örnekler.
12: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler. Korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar, dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
14: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
12: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
15: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
12: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapılarında ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
15: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
0: Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Label C5 adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakimlik ünlü ismin Türk edebiyatı eğitimi almasını da zorunlu tuttu.
7: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Label C5, Türk edebiyatı eğitimi alacak. Label C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerine hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level C5 yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
7: Şu anda AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
16: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
7: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
16: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
7: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Müteakeresi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi.
17: Kimin demokrat olup kimin demokrat olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız. Seçimi hazmedip hazmetmediğine, oyu kendine verince milli irade diyenlerin oy kendine verilmediğinde ne yaptığına bakacak, demokrat olup olmadıklarına o zaman karar vereceksiniz.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Milli irade vurgusu yaptı.
17: Bu millet başını cephede eğmedi. Masada eğmedi. Sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi. Bu bundan sonra da etmeyecek.
7: Özel program öncesi üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Gündeminde gıda güvenliği vardı.
17: Türkiye gıda güvenliği açısından kendi ürettiği için, toprağının analizini kendi yapacağı için gıda güvenliği konusunda özgüveni en yüksek ülkelerden biri olmaya aday.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz dedi.
7: Şubat ve Eylül ayları arasında 7.818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81 ilindeki suç örgütü, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
18: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
7: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazda, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.078 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
0: İstanbul Sultan Gazi'de aracını park etmek isteyen bir sürücü kendisini yönlendiren eşine çarparak ölümüne neden oldu. Kaldırıma çıkarak park etmeye çalışan sürücü eşinden yardım istedi. Aniden gaza basınca Hayrettin Şen pikabın altında kalarak ağır yaralandı. 72 yaşındaki adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Eşi sürücü de gözaltına alındı. Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan bir kadın İstanbul Sarıyer'deki evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
19: Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
7: Zayıflamak istediği bıçak altına yattı. Cansız bedenini kızı buldu. Olay 6 Ekim Salı günü yaşandı. Okuldan İstanbul Sarıyer'deki evine dönen 16 yaşındaki genç kız, annesi Müyesser Kartav'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sokağa çıktı, komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kartav'ın bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından da sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öne sürüldü.
19: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para.
7: Kartav'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müyesser Kartav 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu'da son yolculuğa uğurlandı. Kartav'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
0: Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında da tahliye kararı verildi. Ölen gencin acılı ailesi karara tepki gösterdi.
7: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
20: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğum 14 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda. Bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Yani büyük bir acı içindeyiz.
7: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
21: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
0: TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşit, yabancı elektrikli arabaları savunma sanayi firması kampüslerine almadıklarını söyledi. Akşit, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik konulu konferansta konuştu. Biz, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık firma kampüslerinin içine sokmuyoruz, dedi. Akşit, söz konusu otomobillerin barındırdıkları sensörler, yazılımlar ve kameralarla bulundukları alanların haritalarını çıkarabildiklerini belirtti. Ve kontrolü bizde değil, yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o ne istiyorsa onu yapar ne yazık ki, dedi. Akşit, robot süpürgeler, güvenlik kameraları ve diğer akıllı cihazların kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceği uyarısında da bulundu.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bir varmış bir yokmuş. Zengin tüccar bir gün altın fiyatına minik bir bülbül satın almış. Bülbüller sıradan kuşlardan olmadıkları gibi bu bülbül bir de sıradan bülbüllerden değilmiş. Sabahtan akşama kadar hiç ama hiç yorulmadan en içli sesiyle ötüyor. Ve onun şarkısı tüccarın evinde yaşayan herkesi tam kalbinden vuruyormuş. Bülbülün sesi kimisi neşelendiriyor, kimisi ağlatıyor. Duyanın içinde hapsolmuş olan bütün duyguları açığa çıkarıyormuş. Bülbül geldikten sonra tüccarın evinden etrafa mutluluk yayılmaya başlamış. Bülbül çok seven tüccar güneşli bir günde onu bahçeye çıkarmış. Bülbül bahçede öterken yanında başka bir kuş konmuş. İki kuşun arasında kısa bir sohbet geçmiş. Ve gelen kuş uzaklara doğru uçup gitmiş. Fakat o kısa ziyaretin ardından bülbül bir daha ötmemiş. Ne o gün ne bir sonraki gün. Tüccar bülbülün gönlünü almak için ona meyveler ikram etmiş, müzisyenler getirip şarkılar çaldırmış, ona eşlik edecek dişi bir bülbül bile satın almış. Ama nafile, bülbül hep sessiz kalmış. O zaman bülbülün sessizliğinden beri gözüne uyku girmeyen tüccar, Kral Süleyman'a başvurmaya karar vermiş. Süleyman, bütün hayvanların dilini bildiğinden dolayı bülbülün derdini anlayıp devasını bulabilecek tek kişiymiş. Büyük kral tüccarın derdini dinledikten sonra kafesi açıp bülbülü eline almış, küçük kuşu kulağına götürmüş ve bülbül anlatmaya başlamış.

büyük kral. Doğduğum ormanda kafes nedir bilmezdim. Ailemin ve dostlarımın içinde etrafım çiçek ve meyve ağaçlarıyla dolu, tabiatın bolluğu ve bin bir çeşit güzelliğin içinde yaşardım. Bir gün kuşçu gelip fazlasıyla güzel kokulu bir meyve ile beni kandırıp yakaladı. Beni satmaya çalıştığı pazar öyle kalabalık, gürültülü ve kargaşa içindeydi ki kalbim acıdı ve ben acımı bir şarkıya dönüştürdüm. Sesimi duyan herkes dönüp bana baktı. İnsanlar baktıkça da kuşçu benim fiyatımı arttırdı. Fiyatımı arttırdıkça da fazla insan beni görmeye geldi. Onlara baktıkça kalbim daha daha incindi. Bu artan acıyı yine şarkıma kattım. Feryadımı duyan insanlar derdimi hiç umursamıyor, sadece ötüşümle ilgilenip mest oluyorlardı. Sonunda bu gördüğünüz tüccara satıldım. Günler, aylar, yıllar geçti. Kalbim her geçen gün ormanı daha fazla özlediğinden hiç durmadan öttüm. Ta ki bir dost uğrayıp beni uyarıncaya kadar. Bana bu altın kafesin içinde oturup neden ağlıyorsun? Etrafındakilerin senin derdini umursamadığını görmüyor musun? Ağladığın sürece bu kafesten asla çıkamazsın, dedi. O günden beri hiç ağlamadım. Gönlüme taş basıp kafesimde bekledim. Özgürlüğümü kavuşamayabilirim belki. Ama en azından beni hapsedenleri eğlendirmeye son verebilirim. Kral Süleyman tüccara duyduğu hikayeyi anlatınca adam kafesi açıp kuşu pencereden salıvermiş. Ötmeyen bir kuşu kafeste tutmanın bir anlamı yokmuş. Özgürlüğüne kavuşan bülbül ise ormana doğru arkasında bakmadan uçmuş. O günden beri ormanda daldan dala, ağaçtan ağaca uçuşup neşeyle şarkı diyeceğini söylenir.

Nasrettin Hoca'nın kasabasına gezgin bir derviş gelip meydandaki insanlara çöllerde ve dağların zirvelerinde öğrendiklerini anlatmaya başlamış. Dua, sessizlik ve yalnızlık sayesinde dünyanın birçok sırrına erdiğini söz etmiş. Havanın nasıl olacağına tahmin edebildiği gibi yağmur bulutlarıyla konuşup yağmur yağmasını sağlayabileceğini iddia etmiş. Suyun üzerinde birçok kez yürüdüğünü, hayvanların dilini de anlayabildiğini söylemiş. Bu bilge adamın sözlerinden etkilenen halk, Nasreddin Hoca'yı çağırmaya koşmuş. Kendi hocalarının bu kadar bilge biriyle tanışmasının önemli olduğunu düşünmüşler. Nasreddin Hoca meydana gelip dervişle tanışmış ve halkın da dinleyebileceği bir sohbeti dalmışlar. Derviş, tanık olduğu ve bazen de sebep olduğu mucizelerden bahsetmeye başlamış.

keresinde sırf bunu göklerden rica ettiği için varması gereken köye ulaşmadan gecenin gelmeyip onu beklediğini söylemiş. Başka bir zaman azıcık ekmekle uzun bir yolculuğa çıktığı bir günde ekmeğin heybesinde kendiliğinden çoğaldığını ve iki gün boyunca hiç aç kalmadan yoluna devam edebildiğini belirtmiş. Hele hayvanlarla yaşadıkları o konuda sayısız sıra dışı deneyimleri varmış. Kurtlar bile ona samimi bir arkadaş gibi davranırmış. Bunları söyledikten sonra Nasreddin'e dönüp sormuş. Ya siz hocam, hiç hayvanlarla samimi bir deneyiminiz oldu mu? Nasreddin gülüp hemen cevap vermiş. Tabii ki güzel dostum. Anlattıklarınız bana hiç yabancı gelmiyor. Yaşadığım her gün bütün kutsal tabiatı tanımaya ve onunla derin bir bağ kurmaya çalışıyorum. Hayvanlarla birçok sıra dışı deneyimim oldu. Hatta bir keresinde bir balık hayatımı kurtardı demiş. Derviş şaşırmış ve hemen Nasreddin Hoca'ya bu macerayı duymak için sabırsızlandığını söylemiş. Nasreddin ise başına gelen mucizeleri böyle meydanlarda anlatmaya sevmediğini, mucizeyi anlatmanın onun kutsallığını azaltabileceğini söylemiş. Sonuçta bu hikayede bir balık Nasreddin Hoca'yı kurtarmak için çok ama çok büyük bir fedakarlık yapıyormuş. Ve Nasreddin Hoca bu mucizeyi bir köy hikayesini çevirip sıradanlaştırmayı istemediğini söylemiş. Derviş ısrar etmiş. İtiraf ediyorum ki bugüne kadar balıklarla bir türlü gerçek bir bağ kurmayı başaramadım. Ne onların dilinden anlar ne davranışlarını çözebilirim. Bu anlatacağınız hikayenin benim için çok aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Yalvarıyorum size. Bunca ısrar karşısında Nasreddin Hoca bir balığın onun nasıl kurtardığını anlatmaya kabul etmiş.

Uzun bir yolculuktan geliyordum. İki gün ağzıma koyacak tek bir lokma bulamamış, zayıf düşmüştüm. Gürül gürül akan bir dereye ulaştığımda açlıktan gerçekten ölüyordum. Tam bu haldeyken oltamı suya attım ve cömert bir balık canımı kurtarmak için oltama takıldı. Onu yakalayıp temizledim, ateşe pişirdim ve afiyetle yedim. Eğer o balık olmasaydı açlıktan ölebilirdim. O gün bugün kendimi ona son derece minnettar hissediyorum.

0: gölde şenlikli, bol kahkahalı bir gündü. Fil, timsah ve su aygırı hep birlikte oynuyor. Her yerden sular fışkırıyordu birden. Fazla gülüp şakalamaktan olsa gerek, küçük filin gözü yerinden çıkıp suya düşüverdi. Fil panikle çığlık atmaya başladı. Gözüm, gözüm, suya gözüm düştü. Yardım edin, gözümü bulamıyorum. Herkes yardıma koştu tabii.
1: Tam olarak nerede duruyordu?
2: Nerede o göz? Çekil, çekil. Ben bakayım.
3: Çekilin, ben dallarım suya.
4: Yok, ben dallarım derken
0: gölde bir kargaşa doğdu. Olanları izleyen iskele kuşu kızdı. Tiz bir islik çalıp herkesi durdurdu.
1: Yeter artık. Kımıldamayın. Birinizin bir milim olsun hareket ettiğini görsem kafasını gagalarım ha. Bulmak istiyorsanız aramaya bırakın dedi.
0: Ne söylemek istediğini pek anlamamışlardı. Ama kuş öylesine kızgın görünüyordu ki hiçbiri hareket etmeye cesaret edemezdi artık. Gölde zaman durmuş gibiydi. Kiminin bir ayağı havada asılı kaldı, kiminin ağzı açık, hiçbiri kımıldamıyordu. İskele kuşu gölün yüzeyini keskin gözleriyle tarıyordu o sırada. Kimse hareket etmeyince kaldırdıkları çamur yavaşça dibe çöktü. Ve gölün suyu yine beraklaştı. İşte o zaman iskele kuşu gölün içinde duran gözü seçebildi. Ve dalıp çıkarak aldığı gözü fili teslim etti. Küçük fil gözü yerine geri taktı. İskele kuşu da daha sakin bir yerde dinlenmek için uçup gitti. Ya sen yolcu? Hareket ederken kaldırdığın tozlar seni amacından uzaklaştırıyor olabilir mi? Yavaşlamak seni amacına daha hızlı götürür. Dinlenmek seni çözüme yaklaştırır. Aramayı bırak. Kendine bir çay koy. Nefes al ve sadece dur.

Şehrin kapısında yaşlı bir çoban yanındaki genç çırağıyla bir kayanın üzerinde oturur. Bir yandan büyük koyun sürüsünü gözler, bir yandan da mekanik el hareketiyle pazarda sattığı sweater ve çorapları örermiş. Bir gün bir ziyaretçi gelmiş. Şehrin kapısında içeri alınmaya bekleyen insanların yanında sıraya girmiş. Ama adam tereddütte görünüyormuş. Çobana yaklaşıp sormuş. Söyle bana amca, bu şehri tavsiye eder misin? Buraya gelip küçük bir iş kurmaya düşünüyorum ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim? Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı diye sormuş çoban. Ah demiş adam. Hepsi yalancı, dolandırıcı, hırsız. Bu yüzden yeni bir yer arıyorum. Beni sürekli hayal kırıklığına uğratmalarından bıktım. Ne yazık ki yabancı. Bu şehrin insanları da aynı tipi tip. En iyisi sen yoluna devam et demiş yaşlı çoban.

Yaklaşık bir hafta sonra başka bir ziyaretçi şehir kapısındaki kabul sırasından çıkıp yaşlı çobanın yanında gitmiş. "Söyle bana amca, bu şehri tavsiye eder misin? Yerleşip küçük bir iş kurmaya düşünüyorum ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim?" "Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı?" diye sormuş çoban. "İşte sorun bu," demiş adam. "Dünyanın hiçbir yerinde o kadar sevgi dolu, güvenilir ve cömert bir çevre bulamam. Bir hafta önce

şahsen yolcu. Dışarıda gördüğün güzellik, içinde taşıdığın güzelliktir. Bilinçli bir şekilde dışarıdaki huzuru fark etmeye çalış. İç huzuruna kavuştuğunu göreceksin. Başkalarında iyi ve güzelliği görmeye çalış. Kalbin çiçek gibi açılacaktır. Bugün sadece etrafındaki güzellikleri fark ederek dünyayı daha iyi bir yer yapmaya başlayabilirsin.

0: Mehmet Usta, mahallede sakınlığı ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle bilinen yaşlı bir bakır ustasıymış. Her sabah küçük dükkanının kepenklerini kaldırıp kapısını açtığında çalan küçük kapı çıngırağı onu selamlıyor gibi gelirmiş. Babasından kalan bu küçük sıcak iş yerini çok seviyormuş. Raflar bazıları yeni, bazıları babasının zamanından beri alicilerin bekleyen tencereler, bakraçlar, tepsilerle doluymuş. Bu dükkandaki sesler ve kokular Mehmet Usta'ya kendini evinde hissettirirmiş. Özenli ve incelikle işlediği kapkacan alicisi çokmuş. Mehmet Usta kaderine şükredermiş. Kendi oğlu olmadığı için Mehmet Usta yanına aldığı çıraklara sanatını öğretirmiş. İşte böylece yıllar yılları kovalamış. Bir gün Salih adında bir çırağı olmuş. Salih bu işi öğrenmeye gönüllü değilmiş ve sürekli şikayet ediyormuş. Ustası hayatın her aşamasında yeni şartlara alışmanın zaman aldığını bildiğinden ona karşı sabırlı davranıyormuş. Ancak zaman geçtikçe Salih bu yeni hayata alışmak ve işi öğrenmek bir yana sürekli sızlanan, hoşnutsuz biri olup çıkmış. Kapının çıngırağı çok gürültülüymüş, taburesinin ayağı dengesizmiş, toz onu hapşırtıyormuş, başı kokular yüzünden dönüyor, çekiç sesi yüzünden ağrıyormuş. Günlerden bir gün Salih bir yandan öğlen yemeğini bitirmeye çalışıyor, bir yandan da kendi yemeğini duyduğu kadarıyla mahalledekilerin, diğer çırakların yedikleriyle kıyaslayıp şikayet ediyormuş. Usta İşinden başını kaldırmadan Salih'e gidip küçük bir kese tuz almasını söylemiş.
1: Salih dükkandan çıkıp dolaşmak için bir bahane bulduğundan bu duruma pek sevinmiş.
0: Geri geldiğinde usta tuz kesesinin yarısı bir bardak suyun içinde boşaltmış. Sonra bir kaşık alıp yavaşça suyun karıştırmış. Ve Salih'in itiraz etmesine fırsat bile veremeyen bir ses tonuyla ona bütün suyunu içmesini söylemiş.

0: Nasıl geldi diye sormuş usta.
1: Usta, nasıl gelsin? Yanıyorum, boğazım ateş bastı. Neden bunu içmemi istedin ki?
0: Usta tek bir söz söylemeden paltosunu giymiş ve Salih'i küçük bir gölün kenarına götürmüş. Tuz kesesinde kalan tuzu göle boşaltmış. Ve bardaktaki suya yaptığı gibi bir çubukla karıştırmış. Sonra gölden bir bardağa doldurduğu tuzlu suyu çırağına vermiş. Nasıl gelmiş diye sormuş.
1: Oh, çok ferahladım usta. Bu su o kadar tatlı ki 10 bardak daha içerim.
0: Salih, hayat

hepimizi biraz tuz, yani çekecek biraz dert verir. Derdini seçemezsin ve herkesin başına dertler gelir. Ama seçebileceğin bir şey var. Sorunlarınla başa çıkarken bardak kadar dar veya göl kadar geniş olmaya seçebilirsin. Öğüdüm basit oğlum. Göl gibi ol. Hey yolcu. Hayatın anlamı karşımıza çıkan koşullara verdiğimiz tepkilerde gizlidir. Sen karşına çıkan koşulları nasıl karşılıyorsun? Kaçtığın bir dert nereye gidersen git karşına çıkar. Kaçmak yerine tek yapman gereken kendine bu durumun sana ne öğretmeye çalıştığını sormak.

0: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
2: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo.

0: Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'da kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin de hayati tehlikesi var.
1: Kavşağı kaçırdığı otobanda geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağı kaçırınca kaza meydana geldi.
2: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
1: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
0: Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
1: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Yine toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Cumartesi günü düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği saldırılara Ankara'dan tepki geldi.
1: Ankara, Husi güçlerinin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
3: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü olan desteğimizi yineliyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
4: Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
5: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarına hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
1: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
0: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. R4 grubu açıklamasında Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı meşru tedbirlere tam destek verildi. Saldırıların bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik olumsuz sonuçlarından Husi güçleri sorumlu tutuldu. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi. Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Kentteki Kral Halit Havalimanı'na saldırıda 13 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da Husilere yönelik saldırılara katılabileceklerini söyledi. Bölgedeki son gelişmeleri de uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Muhammed Berdibek değerlendirdi.
6: Trump seçimlerden önce bir şekilde seçmenin oy davranışını bir şekilde değiştirmek istiyor. Seçmenin oy davranışını değiştirmeniz için de en önemli done enerji doğrudan Trump seçmenine, yani Amerikan orta sınıfına ve alt sınıfa doğrudan bir etkisi var. Normalde biliyorsunuz aşağı yukarı bir galonun fiyatı 2.8 dolarken neredeyse bu hem Rusya-Ukrayna meselesi yüzünden hem de İran'ın Hürmüz üzerindeki ablukasından dolayı neredeyse 5 civarına kadar çıkmıştı, 5 dolara kadar. Dolayısıyla bunun bir şekilde düşürülmesi lazım ve Trump bu tarz girişimleri bundan sonraki süreçlerde de belli ki sıklıkla deneyecek. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna üzerindeki etkisini kullanarak bu ateşkes üzerinde bir arabulucu rolü üstlenmiş gibi duruyor. Normalde Trump'ın, hatırlarsanız ilk Trump Zelenski ile böyle bir Beyaz Saray'daki bir görüşmesinde açık bir şekilde Zelenski'nin elinde hiçbir kartın olmadığını söylüyordu. Aslında Trump'ın tavrı başından beri bu yönde. Yani Rusya-Ukrayna meselesinde Rusya'nın belirgin bir şekilde üstünlüğünü kabul ediyor. Fakat Avrupa Birliği Amerika'dan bu bağlamda ayrışıyordu. Avrupa Birliği bir şekilde İngiltere, Almanya ve Fransa Zelenski'yi destekleyerek bu savaşı sürdürme amacındayken Trump bir şekilde bunu çözmeye çalışıyordu. Belli ki bunu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Peki çözebilir mi? Bence çözemez. Çünkü Rusya'nın tarihsel refleksine baktığımızda Rusya genel anlamda işgal ettiği bölgelerden çekilmiyor. Transdniester örneği var, Moldova üzerinden. Osetya örneği var, Gürcistan üzerinden, işte şu anda Ukrayna'dan bahsediyoruz. Burada da Rusya genelde fiili bir vakiyesi varsa, yani Rus uyruklu veya Rus soydaşı vatandaşların olduğu veya kendi soydaşı olarak tanımladığı toplulukların var olduğu bölgeleri işgal ediyorsa kolay kolay bir daha ortadan çekilmiyor. Bu durumu Avrupa Birliği de kabul etmiyor. Çünkü Rusya bu bağlamda verilecek bir tavizin yarın öbür gün veya bundan sonraki süreçte daha büyük tavizlere yol açacağını düşünüyor. Dolayısıyla bence bu konu bu bağlamda kilitlenmiş durumda. Ve ne Trump'ın ne de ABD'nin bir şekilde bunu çözebileceğini düşünmüyorum. Bence Trump bu meselede en çok önemsediği mesele savaşın Yemen dışına çıkmaması. Yani Yemen içinde kalırsa Trump için çok önemli bir sorun değil. Fakat bu mesele Suudi Arabistan üzerinden ilerlerse ve bu bir şekilde Aramco gibi enerji hatlarına veya büyük petrol tesislerine yönelik ilerlerse muhtemelen Trump bu şekilde sürece dahil olacak. Çin'in de Husilere ciddi anlamda bir desteği var. Ve hemen Babil Mendeb'in karşısında Cibuti var. Cibuti'de ABD'nin, Çin'in, Fransa'nın, İngiltere'nin üstleri var. Dolayısıyla Babil Mendeb'deki geçiş böyle İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolü gibi herhangi bir ülkenin kolay kolay kontrol edebileceği bir bağlamda oluşmuyor. Yani orayı ne Husiler, ne Suudi Arabistan, ne de hükümet güçleri tek başına kontrol edemez. Orası belli ki çok koalisyonlu bir sürecin parçası olarak devam edecek. Trump'ın bu sürecin içine dahil olması değiştirir mi? Evet, tabii ki çok şey değiştirir. Ancak Husiler İran örneğindeki gibi yeraltı sığınakları belli derinlikte yaptıkları için Amerikan sığınak delicileri bir şekilde bunlara ulaşamıyor. Yani tıpatıp nasıl balistik füzeyi İran'dan alıp kopyalayıp bir şekilde ilerletiyorlarsa yine İran'ın ABD savaşına sağ kalmasını sağlayan en büyük gerekçelerden biri yeraltı şehirleri oldu. Husiler de bu bağlamda bunu da kopyalamış gibi duruyorlar. Dolayısıyla siz Husileri bombaladığınız an doğrudan sadece dağ bayırı bombalamış oluyorsunuz. Husilere ciddi zarar vermeme ihtimaliniz de mümkün bu bağlamda.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Petrol fiyatlarını da tırmandıran bu saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu.
7: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
5: Ukrayna Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
7: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
8: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
7: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
5: Lütfen Putin'e söyleyin. Bize 2 ay, 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
7: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
0: İran Savaşı'nın ABD'ye faturası Kongre'nin de gündeminde. 5 Ekim tarihli rapora göre İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu ya da hasar gördü.
9: 3,3 milyar dolar değerinde 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopter. ABD hepsini İran Savaşı'nda kaybetti. ABD Kongre Araştırma Servisi, İran'a karşı yürütülen savaşta kaybedilen veya hasar alan hava araçlarının verilerini paylaştı. 5 Ekim tarihli rapor, Şubat ayı sonundan bu yana İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kaybedilen savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. Buna göre en az 81 ABD askeri hava aracı operasyonlarda kaybedildi veya hasar gördü. Amerikan ordusu en büyük kaybı değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında olan MQ-9 Reaper İHA'larında yaşadı. İran'a karşı yürütülen operasyonlarda en az 45 adet MQ-9 Reaper kaybolduğu veya düşürüldü. Savaş uçakları tarafında ise raporda 12 adet F-15 yer alıyor. Her biri 30 milyon dolardan fazla değere sahip F-15 savaş uçaklarından 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü. Bir diğer F-15 ise Nisan ayında İran üzerinde imha edildi. Diğer 8 F-15 de İran'ın Eylül ayında Ürdün'de düzenlediği hava saldırıları sırasında hafif hasar gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran savaşının toplam maliyetinin 43,6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunuyor. Bu veri Ağustos ayına göre 5 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Silah maliyetleri de bir ayı aşkın sürede 6 milyar dolardan fazla arttı. Kongre Bütçe Ofisi'nin son raporunda 21,7 milyar dolar olarak belirtilen silah maliyeti CENTCOM'un tahminine göre 28,1 milyar dolara yükseldi.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
1: Şu anda AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
10: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
10: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
1: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
0: İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 4 katı kaçak olan bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan çöktü. Olayda 5 kişi can verdi. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması da ihtimal dahilinde.
11: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler. Korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar. Dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
12: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
11: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
13: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
11: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapıların da ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
13: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi.
11: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
14: Ben defalarca yetkili belediyeyi aradım, zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehircilik bakanlığına bağladı. Her tarafı aradım, emniyeti aradım.
11: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
14: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
11: Olay sırasında bölgedeki doğalgaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
0: İstanbul Boğazı'nda bir gemi makine arızası nedeniyle kıyıya yaklaştı. Bulgaristan'dan İtalya'ya giden Evian isimli Malta bayraklı gemi Kanlıca önlerine kadar sürüklendi. Kıyıya yaklaşan gemi demir atarak güçlükle durdu. Gemide makine arızası yaşandığı öğrenilirken ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Boğaz'daki gemi trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. 110 metre uzunluğundaki tanker Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tokat'ta cumartesi akşamı 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı.
1: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
15: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mümade sıçramalar oldu.
1: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
16: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
1: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
0: Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı, hakkında da tahliye kararı verildi. Ölen gencin acılı ailesi karara tepki gösterdi.
1: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
17: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğum 14 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda. Bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Yani büyük bacı içindeyiz.
1: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
18: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz, dedi.
1: Şubat ve Eylül ayları arasında 7.818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81 ilindeki suç örgütü uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
1: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazla, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.058 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yeşil yere düşen bir kişiye motosiklet çarptı. 65 yaşındaki Hakan Ercan hayatını kaybetti. Ercan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yolda hızla ilerleyen motosiklet yere düşen Hakan Ercan'ın üzerinden geçti. Motosiklet sürücüsü de yere düştü. Olay yerine ekipler yönlendirildi. Ağır yaralanan Hakan Ercan hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap aşamayacak. 15 ila 18 yaş arasına da sınırlamalar geldi.
19: Buna geçiremiyoruz. Bağımlı oldular çünkü.
20: Çok... Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
19: Hayır, ben onu 18 mi? 10 yaş, yok 10 yaşında var, hesabı var. Instagram'ım var.
7: Resmi gazetede yayınlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
21: Ya bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
7: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
22: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
23: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
7: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
21: Takip etmek de çok zor. Bu yaş aralığında nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
18: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
7: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Bakan Çiftçi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajları vardı.
2: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
2: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Bakan Çiftçi, KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
2: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
1: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren Çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
0: Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 139 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü olayın 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. 305 kişiyi taşıyan teknenin kalkıştan hemen sonra arkaya doğru su alarak battığı bildirildi. Kazadan 82 kişi kurtulmayı başardı. Kurtulanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı. Uluslararası Göç Örgütü bölgedeki yetkililerle birlikte arama kurtarma ve acil yardım çalışmalarını yürütüyor. Her yıl on binlerce göçmen Cibuti üzerinden Babülmendeb Boğazı'nı geçerek Yemen ve Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran İsyas kasırgası geride 4 ölü ve yıkım bıraktı. Ülkenin güneybatısındaki 4 eyalette yüz binlerce kişiye hala elektrik verilemiyor.
1: Ağaçlar, kamyonlar, tırlar devrildi, evler, iş yerleri hasar gördü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu eyaletlerinden. Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletleri hafta sonu Isaias kasırgasının etkisi altına girdi. Kasırga bölgeye ölüm ve yıkım getirdi. Şiddetli fırtınada 4 kişi öldü. Elektrik nakil hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor. Florida'da bir havalimanıyla benzin istasyonu da hasar gördü. Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğalgaz üretimi de kasırgadan olumsuz etkilendi. Üretim platformları tahliye edildiği için petrol üretiminin %69'u, doğalgaz üretiminin %57'si durdu. Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil ham petrol sağlanmasına onay verdi. Kasırga karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüştü. Isaias, Atlantik kasırga mevsiminin ilk kasırgası. Amerika Birleşik Devletleri'ni 2024'ten bu yana vuran ilk kasırga olma özelliği de taşıyor. Kasırgaların gecikmesi, El Niño olarak bilinen hava olayının şiddetini artırmasına bağlanıyor. El Niño, Atlas Okyanusu üzerinde fırtınaları parçalama eğiliminde olan güçlü dikey rüzgar kırılmaları yaratıyor. Bu yıl Atlantik havzası genelinde neredeyse rekor düzeyde güçlü rüzgar kırılmaları görülüyor. El Niño, Büyük Okyanus'ta ise tam tersi bir etki yapıyor. Rüzgar kırılmalarını zayıflatarak fırtınaların büyümesine yol açıyor.
0: Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
1: Çelik konstrüksiyon köprü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Görüntüler Ağustos'ta büyük bir sel felaketine sahne olan Nepal'den. Çin ve Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
0: Karadeniz'deki palamut bolluğu Trabzon'da da tezgahları dolduruyor. Balıkçıların her sabah balık halindeki hummalı çalışmaları geliyor ekranlara.
1: Akşam denize açılıyorlar, ağlarını denize bırakıyorlar. Denizden çıkan palamutlar mezatlarda alıcılarını bekliyor. Trabzon'da palamut mesaisi hız kesmeden sürüyor.
4: Bu sene çok bol palamut var. Yani daha bu başlangıç diyebilirim ben. Çünkü bu balığın soğuklarda biraz daha sıkışıp topu haline gelecek. 10 bin kasa bir alan olacak ya.
1: Trabzon'da balık sezonunun gövde ürünlerinden palamutta bu yıl bolluk var. Balıkçıların mesaisi ise epey zorlu.
5: Karadeniz'de balıkçıların palamut avı tam gaz devam ediyor. Trabzon Akçakale'de balıkçılar akşamın erken saatlerinde suya açılıyor ve palamutları avlıyorlar ve sabah ezanına yakın saatlerde de geri dönüyorlar ve ardından mezat başlıyor.
6: Her ağ kurduğumuz zaman bir saat bekliyoruz. Bir saatte bir ağ kaldırıyoruz, tekrar kuruyoruz. Bir saat yine bekleyip tekrar ağımızı kaldırıp tekrar balık varsa ona göre çalışıyoruz.
1: Gece boyunca denize kalan balıkçılar sabaha karşı kıyıya dönüyor. Toplanan balıklar Trabzon balık haline götürülüyor. Balıklar burada acı kartırmayla satılıyor.
5: Akşamın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar artık son buldu ve toplanan balıklar burada Trabzon balık halinde artık satılığa çıkmış durumda. Burada mezatlar kuruluyor ve burada toplanan balıkların aynı zamanda meyveleri de toplanmış oluyor. Bu büyük zorluklar, büyük meşakkatlerle toplanan bu balıklar burada artık satışa sunuyor. Saat 04 sıralarında sabaha karşı erken saatlerde balık hali büyük bir kalabalıkla bizleri karşılıyor.
1: Hadiye kilogramı yaklaşık 40 liradan satılan palamut, tezgahlarda ise 100 liranın üzerinde bir fiyattan alıcı buluyor.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesinde doğayla insan bağını anlatan hikayeler de paylaşılacak. O hikayelerden biri de Kars'ta 55 yıl önce ağaçlandırılan Beyni Ahmet tren istasyonu. Ağaçlandırma çalışmasında yer alan Turgut Ertop yıllar sonra o istasyonu ziyaret etti.
8: Ben burayı bırakıp gittiğimde bu ağaçlar daha fide halindeydi. Yani kendi kendilerini zor ayakta tutuyorlardı. Ben de bunların can suyunu veren adamım yani.
1: 55 yıl önce can suyu verdiği o fidanlar bugün yemyeşil bir ormana dönüştü. 83 yaşındaki Turgut Ertop'un hikayesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinde hazırlanan belgeselle doğayla insanın bağını anlatan örnek insan hikayesi olarak paylaşılacak.
8: Bir öğretmen bir öğrencisini görür de nasıl ondan mutlu olursa belli bir yerlere gelen öğrencisini, ben de bu diktiğim ağaçların bu seviyeye gelmesi aynı duyguları bana yaşatıyor yani.
1: Turgut Ertop 55 yıl önce Kars'ın Selim ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yol bakım şefiydi. Bölgede kışın çetin olması nedeniyle tren yoluna kar siperi yapması istendi. Ertop amirlerine bölgede bulunan besi hayvanlarının fidanlara zarar verebileceğini söyledi ve Benli Ahmet İstasyonu'nun çevresini ağaçlandırma önerisinde bulundu.
8: Biz çalışmaya başladığımız zaman Gelen geçen soruyorlardı, ne yapıyorsun diyecek. Biz buraya ağaç dikeceğiz dediğimizde sağ solunuza bir bakın. Ovada bir tane ağaç görüyor musunuz ki siz buna başladınız? Her defasında böyle iğneleyici, alaycı üslupla karşılaştık.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 55 yıl önce diktiği fidanların bugün kocaman bir ormana dönüştüğünü gören Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor dedi.
0: Ankara Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Oda Başkanı Gürsel Baran, seçimlerin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
1: Ankara Ticaret Odası'nın 175 bini aşan üyesini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Seçimde 25 bine yakın üyenin oyuyla 68 meslek komitesinin 205'i meclis üyesi olarak görev üstlenecek. 478 komite üyesi ve yedekleri seçildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, 45 nolu boya satıcıları ve imalatçıları meslek komitesinden meclis üyesi seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sıhhi tesisat malzemesi satıcıları meslek komitesinden seçilerek meclis üyesi oldu. Seçimlerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da cam ve cam ürünleri komitesinde oy kullandı. ATO Başkanı Baran, meslek komiteleri seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır dedi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından ATO'da başkan, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı seçimleri yapılacak.
0: İklim krizi denince akla ilk olarak aşırı hava olayları ya da yükselen deniz seviyeleri geliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde derin bir insani kriz var. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı küresel bir araştırmaya göre iklim felaketlerinin vurduğu bölgelerde genç kızlar çocuk yaşta evlilik ve şiddet gibi ağır sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
1: İklim krizinin faturası küresel ölçekte yine en savunmasız kesimlere yükleniyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı uluslararası bir analiz, kuraklık ve felaketlerin gölgesindeki acı gerçeği gözler önüne serdi. Plan International'ın 50'den fazla ülkede yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma, iklim krizleri derinleştikçe kız çocuklar arasında erken yaşta evlilik, erken hamilelik ve şiddet vakalarının hızla arttığını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre geçim kaynaklarını ve hayvanlarını kaybeden aileler çaresizleşiyor. Okuldan kopan genç kızlar ailelerinin hayatta kalma mücadelesinde erken evlilik baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Rapor, eğitim süreci kesintiye uğrayan kız çocuklarında erken evlilik ve hamilelik riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Uzmanlar iklim krizinin yalnızca çevresel değil, doğrudan insani ve toplumsal bir yıkım olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları, uluslararası iklim fonlarının değerlendirilmesi ve ulusal eylem planlarının oluşturulması esnasında genç kızların korunmasına ve sağlık erişimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor.
0: Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde organizasyon tarihinin katılım rekoru kırıldı. 111 ülkeden 19 bine yakın katılımcı kongredeydi.
1: Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi rekor katılımla tamamlandı. 111 ülkeden 7604'ü delege, toplam 18.642 katılımla 77 yıllık organizasyon tarihinin rekoruna imza atıldı. 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongrede dikkat çeken başlıklardan biri de Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edildi. Antalya Deklarasyonu'yla jeopolitik gerilimlere karşı uzayın tarafsız bir barış ve ortak insanlık mirası sahası olarak korunması yönündeki kararlılık imza altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum diyerek diğer ülkelere çağrı yaptı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Anadolu'dakiler projesi kapsamında kurulan pazarda ziyaretçilere gelenek ve geleceği bir arada deneyimleme imkanı sundu. Kongrenin son gününde 11 binden fazla teknoloji tutkunu, öğrenci ve vatandaşlar da alana giderek çalışmaları yakından görme fırsatı buldu. Kongreyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın bir çatışma alanı değil, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz dedi. Bir sonraki kongre 2027 yılında Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenecek.
0: Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlayacak. Biletler 26 Ekim'de satışta olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştirileceğini söyledi. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferler de 23 Aralık'ta başlayacak. Trenler Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. A milli takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayınladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak dedi. 3 yıl önce kendisini göreve getiren Mehmet Büyükekşi'ye ve mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür eden Montella, oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum ifadesini kullandı. Türkiye A milli takımının teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu diyen Montella, takımın başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. A milli takım bu süreçte 24 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıp tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı yakaladı. Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı. Siyah beyazlılar Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in golüyle Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
7: Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı. Siyah beyazlılar Kocaelispor'u 2-1 yendi. Orkun Kökçü 18. dakikada İstanbul ekibinin ilk golünü kaydetti. Yeşil siyahlılar 27. dakikada Şovla Sikor'a denge getirdi. Tayfur Bingöl'ün Calayo müdahalesi sonrası penaltı kazanan Beşiktaş beyaz noktadan Dušan Vlahović ile tekrar öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
9: Milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten zor oluyor. 3 hafta oyuncularınızla birlikte olamıyorsunuz. İlk yarı iyi bir performans sergiledik ama ikinci yarı acı çektiğimizi düşünüyorum. Ama bu normal bir durum. Milli aralardan sonra dönüşler çok zor oluyor. Taraftarımız bütün övgüleri hak ediyor. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularımın da her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Burada oynadığımızda tüylerim diken diken oluyor.
7: Beşiktaş'ta Junior Olaytan maça yedek kulübesinden başlarken sezon başında kadroya katılan Fabio Miretta ise ilk kez ilk 11'de kendine yer buldu. Puanını 15'e yükselten Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Hoffenheim'a konuk olacak, ardından ligde Trabzonspor'un deplasmanına gidecek. 12 puanda kalan Kocaelispor ise pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak.
0: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ayrıntıları da araştırılıyor. Tırın ağır yüklü olduğu ve bu nedenle durmakta zorlandığı iddia edildi. Peki kazada ihmal var mıydı? Sürüş güvenliği uzmanı Alpay Lök değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
10: Otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. Yani 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu. Ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi. Otoyolda geri geri gitmek en büyük ihmallerden bir tanesi. Ben de çok görüyorum. Belki bundan dolayı otoyollarda yol tasarımını biraz genişletmek gerekir. Şöyle yani kavşağı kaçıran biraz ileride yine bir imkanla tekrar o kavşağa dönebilmeli.

0: seferleri alınmalı. Aynı şekilde bu hız sınırlayıcı ile ilgili yaptırımlar uygulanmalı. Şu anda hız sınırlayıcı iptali, yani otobüsün yüzü geçmemesi lazım ki ben otoyolda gittiğimde bunu kontrol ediyorum. Yüze gidenler var ama yüzün üzerine çıkanlar da var. Bunun engellenmesi lazım. Çekicilerde de aynı şekilde. Bir şey örnek vereceğim size. Yol kenarında bol bol parçalanmış lastikler görüyoruz. Bu lastikler hız sınırını aşan, aşırı hızlı giden ve aşırı yüklü giden araçlardan parçalanıyor. Bu da bir işaret aslında. Bir kere bizim bu hızı kesin denetim altına almamız lazım. Şerit disiplinini denetim altına almamız lazım. Elektronik destek sistemi var, denetim sistemi var, EDS. Bunun her yere kurulması lazım. Yani köşelere, sağa sola trafik polislerinin radarla konması bence yetmez. Bugün yola çıktığında bir otobüs görüyorum, 3 şeritli otoyolda orta şeritten gidiyor. Halbuki otobüs ve kamyonlar birinci şeritten gider. Otomobiller ikinci şeritten gider. Otobüs ve kamyon sollamak isterse ikinci şeride girer ama tekrar sonra birinci şeride döner. Otomobiller ikinci şeritten gider, sollamak isterse üçe girer, sonra tekrar ikiye girer ama bu bizde uygulanmıyor. Üçüncü şerit gaza basıp gidenlerin şeridi, ikinci şerit otobüslerin şeridi. Tırlar birbirleriyle yarışıyor. Hiç kimse 90 kilometre ile gitmiyor. Bu kazaların olmaması bence ya da az olması bence mucize. Artı bir önemli bir husus daha var. Şoförlerin uyku düzenleri denetlenmesi gerekiyor. Otobüslerde şoförler bir motor mahalline yakın bir kabinde uyuyorlar. Halbuki o şoförlerin günlük uykularını dışarıda bir otelde, bir sabit yatakta almaları zorunlu. Ben bu otobüs şoförlerinin nerede uyuduğunu biliyorum. Benim iki tellide servisim vardı. Gelip ağır hastaların olduğu yerde yere karton atıp onun üzerinde uyuyorlar. Ondan sonra yani öyle zor şartlar altında çalışıyor ki bu otobüs şoförleri. Kesinlikle tedbir alınması lazım. Disipline alınması lazım. Şubat ayında yapılan değişiklikler belki bunun bir ilk adımı olabilir ama bence yeterli değil. Bu ölümler normal değil, kabul edilir ölümler değil. Avrupa'da herhalde sıralamada birinci sırada biz varız otobüs ölümlerinde. Zaten 6035 kişiyle ölümde tüm Avrupa içinde Romanya, Bulgaristan ve galiba Litvanya var. Ondan sonra biz geliyoruz. Milyon nüfus başına 70 kişi civarında insan ölüyor. Avrupa ortalaması 44 kişi. Bu çok yüksek. Ne yapılsaydı bu kaza önlenebilirdi diye sorulacak olursa benim söyleyeceğim açık açık, bir kere zaten geri geri gitmek diye bir şey yok otoyolda. Kaçırdıysan gideceksin, bir sonraki çıkıştan döneceksin, geleceksin. Yüksek hızla gitmek yok. Tırda 90 kilometre sınırı var. 90'ı geçmemesi lazım. Artı benim söylediğim, önerdiğim bir şey var. Tırlarda ve kamyonlarda 2016 yılı ve sonrası fabrika standardı çıkışta takılan bir elektronik sistem var. Öndeki araca çarpmayı engelleyebilecek bir sistem. Eğer bu araç 2016 model üstüyse bu kazayı engelleyebilirdi, hafifletebilirdi. Mesela trafikte bu tip araçların kullanımını teşvik etmek lazım. Ona göre tedbirler almak lazım. Son 10 yıldır bunlar zorunlu ama ben yakından takip ediyorum. Bir tane bile hayat kurtardığını duymadım. Niye? Çünkü herkes bunu iptal ediyor. Araç muayenesi bunu görmüyor. Araç muayenesi buna bakmıyor. Araç muayenesi hız sınırlayıcı iptalini de görmüyor. Bütün bunların hepsini yan yana getirirsek nasıl düzelteceğiz bu işi? 2030 yılı hedefini nasıl sağlayacağız?
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Doğa takvimi. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Ekim ayında gökyüzünde neler görebilirsiniz? Gökyüzü yazarı Alp Akoğlu, gece doğuya bakınca ülkenin yükseldiğini

0: görebilirsiniz diyor. Küçük bir kepçeye benzetilen Ülker Yıldız Kümesi Boğa takım yıldızında yer alır. Ülker yükseldikten sonra Boğa'nın parlak yıldızı Aldebaran'ı turuncu rengiyle onun biraz altında görürsünüz. Ve Kraliçe takım yıldızı Ekim akşamlarında kuzeydoğuda yükselir. Beş parlak yıldızın oluşturduğu bu takım yıldızını W harfi biçimi sayesinde kolayca tanırsınız. Samanyolu kuşağında yer alan Kraliçe, açık yıldız kümeleri bakımından zengin bir bölge. Bir dürbünle bile çok sayıda yıldız görebiliriz. Bu ay gözlem için Satürn çok uygun konumda. Gün batımıyla doğuyor, gün doğumuna kadar gökyüzünde kalıyor. Sarımsı rengiyle dikkat çeken gezegeni akşam doğuda, gece yarısı civarıysa güneyde görmek mümkün. Meraklısına hatırlatalım. Orionit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı tarih 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece. Göktaşının saçılma noktası gece yarısından yaklaşık 2 saat önce kuzeydoğu doğu yönündeki ufuktan başlayacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 2 saat önce de gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşacak. Uygun gözlem koşullarında saatte 20 göktaşı görebilirsiniz.
1: Doğa takvimi.
2: Hava durumu.
3: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
2: Hava durumu.
4: Saatler 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler, Riyad Havalimanı ile Dammam kentindeki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislere saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Suudi Arabistan medyası, cumartesi günü Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırılara ait bazı güvenlik kamerası görüntüleri de yayınladı.
5: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'nı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemleri'nin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Doğu bölgesindeki Dammam kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanları ve yolculara yönelik Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışındaki Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini arttırdı.